şekilde çalıştık bu evde. Dediğim gibi hani burada durup mesela tamam işte burada şu malzemeyi kullanalım, şuraya şu objeyi koyalım diye yola çıktık. Hepsi doğal malzemelerden oluşuyor. Tamamen hiçbir şekilde yapay, yeni bir malzeme kullanmadık.

Yemek masasını yine ahşap olması, ağaç olması benim için çok önemliydi. Onda da dikdörtgen uzun bir masa tercih ettim. Sandalyeleri yine çok kullanılmış, eski, hatta dışarıda buldum ve patene edilmiş sandalyelerdi. Haziranlı modeli tercih ettim. Çünkü Haziran da bu evi en iyi yansıtabilecek bir malzemeydi ve sandalye seçimimde Haziranlı olmasına dikkat ettim. Şöminenin üzerindeki aynayı bulmak çok zamanımı aldı. Çünkü duvar taş ve yüksek tavan olduğu için oraya çok büyük bir ayna gerekiyordu. Ama yine bir iş gezimde bir yerde, bir mağazada eskitme dokusu olan, birazcık dökümde olan ama eski olmayan, sadece eski gibi görünen bu devasa aynayı buldum. O da yerine çok yakıştı gerçekten. Vitrinde de benim annemin çok sevdiğim çeyizlikleri vardı. Kız çocuğuyken, küçükken onun o çeyizleriyle ben çok fazla evcilik oynardım ve onlara gözüm gibi bakıyordum ve onun için bir köşe oluşturdum. Annemin o eski çeyizlik malzemelerini sergilemek için bir vitrin yaptırdık. Yine orada da eski ağaç kullandık ve annemin o eski küçüklüğümde oynadığım eşyalarını sergileme fırsatı buldum. Burada tabii yine yemek yerken misafirlerimize servisin kolay olabilmesi için eski bir ağaçtan bir dresuar bulundurdum. Yemek masasının orada hem servisi kolaylaştırıyor ve bu kadar büyük olduğu için çalışma ortamımı da açıkçası çok bu ortamdan ayırmak istemedim. Eski Amerikan çalışma masası denk geldi yine bir antikacıda ve onu satın aldım. Onun üzerindeki okuma lambası da aslında benim değil, Kenan'ın okuma lambası. Ama tabii her zaman yaptığım gibi onun o eşyasını ben kendim buraya getirdim, koydum. Bir gün veririm diye ama hiçbir zaman öyle olmadı. Evin içinde her yerin taş olması bir soğukluk katacağı için bazı yerlerde yine ateş tuğlası kullanmayı tercih ettim. Zaten benim yaptığım mekanlarda ateş tuğlasını birçok yerde görebilirsiniz. O çok vazgeçemediğim bir parça maalesef. En büyük problemim bu evde perde kısmıydı. Çünkü çok yani belli yerlerde yüksek tavan, 7 metreye yakın bir tavan yüksekliği olduğu için o kadar uzun perdenin özel dikim olması gerekiyordu. Ama burada özel dikimden daha ziyade ben Fransız danteli ve ketenin karışımı olan bir perde görmüştüm bir dekorasyon dergisinde. Ama tabii bunu nereden alacağımı bilmiyordum. Uzun araştırmalarım sonucunda İstanbul'da bu sadece Fransız Provence ürünlerinin satıldığı bir mağaza buldum ve oraya gittim. Hatta şöyle, orada çok fırsatım yoktu. İnşaatta da o sırada hiç kimse yoktu ve perdenin ölçüsünü tamamen kendi yani hani tahmin ederek verdim ve ortaya böyle güzel dört kanatlı dantel bir perde çıktı. O da bu evin vazgeçilmez parçalarından birisi benim için de, gelen misafirlerimizin de çok beğendiği eski perdeler. Evin genel temasını ve yaşanılabilirliğini oluşturabilmek için herkesin kendisinin ayrı zaman geçirebildiği bir alan yapmak istiyordum. Çünkü işte çocuklar dışarıda oynarken işte ben bir kitap okuma köşem olsun diye de vitrinin önündeki bir köşeyi oluşturdum. Orada da sehpa yine doğal ağaçtan oluşan bir malzemeden yapıldı ve koltuk da bir zamanlar çok sevdiğim bir markanın ürünü, eski Haziranlı bir koltuk. Orada kendime tamamen bir okuma köşesi oluşturdum. Koltuğun Haziranlı olması ve kumaşının kadife olması çok ilgimi çekti. Çünkü okuma alanlarında kadifenin o sıcak tonu sizi içine çekiyor tamamen ve o dünyaya ait oluyorsunuz. Dış dünyaya kapatıyorsunuz kendinizi ve kitabınızı güzel bir şekilde okuyorsunuz.

planlarken tamamen aslında mutfakta yemek yaparken o bana hissettirdikleriyle çok ilgilendim ve beyaz olmasını tercih ettim aydınlık olması açısından. Yemeği hazırladığımda salonla da bütünleşmesi için ortada bir ada yaptırdım. Altındaki mobilyası tamamen yine meşe ağacından oluşan özel tasarım bir ada. Üzerine de çimston malzemeden bir tezgah yaptırdım. Çünkü genelde oradaki malzemenin leke tutup tutmama durumuna ve satıh olmasına dikkat ediyorum. Bir yerde bir şey kullanırken çok fazla renkten ziyade doğal bir ürünle daha yalın malzemeleri tercih ediyorum. Bu yüzden tezgahlarda çimston malzemeyi kullandım ve açık renk olmasına özen gösterdim. Çünkü üzerine koyduğunuz her ürünü çok fazla ortaya çıkartıyor. Yine ahşap tercihim olduğu için adanın altına yapmış olduğumuz kapaklı dolapları da eski ahşaptan tercih ettik ve adanın üzerinde malzemelerin sergilendiği bir raf sistemi kurdum. Onu da demir ayaklarla birbirine bağlayıp ortada da bir aydınlık oluşturmak için ona ampuller taktık. O da tamamen o anda işte buradan şöyle olsa böyle mi olur diye ortaya çıktı. Yani hiçbir daha öncesinde dediğim gibi bir projelendirilmiş değil de o anda ortaya çıktı.

mutfakta en çok dikkat ettiğim şey bulaşıklarla ilgilenirken hep dışarıyı izlemek çok hoşuma gitmiştir. O yüzden lavabonun önünde minik bir pencere oluşturduk ve bunu ahşap doğramadan yaptık. O da çok keyifli oldu çünkü dışarıda tamamen yeşilliklerle, bahçeyle birebir olan bir yapı ortaya çıktı. Diğer mutfak dolaplarında ham MDF kullandık ve mat boya tercih ettik. Beyaz eşyaları seçerken tabii yine bunun da rustik olması çok önemliydi. Biraz daha eski görünümlü ve pirinç tutma yerleri olan ankastre takımını tercih ettik. Buzdolabında bu şekilde çok da büyük bir seçeneğimiz olamadığı için rengine ve dokusuna uygun olan gri bir buzdolabı tercih ettik. Mutfak zeminleri en sıkıntılı zeminlerdir. Ahşap olması biraz bakteri üretimine sebebiyet vereceği için seramik olması gerekiyordu ama seramiklerin de o yapay görüntüsü beni çok rahatsız ediyordu. Yine bir gün Bodrum seyahatimde bu seramikler dışarıya atılmış vaziyette, çoğu da kırılmıştı ve küçük bir metrekare olduğu için Bodrum'dan aldığım o seramikleri zeminde kullandım ve güzel de bir renk kattı oraya diye düşünüyorum. Çünkü ben yeşili çok severim. Zaten evden de anlaşılıyor üzere yeşil birçok yerde görebilirsiniz. Mutfak zeminlerinde de yine o sevmiş olduğum eskitme patine boyalı yeşili tercih ettim.

Ev yüksek tavan ve galerili bir ev olmasını istememin temel sebebi üst alanda da tamamen bana ait, yani benim kendime ait bir yaşam alanı oluşturmaktı. Burada tabii bu evin dışa açılan büyük bir terası vardı ve bu terasa bir şekilde bir yol oluşturmam gerekiyordu ve ben de bunu kütüphane olarak kullanmayı tercih ettim ve bu şekilde bir demirden oluşan ve eski paslı hale getirdiğimiz köprü yaptık ve köprüde kullanmış olduğumuz malzemeler yine eski ağaçtan oluşan parkelerden oluşuyor ve altındaki payandalar da eski ağaçlardan oluşuyor. Buranın korkuluklarını yaparken demirin kalın olması ve küflü olması, o küflü görüntü, o eski görüntü bizim için çok önemliydi ve onu da bu şekilde inşa ettik ve sade bir dokusunun olmasını istedik. Kitaplıkta da raflarda eski ağaç kullandık ve niş oluşturdum tamamen yerden kazanmak için ve alandan tasarruf etmek adına nişlerin içerisine ahşap rafları yerleştirdik ve oradaki akşam aydınlatmayı sağlayabilmek için hafif rustik görünümlü bir çok da böyle eski değil, normal seçmiş olduğum aydınlatmaları koyduk. Burası benim keyif alanım, burada çok vakit geçiriyorum. Çok sportif görünmesem de spor yapmayı çok seviyorum. Bu yüzden küçük bir stüdyo alanı oluşturdum. Ve o alanı oluştururken, spor da yaparken sıkılmayayım diye evin her alanına hakim olmasını çok istedim. Ve ortada galeride bu şekilde spor malzemelerinden oluşan, sabahları kalkıp kendi kendime sporumu yapmış olduğum bir alan oluşturdum. Orada yer alan siyah dresuar da tamamen ateş tuğlasından oluşan o köşede eski apliklerin yer aldığı, pirinç apliklerin yer aldığı ve çok yıllar öncesinde yapılmış kristallerden oluşan apliklerle dizayn etmiş olduğum, hani böyle o sporun o kasvetli havasından dönüp baktığımda evet ben yine kendi şatomdayım izlenimi veren bir alan, bir köşe oluşturdum. Merdivenleri inşa ederken zeminin, yani evin geneline hitap eden zeminde kullanmış olduğumuz malzemenin aynısını merdivenlerde de kullandık. Çünkü biz burada çok yalın ayak dolaşıyoruz. İçeride çok fazla bir şey kullanmıyoruz. Çocuklarım için de çok önemliydi. Yalın ayak, o ağacın kendi dokusuna basmaları benim için çok önemliydi. O yüzden merdivende de doğal ağaç tercih ettik ve korkuluklarını buradaki korkuluklarla tamamladık. Sadece eski balkonlar vardır yalılardan ve onları tutan payandalar vardır döküm demirden ve o payanda bir tane elimde yedek kalmıştı. Merdiven korkuluğunda payandayı oraya ekleyerek orada da farklı bir konsept oluşturmuş olduk.

Yatak odasını dekore ederken yine binanın genel yapısında kullanmış olduğum zemin ve tavandaki doğal ağaçları tercih ettim ve yatak odasında tabii benim için vazgeçilmez olan bir giyinme odası inşa etmem gerekiyordu. Giyinme odasını da yine ham MDF malzeme kullandım, mat beyazdan. Ortada bir ada kurdum. Orada tamamen takıların ve diğer aksesuarları yerleştirmiş olduğum ada ve benim için çok kullanışlı günlük hayatta da. Buranın benim için vazgeçilmez parçası da aplikler ve avize. Onlar da eski, tarihi tamamen ve pirinçten oluşuyor ve melekler var üzerinde. Burada uyandıktan sonra gözünüzü açtığınızda ilk şeyin o manzara olması, yeşillik bahçeye açılması için minik bir cumba, bir balkon inşa edildi ve balkonda kullanılan malzemeler de tamamen eski, kullanılmış, daha önceden başkaları tarafından yaşanmışlıkları olan malzemeler kullanıldı ve döküm, eski yalıdan sökülen döküm korkuluklardan ve üzerindeki ahşap tutma yerlerine kadar, zemine kadar ahşap kullanıldı. Balkonda yer alan masa sandalyeler de tamamen Fransız tarzı burada dizaynda kullandım. Perdede yine keten tercih ettim. Giyinme odasında ahşap panjur sistemini tercih ettim çünkü o daha kullanışlıydı. Bazı yerlerde yeni malzemeleri de kullanmak mecburiyetinde kaldım. Bu yüzden ahşap panjuru giyinme odasında kullandım. Çok büyük bir tuvaleti ve lavabosu yok, kullanımlık kadar ve makyaj alanını aydınlığın vurduğu yere koydum. O makyaj masası da Aşk-ı Memnu dizisinden geliyor tamamen. Bihter'in makyaj masasının aynısını istiyordum ve bir ustayla anlaştım. O da bana daha güzelini yaptı, sağ olsun. Ben takım mobilya kullanmayı sevmiyorum. Evin genel durumundan da anlaşılacağı üzere farklı parçaların bir araya getirilmiş uyumları çok hoşuma gidiyor. Bu yüzden yatak odasında da hani bir yatak takımı almak yerine yine eski döküm demirden oluşan bir karyola tercih ettim. Komodinin bir tanesi yine eskiciden aldığım eskitme bir ahşap, bir belki komodin bile değil bilmiyorum ama ben onu komodin yaptım. Aynı şekilde yine eski boyası dökülmüş panjurları da giyinme odası ve yatak kısmının ayrılması için tamamen ara bölmede bir ayırıcı olarak kullandım. O da görsel açıdan manzara ortaya çıkardı. Çünkü dediğim gibi hani eskiyle yeninin harmanlandığı ama eskinin de o kadar fazla içimizi sıkmasını istemediğimiz şekilde konumlandırılması gerekiyordu. Bu yüzden genelde ben de bu ürünleri tercih ederek böyle bir yatak odası oluşturdum. Çocuk odalarını inşa ederken tamamen onların iç dünyasını düşünerek, kendimi onların yerine koyarak, işte ben çocuk olsaydım odamda ne isterdim fikrinden yola çıkarak, küçüğün odasında bir kara tahta, hatta kendim boyadım duvara, ev şeklinde bir kara tahta yaptırdım. Orada kendine göre yazılarını yazıyor, resmini yapıyor, kendisi anılarını biriktiriyor ve yine elbise dolabı ve yataktan ve kitaplıktan oluşan bir çocuk odası inşa ettim. Evin genel alanına yayılan o genel ahşabın orada da bize kendisini gösterdiği zemin ve tavanda kullandım. Diğer büyük oğlumun yatak odasında da tabii o daha büyük olduğu için ve artık 10 yaşına geldiğinden dolayı onunkini biraz daha yetişkin konseptinde tasarlamaya dikkat ettim. O kısım da tamamen öyle.

Bu tarihi köyde tarihin dokusuna çok onun dışına çıkmadan bir ev inşa etmeye çalıştım ve tamamen hayal dünyamın ürünü olarak bu evi tasarladım. Ben size evimi tanıtmaktan çok keyif aldım. Tabii çok da heyecanlandım aynı zamanda. Umarım benim içinde severek yaşadığım, hayallerimi gerçekleştirdiğim, anılarımı biriktirdiğim bu evi siz de çok beğenmişsinizdir. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzeldi.

Berekettir Anadolu. İnançtır, yardımseverliktir, sadakat ve samimiyettir. Birlik ve beraberliktir Anadolu. Seyit Onbaşı'dır, Şerife Bacı'dır, Nene Hatun'dur. Bir somun ekmeği bölmektir Anadolu. Her karış toprağı cennettir. Ve Mezopotamya'nın kalbinde kadim bir uygarlıktır Mardin. Çan seslerinin ezan sesleriyle kucaklaştığı, medeniyetlerin buluştuğu, camileri, manastırları, antik kentleri, tarihi sokakları ve evleriyle bir açık hava müzesidir Mardin. Mezopotamya Ovası'nı yukarıdan selamlayan, tarihin kültürle harmanlandığı, efsunlu topraklarda medeniyetlerin kol kola girdiği şehirdir Mardin. Arapça kaynaklarda Maridin, Süryanice kaynaklarda Marde ve Kürtçe kaynaklardaysa Merdin olarak geçer. Romalılarsa buraya Maride ismini verirler. Adında bile medeniyetlerin kardeşliği saklıdır Mardin'in. Gece ayrı, gündüz ayrı büyüler Mardin. Gün kendini geceye teslim ettiğinde yeni gelinin gerdanındaki telkari bir kolye misali göz kamaştırır şehir. Bugünkü görünümüne Hamdaniler döneminde kavuştuğuna inanılan Mardin Kalesi, şehre en hakim noktada gece gündüz nöbet tutar. Sarı kesme taşlardan inşa edilen Mardin evleri, görenleri hayran bırakan birer şaheserdir. Her biri bir başka gizeme açılan Mardin sokakları ise konuksever birer ev sahibi. Milattan önce 530 ila 750 yıllarına tarihlenen ve adını Pers Kralı 3. Dara'dan aldığı bilinen Dara Antik Kenti'nin içindeki su sarnıcı, tapınak, su deposu ve zindanla eskiden askeri garnizon olarak kullanıldığı rivayet edilir. Mardin denince herkesin dilinden tek nefeste dökülür adını safran çiçeğinden alan Süryanilerin mabedi Deyrul Zafaran Manastırı. Artuklular döneminde inşa edilen ve ayakta duran minaresinde hem dört büyük mezhebin hem de aşere-i mübeşşerenin isimlerinin yazılı olduğu Ulu Cami. Yine Artuklular döneminde başlayan, Moğol istilasıyla yarım kalan inşası Kasım İbni Cihangir tarafından tamamlanan Kasimiye Medresesi ve Süryaniler için hala bir dini eğitim merkezi olan Mor Gabriel Manastırı. Moğol istilası sırasında hapsedilen Sultan İsa'dan adını alan Zinciriye Medresesi ve 1500 yıllık Kırklar Kilisesi. Ve tarihin derinlerinden gelen nice eseri, doğal zenginlikleriyle taşın ve inancın şiiridir Mardin.

Binlerce yıllık tarihiyle hala keşfedilmeyi bekleyen Anadolu toprakları. Yüzyıllardır bereketin, inancın, bolluğun hüküm sürdüğü kadim topraklar. Ne çok şiir yazılmıştır Anadolu adına. Ne aşk hikayelerine tanık olmuştur kim bilir. Ne canlar vermiş, ne canlar yeşermiştir bu topraklarda. Kimi zaman umudun, kimi zaman hüznün adresi olmuştur. Ve Anadolu'da bir kent, binlerce yıllık geçmişiyle, Göbekli Tepesi, Balıklı Gölü, Karahan Tepesi ile tarihin başladığı nokta. Burası Peygamberler Şehri Şanlıurfa. Şanlıurfa deyince tarihlerdir akla gelen yerlerin başındaysa şüphesiz Balıklı Göl gelir. Balıklı Göl'e gidip hayran kalmamak, ayak seslerinizi takip eden balıkların uyumuna şaşırmamak elde değildir. Balıklı Göl, Hazreti İbrahim'in Nemrut'un zulmünden kurtulduğu yer olarak kabul edilir ve bu nedenle hem İslamiyet hem de Hristiyanlık açısından büyük bir öneme sahiptir. Tek Tanrı fikrini savunan Hazreti İbrahim, Nemrut tarafından günümüzde Urfa Kalesi'nin bulunduğu tepeden ateşe atılır. Bu esnada Allah tarafından ateşe, "Ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet ol" emri verilir. Bu emrin üzerine ateş suya, içinde bulunan odunlar da balığa dönüşür. Ve Şanlıurfa'da tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen bir yer Göbekli Tepe. Tarihte yeni sayfalar açılmasına neden olan ve yüzlerce yıldır kabul edilen bazı bilgilerin değiştirilmesini gerekli kılan Göbekli Tepe'nin keşif tarihi 1963 yılına gitse de ilk kazılar 1995 yılında başlamıştır. Bir yerleşim alanı olarak kullanılmayan, yalnızca dinsel amaçlara hizmet eden bu yerde birden çok tapınak bulunur. Göbekli Tepe pek çok yeni bilginin açığa çıkmasını sağlasa da buluntularla ilgili hala çözülemeyen sorular bilim adamlarının kafasını kurcalamaya devam ediyor. Göbekli Tepe'nin ardından insanlık tarihine ışık tutan yeni keşifse Karahan Tepe. 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbekli Tepe'den bile daha eski bir tarihe sahip.

sahip olduğu düşünülen Karahantepe, Neolitik dönemin önemli yerleşimleri arasında sayılıyor. Karahantepe'de de Göbekli Tepe ve çağdaşlarında olduğu gibi yuvarlak planlı yapıların belirli yerlerde yoğunlaşması

0: Nuray Yüce Buda. Namı diğer Otokuin. Sekreterlikten muhasebeye, pazarlamadan müşteri temsilciliğine birçok meslek dalında çalıştı. Fakat hiçbiri onu mutlu etmedi.
1: Hareketli olmam lazım. Bir yerlere koşturmam lazım. Bir yerlere sıkıştırmam lazım.
0: Bazı insanlar hayatın onlara çizdiği yollarla yetinir. Ama bazıları o yolları kendi elleriyle çizer. Tıpkı Nuray Yüce Buda gibi.
1: Bazen ikna olmuyorlar. Hani inanmak istemiyorlar. Yapabileceğin çünkü emin değiller.
0: Kendi tamir atölyesini kurarak yalnızca bir işletme değil, kadınlara özgürce var olabileceği bir alan yarattı.
1: Kadınlar sadece direksiyon başında değil, iş hayatının her alanında olmalı.
0: Bugün hala araçların arasında tutkuyla çalışan bir kadın olarak birçok kadına ilham olmaya devam ediyor.
1: Kadın isterse dünya değişir, kadın isterse dünya güzelleşir.

0: İsmim Nuray Yücebudak. 21 Mart 1978 yılında Almanya'da doğdum. 3 çocuklu ailenin en son çocuğu ve tek kızı olarak dünyaya geldim. 6 yaşında Almanya'dan Türkiye'ye dönüş yaptık. Anaokulunu Almanya'da okudum. Annem ev hanımıydı, babam çalışıyordu. Almanya'da, daha doğrusu araba fabrikasında çalışıyordu. Sonrasında Türkiye'de farklı işlerde, farklı sektörlerde iş yaptı. Emekli oldu daha sonrasında. Otomobillere olan ilgim, merakım çocukluk yaşlarında başladı. 10-12 yaşlarında başladı. Babam 14 yıl araba fabrikasında çalıştığından sebep oradaki bütün takım taklavatları merakından kendisine ilgisi vardı. Evimizin bir odası komple araç malzemeleriyle doluydu. Ona yardım ederdim. Kendisi kaportanın haricinde servise götürmezdi. Evin önünde kendisi yapardı. Malzemelerini alıp takım taklavatları var sonuçta. Ben burada gördüğünüz takım taklavatların 3-5 katı bizim evde mevcuttu. Hala benim eksiklerim var. Daha yetişemedim. O kıvama gelemedim takım taklavat konusunda. Çocukken sorguluyordum, yani kadının da iki el ayağı var, erkeğin de iki el ayağı var. Neden bu cinsiyet ayrımcılığı? Ben büyüdüğüm zaman eğer bir gün çalışacak olursam erkeklerin egemen olduğu bir sektörde iş yapacağım diyordum. Hayalimde 3 meslek vardı. Ototamirciliği, inşaat ustalığı, tır şoförlüğü.
1: Ne yapıyorsun?
0: ...1984 yılında Almanya'dan Gaziantep'e, Türkiye'ye dönüş yaptık. Dönüş yaptığımız yıl ilkokula başladım. 1989 yılında ilkokulu bitirdim. İlkokul mezunuyum aslında. İlkokulu bitirdikten sonra bazı nedenlerden dolayı okuyamamıştım ama içimde de bir ukde kalmıştı. Abimin bir sözü beni durdurdu. 13 yaşındaki boyumla şu anki boyum aynı, bir anda uzadım ben. 13 yaşında da 1.73'tüm, şu anda da 1.73 boyundayım. Utanmayacak mısın ortaokul 1. sınıftan başlamaya bu boyunla çocukların arasında demesiyle orada geri kaldım. Ama okuma aşkını yaşamak istedim. Hep o içimde kalmıştı zaten. 21 yaşında tekrardan ortaokul, açıktan da olsa okul hayatına başladım.

0: İlerleyen yıllarda orta ve liseyi dışarıdan bitirdim. Üniversite sınavına hiç çalışmadan bir şansımı denemek için üniversite sınavına girdim. Çok iyi bir puan olmasa da barajı bayağı bir üzerinde sınavı verdim. Gündüz çalıştım, akşamları ikinci öğretim olarak üniversiteyi 2009 yılında kazandım. 2009'dan 2011 yılında 2 yıllık dış ticaret bölümünü özel bir üniversitede bitirdim. 2003 yılında iş hayatına girdim. İş hayatında aslında bir mağazada tezgahtarlık olarak işe başladım. 2 yıl kadar orada çalıştım satış danışmanı olarak. Sonrasında muhasebeye geçtim. Muhasebeden satın almaya, idari işlere kadar farklı sektörlerde, farklı iş alanlarında görev aldım. Ama yaptığım hiçbir iş beni mutlu etmiyordu. Hareketli olmam lazım. Yani bir yerlere koşturmam lazım, bir yerlere sıkıştırmam lazım. Bir şeyler yapmam lazım ama nasıl bir şey yapayım düşüncesi hep vardı zaten. Hoş geldin Ömer abi.
1: Merhaba, Duraylı'dan nasılsın?
0: İyiyim, sen nasılsın?
1: Sağ olasın, ben.
0: Hayırdır?
1: Periyodik bakımı olacak aracın.
0: Öyle mi?
1: Bir de ön taraftan ses geliyor.
0: Nasıl bir ses geliyor? Gıcırtı mı, vurma mı?
1: Direksiyonu çevirince böyle tıkırtı geliyor, çukurlardan geçerken böyle tıkırtılar
0: tam
1: geliyor.
0: Tam sağ, tam solda ses geliyor.
1: Sağda yapıyor.
0: Yo, çevirirken yapıyor değil mi?
1: Evet, evet.
0: Muhtemelen amortisör takozlarındandır ama yine kontrollerini sağlarım.
1: Tamamdır. Teşekkür
0: ederim. Rica ederim. Ne demek? Haber veririm size akşama doğru.

2011 yılında oto sektörüne tesadüfen gördüğüm bir ilanla giriş yapmış oldum. Aslında pazarlamacı olarak girdim. Zaten geçmişimde de otomobillerle olan merakım, el becerim olduğu için pazarlamacı olarak girdim ama hafta sonları, cumartesileri hobi olarak yine servis bölümüne geçip liftin altına girip araçları tamir ediyordum. Hiç unutmuyorum. İlk girdiğim gün birkaç gün sahaya çıkmamıştım. Normalde pazarlamacı olarak girmiştim. Canım sıkılıyor, servis bölümüne geçtim. Birilerine hani bir tulum, yelek, üzerim kirlenmesin diye. Liftin altına geçtim. O sırada patronun kardeşi geldi, diğer patron geldi. Sen ne yapıyorsun dedi. Hani bir durdu, birkaç saniye bana baktı. Sen ne yapıyorsun dedi. Araba tamir ediyorum dedim. Ellerim simsiyah, tırnaklar ojeli. Anlıyor musun? Anlamasam liftin altında ne işim var? Fiziksel anlamda çok zorlanmadım bu işi yaparken çünkü yardımcı ekipmanlarımız var, liftimiz var, kirikomuz var. Güç gerektiren işlemler hani şöyle, yardım dahi olsa ekipmanların iki kişinin taşıyabileceği aracın şanzımanı dediğimiz parça mesela onu yerleştirirken iki kişinin, üç kişinin gücü gerekiyor. Araçların mekanik olarak beni yormuyor, beni yoran insanlar. İnsanlara aracın durumunu anlatabilme.

0: bu sektörde kadın olmanın dezavantajı, bazen ikna olmuyorlar. Yani inanmak istemiyorlar yapabileceğin, çünkü emin değiller. O gün hasbelkader adam getirdi. Bir tane de elemanım vardı o dönem. Bir iki kişi var böyle aracını getirip de beni görüp tekrardan aracını alıp giden, işlem yaptırmadan giden. Onları da çok önemsemiyorum. Neden önemsemiyorum? Motivemin, enerjim düşmesine izin vermem. Aslında araba yapıyorum. Müşteri araç şeyde masada oturuyor. Direkt hani onu usta zannediyor diye. Erkek müşteriyi ustasa ustam diyor. Ben usta değilim. Usta diyor orada diyor. Nasıl ya diyor. Dönüp bana bakınca hani yüzüme de bakmıyor. Direkt usta yok mu? Daimi müşterilerim var. Sektöre ilk girdiğim yıldan itibaren, 2011 yılından itibaren müşterilerim de mevcut. Ben nereye gittiysem oraya gelen müşterilerim de var.
1: Abla merhabalar.
0: Merhaba, hoş geldin.
1: Hoş buldum, nasılsın?
0: İyiyim, sen?
1: İyilik olsun. Geldin mi benim parçama?
0: Geldi, geldi. Şu iki parça için bir haftadır seni
1: bekliyorum.
0: Vallahi
1: ben de aylarca bulamadım ya. Hiçbir yerde yok, zaten eski araba.
0: Benim bulamayacağım parça var mı?
1: Yok.
0: Yok.
1: Merhaba, ben Ozan Sözstanlar. 10 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Ya buraya geldiğimden beri zaten hep Nuray Hanım'ın yanına gelirdik. Ya bunun öncesi de amcamlar, babamlar da zaten benden daha uzun yıllardır İstanbul'da yaşıyor. Yani gerek bakımı olsun, gerek herhangi bir yedek parçası olsun, her seferinde hep Nuray Hanım'a geldik. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Gayet güler yüzlü, normal bir şekilde sorunlarımızı hallettik.
0: Altı buçuk gibi uyanırım. Evde bir kahve içerim ve arabaya atladığım gibi soluğu burada alırım. 7-7.30 maksimum açmış olurum ben. Erkenciyimdir genelde. Köpeklerim var. Onlar rahat rahat sanayide gezsinler diye. Onlar gezerken ben burada tekrardan bir kahvemi yaparım. Kişisel bakım alanına geçerim. Saçım fönlenecekse orada fönümü yaparım. Makyaj yapmam gerekiyorsa makyaj. Makyajım genelde hep burada yapıyorum. Evde yapıp çıkmıyorum. Bütün kişisel bakımlarımı genelde, daha doğrusu tamirhanede. Biraz garip gelecek, kulağa garip geliyor ama tamirhanede yapıyorum. Randevulu çalıştığımdan sebep işte hangi saate aldıysam aracı, eğer saati yaklaştıysa, sabah saatindeyse onu beklerim kahvemi içerken. Geldiyse işleme başlarım. Biraz sistemli çalışıyorum, yani randevulu çalışıyorum. Genelde bu 6-7'ye kadar randevulu bir şekilde araçların tamir bakımlarını yaparım. Araba kalacaksa, yetişmeyecekse, ertesi güne kalacaksa o şekilde kapatıp çıkarım.
2: Serkan Usta, ürün geldi. Parça geldi.

0: Sanayide bu işi yapmanın temizlik bakımından değerlendirecek olursak biz kadınlar daha titiz çalışırız. Bir araç geldiğinde yaptığım ilk iş koltuğa kılıf geçirmek ama sanayideki tamirhanelerde genelde kılıf geçirmeden arabaya oturuyorlar, ileri geri yapıyorlar, direksiyonu yağlı ellerle sürüyorlar. Biz kadınlar daha tertipli, düzenli olduğumuz için yaratılış gereği hani titizlik bizim kanımızda var. Kadın elindeydi, her yer güzeldir, özeldir. Ustam merhaba.
1: Merhaba ustam, teşekkürler. Size de kolay gelsin. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
0: İyi ben de.
1: Nasıl gidiyor işler?
0: İyi, çok şükür. Sende nasıl?
1: İyi, yoğunluk var.
0: Var mı? Ağır işler mi var? Hafif işler mi var? Neler
1: yani
0: mi
1: karışık,
0: var?
1: Hafif de oluyor, ağır da oluyor. Rutin, yaz geldiği için insanlar memleketine gitmek istiyor vesaire, biliyorsun
0: evet,
1: zaten.
0: Ağır bakımlar.
1: Bir yoğunluk var ama bir iniş çıkışlarımız mevcut. Merhabalar, ben Emrah Eroğlu. Uzun yıllardır otomotiv sektöründe çalışmaktayım. Nuray Hanım'la da burada esnaf arkadaşıyız. Sanayimize geldiğinde ilk başlarda tabii ki bir kadın olarak ön yargılar oldu. Esnaflar olarak veya müşteriler olarak vesaire. Ama tabii ki benim şahsi düşüncem hiçbir şekilde ön yargılı bakmadan kadınların da her işi yapabileceğini düşünüyorum.
2: Merhabalar, Alper Ozan Ersoy. Biz yaklaşık 8 yıldır Nuray Hanım'la çalışıyoruz. Zaten karşıdayız. İlk bir acaba dedim. Yani sonuçta bir hani erkek usta olsa daha mı iyi, ne kadar anlar falan. Ama hiç öyle bir şey olmadı açıkçası. Yani gayet ben artık abla arabada şu var, siz halledin deyip bırakıp akşamını alıyorum. Sormuyorum bile. Artık o seviyeye geldik yani.
0: Hayatımda keşkelere yer yok ama daha önce keşke yapsaydım, keşke daha erken başlasaydım diyorum kendime. Ama hiçbir şey için geç değil. Yaş kaç olursa olsun bir insan istedikten sonra 60 yaşında da olsa, 70 yaşında da olsa yapmak istedikten sonra yapabilir diye düşünüyorum. Buna inanıyorum. Kadınlar sadece direksiyon başında değil, iş hayatın her alanında olmalı. Bir vinç operatöründe olmalı. Bir liftin altında olmalı, tırın başında olmalı. İş hayatının yani erkeklerin egemen olduğu sektörün her alanında kadınlar iş yapabilir. Yeter ki istesinler ve yeter ki hem kendileri isteyecekler hem önüne erkekler tarafından engel konulmayacak. Bu da çok önemli. Şimdi kapıdan bir kız girse, ben bu işi öğrenmek istiyorum, usta olmak istiyorum dese, onu kolundan tuttuğum gibi önce tulumu giydiririm, eline takım taklavatları veririm, aracın başına geçiririm. Benim hikayem Almanya'daki evimizin garajında başladı. Şu anda kendi atölyemde, kendi mutfağımda devam ediyor. Kadın isterse dünya değişir, kadın isterse dünya güzelleşir.

0: Evet, Gelecek Geliyor ikinci sezonun ikinci bölümünde birlikteyiz. Konumuz yine gelecek. Çok önemli iki uzman konuğum var. Tevfik Uyar, Doktor Tevfik Uyar.
1: Merhaba.
0: Ergi Şener. Doğru söyledim değil mi?
2: Doğru.
0: Dünyada başka ergi var mı?
2: Var.
0: Tamam.
3: Ne demek?
2: Ergi iyi bir şeye erişmek, ulaşmak anlamında kullanılıyor.
0: İki uzman konuğumuz var, bir de kurban konuğumuz var. Kurban konuğumuz Pınar Altuğ Atacan.
3: Merhaba, başıma ne geleceğini merak ediyorum.
0: Ben de. Şimdi bu yeni formatımızda biz şöyle bir şey yapıyoruz Pınar. Senin gibi çok sevdiğimiz konuklarımızı buraya
3: kurban
0: çıkarıyoruz. Kurban olarak seçiyoruz. Ve uzmanlarımız önce bir şeyler anlatıyor, sonra bir şeyler soruyor. Ve bu arada biz şunu merak ediyoruz, şunu bulmaya çalışıyoruz. Pınar Altuğ Atacan, dijital çağa ne kadar hazır? Geleceğe ne kadar hazır? Gelecek hiç farkındalığı nedir? Onu şimdi...
3: Çok üzgünüm sizin için.
0: Şimdi göreceğiz.
3: Kim kurban onu tartışalım.
0: Ya, belli olmaz ama senin sosyal medyayı nasıl kullandığını biliyoruz. Dolayısıyla
3: evet,
0: onu da konuşacağız.
3: O
0: şimdi dur.
3: Açıklanamayan bir şey ama
0: dur.
3: Konuşuruz.
0: Tamam. Programımızın bir özelliği daha var. Biz ilk bölümümüzde uzun uzun anlatmıştık. Biz bu programımızda AR teknolojisi kullanıyoruz. Gelecek Geliyor AR diye bir uygulamamız var. Bunu Google Play'den ve Apple Store'dan indirebiliyorsunuz. Sen de indirebilirsin. Ücretsiz.
3: Şu anda indireyim mi?
0: Şimdi indirme.
3: Tamam.
0: Çünkü
1: şimdi
0: sen sınava hazırlan, sorulara odaklan. Ama mesela program bittikten sonra eve gittiğinde bu programı online'dan seyrederken Gelecek Geliyor AR, yani Gelecek Geliyor Adana, Rize aplikasyonunu ücretsiz olarak indir. Stres yok, para ödemiyorsun.
3: Tamam.
0: Onu indiriyorsun. Sonra program devam ederken zaman zaman AR logosu göreceksin. Seyircilerimiz
3: tamam
0: de görecekler. Bu AR logosunu gördüğünüz zaman yayında ya da daha sonra online'da cep telefonunuzda bu programı çalıştırın, ekrana tutun, sizi bazı sürprizler bekliyor.
3: Tamam.
0: Yani şimdi bu programımız gerçek ama AR teknolojisiyle daha gerçek olacak. Çünkü cep telefonlarımız artık bizim üçüncü gözümüz, yedek aklımız, onlarla birlikte daha çok şey anlatacağız. Biz
3: iyi mi kötü mü onu tartışalım.
0: Onu da tartışırız. Evet, bugün tartışabiliriz. Biz bunu zaten bir önceki programımızda çok uzun uzun anlatmıştık. Eğer ilk programı seyredemeyen değerli seyircilerimiz onu da online'dan bulup bu AR teknolojisini
3: öğrenim
0: oradan takip edebilir. Ama özetle şöyle diyelim. AR yazısını gördüğünüzde cep telefonunuzu ekrana tutun. Ama tabii Gelecek Geliyor uygulamasını indirmiş olmanız gerekiyor. Orada daha fazla bilgi bulacaksınız.
3: Tamam.
0: Tamam. Programımızın sonunda bütün anlatacaklarımızdan, sana soracaklarımız sorudan sonra sana konuklarımız puan verecek. İki konuğumuzun, iki uzman konuğumuzun puanın ortalamasını alacağız. Ben kanaat kullanabiliyorum. Ve sana bir diploma vereceğiz.
3: Oo, hadi
0: diplomayı
3: bakalım
0: da gösterelim. Şu anda sonunda senin ismini yazacağız, imzalayacağız.
3: Tamam.
0: Bu senin diploma puanın olacak. Puanın da olacak ve yarın öbür gün bir yere gittiğimde
3: hiç gelemem ona göre.
0: Çok rahatlıkla sen benim kim olduğumu biliyor musun? Benim gelecek farkındalığım var diyebileceksin.
3: Tamam peki.
0: Şöyle bir
3: İnşallah vardır.
0: Göreceğiz. Şimdi şöyle yapacağız. Biraz uzman arkadaşlarımızı, onlar gerçekten konularını çok iyi biliyorlar. Ben çok yakından tanıyorum. Şimdi burada böyle bir sunucu konuk ilişkisi içindeyiz ama onların ne bildiğini biliyorum. Şimdi biraz onları dinleyeceğiz.
3: Tamam.
0: Senin için zor bir süreç.
3: Evet.
0: Biraz sen konuşmayacaksın.
3: Arada hiç soru sormayacak mıyım şimdi?
0: Sorabilirsin.
3: Ha, tamam.
0: Yok yok. Sen, şimdi önce bir şeyler anlatacağız. Sonra da sana sorular soracağız.
3: Anlaştık.
0: Daha doğrusu onlar soracak. Ben de yangına körükle gideceğim.
3: Bekleriz. Buyurun.
0: Tamam.
3: Hepiniz gelin.
0: Peki o zaman Ergi başlayalım. Senin tamam, çok benim çok ilgimi çeken çok ilginç bir konum vardı. Onu bana anlattığında çok anlamamıştım. Şimdi Pınar'la birlikte bir daha onu dinleyelim. çok güzel de bir ismi var. Veriden anlam çıkarma.
2: Doğru.
0: Yani fal bakmak gibi bir şey mi? Yani senin 300 like'ını inceleyip senin kim olduğunu söylüyor. Yanlış mı söyledim?
2: Çok doğru.
0: O zaman anlat abi.
3: İyi bir şey mi o zaman? Aslında denek var karşılarında.
0: Tabii. O yüzden sen buradasın.
3: Buyurun. Gelin verin.
0: Sen daha dur.
2: Şimdi büyük veri hakikaten günümüzün en önemli teknolojilerinden bir tanesi. Yani büyük veri artık bir petrol ya da yeni altın benzetmesi yapılıyor. Hatta 2017'de Economist'in çok efsane bir kapağı vardı bu konuyla ilgili. Yeni teknoloji şirketlerinin, dünyanın en değerli şirketlerinin, bunların arasında işte Uber, Tesla, Microsoft, Apple gibi şirketler var. Hepsi, istisnasız hepsini artık data, veri şirketi olarak adlandırıyor. Şimdi kapağın tabii bir metaforu da var. Petrol rafinesi içerisinde bu şirketler konumlandırılmış. Aynı ilk o petrolün çıktığı gibi bir benzetme var. Çünkü bugün artık herkesin kendine göre büyük verisi var. Siz de bir birey olarak aslında sosyal medyayı doğru bir şekilde analiz ederseniz çok ciddi bir büyük veriye sahipsiniz. Sokaktaki simitçi bunu yapabiliyorsa onun da büyük verisi var. Herkesin büyük verisi var ama önemli olan o veriyi işleyip de anlam çıkartabilmek. Yani bugün bu büyük firmalar kendine has sahip oldukları datayı işleyerek fayda sağladıklarından dolayı gerçekten çok önemli yerlere geliyorlar. Birkaç örnek paylaşmak istiyorum.
0: Biz bile bu programda AR teknolojisiyle aslında o veriyi kullanıyoruz.
2: Tabii.
0: Belki şu anda mesela altta AR yazıyorsa senin verilerine bile gidebiliriz buradan. Hmm. Senin kaç takipçin var? Sen de bayağı...
3: 1.100.000.
0: 1.100.000.
2: Sizin evet,
3: an itibariyle öyle.
2: Gayet güzel bir datanız var aslında, evet, incelenecek. Şimdi mesela Apple örneğini vereyim. Çok güncel bir örnek. Bildiğiniz üzere 10 Eylül'de yeni bir lansman yaptı, tanıttı. Orada bu saatleri de tanıtırken çok güzel bir video izlettiler. Çünkü saate kadar işte bir sağlık uygulaması vardı. Günde kaç adım atıyorsunuz, kaç saat uyuyorsunuz? İşte yediğiniz yemeklerin, menülerin resmini çekip kaç kalori aldığınızı tahminliyordu. Ama saatle beraber bu sensörlerle özellikle, sensör datasıyla çok daha verimli anlamlar çıkartmaya başladı. Ve şu anda sağlık işinde kalp krizini erken teşhis etmeyi başardı. Yeni saatin lansmanında bir video yayınladılar. Hamile bir kadın, işte hayatı nasıl hem bebeğin hem de kendinin hayatını nasıl kurtarıldığını ispatladılar, gösterdiler.
0: Nasıl olabilir, nasıl böyle bir şey ya?
2: Çünkü saati taktığınız zaman sürekli olarak kalp atış datanızı alıyor. Bunu dünyanın en önde gelen üniversitelerinden Stanford Üniversitesi ile ortak bir proje başlattılar. Stanford Hastanesi'nin doktorlarını da kattılar projeye. Bütün bu ritim datasını inceliyorlar. Hangi koşullarda o ritim normalin üzerine çıkıyor? Kalp krizi hangi etkenlerden tetiklenebiliyor? Bunları inceleyerek sizin gerçek zamanlı takibinizi yapıyor ve bir outlier dediğimiz enteresan bir olay tespit ettiği zaman sizi uyarıyor. Ya da direkt ambulansı çağırabiliyor, yakınlarınıza haberler edebiliyor. Bunu sağlık sektöründe kimsenin yapamadığını bir teknoloji şirketi hiç beklenmedik şekilde datadan yararlanarak gerçekleştirdi. Ya da enerji sektörü. Şimdi dijitalleşmeden bahsederken enerji aslında...
0: Peki bir şey soracağım. Şimdi sağlık tarafı buna hazır mı?
2: Yani sağlık tarafında... Adapte olmaya başlıyor yavaş yavaş.
0: Değil mi? Çünkü hani buradan bu saatler bunu tespit edebilir ama tabii, aynı anda binlerce kişiden de bu tespit gidebilir. Hı-hı. Bunu zaten bir insan doktor yapamaz herhalde.
2: Kesinlikle.
0: Nasıl olacak o işler?
2: İşte burada yapay zeka devreye giriyor.
0: Yapay zeka.
2: Aynen. Yani Big Data çok güzel bahsettiniz. Şimdi biz büyük veriden bahsediyoruz ama artık teknolojileri de dikey dikey ayırmamak gerekiyor. Yani bugün datadan bahsederken bu datadan anlam çıkartma özellikle IoT yani nesnelerin interneti, yapay zeka hatta bulut teknolojileri olmadan veriden bahsetmek yanlış kalıyor. Artık bu teknolojilerin hepsi iç içe geçmeye başladılar. Veriden anlam çıkartmakta da yapay zekayı mutlaka kullanmamız gerekiyor. Google örneğini vereyim. Google nasıl enerji işine girdi? Google Maps bugün hayatımızın bir parçası. Artık en iyi bildiğimiz yere giderken bile Maps'i açıp da adresi giriyoruz. Tabii o Google Maps'i beslemek için sürekli resim çekiyor. İşte atmosferin dışından işte resimler çekiyor, görüntü alıyor, bunları işliyor Google. Bunu yaparken güneş ışınlarının dünyamıza hangi açıyla, ne şekilde, nasıl verimli şekilde vurduğunu hesaplamaya başladı. Ve bize geliyor diyor ki siz çatınızda solar panel kurarsanız yılda şu kadar verimlilik elde edebilirsiniz. Savinginiz olacak yani fatura ödemektense kazancınız olacak. Ve bunu ilgili firmalara, çalıştığı firmalara yönlendirerek güneş çatınızı güneş paneliyle kurgulayabiliyor.
0: Şimdi büyük firmalarda böyle bir şey olabilir ama sıradan vatandaşın verisinden nasıl bir anlam çıkarabiliriz?
2: Şimdi
0: sıradan vatandaş, bir sıradan de ünlüler var.
2: Evet.
0: Sıradan, mesela benim datamdan ne çıkar?
3: Senin datandan yemek sevenler çıkar. Ben sana söyleyeyim.
2: Aslında.
3: Yani.
0: Evet ama çok etkili.
3: Evet evet. Biliyorum.
2: Sıradan vatandaşların datasını kullanarak dünyanın kaderi değişti. Cambridge Analytica diye bir skandalla karşı karşıya kaldık yaklaşık bir yıl önce. Sadece Trump değil. Şimdi bu Cambridge Analytica bir startup. Bu dataları işleyerek sosyal medyadan topladığı dataları Cambridge profesörleri var. Çok ciddi tabii arkada kadro var. Derinlemesine analiz yapabilen. Bu datayı işleyip de propaganda yapıyor. Yani bugün Trump'ın seçildiği seçimlerden tutun İngiltere'deki Brexit oylamasına, Kenya seçimlerine kadar. Şimdi tabii Trump'ı seçtirdi demek çok iddialı ama dünyanın kaderini etkilediği artık bir gerçek. Nasıl yapıyor? Size bir anket gönderiyorlar. Bu anketin doldurmasının karşılığında size bir ücret veriyor küçük. Yani bir hediye veriyor. Ve sizin bütün Facebook datanızı alıyor. Arkadaşlarınızın datasıyla beraber. Tabii o Facebook datasını işleyerek sizin hangi partiye ya da hangi adaya yakın olduğunuzu ortaya çıkartıyor. Buradan da kendi destekledikleri adayı seçtirmek için size kişisel, bu çok kritik, kişisel artık propaganda yapmaya başlıyor.
1: Orada sadece o anket de değil. Hani hangi dizi karakterisiniz ya da siz işte hangi şehirsiniz, hangi o meyvesiniz tarzındaki o işte anketlere girip kadar. Onlar tabii ki arkada çerezler aracılığıyla o Facebook'la bağlantılı. Dolayısıyla sizin profillerinizi, tercihlerinizle eşleştirebiliyor. Ve siz orada sorulara yanıt verirken aslında yine kendinizle ilgili hatta çoğunlukla kişisel bilgileri de veriyorsunuz. Sırf işte hangi dizi karakterisiniz anlamak için. İşte eşinizle ya da sevgilinizle aranızdaki özel bir münasebete ilişkin bir bilgiyi dahi orada vermekten çekinmiyorsunuz. Tabii tüm bunlar çok ilginç profilleme şeyleri için kullanılıyor.
2: Ya da sizin bahsettiğiniz, şimdi Stanford'ın yine o meşhur Stanford Üniversitesi'nden bir hoca. Yine Facebook, sosyal medya like'larınızı inceliyor. 300 like'ınızı analiz ederek sizi en yakınızdan daha iyi tanıyor. Çünkü günlük hayatta ister istemez bir maskeyle dolaşıyoruz. Yani gerçek hislerimizi...
0: Bunu açalım, bu çok güzel konu.
2: Evet, yani gerçek hislerimizi
0: Pınar bu konuyu sever. Fal gibi ya, fala bakıyor. Öyle
3: ben
0: mi?
3: Hiç fal baktırmam ki ama mesela, hiç.
0: İşte bak, o hani, zamanı geldi
3: hangi
0: bak.
3: Hangi dizisiniz, neye benziyorsunuz? Yani dizi kısmını geçtim tabii de. Mesela hayatımda...
1: Pınar Altuğ çıkıyormuş. Hangi dizi karakterisiniz?
3: Daha fenası ya kendim çıkmazsa...
1: Bence daha kötüsü. O zaman testin güvenilirliği düşük demektir. Ya,
3: hayır, aslında yanlışsınız. Çünkü evet ben Meltem karakterini oynuyor olabilirim ama ben Meltem gibi bir kadın değilim.
2: Doğru, işte,
3: Pınar Meltem gibi bir kadın tam tersi yani. Hani bazen bir oğlu hoy ne yapmış ya falan dediğim bile oluyor. Muhtemelen de çıkmaz.
2: Ama merak ederiz ya Pınar Hanım. Yani şimdi bizim kültürümüzün bir parçası hakikaten. Şimdi kahve yapalı. Ben bile bazen espriso olsun diye eşime baktırıyorum. Yani
3: tabii,
2: ya da
3: bu i̇şte böyle bir... inanma falsız kalmıyor
1: yani. Burada küçük bir itirazda bulunabilir miyim? Yani falın rasyonel bir zemini yok. Bu bayağı rasyonel bir analiz.
0: Aynen.
1: Yani,
0: tabii,
1: aynı şey değil yani.
2: Değil. Evet. Fal espriso şöyle. Yine ben onu metafor olarak kullanmak istedim. Bu öngörü analizi diye çok büyüleyici bir kavram var. Aslında işte bu datadan anlam çıkartmayı ifade ediyor. Bizim hani hep liselerde, ortaokulda bildiğimiz bir seri vardır. Fibonacci serisi. Yani 1, 2, 3, 5 diye gider. Her sayı kendinden önceki iki sayının toplamıyla sonsuza kadar gidiyor. Hatta o bizim meşhur fi sayısı. Şimdi kitabı dizisiyle çok popüler.

0: popüler oldu. Ardışık sayıların bölünmesiyle elde edilen sayı fil sayısı. Fibonacci'den geliyor. Fibonacci bu öngörü analizinin aslında temeli. Yani toplumsal olaylarda da böyle. Biz olayların gelişatını, gidişatını doğru bir şekilde analiz edip de bir metodolojiye çevirebilirsek ne olacağını çok büyük olasılıkla tahmin etmeye başlıyoruz. Mesela benim kredi kartı, ben hep aynı kredi kartını kullanıyorum yıllardır. Benim ayda ne kadar benzin alışverişi yaptım, ne kadar işte market alışverişi yaptım, 3 aşağı 5 yukarı belli. Periyodik durumlarda da belli. Yani yazın ne kadar azalıyor da artıyor. İşte tematik günlerde nasıl bir değişkenlik oluyor. Aslında benim bankamın bunu işte o Fibonacci formatına çevirip de işte o kişisel, benim hoşuma gidecek olan kampanyaları bana vermesi lazım. Herkes attığı kampanyaları bana vermemesi lazım.
1: Sonuçta bu veriden anlam çıkartma bize daha çok bir şey satmak için mi? Niye bunu yapıyorlar? Veriden niye anlamıyor?
0: Şimdi
1: mesela,
0: çok güzel.
1: Niye biz Pınar Altuğ'un like'larına bakıp onu tanımaya çalışıyoruz? Bu işin muradı ne? Günün şimdi, sonunda tabii. Ona bir şey satmak
2: bir
1: istiyor.
2: Bir araya girebilir miyim tabii, burada? Tabii. Verinin ne olduğuyla çok alakalı bu. Mesela genom veriniz de bir veri. Ve insanlar bunu da paylaşmaya artık hevesliler. Hatta çeşitli kitler alıyorsunuz işte hani genomunuzu bir kendinizden numune gönderiyorsunuz böylece şu an için.
1: Genom dediğin genetiğimizden mi
2: evet, bahsediyoruz? Evet yani DNA'mızın tamamına genom diyoruz. Onu dizilediğiniz zaman bir genom dizilemesi oluyor. Şimdi mesela buradaki amaç ne? Bir kişiselleştirilmiş tıp. Mesela bazı ilaçlar işte kolon kanseri tümörlerinin sadece %10'unda etkili. Siz o ilacın etkilediği grupta mısınız? Bu sizin çünkü tamamen genetiğinizle belli bir geni taşıyıp taşımamanızla alakalı. Şimdi gelecekte kişiselleştirilmiş tıp gibi bir muazzam bir alan var. Bu sayede sırf bize özgü ilaçlar, bize özgü tedaviler veya gereksiz tedavilerden kaçınmak mümkün olacak. Çünkü ben o ilacın etkileşme mekanizmasından gerçekten faydalanabilecek miyim? Öyle olmayacak mı yoksa? Bunu ya öğrenme şansına sahibim.
3: Olası tehlikelere karşı da gardını almayı sağlıyor aslında DNA şifreni.
2: Tabii. Yani gelecekte yani neye yatkınım?
3: Mesela seni duman etkiliyor ve senin ileride bir hastalığa kapılmanın sebebi duman olabilir. Ama bu duman sadece içilen duman anlamında değil. Egzoz dumanı, baca dumanı. O zaman ne oluyor? Mesela bu konuda biraz daha bilgi sahibiyim. O yüzden hemen konuşuyorum.
1: Çünkü yok sen konuşuyorsun. Sana sevdiğim, puan böyle vereceğiz.
2: Pınar Hanım bize puan veriyor.
1: Puanları vereceğiz.
3: Çok sevdiğim bir çok kıymet verdiğim bir doktorum var tanıdığım. Onunla sohbet sırasında meraklı olduğum için ama niye o öyle? Ama niye o böyle? O da bana dosyaları açıp anlatıyor. Genetik şifrene sahip olduğun zaman mesela duman senin için tehlikeli bir etkense seni ondan korumanın yolları ya da buna karşı sana yapılabilecek ek takviyeler var.
1: İşte insan ömrü böyle uzayacak herhalde bu.
3: Evet, bu ama riskleri de. Olacak. Bak bunu tartışırım işte.
2: Tamam. Ama riskleri de var.
3: İşte.
2: Yani şimdi bilgisayar şifrenizi ele geçirirlerse şifreyi değiştirir devam edersin. Bunda bir sorun yok. Ama genom senin o genetik şifren dışarı bir kere çıktı mı artık bunu değiştirmen, düzeltmen.
1: Ne yapacaklar abi benim şifremle?
2: Kişisel biyolojik silah mesela. Şimdi nasıl ki hangi genlerden
1: dolayı. Bu arada
2: dolayı...
1: Yeni başlayanlar için Tevfik Uyar. Kendisi Türkiye'nin en önemli bilim kurgu yazarıdır. Bilim yazarıdır. Başka?
2: Şimdi aslında mühendisim tabii yani. biraz karışık, karmaşık.
1: Şimdi buradan bizi acayip yerlere götürebilir.
3: Şey var, genetik şifrenin bir de şöyle bir durumu var. Sadece sağlık vesaire değil, senin aslında hangi konuda başarılı olacağını da anlayabiliyorlar. Yani sen edebiyat konusunda mı daha iyi gideceksin?
2: Yok, işte. Şu an çok spekülatif onlar. Yani çok zor. Yani ama sporda, hani edebiyat başarısına sebep olan bir gen diye tanımlı bir
0: sporda
2: gen.
0: Sporda yapmaya başladılar sanırım. Yani gen testiyle
3: sporda küçük çocuklara. Belki çok spesifik olarak değil ama ne tarafta güçlü olacağınızı söyleyebiliyorlar.
2: Şimdi işte mesele büyük veri. Yani tabii yani edebiyat belki biraz spekülatif kaçabilir ama şimdi elinizde yeteri kadar kalabalık insanın genom %100 böyle genom dizilemesi olursa bir süre sonra hangi konuda başarılı insanların hangi genetik özelliklere sahip oldukları ile ilgili bazı ortak örüntüler bulunabilir. Yani büyük veri bu demek zaten tabii, aslında. Tabii. Oradaki paternleri yani örüntüleri
0: i̇şte
2: bulabilmek.
0: Anlam çıkartma tarafı bu hakikaten.
1: Bir de tabii hani bizi bizden daha iyi tanıyan algoritmalar. Bu veriden yola çıkarak bunu yapabiliyor
2: tabii,
1: değil mi?
2: Yani.
1: Biraz ondan da bahsetsene. Algoritmalar bizi hangi konularda bizden daha iyi tanıyacak?
2: Ya aslına bakarsanız hangi konularda bilgi veriyorsanız hepsi için yapılabilir. Yalnız şöyle şimdi belki biraz makine öğrenmesiyle ilgili çok küçük temel kavramları açıklamak lazım. Bir gözetimli öğrenme bir de gözetimsiz öğrenme dediğimiz iki öğrenme tipi var. Gözetimli öğrenme şu. Yani makineye bir veri veriyorsunuz bakın diyorsunuz bu elma. Yani bir sürü veri var bir meyve hakkında. Bu elma. Bir tane daha veriyorsun. İşte bunun da çapı bu kadar, şusu bu kadar. Bu da elma. İşte bunun çapı bu kadar, rengi bu kadar, işte sululuğu bu kadar ama bu nar diye. Yani makineye zaten özellikleri bilinen bazı şeylerin bilgilerini verip bunun ne olduğunu tanıtıyorsunuz. Bir süre sonra makinenin elinde yeteri kadar veri varsa siz artık 51. ürün diyelim ya da bunu hatta 501. ürün diyelim. 501. meyveyi makineye gösterdiğiniz zaman o zaman bu nedir kardeşim deyince o elindeki geçmiş meyve verilerinden artık o öğrenmiş olduğu için diyor ki bu elma. Çünkü o biliyor. O biliyor ki işte çapı 6 ila 12 santim arasında olan, rengi işte kırmızının şu dalga boyunda olan diyelim. Tüm bunları öğrenerek söyleyebiliyor. Biz buna gözetimli öğrenme diyoruz. Çünkü en baştan makineye biz bu budur, şu şudur diyoruz. Dolayısıyla mesela bir makine eğer benim aynı zamanda stres faktörlerimi ölçebiliyorsa çeşitli vücut verilerimden ve hangi şarkıyı dinlediğimi de görebiliyorsa ha bu adam şu duygu durumundayken bu tür şarkıyı dinliyor. Bu duygu durumundayken bu tür şarkıyı dinliyor diye öğrenir ve yarın bir gün ben şimdi ne dinleyeyim diye sorduğum zaman tüm o geçmiş verilere bakarak abi senin şu an işte testosteronun şu kadar, işte şu an dopaminin bu kadar, sen en iyisi Tarkan dinle diyebilir hale geliyor.
3: Peki herkes, çok özür dilerim.
1: Sen de top.
3: Herkes bu kadar kuralcı mıdır? Yani hiç bunu sektiren ve bu verileri şaşırtan kimse yok mudur?
2: Vardır ve o şaşırttığınız veri de aynı o öğrenme kümesine uç bir veri olarak girer. Gelecekte
1: yapay zeka onu çözer ama.
0: Şimdi yapay zekanın alt kırımları var. İşte makine öğrenmesinden bahsettik. Sizin dediğiniz konu derin öğrenmeye gidiyor. Şimdi derin öğrenmede de işte bu farklı patternları çıkartarak onları da öğrenmeye başlıyor ve daha iyi tanımaya başlıyor.
1: Şöyle bir şey olabilir mi? Mesela Pınar eşi Yağmur'la WhatsApp üzerinden tartıştı. Kızdı. O da Pınar'a kızdı ve küçük bir tartışma oldu. Karı koca arasında. Yapay zeka bunu biliyor. Bunu takip etti. Ve Pınar akşam eve gelince onun duygusunu, hüznünü biliyor. Ona göre bir müzik otomatik açabilir mi evde?
2: Açar.
3: Açar tabii. Bu mantıkla açar.
1: Yok açacak.
0: Hatta açacak. Daha ötesi. Şimdi gelecekteki...
3: Bana açamayacak, niye anlatacağım diye sonra.
1: Dur anlatsın abi. Çok tamam, merak ettim. Niye anlatın?
3: Çünkü ben hala bir anlamda teknolojiyi reddeden...
1: WhatsApp'tan ve konuşmuyor musun?
3: WhatsApp'tan bahsetmiyorum.
2: O sıfır.
3: Daha old school yaşayan biriyim. Mesela hala bilgisayar ya da telefon ya da işte neyse internet bağlantısı üstünden kullanılan müzik sistemlerini kullanmaktan nefret ediyorum. Ben hala CD çalmak istiyorum.
1: Yani tam bu yüzde alabilir
2: bir
1: bu.
2: Bir soru sorabilir miyim? Tabii, erken olacak tabii.
3: Ama. Bunu aramak istemiyorum. Hı-hı. İşte ne bileyim aklınıza gelebilecek birçok şey. Mesela hiçbir şeyi müsaade etmem benden o bilgiyi almasına, izin vermem. Saati takmıyorum. Ne demek istediğimi anlatabilir miyim?
2: Anladım. Gıcığım ama yani. Tamam bir soru soracağım. Dinliyorum. Anlayalım. Siz tekneyi de seviyorsunuz.
1: Evet. Sorular başladı. Sorular başladı.
2: Diyelim tekneye
1: ateş,
2: bir yere
1: ateş serbest.
2: Süper. Tamam harika. O zaman bu sorum daha anlamlı olacak.
3: Tabii.
2: Bir yerde mahsur kaldınız. Yani teknenin benzini bitti.
3: Olmaz ve öyle 20 bir şey.
2: Diyelim oldu. Ve 24 saat var yardım gelmesine. Şarjınızın mı olmamasını tercih edersiniz? Daha doğrusu pardon internetinizin mi diyeyim? Çünkü şarj lazım olabilir acil durumlarda. İnternetinizin mi olmamasını tercih edersiniz? Yemeğinizin mi?
3: Tabii ki internetimin olmamasını tercih ederim.
2: Yani yemeği daha mı önde tutarsınız?
3: Tabii ki benim bir çocuğum var.
2: Peki.
3: Ben bir internet manyağı değilim işte onu söylemeye çalışıyorum.
2: Tamam.
3: Evet tabii ki çok gerekli. Telefonum yanımdan hiç ayrılmıyor. Bana uyuduğum ve çekimde olduğum sürenin tamamında anında ulaşabilirsiniz bu arada. Ulaşılabilirlikle ilgili bir takıntım var çünkü. Bilir yazdığı an cevabı alır benden.
1: Tabii tabii. İkimiz varız dünyada öyle zaten.
3: Galiba yani ben ona eğer cevap vermiyorsa ya sette ya uçakta ya da uyuyor.
1: Ki buna ne genelde diyorlar? Nomofobi mi diyorlar zaten? İşte bak buradan zaten bağımlısın. Erişilebilir olmak da bir, benim, ben de öyleyim, problem
3: benim
1: bu.
3: Erişilebilir olmakla ilgili şeyim özellikle anne olduktan sonra daha çok arttı.
1: Sana bir zor soru sorayım.
3: Kızım yanımdaysa,
2: tabii orada farklı bir faktör var.
3: Şey, bir dakika. Kocam yanımdaysa tek, mesela bak, bu umurumda değil.
1: Onu soracaktım.
3: Evet. Anlatabildim mi?
1: Şu, o zaman şunu, mi? Teknedesin, internet mi yoksa yemek mi ama kızın yanında değil.
3: O zaman tabii ki internet.
1: Evet. Başka sorum yoksa İnar.
3: Yani... Ama şöyle bir şey, mesela nasıl bir takıntıysa, benim zamanında annem bir organizasyon şirketinde çalışıyordu ve o zaman cep telefonu falan yokken, yani benim lisede olduğum senelerden, ortaokul ve lisede olduğum senelerden bahsediyoruz. Her gün okuldan geldiğimde annemin sesini duyma alışkanlığım vardı. Ve bir şekilde duymam lazım çünkü o bir şey oluyor yani. Her çocuk annesini anlatır ya, okulda oldu, bu oldu, şu oldu. Ve onun o anda 5000 kişiye aynı anda catering servisi veriyor olması senin çocuk olarak hiç umurunda değil. Senin derdin annene ulaşmak. Ben annemi o 5000 kişilik davetin içinde arar bulur santralden getirtirdim ve sesini duyardım. Benim böyle bir takıntım var. Ama dediğim gibi ulaşın, yani bana desen ki o anda telefonla değil telsizle kızına ulaşabileceksin, benim için okey, internetim olmasa da olur.
0: Evet, ama tercihler konusunda var. Evet. Şimdi aslında dediniz ya, bazı takıntılar var.
3: Yani orada
0: var.
3: Çocuğum ve kocam şimdi, devreye
1: şimdi
3: giriyor.
1: Şimdi ben başka bir...
0: Çok bir önceki konuyla alakalı tamam. Çok küçük bir şey söyleyeceğim. Şimdi o takıntılar aslında hani kişi yapıyor. Yani o kişiliğinizle beraber yansıyor.
3: Tabii ki.
0: Mesela arabanızın hani ayarını yapıp da otomatiğe alıyorsunuz ya. Şimdi gelecekte siz, eşiniz, kızınız belki evinize yönelik
3: mesela
0: farklı...
3: Mesela ben arabamın koltuğunu set. Hiçbir zaman otomatiğe almam. Hiçbir zaman almam. Kocamın takıntısıdır. Arabaya biner, Allah o koltuklar ayarlanır filan. Ben binerim. Hani benden önce diyelim ki yağmur binmiş.
0: Çünkü evinizde de böyle olacak ileride.
3: Ama bu çok dik deyip bir tık geri alırım ve yoluma devam ederim. Hı. Onun benim ayarım olması benim hiç umurumda değil. Radyo kanallarımı birkaç tane dinledim. Mesela arabada telefon bağlayıp işte... vesaire üzerinden asla müzik dinleme alışkanlığım yoktur. Radyoya basarım.
1: Ama
3: birkaç
1: neden bu çok güzel bir şey ya.
3: Vardır. Şimdi alışkanlığım mesela... yok. Öyle bir alışkanlığım
1: ama
3: yok.
1: Değişir ama bu. Daha niye sen böyle yaklaşıyorsun?
3: Yok. Karşı olduğum için değil. Hı. Ama böyle bir şeyim yok. Yani arabaya bin bir de onu ayarla filan. Oo, bas radyoya çalıyor ne kadar güzel. Bak bir şeyler de duyuyorsun orada. Çünkü burada aslında senin kontrol ettiğin bir şey var. Öyle ya da böyle işte bir müzik tarzı seçiyorsun. Bir sanatçı seçiyorsun. Bir şey seçiyorsun. Halbuki ben orada bir radyo açtım da birkaç tane sevdiğim kanal var. Birkaç tane
1: ama
3: sevdiğim radyocu var.
1: Ama orada ne dinleyeceğine radyo karar veriyor. Burada evet. Sen karar veriyorsun. Hangisi daha güzel?
3: Bazen ben karar vermek istemiyorum. Çünkü zaten o kadar çok şeye karar veriyorum ki. Mesela hangi müziği dinleyeceğimin kararını o anda ben vermesem de olur. Çünkü zaten arabadayım. Çoğunlukla telefondayım. Özel konuşmalarımı genelde arabada yapıyorum. Çünkü sakin olduğum bir zaman. Dolayısıyla o da oradan işte bana eşlik ediyor. Aa bu şarkıyı da ne kadar zamandır dinlememiştim ya demek bana iyi geliyor. Tamam. Ne dinleyeceğimi seçmemek bana iyi
0: ama
3: geliyor.
0: Ama işte aynı nokta. Şimdi gelecekte bunlar otomatik olacak işte. Sizi anlayan sistemler sayesinde siz ama arabanıza işte, bindiğiniz anda sizin sevdiğiniz ya da o modunuza göre onu analiz edip de nasıl bir
3: ruh halindesiniz? Ama işte ben bunu istemiyorum ki çünkü şöyle bir şey. Mesela ben çok gergin ya da...
0: Siz rahatlatsın istemez misiniz o atmosferde bulunduğunuz ortamda?
3: Mesela bazen hiç beklemediğim bir şarkı bana çok daha iyi geliyor. Yani düşünürsünüz ki bu kadın bu ruh halinde bu şarkıyı asla dinlemez diyeceğiniz bir şarkı o anda bana o kadar iyi geliyor ki.
2: Tamam ama işte yapay zeka bu veriyi de dikkate alacak. Yani hiç beklemediğiniz şimdi, anda şey, şöyle, o şarkının şöyle, seni...
3: Galiba ben evet. Bu kadar kontrol edilmek istemiyorum. Şöyle çünkü ben kendim kontrol manyağıyım.
1: Şöyle bir şey yapalım mı? Biz şimdi günümüzü konuşuyoruz ya, buradan çıkalım. Bizim programımıza uygun
3: geleceği
1: değil
3: konuşalım.
1: Bu. Evet. Tabii bizim programımıza uygun değil. Böyle Pınar şimdi bugün olunca şunu yaparım bunu yaparım. Şimdi bir kızı var. Bu kızı büyüyecek.
3: En büyük yıl, tehlike o zaman.
1: Yıl olacak 2040.
3: Ya zaten ben bugün bile bu şartlarda zorlanıyorum bu arada. Seninle hep yaptığımız sohbet. Şimdi ben gerçekten sokakta büyüyerek, işte ağaçtan meyve yiyerek, topla oynayarak, yerlerde oynayarak, akşam apartman girişinde çekirdek çitleyerek büyümüş bir çocuğum. Dolayısıyla hala çocuğuma bunu yaptırıyorum. Ama bunu yaparken o kadar mutlu ki bu doğallığı yaşarken. Belki denizde yaşamamızın sebeplerinden biri yani o balık tutmaktan keyif alıyor. Akşam işte bir şeylerle oynamaktan
1: ama
3: keyif alıyor.
1: Ama nereden biliyorsun öbürünü yapmadı ki daha çocuk?
3: Yok şunu eline verdiğin zaman dünyayla kopuyor biliyorum çok mutlu olduğunu.
2: Ben bu kontrol manyaklığı üzerinden devam etmek istiyorum. O zaman mesela otonom araçlar yıl 2040 olduğunda.
1: 2040'a gelelim. İşte 2040 üzerinden Pınar Hanım'a biraz bir
2: şey kontrolü otonom araca bırakamaz mısın?
3: Bir şey söyleyeyim mi size? Ben şoförü de kullanmaktan hoşlanmıyorum. Arabayı ben kullanmak istiyorum. Çünkü hangi yoldan gideceğime ben karar vermek istiyorum. O alternatif yoldan gidince sinirleniyorum.
0: Peki sürücüsüz araç olup da yine yol tayinini size bıraksa tercih etmez misiniz?
3: Tartışılır çünkü ben araba kullanmayı çok seviyorum. Araba kullanmayı çok sevdiğim için yani mesela yağmurla bir yere gidiyorken de...
0: Siz kullanmak istiyorsunuz.

0: Çok
1: hayır, 2000, araba tutuyor beni. Öyle 2000, bir
0: 2040 yılında belki araba kullanman yasak olacak.
2: Evet, belki de işte insan sürücülere müsaade edilmeyecek.
0: Onları konuşalım. Biz evet. Bu
1: zevkimi elimden almış olacaklar mesela. Bu benim için büyük keyif çünkü.
0: Buna yeni normal diyoruz. Yani dünyanın yeni normali. Mesela ama bak Elon Musk diyor ki 2023 yılında araba almak at almak gibi bir şey olacak diyor. Seviyorsan alabilirsin.
1: Tabii.
0: Sen de araba kullanmayı seviyorsan 2040 yılında sana böyle ayrı bir yer yapacaklar, pistler.
1: Git
0: orada gidip hani müzeden bir araba alıp gibi öyle
3: yalnız
0: bir şeyler mi olacak?
3: Ben burada biraz endişe ettim Birol Bey. Çünkü biraz önce anlattığım konsept yine bu arabayla da ilgili. Şimdi gelecekte hani 2040'a giriyoruz. Ulaşım nasıl olacak biliyor musunuz? Siz aslında...
1: Benim durumum çok iyiyim. Ben
3: evet,
1: onu anladım.
3: Yani orada biraz değişmek lazım.
1: Onu
3: çünkü
1: demeye çalışıyorum.
3: Şimdi
1: çok
3: araba
1: fena.
3: Sahipliği de belki olmayacak. Sizin kızınız araba almak istemeyecek. Onların jenerasyonunda çünkü artık bu servis haline dönecek. Yani arabayı almıyorsunuz. Çünkü arabanın içerisine geçirdiğiniz zamanı en uygun şekilde, en efektif kullanacak hizmetleri seçiyor olacaksınız. Orada işte bu settingler, yani sizin sevdiğiniz şeyler, size göre o arabanın kişiselleşmesi, içerisinde ne yapmak istiyorsunuz, çalışmak mı, eğlence mi, alışveriş mi?
0: Bu arada
3: mi?
0: Bir şey söylemek istiyorum. Bilinçli bir şekilde geleceği, hani bu teknolojiyi, dijitali reddetmek de bence 100 puan almana neden olabilir.
3: Doğru.
0: Çünkü da farklı bakacağız. Bu da bir farkındalıktır ya, ben yani geleceğin ne olduğunu biliyorum, dijitalin ne olduğunu biliyorum.
1: Tabii ki biliyorum.
0: Ve reddediyorum da bir bence tercihtir.
1: Ya doğru, doğru. Ya ben hala
0: yüksek puan alabilir bu yoldan ama tutarlı olursam.
2: Şeyden emin olmamız lazım. Farkında olup da mı reddediyor? Zaten farkında olmadığı, korktuğu için mi reddediyor?
0: İşte onu sizde top.
1: Korkmuyorum. Sadece geçmişte yaşadığım şeylere biraz daha fazla bağlıyım. Yoksa bu bir korku değil. Ayak uydurmak çok kolay. Benim için ayak uydurmak
0: ben,
1: çok kolay.
0: Ben size söyleyeyim, ben Pınar'ı çok iyi tanıyorum. Şu anda Pınar yapay zekanın kontrolü ele geçirmesinden çok korkuyor ve yapay zeka ile savaşıyor.
1: Ameliyata girmeden önce böyle bir seni sakinleştirmek için böyle bir nefret ederim. Manyaklaşıyorum. Ya tecrübeyle sabit ve gerçekten artık o ilacı vermiyorlar bana. Çünkü verdikleri zaman...
0: Ne yapıyorsun? Konuşuyor musun doktorla falan?
1: Hayır,
0: ameliyatta.
1: Şöyle bir şey oluyor. Yani normalde böyle merhaba nasılsınız, merhaba çok memnun oldum, evet ameliyat falan diye böyle uslu uslu gidip yatacakken o ilacı verdikleri zaman böyle millete bağırıyorum, çağırıyorum, saçma sapan şeyler yapıyorum. Çünkü kontrol edemiyorum, işte başım
0: hep bilinçte
1: dönüyor
0: kalmak
1: falan.
0: İstiyor. Evet. Hep kontrol bende olsun istiyor. Olabilir.
1: Ve çok yorucu bir şey aslında.
3: Ama kontrol öyle. Sizdeyken destek almak tarafı nasıl?
1: Çünkü ne gibi?
3: Gelecekte...
1: Destekten kastınız ne?
3: Gelecekte mesela bilgisayarlar ya da cep telefonları belki olmayacak. Çünkü her şey, yani şu kap bile bir ekranla beraber internete bağlı olarak akıl kazanacak. Yani hepsi birer bilgisayara dönüşecek. Burada aslında farklı hayatımızda sanal asistanlar girmeye başlıyor. Mesela sizin o günlük kombininizi size önerecek bir takım platformlar olacak diyelim.
2: Ya da kullanmayacak muhtemelen. Kendi seçmeyi o eylemlilik, agency dediğimiz şeyi seviyor.
3: Ama o destekleyici unsur gibi acaba
1: genelde
3: kullanmak ister misiniz?
1: Genelde mesela şöyle bir şey vardır. İşte ben bugün bir olum programına çekime geliyorum. Normalde bir kadın ya da bir birey ne yapar? Bir gün önceden
3: düşünür.
1: Ne giyeceğini planlar, işte kafasında bir şey hazırlar, şöyle bir makyaj yapayım. Doğru. Hele kadın kısmı. Ben ne yaparım? Gelmeden bir saat önce dolap bana ne hissettiriyorsa onu giyerim. Çünkü daha bugüne kadar bir gece önceden hazırladığım hiçbir kıyafeti ertesi gün giymeyi başaramadım ben. Ben onları böyle kombinleri yapıyorum sonra deyip bambaşka
0: İşte yapay zeka bunu halleder. Bak burada başarısızsın. Bir gün önceden kararı veremiyorsun. Demek ki bu veri
3: destekleyici
0: asistan sistemi.
3: Aynen.
2: Ama duygularını kullanıyor asistan olarak
1: bu durumdan.
2: Yani.
1: İşte öyle bir
2: duygularını
1: şey. Yani mesela... Hani böyle seyahate giderken ne yaparsın? Valiz hazırlarken işte birinci gün bunu giyerim, ikinci gün şunu giyerim. Hava durumuna bakarsın. Şunu giyerim, bunu giyerim. Bende bir üç alternatif daha oluyor. Onu giymek istemezsen, bunu giymek istersen.
3: Ama bu güzel bir şey bence. Yani evet, evet. Şöyle şimdi sana yapay zeka size şunları getirecek. Farklı öneriler diyelim. Yani üç tane öneri sundu. Siz ben bunların hiçbirini istemiyorum deyip de yine kendi tercihinizi yapabilirsiniz. Yani aslında
2: ben burada araya girmek istiyorum. Çünkü
1: bir de kulaklık üstünden sohbet ediyorlar.
0: Peki bir şey
1: kulaklık üstünden konuşuyorlar arkadaş.
0: Bunun nesi kötü?
1: Kötü değil.
0: Ya bunu bence yeni normal.
1: Ama mesela bu sorun var.
2: Beden hareketlerini kullanmadıkları için belki sağlıklı
0: değil. Ama şimdi yeni oyunlarda o performans da geliyor.
1: Yok mesela.

0: ekrana baktıkları için çok yakın bir arkadaşımın oğlu gözünden ameliyat olmak zorunda kaldı.
1: Çünkü biz de sokakta top oynarken ayağımızı kırdık ya. Hani bu
2: hepsinin evet. riskleri var.
1: Hepsinin evet. riskleri var.
3: Oyunlaştırmayı mesela... günlük hayata taşımayı ben de çok doğru bulmuyorum açıkçası. Şimdi bu çok popüler oldu. Bütün işlerde, eğitimlerde hani bu çocuklar oyunla doğuyorlar. Evet. Ellerinde ekran ve oyunlaştırmayı da hayata sokamıyorum. Belli bir miktar kadar tamam ama bütün kurguyu oyun yaptığımız zaman hayat oyun değil. Orada çok ciddi bir risk görüyorum.
0: Hayır, burada ben şöyle bir karşılaştırma. Ben kendim retro bir kadın olduğum için çocuğum tabii ister istemez annesinin çocuğu olarak büyüyor. Şanslıyım ki kocam da çok karışmıyor. Yani benim yolumu doğru buluyor. Bu kadın tamam diyor ve çok müdahil olmuyor. Şimdi bir tarafta bu oyun çünkü kız çocuklarında da işte bu belli uygulamalar var. Diye kendilerini çektikleri sürekli o böyle yaşadıkları bir dönem var ve maalesef bu bizim hayatımızda da var. Evet. Sun'un çok yakın arkadaşları için de geçerli. Dolayısıyla evet onlarla beraber olduğu zaman Su da bu dünyanın içine elbette giriyor. Çünkü girme demek ceza vermek gibi oluyor. Evet. Ama diğer tarafta mesela ben onu oradan aldığımda biz beraber örgü ördüğümüzde, biz beraber bir şeyler diktiğimizde, kestiğimizde, işte bahçede iki tane bitki diktiğimizde ki biz şehir dışında oturuyoruz. Dolayısıyla biraz daha doğal yaşamın ortasındayız. Sokak köpeklerini beslemeye gittiğimizde, yabani atlar yanımıza geldiğinde, onlara elimizden mama yedirdiğimizde ben çocuğumun gözündeki ışıltıyı görüyorum. Ve o ekran elindeyken o ışıltı o çocuğun gözünde yok. Yok.
2: Doğru.
0: Bir arkadaşıyla eğer olur da o havayı yakalayabilirsem ve bahçede oyun oynamalarını sağlayabilirsem bu oyunun ne olduğu tartışılır. Çok hayvanımız var bizim. 2 köpek 4 kediyle bir arada yaşıyoruz. Bahçemizdekiler hariç, evin içindekiler bunlar. Evde kedilerine yünden, sokaktan alma bir oyuncak bile değil. Yünden yaptığı bir yumakla oyun oynarken ki yüzündeki zevki görüyorum ve ben bilgisayar oynayan bir çocukta aynı zevki görmüyorum. Görmüyorum.
1: Bu senin ön yargın ama. Şimdi mesela...
0: Ama görüyorum işte gözümün önünde. Çocuk gözümün önünde. İkisinin
1: ya bu zaten itiraz edilecek bir şey değil. Zaten çok güzel bir şey yapıyorsun. Ona bir itiraz edilecek bir şey değil ama bu dijital dünya böyle yürümeyecek.
0: Ama nerede yani... zora düşüyorum işte. Şimdi ona geldik. Şimdi bu çocuk böyle çok mutlu ve bunu görüyor. Mümkün olduğu kadar da çocuğuyla vakit geçiren bir anneyim ben. Peki. Diyelim ki bir arkadaşlarımızla bir araya geldik. Anneler ve çocukları yemek yiyelim dedik. Şimdi bizdeki kural ne? Arkadaş varsa önce sohbet ve oyun. Yapacak hiçbir şey yoksa ekran, televizyon, tablet, telefon her neyse. Biz masaya gidiyoruz. Çocukların hepsi zaten böyle. Ben böyle çocuklar görüyorum masada şimdi. Ya 4 taneler. Üçü bu pozisyonda şimdi benim gibi bir süre oturuyor tamam mı? Şimdi arkadaş var ya bunu anlaması lazım. Bir oturuyor. Biraz daha oturuyor. Bir şeyler söylemeye çalışıyor. Bir sohbet konu açmaya çalışıyor. Kimse onunla ilgilenmiyor. Bu arada öbür annelerinde bir tepkisi yok bu duruma. Peki herkesin kendi hayatı kimseye bir şey diyemeyiz. En sonunda dönüyor. Diyor. Peki açabilirsin telefonunu diyorum. Teşekkür ederim diyor ve telefonu açıyor.
2: Ya şimdi bu yine
0: biz niye bir araya geldik o zaman aynı masaya oturduk?
1: Evet. Şimdi bir şey söyleyebilir miyim? Binlerce yıldır büyükler küçükleri eleştirmiş. Bu sen de aslında binlerce yıldır insanların yaptığını aynen devam ediyorsun ve gençlerin, çocukların yaptıklarının yanlış olduğunu düşünüyorsun.
0: Yanlış olduğunu zaten düşünmüyorum.
1: Bu doğal. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi mutluluk
0: çözmeye çalışıyorum.
1: Mutluluk doğada, hani atları beslersen işte tavukların altında burada bir sorun yok. Ama toplumsallaşmak, şehirleşmek başka problemleri beraberinde getirecek. Yani bu çocuk biraz daha büyüdüğünde mecburen zaten başka bir yaşam stili yani 2040'ların gündelik hayatını konuştuğumuzda bunlar tatlı bir hatıra olarak kalacak ama bu know-how'la, bu bilgiyle yani sadece bu bilgiyle diyelim ya da
0: sadece bu bilgiyle yaşayamaz zaten. Böyle bir şey söz konusu değil.
1: Sen ne diyordun?
2: Ya benim işte esas sormak istediğim tamam hani siz kendiniz için tabii ki hani bu geçmişe bağlılığı sürdürmek, kontrolü üzerinize bulundurmak istiyorsunuz da çocuğunuzun kontrolü tamamen yapay zekaya bırakması karşısındaki tutumunuz ne olur? Onu merak ediyorum.
0: Hayatı mesela, geldiği gibi mecbur
2: kızım şu

0: Bence yani, örnek verelim. Hı. Bunu örneklendir
1: kızım,
0: ama.
1: Kızım yani şu müziğini hangisini dinlemek istiyorsan kendin seç. Ne bu her şeyi yapay zekayı bırakmışsın der misiniz? Veyahut mesela dese ki anne ben bir erkek arkadaş buldum. Aa nerede tanıştınız? Program önerdi. Ama sizin hiç gözünüz tutmuyor mesela. Ama program
0: bu güzel bir konu.
1: Çok başarılı. Tamam.
0: Şimdi
1: mı?
0: Şöyle yapalım. Su 25 yaşında.
1: Evet.
0: Yıl kaç olur?
2: İşte 15 sene sonra.
0: Hı. Tamam.
2: 2020 desek.
1: 2030 olsun, 2040 olsun. 2030 işte.
0: Yani. 30 yaşında geldi. Dedi ki ben çok hoşlandım ama o hoşlandığı kişiyi match programı tanıştırmış. Bir program. Bir eşleştirme programı, ikisini bir araya getirmiş. Belki evlenecekler. Yani bir yapay zeka onun kiminle evleneceğine karar vermiş. Ve bu da kendini çok rahat hissediyor. Çünkü bütün veriler ikisinin çok mutlu olacağını söylüyor. Doğru
1: program
0: mu?
1: Da çok başarılı, çok meşhur bir program. %99.8 şey oranına sahip.
0: Mutluluk oranı çok yüksek. Boşanma oranı çok düşük.
2: Bir ara bence güvenir ileride misiniz? Boşanma oranları daha çok yüksek olacak bu arada bence. O yapay zekalarda bir yere kadar gidecek. Bir şekilde çünkü insanlar gittikçe daha fazla akıllanıyor, daha fazla açılıyor, daha fazla bilgi sahibi oluyor, daha erişebilir oluyor. Dolayısıyla farkındaysan gittikçe boşanmalar artıyor.
0: Ama çünkü yapay zeka daha evlendirmeye başlamadı. Belki de boşanmaları yapay zeka çözecek. Öyle doğru iki iyi... Bak aşk demiyorum. Aşkı akla ermez yapay zekanın ama... Evlenmeyi çünkü evlenmek mantıklı bir şey.
2: Hocam.
0: Burada
2: aşksız
0: soruları ben sorarım.
2: Olur mu? Hayır. Şimdi cevap vereceksiniz. Madem bu kadar bir şey geleceğe düşkünsünüz bana cevap verin. Aşksız bir hayat olur mu?
0: Olmaz. Ama dedi ki Su 30 yaşında Su bu arada. 2040 yılındayız. Dedi ki bu program bana birini önerdi biz evleniyoruz.
1: Tepkinin oldu.
0: Evet. Şimdi buraya bir empati kuralım. Yılı ileri saralım.
2: Tamam.
0: Senin yaşından bahsetme. Büyük ihtimalle
2: olacağım.
0: Böyle tipim böyle olur. Ben zaten Benjamin Button hani o 10 yıl şey challenge'ı var ya onda hiç değişmiyor. Hep böyle.
2: O kadar da değil ama muhtemelen evet kendime hala bakıyor olurum ama benim yaşım gerçekten çok büyümüş olacak. İnşallah o kadar açık görüşlü olabilirim.
0: Açık görüşlü falan değil ya. Burada açık görüşlü bir şey. Belki o zaman yani 2040 yılında herkes böyle evleniyor olacak.
3: Dönemli
0: yani herkes
3: koşulları.
0: Bir program tarafından eşleştirilecek. Sen bununla evlen,
2: ben
0: sen bununla evlen.
2: Ben genelde çocuğuna çok bir şeyler öneren ve engelleyen değil, yaşayıp görmesine izin veren bir anneyim bir kere.
0: Ne demek bu? Yani mesela, bir evlen gör mü diyeceğim.
2: Bak bunu yaparsan düşersin değil. Bunu yaptığında düşebilirsin. Ama hala yapmak istiyorsan
3: kendin deneyim.
2: Sen bilirsin.
0: Onu biliyorum.
2: Düştüğün
0: bize gelmiş bir kere düştü
2: gerekti.
0: Çocuk. Hiç bir şey olmaz dedi. O kalktı devam
2: kalktı,
0: etti
2: devam
0: gerçekten.
2: Böyle büyüdü. Çünkü sen ona zaten ya ben şunu söylerim. Bak bu yaptım ya başıma da geldi. Bak çocuğum bu ocak. Sıcak. Çok sıcak. Buna dokunursan elin yanar dedim. Bakayım dedi.
0: Buradan
2: yapacak hiçbir şey yok.
0: Buradan şunu mu anlıyoruz? 2040 yılında evlen gör mü diyeceksin?
2: Mecburen öyle diyeceğim.
0: Yani
2: diyeceğim.
3: Peki biraz daha yumuşak bir konu. Daha mesela siz yemek yapmaktan hoşlanıyorsunuz ve
2: çok.
3: Kitaplarınız var.
2: Evet.
3: Kızınız da tabii size özendi ve onun da hoşuna gidiyor. Ama yapay zeka kullanmak istiyor. Yani sizin tariflerinizi aldı.
2: Ya onun
3: yapay
2: yapmak
3: zekaya
2: istediği
3: yükledi.
2: Şeye ben gerçekten karışmam.
3: Yok hayır.
2: Benim kendimle derdim.
3: Şunu sormak istiyorum. Yine önerilmişsiniz. Sizin tariflerinizden yapay zeka bambaşka tarifler çıkarttı.
2: Zevk alırım.
3: Su da geldi dedi ki ben kendi ismimle yapay zekanın senin tariflerinden yola çıkarak oluşturduğu kitabı basmak istiyorum.
2: Hiç mahsuru yok. Böyle bir şeye kızmam. Ama mesela kendim diyorum ya o hayata yok.

0: hala birçok koca adamlar, koca kadınlar görüyorum ki bir tane düğmesini dikemiyor. Aciz. Evet. Bence bir insan, kadın değil, bir insan her anlamda özellikle kendi öz ihtiyaçlarını her anlamda çözebilecek kadar, hiçbirinde çok profesyonel olması gerekmiyor. Donanımlı olması lazım. Dolayısıyla bu aç kalmayacak kadar yemek pişirebilmek, ne olduğu önemli değil. Ne yapabiliyorsa, ne bulabiliyorsa. Evet, yarın öbür gün robotlar yemek yapacak. Oraya sana diyecek ki ondan koy, bundan koy. En sinir olduğum şey mesela o makinalar.
1: Tarif.
0: Hayır şey, arkadaş hatta... ben yemeği kendim yapacağım.
2: Hayır, bir şey söyleyeceğim.
3: Robottan çok robotçu.
2: Bir şey söyleyeceğim. Sen 2040 yılında kendin yemek yapmak isteyebilirsin. Ama senin sağlık sigortan der ki hayır, senin yemeğini robot yapacak. Çünkü o elinde veriler var.
0: Peki biz onun... niye yaşıyoruz o zaman?
2: Hayır bak, soruyu dinle. Sağlık sigorta, yani şöyle başlayalım. Tuvalete gittin, bir tahlil yapıldı. O tahlili robot mutfağa iletti.
0: Mutfaktaki... Dedi ki yağlı yemeyecek.
2: Hayır, şu yemeği yiyeceksin dedi.
0: Bir şey söyleyeceğim.
2: Sen dedi diyeceksin.
0: Bana çok bir şey olmaz. Ben diyet yapmaya alışığım ama senin durumun çok vahim bu durumda. Ben söyleyeyim.
2: Dedim
0: sen
2: sana.
0: Yaşayamazsın.
2: Burada soruları ben sorarım. Bir şey söyleyeyim.
0: Sen yaşayamazsın. Çok net yaşayamazsın. Çünkü sen bu kadar çok et yemenin sana zarar verdiğini bildiğin halde yiyorsun mesela.
2: Ben iyi yemeğin ayağına gidiyorum.
0: İşte
2: o zaman da iyi robotun ayağına giderim.
0: Ama mesela o robotun sana verdiği yemek gerçekten seni ne kadar tatmin edecek tartışılır. Çünkü mesela şöyle bir şey söyleyeyim size. Ben tarifle yemek yapmam. Hı-hı. Evet, bir kitabım var. Evet, zamanında çok yemek programı yaptım. Orada tabii ki tarifle yaptım. Çünkü verirken tarifi insanlara bir şey söylemen lazım. 3 bardak bundan koydum, 2 kaşık şundan koydum gibi. Ama ben o tarifleri verirken bile o anda elime geçen bir şey ekleyip bir de bundan koydum, çok da yakıştı diyebilen biriydim. Çünkü o anda onu o bana iyi geldi. Yemek yaparken
2: o lale devriydi şey. Pınar. Artık yapay zeka var, sana onu yaptırmayacak.
0: Ama o zaman insan olmayalım, biz de robot olalım.
2: Bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz programımızın artık sonuna doğru geliyoruz. Ben aslında bazı hatırlatmalar yapacaktım. Yapamadım.
4: Bizim ne oldu?
2: AR Teknoloji Pınar Altı tanıştırayım. Pınar Altı atacağım. AR teknolojisi kullanıyoruz. Bu AR AR'yi gördü, o logoyu gördüğünüzde lütfen gelecek geliyor.
0: Aplikasyonu açın ve ekrana tutun.
2: Aplikasyonu açın ve ekrana tutun. Size sürprizlerimiz var. Programımızda bugün birazdan Pınar Hanım'a bir diploma vereceğiz.
0: Evet, çok merak ediyorum.
2: Gelecek farkındalığı diploması vereceğiz. İki fütürist, uzman, bilim insanı puan verecek. Ama daha zamanımız var.
0: Daha hala savaşabilir miyim ya?
2: Evet. Bir 10 dakikamız var. Bence bir kanaat oluştu. Bende yavaş yavaş oluşuyor. Hı hı. Bir iki daha soru daha soralım. Sonra puanlamaya geçelim.
1: Tamam.
2: Bakalım Ergi sen kaç puan vereceksin? Tevfik sen kaç puan vereceksin? Ortalamasını alacağız. Benim kanaat hakkım var ama merak etme.
3: Tamam. Ama şimdi ne kadar kanaat hakkım var? Sen bizim verdiğimiz puanı 100 yapacaksan ona göre yani hiç...
0: Bir şey söyleyeceğim. Ama ben patrondan torpiliyim. 17 senelik oyuncusuyum arkadaş.
2: Hayır şöyle bir şey var. Gerçekten hani farkındalık konusunda beklemediğim bir şey oldu. Farkında olmayanlar evet, var ama farkında ve bilinçli reddediyor. Ben yani neyse.
0: Mesela şöyle bir şey söyleyebiliriz. Evet bir Instagram hesabım var ve evet şu anda 1 milyon... Anlamadığımda bir hareket yaşıyorum birkaç gündür. Her neyse. 1.100.000 de takipçim var. Mesela hani genelde böyle sosyal medya, eşimin şirketi sebebiyle sosyal medya uzmanlarıyla da zaman zaman toplantıya giriyoruz. Çünkü Yağmur bu konudan gerçekten bir haber. Mesela hiç sosyal medyası alakası olmayan bir kocam var benim. Hiç bakmıyor.
2: Hatta İyi ki o gelmedi buraya.
0: O sizi daha çok eğlendirebilir. ama mesela o bilgisayar kullanmakta, teknolojiyi kullanmakta, evet. Bunu destek yapmakta
2: tekne kullanıyor
0: korkunç
2: adam
0: becerikli
2: ya.
0: Bir adam.
2: Çok yetenekli.
0: Tekne kullanmak bambaşka bir şey bu arada.
2: Ama çok ben...
3: Ya şimdi ben araya gireceğim de Pınar Hanım'a izniyle bir çelişkisini söylemek istiyorum.
2: Söyle söyle. İşte zaten
3: şimdi
2: amacımız bu.
3: Geçmişten böyle çok güzel bahsediyorsunuz ya. Biz şöyle yaptık, bahçede şunu oynadık vesaire. İşte çekirdek çitleyerek büyüdük. Aynı şeyi sosyal medya konusunda niye göstermiyorsunuz? Biz eskiden insanlarla yüz yüze konuşurduk, haberleşirdik demiyorsunuz da. Fotoğraf koyuyorsunuz aşağıda yorumları mesela.
0: Mesleki deformasyon. Bu tamamen mesleki deformasyon.
2: Bu da mı gol değil Pınar Hanım? Bu da mı gol
0: çünkü
2: değil?
0: Çünkü bu tamamen mesleki bir şey. Şimdi hiç benim sosyal medyamı incelediniz mi bilmiyorum.
3: Yani evet.
0: Çok bakmadığınızı düşünüyorum.
3: Herkese cevap yazıyorsunuz, bakıyorum işte.
2: Çok aktif, çok etkili,

0: Şimdi. Olur şimdi.
1: Tamam peki.
0: Çünkü işte benim şey derdim var. Aman boş ver diyemeyen biriyim ben. Paylaşımlarıma da baktığınız zaman ay şu anda şuradayım, ah şu anda buradayım gibi bir paylaşım görmezsiniz. Genelde ya yardım paylaşımı görürsünüz ya yaptığım işin duyurusunu görürsünüz.
1: Tamam, haklısınız. Evet.
0: Çok sayılı da yaşadığım anı, çünkü bu güzel bir albüm.
2: Evet.
0: Yaşadığım anı paylaştığımı görürsünüz. Ama çok fazla mesela benim böyle geberilmiş bir pozumu görmezsiniz benim sosyal medya hesaplarımda.
1: Tamam peki.
0: Evet, altında yazılanlara zaman zaman cevap veriyorum çünkü bazen gıcık oluyorum. Ama o gıcıklık hani benden bir şey götürüyor mu? Hayır. Çünkü ben buna bağlı yaşamıyorum. Orada kim ne der? Eğer öyle zaten buna kafa yoruyor olsaydım mesela çoktan kocayla boşanmış olmam lazım.
3: Bir şey söyleyeceğim. Sen gibi. Hepsini okuyor musun? Çünkü
0: okuyorum
3: çok,
0: ama
3: çok
0: benim
3: yüksek...
0: çok hızlı yani o nasıl bir alışkanlıksa ben şöyle kaydırdığım sırada şu sebeple okuyorum. Ağır hakaret ya da küfür özellikle aileme ya da fotoğraftaki birine. Diyelim ki seninle bir fotoğraf paylaştım ve biri senin için ağır bir şey yazdı. Onun orada durmasına tahammülüm yok benim.
2: Peki bunu işte yapay zekanın otomatize etmesini istemez misiniz? Siz yerinize.
0: Yani evet. Bu benim hayatımdan çok bir şey götürmediği için evet vakit tabii ki teknoloji zaman zaman yardımcı olabilir ama çok garip bir şey mi? Ben genelde tuvalette filanken bakıyorum buna. O yüzden benim hayatımdan çok büyük bir şey götürmüyor. Yani ben bir şey yapmak yerine elime alıp böyle gitmiyorum. Hiperaktifim. Dolayısıyla mesela televizyonda bir şey seyrediyorken aynı anda ben ona da bakabiliyorum ve ona bakıyor olmam, yani o mesajları kontrol ediyor olmam ya da birine bir şey yazıyor olmam izlediğim şeyden almıyor beni.
2: Evet.
0: Eksiltmiyor yani. Ya da şurada ben normalde bu programı çektiğim süre içinde aynı şekilde çata çat size cevap verirdim. Bir yandan da buradaki mesajları kontrol ederdim ve siz hani ona bakıyor olma sadece gözüm size bakmıyor olurdu. Evet. Ama onun dışında ben orada her şeyi hallediyor olurdum. Hiperaktivite yardım ediyor.
2: Multitasking dediğimiz.
0: Evet. Hatta tek bir şey yapınca çok sıkılıyorum. Böyle şey oluyor yani bir şey daha bir yapasım
2: siz
0: geliyor.
2: Siz tasarım da yapıyorsunuz değil mi?
0: Evet.
2: Mesela şimdi 3D printing, 3D printing diye yeni bir teknoloji var ve 2040'ta aslında bu çok radikal değişikliklere sebep olacak. Yani siz kendi teknenizi bile hani yeterli ekipmanınız ve o büyüklükte makineniz varsa kendiniz basabileceksiniz
0: aslında. Basabileceğiz değil mi?
2: Bunun da ne düşünüyorsunuz? Yani o tasarımları kendiniz yapmanız ya da...
3: Ben tekniği elimle yaparım.
0: Yani tekniği ben yapmadığım için orası beni ilgilendirmiyor. Ama mesela ben hem
3: niye
0: tekne
3: teknenin içini giydiriyorsun?
0: Evet, aynen, tekne evet. Giydiriyorum.
2: Tekne tabii çok uç bir örnek ama...
0: Hayır, yani mesela ben tekne giydiriyorum.
2: Farklı tasarımları da yapma imkanı sağlıyor.
0: Benim alameti farikam yaptığım işte nakışlarım. Ben çok nakış yaparak süslüyorum yaptığım şeyleri çünkü... Bunun birçok sebebi var. Uzun zamandır denizde yaşamanın getirdiği bir tecrübe. İşte nakış ipinin rengi kolay kolay solmaz ama tekstilin rengi solar. Dolayısıyla ben mümkün olduğu kadar beyaz kumaş üzerine güzel iplerle nakış yaparım. Ömrünü uzatır çünkü çamaşırhanede başına ne geleceğinin garantisi yoktur gibi. Altında bir sürü sebep yatıyor. Mesela öyle bir şey ki nakış, iki tane nakış makinem var ve oturup o nakışları kendim yapıyorum. Neden? Çünkü o an mesela o mercanı koyarken aslında turkuazın tonuna karar vermiş oluyorum ama bir anda o tekne ve o teknenin sahibi aklıma geliyor ve o turkuazın biraz daha yeşile kaçmış olanının onu daha mutlu edeceğine karar veriyorum. İlk rengi değiştiriyorum.
3: Tabii butik bir iş yaptığı için.
0: Evet. Şimdi nakışçıya yolladığım zaman put evet nakışlanıyor ama verdiğim kodla nakışlanması lazım gibi. Hı. Dolayısıyla tartışırım. Hala bir şeyleri kendi elimle yapıyor olmaktan keyif alırım.
3: Peki. Şimdi artık programımızın sonuna geliyoruz.
0: Yeteri kadar dinlettim.
3: Puan vereceğiz. Karar anı olacak. Evet. Çok heyecanlı dakikalara geliyoruz. Şimdi bizim daha önce de bahsettiğimiz bu AR teknolojisi gelecek geliyor uygulamasını indirenler bu oylamaya katılabilir.
0: Ya.
3: Biz burada şimdi geleneksel bir diploma vereceğiz sana.
0: Ha bak mesela dijital vermiyorsunuz.
3: Hayır.
0: Nerede?
3: Ben dijitalimiz.
0: Bağda yazıyorsunuz. Işte.
3: Cevap veriyorum ama uygulamayı indiren seyircilerimiz oradan sana dijital diploma verecekler.
0: Tamam. Anlaştık.
3: Puan verecekler. Yani tamam. Bir tane burada geleneksel diploma alacaksın. Bir tane de AR'da birazdan belli olacak. Onu
0: mesela
3: da sana göndereceğiz.
0: Bu gerçekten çok merak ettiğim bir şey. Hepimiz artık bütün fotoğrafları telefonlarımızla çekiyoruz ve işte onlar zaten telefonun belleğinde duruyor. Sonra da işte yok bulutta yolluyoruz, yok oraya yolluyoruz, yok buraya yolluyoruz. İstediğimiz her an yanımızda. Ama hala eski albümlerinizi açtığınızda kalbiniz başka çarpmıyor mu? Diagnoz

0: Ama o eski halim olduğu için başka çarpıyor. Mesela şimdi
1: nostalji ölmez ama.
0: Bugünkü fotoğrafımın dijitali ve kağıdını yan yana koysam ikisinde kalbim aynı çarpar. Ama öteksi benim 5 yaşındaki halim zaten tabii ki.
1: Bir şey anlatabilir miyim? Bak oradan anlayacaksın. Benim oğlum Cem 2 yıl önce geldi bana dedi ki baba dedi bugün dedi arkadaşlarla nostalji yaptık dedi. Ne yaptınız dedim 2012 müzikleri dinledik dedi.
2: Ya.
1: Yani bu değil nostalji ihtiyacımız bitmez.
0: 2012'ler asla. Partisi
1: yani, falan. Tabii 2030'lar gerçekten partisi yapacaklar 2050'lerde bu. Yaşlanıyoruz ama demek ki Pınar'cığım.
3: Belki biraz o erişilebilirlik.
2: Ya o yüzden Cem konusunu tartışmayalım. Biz Cem'le özür dilerim sözünü kestim. 2 sene önce bir fotoğraf çektik. Benim kucağımda Cem'in Çocuklar Duyması'nın ilk başladığında çekilmiş bir fotoğrafı var. 3,5 yaşındaydı. Hı-hı. Kucağımda sette aynı fotoğrafı çektik ama Cem tabii ki kucağıma çıkamadı. Kocaman bir adam
3: bu
2: olarak.
3: Bu erişilebilirlik konusu aslında biraz. Yani o cep telefonunun fotoğraf makinesi o kadar artık her şeyi çektiğimiz için belki dediğiniz gibi hani bize çok eskisi daha samimi geliyor. Çünkü o zamanlar hani
2: ya bir de sürekli çekemiyoruz. Şu hani elimizsiz ya. Çat çat bir evet, bakıyorsun doğru. Çöplük oluyor aslında.
3: Kesinlikle öyle.
1: O zaten çöplük. Aynen. Çok ayrı bir konu. Bence
0: kendi geçmişimizle ilgili duygularla karışıyor.
1: Evet, hem nostalji var.
2: Bir de 5 sene sonra bugün de gün olmaktan geçecek.
1: Bir de konsantrasyon sorunumuz var ya. Yani. Eskiden hani mesela film kullandığımızda insanlar daha dikkatliydi. Dijital aynı zamanda bir veri çöplüğüne de dönüşüyor.
2: İşte onu söylüyorum. Bir zaman sonra ben mesela belli aralıklarda gerçekten telefonumdan fotoğraf temizliyorum.
1: Tabii.
2: Çünkü ondan davetiye geliyor.
3: Siz 80'lere belki bir fotoğraf çekleyebilirsiniz. Eski fotoğrafçı,
1: evet. Şimdi karar anı. Hı hı. Arkadaşlar buraya Pınar Hanım'a bir not veriyorsunuz. Notumuz Pınar Altuğ Atacan. Görmeyelim ama.
2: Onu tamam. Bakmayacağım şey, ben bu tarafa dönerim şimdi.
1: Şey yapacağım. Tamam. Geleceğe ne kadar hazır? Dijital uygarlık çağına hazır bir hanımefendi mi var karşımızda? Dijital farkındalığı, gelecek farkındalığına bir not vereceğiz. Sonra da diplomamız var. Diplomayı da hep beraber imzalayacağız burada.
0: Kaç üzerinden bu puan?
1: 100 üzerinden. 100
3: üzerinden not veriyoruz.
1: Sevgili seyircilerimiz de AR teknolojisini kullanarak şu anda Gelecek Geliyor uygulamasını indirerek ekrana tutup, ekranda eğer yazıyor şu anda alt bantta, o logoya tutup oy verebilir. Pınar Altuğ geleceğe hazır mı? Heyecan yapacağız. Rating, şu anda rating patladı, tavan yaptı. Heyecan, herkes nefesini tuttu. Birazdan dolduracağız bunu. Merak etme ben doldurmayacağım. Benim yazım feci kötüdür. Feci kötüdür. Belki
2: çünkü
1: kendisini
2: sen bilgisayarda yazı yazmaya alışık bir adamsın.
1: Yok ben yani şey ilkokulda da kötüydü yani. Ben hiç çok istikrarlıyım bu konuda. Sen hiç bozmadım kendimi. Hiç bozmadım kendimi.
2: Ama bozuyor işte
3: yasakladılar evliyasında.
2: Biliyorum.
1: Peki önce Ergi.
3: Evet.
1: Görelim puanını abi.
3: Ben 100 üzerinden 88.
2: Vay hiç fena değil.
1: Ya nasıl şimdi onu 88 niye ya? Bir de onu da sor. Şimdi konuşacağız. Neden 88?
3: Bir iki nokta var. Yani çok biraz ön yargılı gibi düşündüm. Yani farkındalık var ama hani bazı noktalarda da hani o hayatımızı değiştirecek noktasında fazla direniyorsunuz. O yüzden 90 verecekken 2 puan da o yüzden ön yargı noktasına kırdım.
1: Ben Tevfik'ten düşük bir puan bekliyorum.
0: Görüyorum o zaman.
1: Evet. Buyurun. 85.
2: Vay, ne oldu patron?
1: Ne oluyor ya?
2: Ya.
1: Neden abi?
3: Biz ben de,
1: kadın resmen mandıra filozofu ya. Şimdi,
0: ben de geleceğin farkında olduğunu hatta gelecekte çocuklarının, torunlarının da bu hayatla entegre olabileceğini ve bunun da normal olduğunu, hepsinin farkında olduğunu, kişisel olarak kendisinin geçmişte bağlı, geçmişteki alışkanlıklarına bağlı bir insan olduğunu ama her şeyin farkında ve bilincinde olduğunu düşündüm. Biraz da
1: bence de,
0: bu konuda
1: bence
0: gözümüzü de sen açtın. Evet.
1: Biliyorum ve reddediyorum diyor.
0: Evet. Yani ben biliyorum bana uymuyor ama tabii ki.
1: Ve biraz savaşıyorum diyor ama nimetlerinden de faydalanırım
2: evet
1: diyor.
2: Evet onu da ama söylüyor. Mesela o güzel değişiyor. Tam mesela böyle bazen hani Excel tablosu çok basit bir şey olmakla beraber insanın hayatını çok kolaylaştıran bir şey olmasına rağmen ben bazen çalışırken hala onları kağıda dökmeyi çok daha kendime göre kolay değil. Çünkü el alan bir şey. Hı hı. Ama mesela çok daha net görüyorum öyle olduğu zaman. O kağıda dökme işi. O yüzden yazma dedim.
1: O zaman o zaman 88, 85 bu burada bir 90 gözüküyor.
3: Evet.
1: Tevfik senden rica edeceğim. Pınar Altuğ 90. Şuraya isim sen kendin imzalıyorsun. Ergi burayı imzalıyor. Burayı da ben imzalıyorum. Ve böyle bir sembolik. Artık bak işte.
0: Bu beyaz bir kalem.
1: Bu beyaz,
0: aşağı
1: o,
0: isim için sadece.
1: Evet yani. Oraya senin için o. Maviyle de. Ya.
2: Ya.
1: Çok güzel. Şimdi evet. Şuraya da Pınar Altuğ ve 90, 90 aldın.
3: Hiç fena değil.
1: Hiç fena değilsin. Yani bununla artık kim bilir neler yaparsın bu diplomayla.
2: Vallahi bilmiyorum.
1: Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Diploması bu.
2: En azından
1: bu.
2: Bana sen ne anlarsın. Bir şey söyleyeceğim. Bu diploma nerede işe yarayacak biliyor musun? Birkaç sene çıkmaz. Sonra su karşıma çıkıp da dediğinde.
1: Evet.
2: Bak diplomam var benim. Hem de kaç ya. Sene önce aldım. Ben bu diplomayı 2019'da aldım.
0: Sen giderken biz dönüyorduk dersine.
2: Yani. Bazen bir şeylerden evet. Haberdar olmak ama onu kendi istediğin gibi çevirmek iyi fikir. Tabii ki haberdar oluyoruz ama onu kullanıp kullanmama özgürlüğü yine bize ait olunca. Bence insanı insan yapan bu kadar yönetilmek. O yüzden hani böyle tabii ki kimsenin mesleğine bir sözüm yok ama böyle hani yaşam koçları filan.
3: Ama şu noktada haklısınız ve bence güzel bir nokta. Yani o her şeyi de yapay zekaya bırakmamak.
2: O zaman biz insan olmaktan çıkacağız.
3: Ve bağlantı kurmak, o i̇şte anlamlandırabilmek.
2: En doğru eşi meç edecek de acaba ten uyumumuz olacak.
0: Ya o zaman da bu arada
1: arkadaşlar yani, şimdi şöyle bir sorunumuz var.
2: Yani saat daha konuşurum.
1: Yönetmenimiz kızıyor.
2: Evet. Tamam.
1: Bir sonraki hafta yine bir konuğumuzla burada. Yine onu ateş edeceğiz. Ben de yangına körükle gideceğim.
2: Acaba
1: ama inşallah senin gibi değildir.
2: Acaba
1: programımızı Pınar Altuğ'a diplomasını takdim ederek çok ve o fotoğrafla bitiriyoruz. Şöyle bir kameraya doğru şöyle. Gösterirsen. Hayırlı olsun Pınar'cığım. İnşallah ileride daha mutlu, daha sağlıklı bu diplomayla da yeni
2: ben
1: işler, yeni ufuklar.
2: Ben sadece mutlu ve sağlıklıyım yahu.
1: Daha mutlu dedim ya.
2: Dahasına bilmem.
1: Peki bu kadar mutlu kal gelecekte. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Size de çok teşekkür ediyoruz.
0: Teşekkür ederiz.
1: Sevgili seyircilerimiz size de çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere.

0: Kolay mı sandın Tuğba? Kolay mı sandın Tuğba? Kolay mı sandın Tuğba? Kolay mı sandın Tuğba? Ne güzel. Kolay mı sandın Tuğba? Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün yeni işler öğreniyorum, her gün bir yerlerde çalışıyorum ve inanılmaz keyif alıyorum. Çünkü her gün yeni bir şey öğrenmek o kadar güzel ki. Ben bugün ne yapacağım? Koz yatağına geldim, diş laboratuvarında çalışacağım, diş teknikeri olmaya çalışacağım. Yani öyle bir günde olunacak bir şey değil de böyle biraz ucundan bakacağım neler oluyor, bir diş nasıl yapılıyor, hepsini öğreneceğiz bugün. Kolay mı sandın? Başlıyor.
1: Tuğba bugün diş teknikeri olmaya çalışacak. Merakla bekliyoruz.
0: Merhaba, kolay gelsin.
2: Merhabalar. Nasılsınız? Hoş geldiniz. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Bize bugün Erkan Bey eşlik edecek. Yani bana işi kendisi öğretecek.
2: Tabii
0: nasılsınız?
2: Ki.
0: Nasıl gidiyor?
2: İyi vallahi. Çalışıyoruz.
0: Çalışıyorsunuz.
2: Yoğun bir tempoyla.
0: Valla böyle bir laboratuvarda çalışmak beni heyecanlandırdı. Çünkü her bir istasyonda hummalı bir çalışma var. Öyle hemen pat diye olmuyor efendim dişler. Değil mi?
2: Tabii.
0: Ölçümleri alınıyor orada dişçiler.
2: Kesinlikle tarafından. Uzun bir süreç vardır. Uzun süre provaları devam ediyor. Çok hassas bir çalışmalar üzerinde duruyoruz.
0: O zaman hemen başlayalım mı?
2: Tabii.
1: Tuğba hemen başlayalım mı dedin. Çalışmaya olan hevesin şaşırtıyor bizleri. Bakalım neler yapacaksın?
0: Şimdi Erkan Bey ile birlikte alçı odasına geldik. Burada döküm yapılıyor ve sonrasında ölçü alınmış şeyin üzerine dolduruluyor değil mi?
2: Evet, kalıp oluşturuluyor.
0: Çok hakim olmadığım için böyle şey falan diyorum.
2: Ben size yardımcı olacağım o konuda. Evet. Şimdi burada hazırlanmış

0: alçımız, özel bir alçımız. Bu kalıpların sert.
1: Ne değişik. Şunlar şey, oyun hamuru gibi.
0: Evet, aynen.
1: Öyle
0: aynen,
1: mi?
0: Aynen. Hamura, oyun hamuruna yakın bir şey.
1: Anladım. Bu sabit dursun
0: bunu,
1: diye.
0: Evet, hareket etmesin, sabit dursun diye. Sonra da...
1: O böyle diş hekimleri şununla bir ölçü alıyorlar ya böyle... Evet. Laps diye. Onu hiç sevmiyorum ya. Bayağı bir ortodontik falan tedavilerim vardı.
0: Tabii.
1: Erkan Bey. Orada bayağı zorlanmıştım. Sürekli bir ölçü alımı, sürekli bir şey. Şu an çok şükür hiçbir sorunum yok. Eksik dişim olsaydı burada tamamlayabiliriz herhalde.
0: Evet, o diş hekimlerimiz tamamlıyor, evet.
1: Haçtan yapardık bir şey.
0: Evet.
1: O zaman...
0: Şimdi ben size bir ön nasıl yapılıyor akışını size göstereyim.
1: Bir şey olmaz değil mi dökersen?
0: Yok, bir sorun olmaz. Devam edin.
1: Şöyle.
0: Alçının da evet donma süresi var.
1: Hemen donar mı?
0: Yok, çok hemen donmaz.
2: Ama yine de hızlı olman lazım Tuğba. Fazla da beklememelisin.
0: Kalıptan ayırdıktan sonra platlar halinde daha sonra bu şekilde bir model
1: olur. Bu şekil olacak değil mi en son?
0: Tabii en son hali bu şekilde.
1: Ne güzel, her gün bir şey öğreniyoruz. Her gün bir yere gidiyoruz kameraman arkadaşlarımla birlikte. Onların da özel istekleri oluyor. Şunu yapmanı istiyoruz, bunu görmek istiyoruz yakından diye. Biz de bu şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
0: Şimdi yeterli. Bu bekleyecek belli bir süreden sonra.
1: Böyle.
0: Tamam.
1: Alçıyı döktüm ben. Yaklaşık bir 20 dakika kadar bekleyecek ki...
0: Tamamen,
1: şu evet. Şekle girsin değil mi?
0: Tamam, bu kalıba gelmesi için.
1: Böyle evet. Olacak.
0: Tamam.
1: Kolay mı sandın Tuğba?
2: Evet, kolay mı sandın Tuğba? Gerçi olay şu ki sen her işi kolay sanmasıyla meşhur olmuş bir kişiliksin. Senin her işi kolay sandığını herkes biliyor artık. Bu arada ben de buradayım. Unuttun beni az önce, hatırlatırım.
1: Şimdi tasarım odasına geldik değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet, ikinci aşamaya geldik. Şimdi Fatih Bey zaten yapıyor.
1: Fatih Bey burada evet. Çalışıyor. Merhaba, evet. Kolay gelsin. Şu anda siz tasarım yapıyorsunuz değil mi? Önünüzdeki evet. Kalıplara göre mi?
3: Evet.
0: Siz de denemek isterseniz şu
1: ben yapabilir miyim ki? Benlik bir şey var burada.
0: birkaç hareket yaparsınız ama diğer süreç gerekebilir.
1: Şey gibi böyle gönlü olsun hadi. Evet. İki de tuşa basabilir mi abisi falan diye. Misafir çocuğu olur ya böyle. Ya var ya ben böyle çocukluk anılarıma gittim şimdi. Böyle ilkokulda Erkan Bey, böyle 5. sınıfta falan bilgisayarım oldu. O zamanlar tabii her evde yok bilgisayar. Şimdi böyle misafir geldiği zaman direkt olarak bilgisayarla oynamak istiyor misafir çocuğu. Herkes de bu klişedir, herkeste olan bir şey bu. Bir kere bir tuşa basabilir mi ablası falan modu. Ben de öyle oldum şimdi. Bilmiyorum yani benim yapabileceğim bir şey var mı?
3: Tabii buyurun isterseniz.
0: Şöyle bir modelimiz var.
2: Tuğba bu çok değişik bir iş. Dikkatli olman gerekli baştan söyleyeyim.
1: Evet şimdi ben oturdum bilgisayarın başına çok biliyor gibi. Evet Fatih Bey. Şimdi böyle bir modelleme var değil mi?
3: Sol taraftaki dişimize gelelim. Sağ tıklayarak.
1: Buraya mı?
3: Mouse'da. Sağ tıklayarak durduğumuz yerde. Sağ tıklayın.
1: Evet, tamam.
3: Buradan materyal ekle kaldırı seçerek.
1: Artık burada çalışabiliyoruz.
3: Evet, morflamayı seçiyoruz. Hı hı. Şimdi dişimizin bu mezel yüzeyini şöyle mouse'la beraber evet çekerek.
0: Evet.
3: Düzeltmeler.
1: Ne güzel.
3: Biraz eğlenceli oluyor.
1: Evet, bu bana şey eğlence olsun. Maksat eğlence olsun bana yani.
2: İşin gücün eğlence oyun zaten Tuğba, biliyoruz.
3: Evet, şu anda mouse'a basarak komple dişin yüzeyini gezdiğimizde düzeltmiş oluyoruz. Hani gerçi biraz fazla düzeldi ama hani eklediğimiz yerler alındı. Oraları kaybetmemiz gerekiyor.
1: Şimdi... Burada patladı Tuğba. Bir yerde patlaması gerekiyordu.
3: Tekrar bir morflama yaparak... Şu tutmuş olduğumuz bölgeyi hafif sağa doğru çekerek.
1: Şöyle.
3: Evet.
0: Evet.
1: Buna nasıl karar veriyoruz büyük olup küçük olmasına?
3: Ya şimdi dişin her hastanın farklı bir ağız yapısı olduğu için biz o ağız yapısını şimdi yapacağımız porselen aşamasına altyapısını daha uygun hale getirmemiz gerekiyor ki üzerine işlediğimiz porselenlerde hasta ağızda çiğneme yaparken, ısırma yaparken kırılmalar, vesaireler olmasın diye. Yani altyapıyı destekli yapmamız lazım.
2: Her işin bir püf noktası, bir inceliği var Tuğba.
3: Vesaire. Tamam, yok, okeylenmiş oldu. Oradan çıktı, bitti o diyelim.
1: Mesela... Kimin dişi olacaktı? Bu şimdi sadece burada, bana göstermek için.
3: Burada ara bağlantılarımız var. Yani iki dişi, üç dişi birbirine bağlamamız için, köprü dediğimiz sistemi uygulamamız için. Şimdi bağlantıları düzeltmemiz lazım. Bağlantı üzerine gelip sağa tıklayalım. Bağlantıları düzenle diyor mesela. Hı-hı. Evet.
2: Fatih Bey, sizden ricam Tuğba'dan sonra işlemleri lütfen kontrol edin. Tuğba bu. Eminim yanlış bir şeyler yapmıştır.
1: Ben burada bayağı bir çalıştım şu an.
3: Distal bölümüne geçelim. Dişin diğer bölümüne. Burada da aynı. Diğer farklı dişin bağlantıyı düzeltmemiz gerekiyor. Mesela burada bize hata verdi. Bağlantıda çok dışarı açtık diye. Buradan mouse'un. Şimdi buradan tekrar koymuş olduğumuz bağlantıya bakıyoruz. Mesela burası biraz yukarıda olmuş. Yani bunu tekrar bu taraftan tutarak...
1: Of, çok ince işler ya.
3: Aşağıya çekeyim.
1: Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz?
3: 22 yıl olmuştur.
1: 22. Kaç yaşınızdasınız?
3: 36 yaşındayım.
1: Oo, bayağıdır yapıyorsunuz.
3: Yani çocukluğumdan beri çekirdekten
1: geçiyor. Öyle mi? Ne güzel. Benlik bir şey kalmadı herhalde burada artık.
3: Yani şu anda aşamalar var gerçekten. Daha yapılması gereken çok şey. Sadece üstü koru geçtik biz burada.
1: Evet.
3: Görmeniz açısından hani inceliği daha var. Yapılması gereken işlemler var. Evet. Ama yine de fena olmadı yani. Evet. Güzel oldu.
1: Öyle mi?
3: Evet.
0: Sizi fazla görmeyelim o zaman.
1: Ben göreceğim, gördüm o zaman. Evet. Gidiyorum. Hadi.
2: Tekniker Tuğba Hanım sanatını konuşturdu, tasarımını tamamladı ve başka bir aşamaya doğru devam ediyor.
1: Az önce Fatih Bey'in yapmış olduğu tasarımı ben de dahil olmuştum biliyorsunuz sevgili seyirciler.
0: Evet.
1: Şimdi oradaki tasarım buradaki makineye aktarıldı. Benim tek tuşumla, tek bir hareketimle somut bir hale gelecek. Buradaki makine onu yapacak. Değil mi?
0: Evet,
1: benim
0: evet,
1: tabirlerimle aynen. Böyle tıbbi
0: doğru
1: şeyler bilmediğim için.
0: Aynen. Şimdi sizden bekliyoruz.
1: Basıyorum o zaman.
0: Su düğmesine. Evet, start konu. Evet, ay. Şimdi...
1: ne
0: makine.
1: Oluyor?
0: Evet, şimdi göreceksiniz.
1: Yavaş yavaş başlayacak. Evet. Başlıyor.
0: Evet.
1: Şey böyle, film seyreder gibi de başladı falan diye. Ne kadar aynen. Sürede yapıyor?
0: 6 ve 7 dakika içerisinde o şeyi bize materyali veriyor. 6-7 dakika.
1: Daha çok önce güzel. Nasıl yapıyordunuz bu makineleri olmadan?
0: Çok ilkel, yani ilkel bir manuel dediğimiz çalışmalarla yapıyorduk. Ama şimdi makineye bırakıyoruz. Size bir işi yok.
1: O zaman...
0: Sonra da bu bitirdikten sonra makinenin içerisinde çıkartmak kalıyor size.
1: Anladım. O zaman biz gidelim çayımızı içelim arkadaşlar.
0: Evet.
1: Yaptıktan şimdi... sonra geliriz.
0: Evet.
2: Evet sevgili izleyicilerimiz, Tuğba Hanım kalıp yaptı, tasarıma yardım etti ve yoruldu tabii. Bir çay içmeyi hak etti elbette. Afiyet olsun.
1: Evet, biz çayımızı kahvemizi içtik. Dişimiz de olmuş.
0: Aynen.
1: Ben
0: şimdi,
1: çıkaracağım Tuğba
0: şimdi. Tuğba Hanım dikkatli bir şekilde çıkartırsanız, evet. Evet, yavaşça biraz ağırdır.
1: Şöyle.
0: Evet, aynen.
1: Şöyle ters çevirirsem göreceğiz.
0: Evet, dişimizi yaptık.
1: Şurada. Çok tatlı.
0: Ufak bir dişimiz var, evet orada. Şimdi bunu biz kalıbını oluşturduk. Çalışma masasına bırakacağız. Ondan sonra bunun üzerindeki seramiği devam ettireceğiz.
1: Daha bitmedi mi?
0: Yok, bitmedi. Devam.
1: Tamam.
0: Seramik odasına gidelim.
1: Hadi buyurun o zaman.
0: Evet.
1: Evet, şimdi en önemli yere geldik. Burada estetik yapılıyor. Yani son çıkış. Porselen çalışacağız.
0: Çalışma.
1: Ay bozdum yapma. Ben direkt alır almaz.
0: Şimdi buradaki koyduğum maddenin üzerine madde. Evet çok güzel. Bakın alabildiniz. Bunu ilk etapta kimse alıp da üzerine koyamıyor.
1: Gerçekten.
0: Kesinlikle. Bakın biraz daha yukarıya kaldırabilirsiniz. Evet. Evet, olacak gibi.
1: Umudunu kaybetmeyenler de bugün.
0: Evet, biraz daha alın. Evet, çok
1: mazar
0: çok
1: değiliz.
0: İyi, çok iyi.
1: Evet. Şimdi neresini doldurabilirim?
0: Bakın bu boyu kısa kalmış.
1: Evet. Ha, anladım.
2: Evet. Evet,

0: Tuğba, görünüşe ve uzmanımız Erkan Bey'in söylediklerine bakılırsa bu işi başaracak gibisin. Ha gayret Tuğba, sergile tekniker ruhunu ve bir diş nasıl yapılır göster bizlere.
1: Profesyonel olarak yapanlar bu işi bana çok gülecekler. Tuğba biz onu öyle mi yapıyoruz diye. Olabilir. Her türlü yoruma açığım.
2: Tuğba Hanım çok başarılısınız. Yani yani malzemeyi koyup oluşturabiliyorsunuz.
1: Bu bir kişinin üst çenesi mi alt çenesi mi? Alt gibi
2: bu
1: sanki.
2: Bu üst tek diş.
1: Tek diş eksikti.
2: Kaybetmiş hastamız.
1: Sonra onun dişi burada. Ben tarafından yapılmadı. Bu göstermelik. Hiçbir hastaya ait değil. Evet. Ben burada mantığını öğreneyim diye bu şekilde yapıldı. Sonra bu fırınlanacak. Daha birçok aşaması var. Değil mi?
2: Rengine gelecek.
1: Evet. Ve final. Ama benim yaptığım final değil. Çünkü az önce yapmış olduğum işlemin daha birçok aşaması var. Ben somut olarak örnek göstermek istiyorum. Yapımı tamamlanmış diş bu şekilde oluyor. Yani az önce benim böyle pembe bir alçı gibi değil mi malzemeyle doldurduğum şey aslında buna dönüşüyor.
2: Tabii ki kesinlikle bu hale geliyor.
1: Evet.
2: Güzel bir görüntü, güzel bir esinlik diş çıkıyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz size. Profesyonelinizin kapısını bize açtığınız için, güler yüz gösterdiğiniz için tüm personelinize çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet.
2: Bugün Tuva Hanım'la birkaç aşama yaptık. Kendisi başarılıydı yaptığı işlerden. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. %70 üstünde başarılıydınız.
1: Çok teşekkür ederim.
2: İlk defa gelmeniz, ilk defa yapmanızın gerçekten güzel yani.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Tabii. Çok sağ olun.
2: Ben de teşekkür
1: tekrar
2: ediyorum.
1: Görüşmek üzere.
2: Sağ olun.
1: Efendim ben bugün kolay mı sandığında diş teknikeri nasıl olunur? Kolay mıdır, zor mudur? Hangi aşamaları zordur? Hangisi kolaydır derken hepsi zordu efendim. Bunu söylemekte fayda var. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: kolaysa sen yap.
1: Ya kolay mı sandın? Aman da kızlar neye zor iyiymiş. Şambel takması. Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün bir yerlerde çalışmaya, yeni işler öğrenmeye, bir günlüğüne sizin yerinize geçmeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyim, ne yapacağım onu sorarsanız efendim bana Sultanbeyli'deyim. Bisiklet hastanesinde çalışacağım. Bir sürü bisiklet var yapılması gereken, tamir edilmesi gereken. Onur Usta beni bekliyor. Hemen yanına gidelim ve kolay mı sandın başlasın.
2: Bisiklet mi? Çok severim Tuğba.
1: Evet efendim, Onur Usta'mın yanına geldim ben.
0: Hoş
1: nasılsınız bugün?
0: Sağ olun, siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim. Böyle hava günlük güneşlik, ben daha iyi motive oluyorum çalışmak için. Aslında çalışmanın havası yok değil mi?
0: Evet.
1: Her hava koşulunda çalışmak lazım. Efendim, burada bir kocaman bir bisiklet var. Burada küçücük bir beyefendi var. O getirmiş bisikletini tamir olsun diye. Nasılsın?
3: İyiyim.
1: Ben de iyiyim. Ne sorunu var bu bisikletin? Şimdi ben neyini yapacağım?
3: Tekeri patlak.
1: Tamam.
3: Frenleri tutmuyor.
1: Sonra?
3: Bir de şu kastını da boyanacağım.
1: Bence de mantıklı. Sonra koltukta da bir sorun var galiba.
3: Koltukta yatırdık, bu da değişecek.
1: Bir de bunun böyle durması için şey yok. Ne derler ona? Ayaklığı yok. Önce onu yapalım olmadı. Çünkü bu bisikleti kim tutacak değil mi?
0: Evet.
1: Doğru mu teşhis ettim?
0: Evet, hastayım. İlk önce ayaklığını yapalım.
1: Tamam, o zaman hemen başlayalım. Ben eldivenlerimi takıyorum ve işimin başına geçiyorum.
2: Tuğba Usta eldivenleri taktı. Çalışmak için hazırız. Hadi başlayalım o vakit.
1: Ayaklığım bu mu oluyor?
0: Evet, ayaklığınız o.
1: Başka ne lazım?
0: Anahtar, bana? 15 anahtar alacaksınız.
1: 15 anahtar. Dur bakayım hangisi 15?

0: Bulamazsın ki Tuğba.
1: 14'müş, 14. Pardon. 15. Nerede?
2: Ben yardımcı olabilirim isterseniz. Gösterebilirim.
1: Ben bunu yapabilirim. Hayır, 16. Ha şu. Tamam.
2: Olur. Evet, şu anda anahtar ve ayaklarınız.
1: 25 dakikada bunu bulabildim.
0: Hiç umudum yoktu aslında Tuğba.
1: Tersine çeviriyorum. Yo, bir dakika. Kayıtta mıyız? Niye açılmıyor bu usta?
2: Ben yardımcı olabilirim.
1: Önce bir siz açar mısınız ya?
0: Onur Usta, siz yapmayın. Tuğba'nın kendisi yapsın. Çok iddialı malum her işi yapmak konusunda.
1: Bu da bir 25 dakika etti. Ondan sonra ha, şunu şuraya geçireceğim herhalde, değil mi?
2: Evet. Şimdi vidasını tekrar takıyorsunuz.
1: Şöyle mi tutturacağım? Evet, böyle. Nasıl gidiyor?
2: Güzel. Biraz yavaş ama.
1: Olacak o kadar. Yani her işte hızlı hızlı yapamıyorum. Elimle bir yere kadar sıktım. Sonra anahtarla anahtarla sıkıyorum. Oldu mu?
2: Evet, şu anda tamam.
1: Bu kadar kolay mıymış bu ya? Kolay mı sandın? Şimdi ben bunu yerine bırakayım,
2: evet,
1: tekrar.
2: Evet, yerine bırak.
1: Ortalığı dağıtmayalım. Sonra giderken demeyin Tuğba buraları dağıttı gitti. Toplamadan gitti. Evet.
2: Sonra diğer işlemimiz lastiği patlak.
1: Tamam. Bayılırım. Ya yani çocukken böyle kendi işimi kendim yapmaya çalışırdım böyle lastiğiyle falan filan uğraşırdım. İşin içinden çıkamayınca böyle mahallede yakın bir yere götürüp yaptırırdım kendim. Bunu niye anlattım bilmiyorum. Ne yapıyorum şu an? Lastik nerede?
2: Şu anda ilk önce bisikleti ters çeviriyoruz.
1: Öyle mi?
2: Evet.
1: Aa.
2: Şimdi tekrar 15 alıp anahtarla açıyoruz.
1: Tekrar 15'i. Nereye koymuştum? Ha şu.
2: Evet.
1: Ha bir tarafın, bir şey soracağım ya. Bir tarafında 14, bir tarafında 15 yazıyor. Ben herhalde tek noktasına bakıyordum hep. Onun için karıştırdım.
2: Şimdi vidaları söküp lastiği çıkartıyorsunuz.
1: Ha yine bununla şey yapacağım.
2: Evet.
0: Bak öyle değildi diyemedin Tuğba.
1: Yanınızda var mı çırağınız?
2: Yok.
1: Düşünür müsünüz benimle çalışmak?
2: Bu yavaşlıkta hayır tabii. Ve hayır tabii.
3: Ve hayır tabii.
2: Ve hayır tabii. Ve hayır tabii.
3: Ve hayır tabii.
1: Aa! Ya ama şey yeni öğreniyorum ya ben. Ondan böyle.
0: Sen bisikleti yapana kadar bisiklet sezonu geçer Tuğba.
1: Yavuz da böyle meraklı gözlerle bizi izliyor. Acaba bisikletime ne yapıyorlar diye. Ne oluyor benim bisikletime diye merakla izliyor. Bunu da şöyle şuraya bırakayım değil mi?
2: Evet.
1: Çok düzenli çalışırım. Sonra?
2: Freni çıkartıyoruz.
0: Yavuz kardeşimizin hislerini çok iyi anlıyorum Tuğba.
1: Aa çıktı. Şimdi?
2: Şimdi tekeri çıkartıyoruz yerine.
1: Tamam.
2: Ama iki tane tornavida kullanarak. Evet.
1: Ben böyle laps diye bunu düzen çıkarmaya çalışıyorum. Tabii ki olmaz.
2: İki tane düz tornavida alıyorsunuz, şimdi çıkartıyorsunuz.
0: Çıkaramazsın Tuğba. Bence boşuna uğraşıyorsun.
1: Bir dakika. Ortalığı da dağıtmasaydım iyiydi.
0: Dikkat et Tuğba.
2: Evet ama iki tane tornavida kullanarak...
1: Nasıl yapacağım peki? Hangi elimde?
2: Ben gösterebilirim isterseniz.
1: Tamam.
2: İlk olarak.
0: Gösterin Onur Ustam. Yoksa bu iş bitmez.
1: Ben nereden diyebilirdim ki?
2: Şu tamam. Anda elinizi çıkartabilirsiniz.
1: Tamam.
2: Yok, benim açtığım yerden doğru devam edin. Elinizle.
1: Şuradan mı?
0: E hadi ama Tuğba. Yavuz seni bekliyor.
1: Bayağı efor sarf ettim ben.
0: Yorulmadan iş mi olur Tuğba?
1: Bu altındaki
2: tamam.
1: Parça ne?
2: Bu da şambeyle iç lastiği yani.
1: Ha, onu da çıkartıyoruz.
2: Evet.
1: Şimdi oldu. O şişirilen şey değil mi?
2: Evet.
1: Bu ne oldu şimdi, çöp mü?
2: Evet, bu da çöp, o da çöp.
1: Yeni lastiğin nerede?
0: Yeni lastik mi takacaksın Tuğba ablası Yavuz'un bisikletine?
1: Çıkardım. Şöyle size tekrar vereyim. Bir sakinlik var değil mi? Sevgili seyirciler, bir sakin çalışıyoruz sanki. Bunun iç lastiği nerede?

0: çok vakıf oldum yani, iç lastiği nerede falan.
1: Tabii tabii, bilmez miyiz? Konuya hakim olmak senin işin Tuğba. Bugüne kadar konuya hakim olduğun tüm işlerde kaçar gibi ayrıldık mekanlardan. Umarım burada da benzer sonu yaşamayız. Zira koşmaktan yorulduk çünkü.
0: Bir yerde bir oto lastiği falan da değiştirmişliğim vardır.
2: Ama daha önce ondan... bisiklet tamir ettiniz mi?
0: Yok, ilk defa buraya geldim. Şimdi ne yapacağım?
2: Bunu... Şimdi ilk önce dış lastik takıyorsunuz.
0: Aa!
2: Evet.
0: Ben zannediyorum ki mantıken önce içi takacağız, sonra dışı takacağız diye.
2: Yine bir tarafını takıyorsunuz, bir tarafı açıkta kalıyor.
0: Nasıldı? Bir yapabilir misiniz önce?
1: E hani biliyordun sen bu işi Tuğba?
2: Şimdi sivop yeri var zaten. Onu...
0: Ha tamam. Şöyle İlken... alttan mı?
2: Yok, üst, içinden.
0: Bir mantık hatasıdır, gidiyor bende ama. Kısmet ne olacak bilmiyorum yani.
2: Tamam, şimdi jantı yatırıp şambel içine yerleştirebilirsiniz.
0: Şambel. Aman da kızlar ne zor iyiymiş. Şambel takması. Kaç yaşınızdasınız?
2: Şu an 25 yaşındayım.
0: Ben sizden büyüğüm. Ben sizden şu an büyüğüm. Bir ustamdan ilk defa büyüğüm sevgili seyirciler. Bu benim çok hoşuma gitti. Bundan sonra ben ablayım.
1: Zanaat işinde, sanatta, ticarette ağabeylik, ablalık yoktur Tuğba. Onur Usta ustandır, haberin olsun.
2: Tornavida kullanmadan kapatıyoruz. Tornavida kullanırsak zarar veririz.
0: Evet, kesin ben zaten o konuda çok profesyonelim. Zarar verme konusunda.
2: Şu an kaldırıp hava basıyoruz ve yerine takıyoruz.
1: Oluyor gibi sanki Tuğba, aferin.
2: Kolaysa sen yap.
0: Ya kolay mı sandın? Tamam.
2: Şimdi hava basıyoruz.
1: Kolay mı sandın Tuğba?
0: Basacak mı bu evet. Şimdi senin dilinden?
2: Evet.
0: Ne oldu?
2: Şu an tamam, hava doldu.
0: Bitti mi yani?
2: Evet.
0: Ben bunu araba tekeri gibi zannettim. Böyle saatlerce hava basacağız falan zannediyorum.
1: O kadar da değil Tuğba. Bisiklet tekeri küçüktür araba tekerinden.
0: Ön lastiğimiz tamam değil mi?
2: Evet. Şimdi kaldırabilir bisiklet.
0: Birlikte kaldım. Ben şey... Hep böyle bir destek istiyorum. Desteğe ihtiyacım var. Şimdi sıra eski koltuğu değiştirmekte ve direksiyonu boyayacağız evet. Değil mi?
2: Şimdi 13 anahtar çevirmeden yapıyoruz. Koltuğu şimdi. Söküyoruz.
0: 13 anahtarını evet. Alıyoruz. Ha. 13. Küçük olduğu için şu olabilir mi acaba? Yok. Ha şu. Tamam.
2: Evet.
0: Nasıl bir mantıksa.
1: Neyse, anahtarı 15 dakikada bulabildin Tuğba. Bu da iyi bir gelişme.
2: Şu anda koltuğu alabilirsiniz.
0: Bir koridoru,
2: evet.
0: Ben öbür tarafında da var zannettim. Bir yandan da onu düşünüyordum nasıl çıkaracağım diye.
2: Şu anda bunu takıyorsunuz aynı şekil.
0: Şurada vidası var. Ay, düşüyordum. Biraz kilo vermem gerekiyor herhalde rahat çalışabilmem için.
1: Kiloyla ilgili bir sıkıntın yok Tuğba. Rahat ol.
2: İsterseniz bisiklet hakkında bilginiz var mı? Onu test edebilirim. Mesela bu ne işe yarar?
0: Hangisi?
2: Bir.
0: Şu.
2: Evet.
0: Ne o? Neydi? Amortisör falan
2: evet.
0: Mı? Gerçekten mi? Evet. Vallahi attım ya. Bilgi yarışmalarına katılabilirim ben. Pası salladım tutuyor zaten.
2: Peki dişli pedal olarak?
0: Şey, nasıl?
2: Hangisi dişli?
0: Şu mu?
2: Evet.
0: Ay bir şey söyleyeceğim, ben boşa mı sardım şu zamana kadar? Niye olmadı bu?
2: Boşandırıyorsunuz öyle.
0: Öne mi getireceğim?
2: Evet.
0: Aa vallahi kafam çorba oldu bugün. Başım döndü ya.
1: Bir vidayı sıkamadın Tuğba. Yavuz'un gözleri endişeyle sana bakıyor.
0: Ustasından Tuğba'ya büyük ders. Falan diye. Evet.
2: Şu anda tamam, anahtarı yerine koyabilirsiniz.
0: Tamam. Yerinde olmadı ama neyse.
2: Son evet. Olarak boya.
0: Boyaya. Evet, boyaya geçiyoruz sevgili seyirciler. Evet, şimdi son aşamaya geldik. Boya. Boyada herhalde zorlanmam. Biraz tecrübem var bu konuda. Direkt sıkacak mıyım yoksa?
2: Hayır, ilk önce temizliyoruz.
0: Neyle?
2: Fırça, ter fırçayla.
0: Ha, şu herhalde değil mi?
2: Evet.
1: Boya tutsun diye daha fazla kazımalısın Tuğba.
0: Bu da senin için Alberk. Ve en önemli yere geldik. Böyle direkt sıkacak mıyım?
2: Evet, direkt.
0: Siz bir yapın isterseniz, ben yanlış bir şey yapmayayım. Çünkü bisikleti
2: boyamıyorum. Sadece paslı olan yerleri.
0: Ha, öyle mi?
2: Evet.
0: Oo, yeni gibi oldu. Aa, çok güzel.
1: Az daha sabret Yavuz, bitiyor şimdi bisikletin.
2: Gayet güzeldi, başarılı bir şekilde bisiklet tamirimizi yaptık. Lastiğimizi değiştirdik, koltuğumuzu değiştirdik, boyamızı yaptık. Gayet başarılıydı.
0: Efendim, ben bugün kolay mı sandığında bisiklet tamircisi oldum. Onur ustamla birlikte çalıştım. Evet. Değil mi? Bir şekilde bir şeyler yapmaya çalıştık. Ön lastiğini değiştirdim. Buraları evet. Boyadım. Sonra ne yaptım? Koltuğunu değiştirdim. Ne yaptım ben bile bilmiyorum. Çok keyifliydi benim için. İnşallah tekrardan...
2: Biraz zor oldu ama.
0: Evet, biraz zor oldu ama benim için. Her zaman ilkler zordur. Çok teşekkür ediyorum her şey için. Yavuzcuğum, sana da çok teşekkürler. Bisikletini de alıp gidiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: TV4'ten herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz efendim? Bugün İstanbul Üsküdar sahilindeyiz. Bugün Üsküdar sahilinde şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum diyelim efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız başlasın. Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim. Sizi tanıyalım. Niye böyle ekledin?
1: Ama bana bir şey sormadınız ki direkt.
0: Seni tanıyalım.
1: İsmim Şeyma, üniversite okuyorum, tıbbi görüntüleme. Ağrılıyım.
0: Ağrılısın. Kaç yaşındasın Şeyma?
1: 19 yaşındayım.
0: 19 yaşındasın, Ağrılısın, İstanbul'da yaşıyorsun.
1: Evet.
0: Bu kadar.
1: Bu kadar.
0: Rakibini tanıyor musun?
1: Tanıyorum, arkadaşım.
0: Nereden?
1: Okuldan.
0: Okuldan. Ne kadarlık bir arkadaşlarınız var?
1: İki buçuk ay.
0: Samimi misiniz?
1: Yani yakın evet.
0: Mısınız? Ne kadar yakınsınız?
1: Yani bir arkadaşın ne kadar yakın olacağı.
0: Süper. Ben bu arkadaşlığı bugün bir atacağım. Hemen gelelim rakibe. Efendim sizleri de tanıyalım.
2: Merhaba Zeynep, ben 18 yaşındayım. Sınıf arkadaşım. Ben de aynı bölümde okuyorum.
0: Tıbbi görüntüleme okuyorsun evet. Sen de. Sen neredesin Zeynep?
2: Ben Sinopluyum.
0: Sen Sinoplusun. Sinop var, Ağrı var. Çok güzel. Arkadaşlar öncelikle hepinize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz tekrardan. Şimdi sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçeceğiz. Zeynep, sence kim kazanır?
2: Ben kazanırım.
0: Kesin.
2: Kesin.
0: Rakibinin şansı var mı?
2: Yok.
0: Bakayım Şeyma'ya, öyle duruyor sanki.
2: Sıfır.
0: Hadi bakalım. Şeyma'ya şans bilemiyoruz sanki. Şansı bile, şansı çok ihtiyacı olacak senin karşında.
2: Olacak ama şansını da dileyim arkadaşım.
0: Hadi dileyelim. Şeyma, senin hakkında hiç iyi şeyler söylemedim
2: evet.
0: Zeynep.
2: Ben de arkadaşımızı gözden geçirmeyi düşünüyorum şu anda.
0: Arkadaşını gözden geçir çünkü... Bilmiyorum artık. Yani evet. Sen onu sonrasını düşünürsün. Sen peki kimin kazanacağını düşünüyorsun?
2: Ben benim kazanacağımı, kendimi kazanacağını düşünüyorum.
0: Kesinlikle düşünüyorsun. Evet. Şansı dilemiyorsun.
2: Dilemiyorum.
0: Süper efendim. O zaman iyi olan kazansın diyerek ilk sorumla başlıyorum. Hazır mısın?
2: Hazırım.
0: Heyecanlı mısın?
2: Hayır.
0: Hiç?
2: Yok.
0: Göreceğiz. Sen heyecanlı mısın Şeyma?
2: Heyecanlıyım ben ya.
0: Heyecanlısın. Evet. Hazır mısın?
2: Hazırım.
0: O zaman sorum geliyor efendim. Hangi hayvan ormanların kralı olarak bilinir? Şeyma.
2: Aslan.
0: Aslan. Doğru cevap. Kocamın alkışlarını Şeyma'ya göndermiş olalım. Rakibi Zeynep alkışlıyordu Şeyma'yı. Neden alkışlıyorsun? O senin rakibi.
2: Arkadaşım da o yüzden biraz.
0: İkilemde kalıyor. Hem arkadaşım hem rakibi. Peki. Efendim 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza. Fırına koymadan önce yufkası suda haşlanan börek türü hangisidir?
2: Zeynep, su böreği.
0: Su böreği doğru cevap. Kocaman atışlarımızı bu sefer Zeynep için göndermiş olalım sevgili izleyenler. Bire birlik bir beraberliğimiz söz konusu. Su böreği sever misiniz?
2: Sevmem.
0: Çok güzel. Sen sever misin?
2: Ben de sevmem.
0: Ben çok severim ama gelelim üçüncü sorumuza. Efendim ilaçların insanlar üzerindeki etkilerini araştıran bilim dalı hangisidir? Butona bastınız mı?
2: Hayır.
0: Niye bastınızsınız? Ne bir şey, nedir o? Çok kolaydır aslında. Tahmin edin. Mesela ne olur?
2: Eczacı olabilir mi?
0: Efendim?
2: Eczacı.
0: Ama butona basmadan ben cevapları alamıyorum.
2: Evet. Eczacı.
0: Eczacı ilaçlarımızı satar. Sadece şu anlık maalesef. Yanlış cevap. Geldik Şeyma'ya.
2: Bilmiyorum.
0: Pas diyebilirsiniz pas. Arkadaşlar. Pas mı?
2: Evet.
0: Zeynep?
2: Pas.
0: Evet, pas dedik. Cevabımız farmakoloji olacaktı. Duymuş muydun daha önce?
2: Duydum.
0: Ama sen duydun mu?
2: Duydum ben de.
0: Gerçekten mi?
2: Evet, duydum.
0: Peki. Evet, bire birlik beraberliğimiz devam ediyor. Üçüncü sorumuza pas dedik. Arkadaşlar gelelim dördüncü sorumuza. Mücevher alınıp satılan küçük bir merkez olarak planlanan ve... Butona bastık ve durdum. Yani butona basana kadar ki okuduğum kadarıyla cevap almak durumundayız şu anda. Evet Şeyma.
2: Kuyumcu demek istiyorum.
0: Kuyumcu.
2: Değil.
0: Yanlış cevap. Zeynep'e de sorumuzu okumuş olalım tekrardan. Mücevher alınıp satılan küçük bir merkez olarak planlanan ve Fatih Sultan Mehmet zamanında İstanbul'da inşa edilmiş olan çarşı hangisidir?
2: Kapalı çarşı.
0: Kapalı çarşı. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Zeynep'e göndermiş olduk. 2-1'lik bir puan tablomuz var. Risk aldın ama evet. Çok yanlış bir soruda risk aldığını söyleyebilirim. Efendim geldik artık 5. sorumuza. Yüzyıl kelimesinin eş anlamlısı?
2: Bir asır.
0: Efendim?
2: Asır.
0: Nedir olacaktı? Asır. Doğru cevap kaç oldu? 3. Birlik bir puan tablomuz var. Kocaman alkışlarımızı Zeynep'e göndermiş olalım. Efendim, Şeyma, seni bir puanıyla sevgiyle, saygıyla uğurlamak istiyoruz.
1: Teşekkür
0: Bizlere
1: ederim.
0: Şeyler söylemek ister misin?
1: Sevgicekle kalın.
0: Arkadaşına, rakibine.
1: Başarılar diliyorum.
0: Bak.
1: Evet.
0: Yani bilmiyorum, sen bir arkadaşını tekrardan bir gözden geçirirsen iyi
1: olur. Başta söyledikleri için evet, kesinlikle.
0: Bir gözden geçir, bir intikamını al. Efendim bizler Zeynep'le birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Zeynep'le birlikte ikinci etaptayız. Zeynep, rakibin Şeyma'yı 3-1'lik bir galibiyetle yendin. Neler söylemek istersin?
2: Kendi adıma mutluyum. Onun adına da çok mutluyum. Benimle yarıştığı için teşekkür ediyorum buradan.
0: Tabii benimle yarışmak bir şereftir diyorsun sanki.
2: Estağfurullah.
0: Yani ben buradan bir kibir algılıyorum sanki.
2: Yok kesinlikle.
0: Yok ama sen bayağı iddialıydın Zeynep. Şeyma adına yani şans dilemedin. Ne bileyim ben kesinlikle kazanırım. Şeyma'nın asla bir şansı yok dedin.
2: Sözlerimin gibi arkasındayım, kazandım.
0: Peki. Şimdi geldik artık ikinci etabımıza. Seni bu etapta 3 adet sorularımız bekliyor. Bunlardan bazıları boşluk doldurmalı. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak bu etapta. Atasözlerimiz olacak, bilmecelerimiz olacak. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Diyelim mi?
2: Diyelim.
0: Hazır mısın?
2: Hazırım.
0: Heyecanlı mısın?
2: Hayır.
0: Süper. Başından beri heyecanlı değil. Hiçbir şekilde heyecan katamıyoruz biz Zeynep'e ama bence bu sorularla birlikte heyecanı alabileceğini düşünüyorum. Hazırsan ilk soruma başlamak istiyorum.
2: Hazırım.
0: Yemeğin başı hastanın aşı. Süren başladı.
2: Çorba.
0: Çorba. Doğru cevabı. Kocaman alkışlarımızı Zeynep'e göndermiş olduk. İlk sorumuzun ödülünü de Zeynep bu şekilde kazanmış oldu efendim. Gelelim ikinci sorumuza. Bir atasözümüz geliyor. Yangına nokta nokta gitmek.
2: Körükle.
0: Yangına körükle gitmek. Tekrardan bir doğru cevap daha geldi. Doğru cevap kocaman alkışlarımızı tekrardan Zeynep'e göndermiş olduk. Zeynep. İkinci sorumuzun ödülünü de bu şekilde kazanmış oldun. Ne hissediyorsun? Heyecan geldi mi?
2: Gelmedi.
0: Süpersin Zeynep. Evet artık bu etabımızın son sorusundayız efendim. Bir şarkı sözümüz geliyor. Hazır mısın?
2: Hazırım.
0: Yalan dostum aşk diye bir şey yok. Aşk dediğin nokta nokta günlük eğlence. Bilemedim 5 gün sürsün. Kapılıp da sürünen çok. Biliyor musun bu şarkıyı?
2: Bilmiyorum.
0: Çok güzel. Nasıldı bu şarkı acaba? Bir melodisi mi gelse? Tren geçiyor.
2: Bilmiyorum.
0: Biliyor musun? Tahminin de mi yok?
2: Evet.
0: Evet artık süremiz bitti. Aşk dediğin 3 günlük eğlence. 3 gün. 3.
2: 2.
0: Hayır doğru cevap 3.
2: Tamam benim için 2.
0: Peki neden 2?
2: Çünkü 3 güne kadar ulaşamıyorum. Teşekkürler.
0: Umarım bu yarışmadan sonra 3 güne kadar ulaşırsın.
2: İnşallah.
0: Diyelim 3 olur, 6 olur. 1 hafta, 2 hafta, yıllar belki.
2: İnşallah.
0: İnşallah diyelim.
2: İnşallah.
0: Bayağı yaralı gördüm seni. Sağlık olsun diyelim.
2: Olsun.
0: Olsundu. Efendim biz 3. sorumuza maalesef yanlış cevap verdik ve 2 sorumuzun ödülünü ben hızlıca vermek istiyorum.
2: Teşekkür ederim.
0: Güle güle, güzel günlerde kullanman dileğiyle. Bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
2: Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.
0: Görüşmek üzere, hoşça kal.
2: Hoşça kal.

0: Arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
2: Hoş bulduk, merhaba.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
2: Adım Arda, 23 yaşındayım. Tıp fakültesinde okuyorum. Hı-hı. Diyarbakırlıyım.
0: Diyarbakırlısın. Evet. Kaç yaşındasın Arda?
2: 23 yaşındayım.
0: 23 yaşındasın. Evet. Daha kaç senem var bitirmeye?
2: Daha yarıladım.
0: Yarıladın.
2: Bir 3 sene daha var.
0: İyi, kolay gelsin
2: sana
0: diyelim.
2: Sana teşekkür ederim.
0: Hemen
2: evet.
0: Rakibine geçmek isterim. Efendim sizleri tanıyalım.
3: Ben Ronas, mühendislik okuyorum ben de. Bu dönem mezun olacağım diye umuyorum. Ben de Diyarbakırlıyım.
0: Sen de Diyarbakırlısın. Hoş geldin, sefalar getirdiniz. Arkadaş mıydınız?
3: Evet, ilkokuldan beri arkadaşız.
0: İlkokuldan beri bir arkadaşlığınız var. Ne kadar güzel arkadaşlar. Hiç rakip olmuş muydunuz daha önce?
2: Yani illaki denk gelmişiz 20 sene boyunca.
0: 20 sene boyunca süpersiniz. Şimdi sizler şu an itibaren rakipsiniz. Evet. O yüzden Ronas, sence kim kazanır?
3: Ben kesinlikle benim kazanacağıma inanıyorum. Çok bir şansı yok. Ama yani göreceğiz. Denesin şansını ama kazanacağım yani.
0: Hadi bakalım, gelelim Arda'ya. Arda, Ronas çok iddialıydı. Şansı bile yok dedi.
2: Evet.
0: Çok, zaten yani, Arda çok da başarılı bir çocuk değildi. Bu nasıl girdi ben de bilmiyorum
2: öyle
0: dedi.
2: Şans eseri, ayağım takıldı. Taş kuşa çarpmadı, kuş taşa çarptı benim tıpa girişimde. Ama bu sefer Ronas'a şans bile dilemeyeceğim. Çünkü şans bile onu kurtarmayacak. Alacağımı düşünüyorum.
0: O zaman iyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum arkadaşlar. Sorum geliyor. Kahvaltısı ile dünya mutfak literatürüne giren ilimiz hangisi? Tek ses geldi Arda.
2: Evet, Van.
0: Van doğru cevap. Tezcan'ın altlarımızı Arda'ya göndermiş olalım sevgili izleyenler. Ronas çok iddialıydın hani. İlk yani, soruda daha bir...
3: Dediği gibi bazen kuş taşa çarpıyor. Oluyor böyle şeyler. Yapacak bir şey yok. Diğer soruları bekliyoruz.
0: Peki, daha tabii ki de sevinmek için çok erken Arda.
2: Evet, kesinlikle.
0: Gelelim ikinci sorumuza efendim. Gayret kelimesinin eş anlamlısı nedir?
3: Çaba.
0: Efendim?
3: Çaba.
0: Çaba doğru cevap efendim. Tezcan'ın altlarımızı Ronas'a göndermiş olalım. Bire birlik bir beraberliğimiz söz konusu. İl ve ilçe askerlik şubeleri hangi bakanlığa bağlıdır? Arda.
2: Nüfus Müdürlüğü'ne ve İçişleri Bakanlığı.
0: Askerlik şubesi.
2: Hayır, İçişleri Bakanlığı.
0: Geçiyorum, geçiyorum. Askerlik şubesi arkadaşlar. Askerlik
3: şubesi, tamam.
0: Yani nüfus hiç değil
3: ben
0: yani.
3: Ben de İçişleri diyecektim ama değilmiş, tamam.

0: dürlü dersen gerçekten hiç hoş şeyler olmaz. Tabii şaka yapıyorum arkadaşlar. Efendim, evet, 2'ye 1'lik bir puan tablomuz var. Gelelim 4. sorumuza. Kornea tabakası hangi organımızın bir parçasıdır? Arda.
1: Göz demek istiyorum.
0: Göz demek istiyor efendim. Göz doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Arda'ya göndermiş olur. Evet, şimdi 3 bölük bir puan tablomuz var. Ronas, o kadar iddialıydın ki. O kadar iddialıydın ki. Dedin ki Arda'ya şans bile dilemiyorum. Arda kimse tıpanasın girmiş ben de bilmiyorum. Dedin.
1: Yani bu yenilgiyi...
0: Dediğini yedin gibi sanki oldu biraz.
1: Bu yenilgiyi bayağı düşüneceğim. Bilmiyorum nasıl toparlanacağımı. Bakalım artık. Ben bayağı bir süre görüşebiliriz.
0: Ama yine
1: zaten
0: de iyi dayandın diyebiliriz efendim.
1: Teşekkürler.
0: Olsun, sağlık olsun Ronas. Seni tanımak da çok güzeldi diyelim. Efendim, biz Arda ile birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Arda ile birlikte ikinci etaptayız. Rakibin Ronas'ı 3-1'lik bir galibiyetle mağlup ettin. Neler söylemek
1: evet
0: istersin? Ronas çok iddialı bir arkadaşımız. Çok iddialı bir yarışmacımız.
1: Evet.
0: Neler söylemek istersin? Ya, tabii senin ilkokul arkadaşın. Sen
1: evet,
0: daha iyi tanırsın.
1: Evet. Ya Ronas büyük atmayı çok seviyor. Bu sefer çok iyi atlayamadı. Olsun
0: evet,
1: diyelim bir dahaki sefere.
0: Çok iddialı konuştu. Tıpanası girmiş dedi.
1: Evet.
0: Dedi mi sanki? Ben öyle bir
1: yani bilmiyorum ya, duyamadım artık öyle bir şey ama kendisi benden daha başarılı bu arada. Hani.
0: Ya bu kadar da mütevazı. Evet. Gerçekten bir yenmişsin
1: adamı. Hayır, evet.
0: Şimdi bu etabımızı seneler bekliyor. Kısaca bahsetmek istiyorum. Bu etabımızda 3 adet sorumuz var.
1: Evet.
0: Bunlardan bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz olacak. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak. Bilgilerimiz
1: evet
0: olacak.
1: Her hiçbirinde çok iyi değilim. Bakalım.
0: İnşallah yol olduklarından geliriz.
1: Evet, inşallah
0: her
1: bakalım.
0: Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim sevgili
1: tamam
0: izleyenler. Hazırsan başlayabilirim.
1: Hazırım.
0: Heyecanlı mısın?
1: Yani biraz ufaktan heyecan var. Bakalım.
0: Ufaktan heyecan var.
1: Evet.
0: Süper o zaman. Efendim ilk sorumuz geliyor. İlk soru bir bilmece.
1: Tamam.
0: İyi düşünürsen evet doğru cevabı verebilirsin. Erken uyanmaktır işim, mahallede çınlar teslim. Süren başladı. Öper bu halva.
1: Çok, ha, kuş olabilir mi acaba?
0: Bu bir kuştur.
1: Kuş, horoz olabilir
0: horoz
1: mi acaba?
0: Horoz, evet doğru cevap. Kocaman açıklarımızı Arda'ya göndermiş olalım sevgili izleyenler. Ve bu şekilde de ilk sorumuzun ödülünü Arda kazanmış oldu. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözü efendim. Sorum geliyor. Bir, çok sıkıldım. İki, yerim çok nokta nokta nokta.
1: Evet.
0: Oh, senden çok var. Beni mi buldun şimdi? Çok işim var.
1: Evet, yerim çok
0: şarkıyı
1: dar.
0: Yerim çok dar, dar evet doğru cevap. Kocaman aşklarımızı Arda'ya göndermiş olalım ve
1: teşekkür
0: Arda'dan
1: ederim
0: da ufak da olsa bir kutla duyabiliriz.
1: Çok söylemek isterdim maalesef fakat buradan memleketimdeki dedeme, anneanneme, teyzeme, halama, babama selam, sürekli bu şarkıyı söyleyemem. Onların tepkilerinden çekiniyorum.
0: Onlar hiç kötü şeyler söylemezler.
1: Maalesef ki.
0: Bizler de annene, babana, dedene bol bol hürmetlerimizi çok, Diyarbakır'a
1: evet, evet
0: sevgilerimizi, saygılarımızı gönderirken bir evet çok
1: sıkıldım, iki yerim çok dar.
0: Oo,
1: evet böyle gider.
0: Senden
1: uzun bir
0: çok var.
1: Beni mi buldun şimdi
0: beni
1: diye sormak isterler.
0: Beni mi buldun şimdi?
1: Evet. Devamı yok bende. Buraya kadar ezbere biliyorum. Çok iyi yerimden
0: var
1: geldi.
0: Özgüvensizliğinden dolayı
1: evet
0: Arda'ya bol bol soru göndermek istiyorum sevgili izleyenler. Şaka yapıyorum.
1: Yok,
0: tabii
1: alır mı şeyi?
0: Evet. İkinci sorumuzun ödülünü de Arda maalesef bu şekilde kazanmış oldu. Gelelim artık bu etabımızın son sorusuna. Efendim sorum geliyor. Serçeden korkan nokta nokta ekmez. Neyi ekmez?
1: Serçeden korkan.
0: Aynen, serçeden korkan. Bu bir atasözüdür.
1: Gel. Yemek mi?
0: Değişti.
1: Yemek.
0: Yemek değil. Neyi ekmez? Süremiz dolmak üzere.
1: Bilemiyorum maalesef bunu.
0: Süremiz doldu
1: maalesef.
0: Her şeyden korkan darı ekmez.
1: Darı, ha, mısır demek.
0: Aslında.
1: Şok duyduğum bir atasözü değildi.
0: Bu saatten sonra kulağınız kör olsun
1: evet
0: diyelim.
1: Evet.
0: Her şeyden korkan darı ekmez.
1: Evet.
0: Şarkı söylemez. Gibi gibi.
1: Evet. Sağlık olsun.
0: Sağlık önemli olsun diyelim. Ben hemen iki sorumuzun ödülünü sana
1: teşekkür ederim.
0: Istiyorum.
1: Çok sağ olun.
0: Güle güle.
1: Bunu Ronas'la paylaşacağım.
0: Afiyet şeker olsun diyelim.
1: Teşekkür
0: Ronas'a
1: ederim.
0: Buradan bol bol sevgilerimizi göndermiş
1: teşekkür
0: olalım.
1: Ederim.
0: Kendine dikkat et. Hoşça kal.
1: Görüşmek üzere. Çok memnun oldum. Teşekkür
0: hadi
1: ederim. Oldum. Şöyle yapalım. Evet.

0: Arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
2: Hoş bulduk, merhaba.
0: Merhabalar, seni tanıyabilir miyiz?
2: Hakan ben, 18 yaşındayım. Türk Hamman Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okuyorum. Karabüklüyüm.
0: Bu kadar mı?
2: Bu kadar.
0: Peki rakibini tanıyor musun?
2: Tanıyorum.
0: Nereden tanıyorsun?
2: Liseden beri.
0: Liseden beri sıkı bir arkadaşsınız gibi duruyor. O zaman bir rakibine geçelim bakalım o seviyene kadar tanıyor. Efendim sizleri tanıyalım.
1: İsmim Bediran, 18 yaşındayım. İstanbul Tıp Fakültesi'nde tıp öğrencisiyim. Trabzonluyum.
0: Trabzonlusun. Hoş geldin Bediran.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdin. Sen de hoş geldin tekrardan. Efendim sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba gideceğiz ve artık o yarışmacı para kazanmaya başlayacak sevgili izleyenler. Bediran.
1: Buyurun.
0: Sence kim kazanır?
1: Ben kazanırım. Hani kendime çok güveniyorum. Ya şansı yok diyemem ama ufak da bir ihtimal olsa şans verelim. Ama ben kazanacağım.
0: Haydi bakalım Bediran gayet iddialıydı sevgili izleyenler. Bakalım sen kimin kazanacağını biliyor musun?
2: Yani kısaca her zaman olduğu gibi ben kazanacağım. Bu kadar yani.
0: Her zaman sen mi kazanırsın girdiğiniz iddialarda?
2: Genelde. Genelde kaybeder zaten. Kendisi Fenerli. Öyle.
0: Buradan Fenerbahçe'ye bol bol sevgilerimizi göndermiş olalım. Hatta bütün milli takımlarımıza diyelim. Efendim şimdi hazırsak iyi olan kazansın diyelim. Hazırsak ben ilk soruma başlamak istiyorum. Hazır mıyız?
2: Hazır
0: mıyız?
2: Hazırız.
0: O zaman ilk sorum geliyor efendim. Keçeli, Pilot ve Dolma hangi yazı aracının türleridir?
1: Kalem.
0: Kalem doğru cevap. Tek zaman arkadaşlarımızı göndermiş olalım. 1-0'lık bir puan tablomuz var şu anda. Efendim ikinci sorumuza geçiyoruz. Bursa'nın plaka kodu kaçtır?
2: 16.
0: Hakan 16 doğru cevap. Tek zaman arkadaşlarımızı göndermiş olalım. Hakan'ı göndermiş olalım. Efendim birebirlik bir beraberliğimiz var şu anda. Gayet kıyasıya bir rekabet var şu anda yarışmacılarım arasında. Bakalım bu etabın kazananı kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum. Çok iddialısın.
1: İddialıyım, kazanacağım.
0: Çok iddialısın.
2: İddialıyım.
0: İddialı değil
2: kazanacağım.
0: Sanki.
2: Yani.
0: Düşünün farklı şeyler söylesen başlar diye de aklına gelmedi o. Anlayabiliyorum. Sıkıntı yok efendim. Gelelim üçüncü sorumuza. Canlıların yaşam alanı olup insanların tarım yaparak geçimini sağladığı doğa parçası nedir?
1: Toprak.
0: Toprak doğru cevap hocamın aktarımızı göndermiş olalım. Efendim.
2: Bastıktan sonra okumaya devam ettiniz gibime geldi.
0: Öyle mi oldu? Öyle olsaydı da devam etmezdim. Evet 2'ye 1'lik bir puan tablomuz var ama sorumu da tekrarlamam gerekiyor. Canlıların yaşam alanı olup insanların tarım yaparak geçimini sağladığı doğa parçası nedirdi sorumuz. Toprak doğru cevap olacaktı efendim. Doğru cevabı da aldık. 2'ye 1'lik bir puan tablomuz var. Hakan bu soru senin için çok önemli. Sorum geliyor. İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı hangi ilimizde? Durdum.
2: İğneada
0: Longoz Ormanları Milli Parkı hangi il dedim böyle durdum yani şu anda.
2: Ada Çanakkale.
0: Çanakkale yanlış cevap geçti.
1: Kırklareli.
0: Kırklareli doğru cevap efendim. Cevaplarımızı göndermiş. Olalım. Sen niye alkışlıyorsun rakibini?
2: Kendisi arkadaşım sonunda yani.
0: Ama rakipsiniz şu anda da.
2: Bir de kazandı. Çok yapmadığı bir şey. O yüzden ben de mutlu olmadım değil yani. Bir de 3-1. 3-1'i de severim.
0: Evet ama sorumuzu da tamamlamamız gerekiyor arkadaşlar. Evet. İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı hangi ilimizdedir diye sorduk. Kırklareli cevabı geldi. 3-1'lik bir puan tablomuz var efendim. Seni Hakan maalesef uğurlamak durumundayız. Üzeri bir şeyler söylemek ister misin? Rakibe bir şeyler söylemek ister misin?
2: Yani kazandığı için mutluyum açıkçası. Dediğim gibi çok kazanan birisi değil. Bir de evet dediğim gibi tekrardan 3-1 severim. 3-1 olsun kaybedelim yani. Bu kadar.
0: Evet sen neler söylemek istersin?
1: Arkadaş Galatasaraylı olduğu için 3-1 göndermesi yapıyor. Gayet net anladım ama bu sefer şampiyonluk Fenerbahçe'de.
0: Evet bizler Bediran'la birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim efendim. Evet sevgili izleyenler, Bediran'la birlikte artık ikinci etaptayız. Bediran, rakibin Hakan'ı, lise arkadaşını 3-1'lik galibiyette mağlup ettin. Neler söylemek istersin?
1: Mutluyum, çok mutluyum yendiğim için. İkinci tura geçmeyi bekliyordum zaten. Umarım finale
0: evet,
1: kadar giderim.
0: Bediran çok sallanıyorsun. Benim kafam dönüyor sanki biraz.
1: Umarım finale kadar giderim.
0: İnşallah diyelim Bediran. İyi olursan gidebilirsin. Soruları dikkatli dinlemen gerekiyor. Çünkü artık bu etabımızda sorularımızın süresi bulunmaktadır.

0: hatta her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim Bedir Hanım. Şimdi atasözlerimiz olacak, deyimlerimiz olacak, tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak. Bu etapta boşluk doldurmalı sorularımız var, bilmecelerimiz var. Hazırsan ben ilk sorumla başlamak istiyorum.
1: Tabii ki.
0: Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Heyecanlı mısın?
1: Heyecanlı.
0: Efendim gelsin o zaman ilk sorumuz. İlk sorum bir bilmece efendim, sorum geliyor. Bacaklarım incedir, yuvam yükseklerdedir, her sene göç ederim, bil bakalım ben kimim?
1: Leylek.
0: Leylek, leylek. Doğru cevap. Söz canlaştırımızı Bediran'a göndermiş olalım ve ilk sorumuzun ödülünü de sevgili izleyenler Bediran bu şekilde kazanmış oldu. Gelelim ikinci sorumuza. Bir şarkı sözümüz geliyor.
1: Bakalım, müzikle aram çok yoktur ama umarım
0: bildiğin yerden gelir diyelim. Sorum geliyor efendim. Gel gündüzle gece olalım, gel gökyüzünde yıldız olalım. Seninle nokta nokta yarınlara koşalım, gel beraber mesut olalım.
1: Seninle mutlu yarınlara koşalım,
0: seninle gel mutlu yarınlara koşalım. Doğru cevap, Sözcan Yaşkırımızı Bediran'a göndermek istiyorum. Ve Bediran'dan da bu şarkıyı ufak da olsa duyabiliriz.
1: Seyircilerimizden çok özür diliyorum, sesim biraz kötüdür.
0: Gel gündüzle gece olalım, gel gökyüzünde yıldız olalım.
1: Seninle mutlu yarınlara koşalım, gel beraber mesut olalım.
0: Kocaman alkışlarımızı Bediran'a göndermek istiyorum sevgili izleyenler. Televizyonun sesini biraz daha açabilirsiniz şu anda. Şaka yapıyorum.
1: Hiç sıkıntı değil.
0: Evet Bedirancığım, geldik üçüncü artık bu etabımızın son sorusuna. Olacak da öleceği nokta nokta bulunmaz.
1: Çare
0: bulunmaz. Daha süreli başlatamadan Bediran'dan cevaplar geldi efendim. 3-3 yaptık. Bütün sorularımıza doğru cevabı vererek bu etabımızın ödülünü Bediran kazanmış oldum. Güle güle, güzel günlerde kullanman dileğiyle Bediran. İstersen bu ödül sende kalmak şartıyla bir üst etaba geçerek daha fazla kazanma şansın var. Geçebilir.
1: Evet, geçelim mi? Evet.
0: Efendim biz Bediran'la birlikte 3. etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Bediran'la birlikte artık 3. etaptayız. Bediran yüzün kuyruğuna geldin diyebiliriz.
1: Evet, inşallah daha ilerisine de gideceğim.
0: İnşallah. Bu etapta seni neler bekliyor kısaca bahsetmek istiyorum. Bu etabımızda elinde 3 adet zarf var ve bu zarfların içerisinde sana bu etapta soracağım soruların konuları bulunmakta. Sana bu etapta hayvanlar aleminden bir soralım. Tarihe mi geçelim yoksa genel kültürden devam mı edelim Bediran?
1: Tarihe geçelim.
0: Tarih
1: midir iyidir. Ana? Bayağı iyidir. Çok severim.
0: Haydi bakalım.
1: O yüzden tarihe geçmek istiyorum.
0: O zaman tarih zarfımı alıyorum ve açıyorum. Bakalım Bediran'ı bu etapta neler bekliyor sevgili izleyenler. Şimdi Bediran bu etapta bizden bir joker hakkı kazandın.
1: Tamam.
0: Takıldığın tek bir soruda istersen telefonla birilerini arayıp yardım alabilirsin. Dilersen de burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine danışabilirsin, yardım alabilirsin diyelim. Hazırsan ilk soruna başlamadan önce kısa bir hatırlatmam daha var. Sorularımızın tek cevap hakkı bulunmakta. Yani vereceğin cevabın yanında eminim demen bizler için yeterli olacaktır.
1: Tamamdır.
0: Diyelim. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Efendim 3. etabımız başlıyor diyelim. Sorum geliyor. Galata Kulesi 1300'lü yıllarda hangi amaçla inşa edilmiştir? Tarihim çok iyi dedi Bediran.
1: Tarihim çok iyiydi, evet.
0: İyiydi ama bu soruya kadar.
1: Ama bu soruya kadar.
0: Ya joker hakkım var ama bence ilk sorudan harcama derim.
1: Ya diğer ama soruları yapabileceğimi düşünüyorum. Gözlem evi, gözlem olarak kullanılıyor olabilir veya yangın haberinden birisi, ikisinden biriydi.
0: Evet.
1: Hatta öyle biliyorum, gözlem yani gözetleme için gemilerin gözetlenmesi falan, eminim gemilerin gözetlenmesi son kararım.
0: Yani gözetleme diyorsun.
1: Evet.
0: Peki efendim, bakalım acaba doğru cevap mı? Galata Kulesi 1300'lü yıllarda hangi amaç için inşa edilmiştir diye sorduk. Gözetleme amacı için inşa edilmiştir diye cevap geldi. Acaba gözetleme doğru cevap mı? Bediran, ne hissediyorsun?
1: Doğru gibi hissediyorum.
0: Doğru gibi hissediyorsun. Peki yanlış, üzülür müsün?
1: Üzülürüm ama katılmak da benim için büyük bir zevkti.
0: Gözetleme...
1: Bence doğrudur ya.
0: Doğru cevap. Gözetleme kulesi amacıyla inşa edilmiştir. Kocaman alkışlarımızı Bediran'a göndermiş olalım. Sevgili izleyenler, gelelim ikinci sorumuza. Osmanlı Devleti'nde itfaiye teşkilatı kurulmadan önce yangın söndürmekle görevli ekiplerin adı neydi?
1: Bir tane tatlıydı. Tatlı olduğuna eminim. Gerçekten bir tane tatlı,
2: tatlı olduğuna emindim. Mesela nasıl ya, bir tatlıydı bu?
1: Bir tane tatlıydı.
2: Yemekler nasıl?
1: Çok iyi. Cüsseden de görüldüğü üzere tatlı olduğuna eminim. Ama
2: nasıl
1: hangi
2: tatlı? Mesela
1: ya şerbetli bir tatlı. Adı geldi. Tulumba. Tulumba. Eminim. Tulumbacılar.
2: Tulumbacılar diyorsun.
1: Tulumbacılar. Eminim.
2: Evet. Osmanlı Devleti'nde itfaiye teşkilatı kurulmadan önce yangın söndürmekle görevli ekiplerin adı neydi diye sorduk. Bir tatlı dedik. Tulumbalar dedik. Tulumbacılar. Tulumbacı. Acaba doğru cevap mı? Tulumbacı.
3: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra. Yeni 35 yılda.

geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Süper Kumbara başlıyor.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
5: Armut fiş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte.
5: Neydi ya?
6: Ay dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
7: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
8: Ben.
9: Botanik.
8: Abacus.
10: Kasa.
11: Marul.
5: Kumbara.
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
0: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
13: Ne kadar emanet tutuyorum.
14: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
13: Tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
15: Bitti diyeceksin. Nasıl hani daha neyi bitti?
13: Nasıl yakışıyor mu bana?
14: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
16: Ulan ne yapıyorsun?
14: Hava asacağız bu sırada.
13: Eyvah yakalandım.
1: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

0: geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Acaba doğru cevap mı? Bunun bacı.
2: Doğrudur ya. Doğru olmalı.
1: Doğru cevap kocamın aşklarını ben. Ve bir ana göndermek istiyorum. İki değişi yaptık. Artık bu etabımızın son sorusundayız. Eğer bu soruya da Bediran doğru cevabı verirse büyük ödülü kazanmış olacak bu etapta. Son sorum geliyor. Joker hakkını kullanmadın, eve de götürmeyeceksin. O yüzden...
2: Bakalım, bilirsek kullanmayız.
1: Hadi bakalım. Yavuz Sultan Selim'in dedesi kimdir?
2: Şimdi Yavuz Sultan Selim, biraz sessiz düşünebilir miyim?
1: Tabii ki de süren yok.
2: Yavuz Sultan Selim 9. Osmanlı Padişahı, oğlu Kanuni Sultan Süleyman. Babası 2. Bayezid olması lazım. Dedesi de Fatih Sultan Mehmet Han. Son kararım eminim.
1: Fatih Sultan Mehmet cevabından emin misin?
2: Eminim, son kararım.
1: Süper. Acaba doğru cevap mı Fatih Sultan Mehmet yoksa yanlış bir cevap mı verdin?
2: Adım gibi eminim doğru.
1: Yavuz Sultan Selim'in dedesi kimdir diye sorduk. Fatih Sultan Mehmet cevabı geldi sevgili izleyenler. Eğer Fatih Sultan Mehmet doğru cevapsa büyük ödülün kazananı Bediran olacak efendim. Fatih Sultan Mehmet doğru cevap. Kocaman aşklarımızı ben Bediran'a göndermek istiyorum.
2: Çok teşekkür
1: ederim. 3'te 3 yaptık. Hatta jokerlerimizi kullanmadık, artık evine götürebilirsin.
2: Götüreceğim.
1: Bediran. Şimdi ben ödülümüzü almak istiyorum öncelikle efendim. Güle güle, güzel günlerde kullanman dileğiyle. Fakat Bediran, fakat sana son bir riskli bir teklifim var.
2: Buyurun.
1: İstersen bu ödülünü, kazandığın bu ödülü ikiye katlayabilirsin.
2: Çok güzel bir teklif.
1: İkiye katlama şansı sana sunuyorum. Tek bir soru, tek bir doğru cevap bu ödülü ikiye katlatabilir sana. Fakat vereceğin yanlış cevapsa bu ödülü kaybetmene yol açar. Tamam mı, devam mı?
2: Hiçbir zaman tamam demedim. Sonuna kadar devam.
1: Devam. Bizler efendim Bediran'la birlikte risk etabına geçiyoruz. Risk etabında görüşmek üzere. Evet sevgili izleyenler, Bediran'la birlikte artık risk etabındayız. Bediran ödülünü ikiye katlamak istediğini söyledi. Kazandığı bütün ödülü kaybetmek uğruna.
2: Evet, risk almak, hayat risk alınacak kadar uzun. Benim düşünceme göre.
1: Çok güzel bir sözlü. Tebrik ediyorum seni gerçekten. Bediran.
2: Buyurun.
1: Elimde bu etapta sana soracağım sorunun zarfı var. Yavaş yavaş açıyorum. Buyurun. Bu etapta tek bir sorumuz var ve tek bir cevabımız olacak.
2: Gene eminim demem yetiyor.
1: Kesinlikle. Süren yok. İstediğin gibi düşünebilirsin.
2: Tabii ki.
1: Zarfımı açıyorum. Risk etabının sorusu şu anda benim de gözümün önünde efendim. Şöyle vermek istiyorum. Hazır mısın Bediran?
2: Hazırım.
1: Sorum gelsin mi?
2: Gelsin.
1: Efendim sorum geliyor. Görme engelliler için kabartma harfleri icat eden mucidin adı nedir?
2: Soruyu biliyorum ama emin değilim. Alfabesi de var.
1: Neydi mesela o alfabenin adı?
2: Braille alfabesi. Ben adını bilmesem de Braille eminim, son kararım.
1: Düşünmedin. Bunun bir adı var. Yani bu icat edenin bir adı var. Tam adı. Ne olabilir?
2: Soyadı Braille'dir. Adı, inanın hiç bilmiyorum.
1: Bakalım Bediran ödülünü ikiye katlayabilecek mi? Ya da kazandığı bütün ödülü kaybedecek mi sevgili izleyenler? Bediran şu anda emin olmakla birlikte emin de değil bir yandan.
2: Braille diyorum ama adını inanın bilmiyorum. Braille olduğuna eminim. Hani bence doğru da bildim ama adı, ya inanın hiç bilmiyorum ya. Braille demek istiyorum. Braille olduğunu biliyorum.
1: Evet, Bediran adı lazım. Ödülünü ikiye katlamak için uğraşıyor şu anda. Vereceği doğru cevap çünkü Bediran'ın kazandığı ödülü...
2: Braille olduğuna eminim.
1: İki katına tekabül edecek.
2: Abi Braille'i kabul edebiliriz bence ya. Efendim? O kadar geldim, Braille'i kabul edebiliriz. Benim yani bildiğim... Braille olduğuna eminim adı yani...
3: Sorumuz eğer...
1: Bu kabartma harfleri sorusu olsaydı, sadece bunun adı nedir olsaydı belki dediğin doğru olabilirdi. Ya da... Ama Mucid'in adını soruyoruz.
2: Abi Mucid'in adı... soyadı Braille değil mi? Ben mi yanlış biliyorum?
1: Bilmiyorum. Bediran, bilmiyorum.
2: Adı
1: bu riski sen almak istedin. Bu riski sen almak istedin Bediran. Oflama, dur sakin ol.
2: Abi sakinim de bilmiyorum. Ya çekilmek de istemiyorum çünkü biliyorum adamın soyadı Braille. Adını bilmiyorum. Bu adam İngiliz gibi bir şeydi. John çok sıradan. William Braille yakışmıyor. Jack olamaz.
1: Doğru yolda mı acaba Bediran? Ödülünü bugün risk etabında aldığı bu...
2: Belki Fransızdır. Fransa'nın en yaygın ismini yazalım. Biz yapacağımız şeyi yaptık. Ne? Louis Braille.
1: Louis Braille diyorsun.
2: Evet.
3: Evet. Emin misin?
2: Eminim. Louis Braille. Artık battı balık yan gider.
1: Peki. Görme engelliler için kabartma harfleri icat eden Mucid'in adı nedir diye sorduk. Louis Braille dedi. Eğer Louis Braille doğru cevapsa bugün burada ödülünü ikiye katlamış ve kazanmış bir şekilde bu risk kitabından ayrılacaksın.
2: İnşallah.
1: Fakat Louis Braille yanlış cevapsa maalesef kazandığın bütün ödülü kaybedeceksin Bediran. Ne hissediyorsun?
2: Ya ben Braille olduğuna eminim. O bana yeter. Ben kendimi kazanmış hissediyorum. Adı Louis de olsa, Richard de olsa artık gam yemem. Çünkü ben Braille olduğunu biliyordum. Adını istiyorlardı. Louis değilse de sağlık olsun, canımız sağ olsun.
1: Peki. Efendim, Louis Braille doğru cevapsa mı acaba? Cevap mı?
2: Ya
1: efendim,
2: salladım.
1: Louis Braille
2: doğrudur sanki.
1: Yanlış
2: mı?
1: Mı acaba?
2: Mı acaba? Sanki doğrudur ya.
1: Efendim, görme engelliler için kabartma harfleri icat eden Mucid'in adı nedir diye sorduk. Bediran'dan bir cevap geldi. Bediran şu anda sorunun cevabını çok merak ediyor. Çünkü ödülünü ikiye katlama şansı var. Ama ucunda kazandığı bütün ödülü kaybetme korkusu da var şu anda.
2: Aynen
1: Bediran'ın.
2: Öyle. Bir de sorunun yarısını kesin emin olarak bilmek de...
1: Ama yarısına emin olmamakla birlikte
2: o da çok bir kötü
1: cevap
2: bir durum
1: verdi. Eğer doğru cevapsa zaten çok sevineceğini düşünüyorum.
2: Evet, çok sevineceğim.
1: Ama yanlış cevapsa çok üzüleceğini düşünüyorum. Efendim, Louis Braille. Louis Braille.
2: Louis Braille.
1: Doğru cevapsa eğer ödülünü ikiye katlayacaksın.
2: Çok heyecanlıyım şu an. Umarım doğrudur.
1: Efendim, Louis
2: Umarım
1: Braille.
2: Umarım doğrudur.
1: Acaba doğru cevap mı?
2: Umarım doğru cevaptır.
1: Heyecanlı mısın?
2: Çok. Aşırı heyecanlıyım. Elim ayağım titriyor şu an.
1: Evet.
2: Şu güzel havada.
1: Şu güzel havada. Efendim. Bediran'ın cevabı.

0: Bediran, Bediran'ın şu anda sinir yönetimi kalmadı. Evet efendim. Bediran bugün risk hesabında ödülünü ikiye katlamak istediğini söyledi. Seçti.
1: Seçtim.
0: Eğer daha önce çok güler miydin böyle?
1: Abi çok gülüyorum. Herkese şikayetçi gülmemin kötülüğünden.
0: Evet. Efendim, doğru cevap Louis Braille mı acaba?
1: Abi yapma, gözünü seveyim ya.
0: Tamam, bu kadar artık uzattım. Doğru cevabı söylüyorum. Ama anlık tepki verme, olur mu?
1: Tamam.
0: Ve verebilirsin. Tabii sevinmek de üzülmek de senin hakkın Bediran.
1: Tamamdır.
0: Louis Braille doğru cevap.
1: Seva!
0: Seva! Oh be! Bediran'a göndermek istiyorum efendim. Risk etabına geçtik. Dördüncü etaptaydık ve ödülünü bugün burada ikiye katlama şansın oldu. Ve bunu da çok güzel bir şekilde değerlendirdin Bediran. Ben ikiye katlanmış halinde ödülünü sana takdim etmek istiyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Güle güle, güzel günlerde kullanman dileğiyle.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bizler teşekkür ederiz. Neler hissediyorsun, anlat.
1: Çok mutlu oldum. Hani bilemesem çok üzülürdüm çünkü soyadını biliyordum. Adı sallamış olduk. Şans yüzümüze güldü. Tutturduk. Çok mutluyum şu anda. Gerçekten aşırı mutluyum. Çok teşekkür ederim size de bana yarışma ihtimalini sunduğunuz için.
0: Bizler teşekkür ederiz. Diyeceklerim bu kadar. Bediran.

gerçekten çok eğlenceli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim şimdilik. Efendim hoşça kalın.

TV 4 ekranlarından Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Balat'tayız. Muhteşem bir enerjiyle Gezmek Olsun başlasın mı? Başlasın.

İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Balat'tayız sevgili seyirciler. Hemen Mithat'ın arka tarafında Budina Caddesi'nin başlangıcı var. Şu anda bulunduğum caddede Ayan Caddesi. Hatta sağ tarafından böyle gittiğiniz zaman Ayan Caddesi'nin bu tarafına doğru. Ben tam ortadayım Budina Caddesi'nin karşısında kalan kısımda. Arkamda da bu arada Kürkçü Çeşmesi sokağı var. Muhteşem evler var ara sokaklarda. Belki birçoğunuz Balat'ın bu tarafına gelmemişsinizdir. Muhteşem yemek yerleri, kafeler, yani

Gerçekten çok gönlü bir yer Balat ve her tarafı farklı keşfedilmesi gereken bir yer. Her tarafında farklı bir şehir var sanki. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Şimdi arka tarafında Kürkçü Çeşmesi sokağı var. Biz böyle gideceğiz. Mithat gelir misin? Şimdi şurada neredeyse 70 seneden fazladır bir karakol varmış. Burası tarihi bir karakolmuş. Restorasyon ve renovasyon çalışması yapılacakmış. O yüzden bekliyormuş. Hemen Vodina Caddesi'nin başında olduğumuzu söyledik. Burası Ayan Caddesi. Fazlasıyla turist turları var. Onu da belirteyim sizlere. Hemen Mithat'ın arkasında yabancı turistler Balat'ı gezmeye gelmişler. Tabii burada kilise, patrikhane de olduğu için yabancı turistlerin de buraya oldukça ilgisinin olduğunu belirtmek istiyorum. Yerli ve yabancı turistin. Geçen Vefa'ya gitmiştik. Vefa'ya da gittiğimiz zaman yabancılar değil, özellikle yerlilerin fazla geldiğini söylemişlerdi, değil mi? Bozacı'ya. Hatta ben Bozacı'nın sadece akşam saatlerinde kalabalık olduğunu biliyordum. Gündüz saatleri de Bozacı fazlasıyla kalabalıkmış. Hani biz genelde akşamları gittiğimiz için iş çıkışlarında bize akşam saatleri daha kalabalıkmış gibi geliyordu. Hemen sol tarafımda çok güzel bir kafe var bu arada sevgili seyirciler. Birazdan biz bu kafenin içine gireceğiz, tatlı yiyeceğiz ve kahve çekeceğiz. Kahveci güzeli var burada. Buraya ama birazdan geleceğiz. Siz önce şu çevreye şöyle bir göz atın. Burada da çok güzel evlerin olduğunu belirtmek istiyorum. Sonrasında buraya gelip kahveyle güne başlayalım. Ama öncesinde hemen çaprazında Kürkçü Çeşmesi sokağında muhteşem takı atölyesi var. Takıların satıldığı bir dükkan var. Oraya girelim. Ama önce bu çevreye şöyle bir göz atın.

Şimdi Kürkçü Çeşmesi sokağına girmişken hazır. Mithat'ın şu an oturduğu yere giriş yapacağım ben şimdi. Burası hem bir takı dükkanı hem bir takı atölyesi. Ama bildiğiniz takılar yok içeride. Değil mi Mithat? Şimdi seni ayağa alalım. Mithat neden oturuyordu? Çünkü beni bekliyordu. Bakın şöyle. Burada ince bir işçilik var sevgili seyirciler. Nasıl ki bir danteli örüyorsunuz, bir atkıyı örüyorsunuz. Burada da şöyle ince ince örülmüş, muhteşem, birbirinden güzel kolyeler, küpeler, gömleğin üstüne giyilecek şu şekilde takılar var. O zaman ne duruyoruz? Zuhal Hanım'ın bu muhteşem hem takı atölyesine hem de takı dükkanına giriş yapıyor muyuz Kürkçü Çeşmesi sokağında, Balat'ta? Evet, haydi.

Mithat'cığım, kolyem nasıl öncelikle? Peki bilekliğim nasıl? Şimdi şuradakileri çıkarması zor olduğu için aslında bu kolumu da doldurmak istiyordum. Buradaki örme takılarla. Muhteşem bir takı dükkanı ve muhteşem bir takı atölyesindeyiz sevgili seyirciler. Burası haftanın 7 günü açık. Kürkçü Çeşmesi sokağında Balat'ta. Budina Caddesi'nin hemen başlangıç noktasının karşısındaki sokak Kürkçü Çeşmesi Sokağı. Zaten elimizdeki akıllı telefonlardan navigasyona yazdığımız zaman hop bizi buraya getiriyor. Tarihi karakolun başladığı sokak. Şimdi bu takı atölyesi Zuhal Hanım'ın. İçeride gerçekten farklı bir başkasının boynunda, kulağında, bileğinde, parmağında göremeyeceğiniz farklılıkta takılar var. Bu takılar pirinç üstüne altın kaplamada olabiliyor. Var şu an burada. 925 ayar gümüşü de var. Eğer isterseniz ay ben gümüş takmam, pirinç üstüne altın kaplamayı ne yapayım, altından başka bir şey takmam diyorsanız altın kaplama değil, altın

kendisini yapıyorlar siparişe göre. Yani burada kendi istediğiniz takınızı da geldiğiniz zaman yaptırabiliyorsunuz. Ha bu arada burası sadece bir takı dükkanı değil, aynı zamanda bir atölye. Burada kurs alıp, kursa katılıp yapmış olduğunuz takıları satışa sundurabilirsiniz. Herhangi bir rafta. Burada öğrencilerin yapmış olduğu takılar da var. Mesela şu kolumdakini bir öğrenci yapmış ve satışta burada.

Ben buradan çıkamadım sevgili seyirciler. Çünkü burada yapılan takılar diğer takılara göre gerçekten fazlasıyla farklı. Siparişe göre üstünüze de biraz önce bu arada gösterdiklerimi yaptırabilirsiniz. Zuhal Hanım dedi ki bana boynundakini ve bileğindekini çıkartma, güne böyle devam et dedi. Yıldız Takı Atölyesi'nden çıktım, boynun böyle, kolun böyle diye söylerseniz hemen onun da cevabını vermiş oldum. Takı Atölyesi'nden çıkamadım çünkü bu takıların yapım tekniği kilim dokumaya benziyor. Onun daha böyle minimal, küçültülmüş hali diyeyim ben. Bakın şöyle, şimdi öğrencimiz burada bir halı dokuma yapıyormuş gibi takı dokuyor aslında. Zincirler Çin'den özel olarak geliyormuş, buradan alınmıyormuş. Bu görmüş olduğunuz ipleri de, takı iplerini de, takılarda kullanılan ipleri de Zuhal Hanım kendi üretiyormuş. 350'den fazla öğrenciye atölyede imkan verilmiş. Onun yanı sıra öğrencileri seçiyorlarmış. Hani belki atölyeye gelmek istersiniz, şartlarını merak ediyorsunuzdur. Onun da cevabını vereyim. Yani burada hem üretip hem de satış yapmasını sağlıyorlarmış öğrencilerin. Bu kriterlere uyuyorlarsa, yani hem üretip hem de satış yapacaklarsa, yani bunu bir işe dönüştüreceklerse burada atölyede kurs alabiliyorlarmış. Bence bu çok güzel bir şey ya. Ya gerçekten çok güzel bir şey. Mithat, sen ne düşünüyorsun? Farklı bir hani örme takı aslında, hani bir teknik. Farklı bir teknik ve öğrenciler farklı bir tekniği öğrenip birçok kişiye bunu hem satıyorlar hem de gösteriyorlar nasıl olduğunu. Bence gerçekten çok güzel bir imkan. İnsanlar normalde öğrendiklerini ve bildiklerini karşı tarafa öğretmeyi tercih etmezler. Öğretmek de istemezler. Çünkü herkes her şeyi biliyordur. Çünkü herkes her şeyi en iyi bilen olmalıdır. Çünkü herkes bildiğini bir başkasıyla paylaşmak istemez. Çünkü ondan sonra kimse bilmesin, kendi bilsin. Sadece ben satayım bencilliği ya da hani ben bileyim, benden öğrensinler bencilliği vardır. Bence bu, bilmiyorum, doğru değil. Sizin yaptığınız çok güzel bir şey. Zuhal Hanım'ı da görmüş oldunuz bu vesileyle. Kendisi gerçekten çok tatlı bir hanımefendi. Bu Kürkçü Çeşmesi sokağındaki bu takı dükkanı ve atölyesi bir seneden beri var ama bunun tabii ki öncesi de var. Şunu da sorabilirsiniz Yıldız'cığım, bu takılar kararıyor mu kararmıyor mu diye. Kullanıma bağlı, onu belirteyim. Tabii ki gümüşler de belirli bir müddet sonra kararıyor, altın kararmıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Şimdi siz bunun üstüne alıp da deterjanı, parfümü sıkarsanız kararır. Yalan yok. Benim programda zaten bende de yalan yok. Siz bunun üstüne parfümü getirip akşam eve gittiğiniz zaman bunu yıkayıp kurulayıp kenara kaldırırsanız daha uzun ömürlü kullanırsınız ve bu kararma yapmaz. Tabii kimyasal madde gelmezse hiçbir şekilde kararma yapmaz. Bu arada bakın, benim kolyem kısaltılmış. Şimdi ben bunu beğendim. Ben her girdiğim takı atölyesinden bir şey alıyorum, böyle farklı gördüğüm, ama bunları gerçekten çok beğendim. Şimdi hiçbir yerde görmedim çünkü bu şekilde. Şimdi şunu şöyle beğendim. Bunu alıp çıkacağım. Şöyle bakın. Hop, boynuma şöyle kolye olarak, bir dakika, takamadım çünkü ben, takacağım ve çıkacağım. Taktım şöyle, bakın. Gördünüz mü? Tabii bu uzun bir bileklikmiş normalde. Ben bunu kolye olarak takmak istedim. Dilediğiniz bileklik uzatılıyor, kolye yapılıyor. Dilediğiniz hal, kolye. Yani kendinize göre getiriliyor. Kendi şöyle boynunuza, bileğinize göre. Ay, ben burada vakit geçirmeye devam ediyorum. Kahvede buluşalım o zaman.

0: Kürtçü Çeşmesi sokağında, hemen sokağın başında, köşede muhteşem güzellikte bir kahveci hanımefendi var. İsmi Nagihan. Birazdan Nagihan'ın yanına gideceğiz. Burada kumda kahveler. Türk kahvesi var. Şöyle bakıyorum, Kakule kahvesi, Süryani kahvesi, damla sakızlı kahve, Dibek kahvesi var. Onun yanı sıra salep, bitki çayı, sıcak çikolata, latte, filtre kahve, moka çeşitleri var. Onları bir geçin ama burada kumda kahve muhteşem oluyor. Gerçekten. Türk kahvesini seviyorsanız yanında Nagihan'ın güler yüzüyle, muhteşem sohbetiyle daha da güzel oluyor. Ayrıca artı olarak burada kendi yapmış olduğu tatlılar, günlük tatlılar çıkıyor. Her tatlısı ayrı güzel. Gerçekten mevsimine göre burada muhallebiler oluyor. Mesela latteli muhallebiyi siz nerede yediniz? Ben burada yedim daha önce geldiğimde. Rüba tatlısını yediniz mi hiç? Ben burada yedim daha önce geldiğinizde. Her geldiğinizde farklı bir tatlı çeşidi oluyor. Şimdi Nagihan'ın yanına gitmeden önce binayı göstermek istiyorum. Açılışımızı da zaten burada yapmıştık. Ayan Caddesi şu an burası. Aynı zamanda Kürkçü Çeşmesi sokağının da başlangıcı Balat'ta. Tekrar belirteyim. Şimdi bu bina 1895 yılından günümüze kadar gelmiş bir bina sevgili seyirciler. Bu binanın özelliği mozaik olması, çelik üzerine yapılmış olması. Daha önce bu binada Yahudi bir aile yaşıyormuş, üstünde, altında da tütüncü dükkanları varmış. Sigara sağlığa zararlıdır, tütün mamulleri zararlıdır diye de ekliyoruz. Bu bina günümüze kadar gelmiş ilk bina. Mozaik, çelik üzerine yapılmış. 1895'ten günümüze kadar gelmiş ilk bina. Ve Nagihan, yanıma gelir misin rica etsem bütün gülen yüzünle. Şimdi Nagihan kahveci güzeli olarak geçiyor. Şöyle... Nagihan fazlasıyla güler yüzlü bir hanımefendi. Uzun yıllardır Türk kahvesi yapıyor kumda. Güler yüzüyle bütün müşterileri ağırlıyor. Teşekkür etmene gerek yok. Ben gerçekleri söylüyorum. Hoş buldum. Şimdi Nagihan'ı tanımadan Balat'tan gitmek kesinlikle olmaz. Balat'ın Vodina Caddesi'nin başlangıç noktasında... Kürkçü Çeşmesi sokağının köşesinde anlattığım yer. Şimdi bir sade Türk kahveni içerim.
1: Özlemişsin.
0: Özledim, tamam. Çok özledim.
1: Hemen hazırlayalım.
0: Hemen hazırlayalım şöyle. Nagihan getirirken burada kahve yaptığını belirtmek isterim Nagihan'ın. Zaten şu an burası sıcak. Kahvenin yapım aşamasını birazdan göstereceğiz. Nagihan haftanın 7 günü burada sevgili seyirciler. Tatlı da koyacağız önümüze. Şu anda taze taze brownie ve yaban mersinli cheesecake var. Onların tadına bakacağız. Şimdi Nagihan burayı getirirken siz de bence buraya şöyle dışarıdan içeriden bir göz atın. Ne dersiniz?

0: Nagencim çok teşekkür ediyorum. Kahve ikram edenlerin sana da çok olsun. Şimdi içerisi de gerçekten çok güzel. Bu arada içeride nostaljiye doğru da gidiyorsunuz. Çok güzel kahve fincanları da var. Mithat gösterdin mi içeriği iyice? Şimdi gösterme, birazdan göster istersen Mithat'cığım. Kahvemi soğumadan bir içeyim. İzleyicilerim içerideki kahve fincanlarını da görsün ama. O kahve fincanlarından seçip de kahveleri de içebiliyorlar mı? Nagihan. Şu an onları seçtirmiyormuş. Çünkü onlar çok değerli. Düşürüp kırarlarsa çok üzülürmüş Nagihan, haklı olarak.
1: Bayağı değerli ürünler onlar.
0: Değerli oldukları için, antika oldukları için tabii eşi benzeri yok yani. O yüzden sordum zaten. Resmen içeride bir takım var. Takım. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Kahveden bir yudum alayım Mithat.
2: Olur.
0: Bir dakika alayım.
1: Ben sana yeni tabak getireyim.
0: Hemen. Bu arada yok, getirmene gerek yok. Bizim programımız gayet doğal, kısmetini taşırdı. Gene taşırdı. Benim kısmet her yerden taşıyor görmüş olduğunuz gibi. Dökülebilir bu sonuçta, ne var? İnsanlık hali, hatasız kul olmaz. Hata insanlar için. Bu hata bir kere yapılabilir. Devamı gelirse zaten hata olmuyor bence. Devamı gelirse kızarım Nagihan, ona göre. Şimdi kahvemi içerken günlük burada cheesecake var şu anda, çeşit çeşit. Damak zevkinize göre buradan Nagihan'ın yapmış olduğu cheesecake'lerden yiyebilirsiniz. Brownie'sini yediğinizde gün boyu bir şey yemenize gerek kalmıyor. Şimdi bir brownie istiyorum ben. Bir de yaban mersinli cheesecake istiyorum. Hepsini de Nagihan yapıyor. Burada yediğiniz tatlıları bütün samimiyetimle söylüyorum. Başka bir yerde yemenize imkan yok.

0: Şimdi herkes biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar diyor. Tabii ki Mithat da yiyor. Mithat da bir tatlı sever olarak bu ikisinden payını alacak. Önce Mithat tadına baksın istiyorum. Şöyle brownie'den bir gösterebilir misin? Mithat. Bak. Şöyle. Tabii isterseniz çikolata sos koydurmayabilirsiniz. Şöyle Mithat'a verelim bir hemen. Sevgili seyirciler, kameraman arkadaşımız Mithat yesin. Verdim çatalıyla birlikte. Mithat nereyi çekiyor şu an? Tatlıyı görünce eli ayağı titredi Mithat'ın. Efsane mi? Alayım. Ha, benim diyor, yaban mersinli cheesecake'in de tadına bak diye vereyim dedim. Şöyle. Efsane diyor. Nagihan Hanım bütün tatlıları efsane. O kadar samimiyim bir tatlı sever olarak ve bol bol koyar malzemesini. Kısmaz da. Şöyle. Mithat'a bir de yaban mersinli cheesecake verelim. Tatlı komasına girmez Mithat sevgili seyirciler. Mithat tatlıyı çok seven bir insan olduğu için geceleri kalkıp çikolata sosu yediği için aynen öyle hiç mesela Mithat bunları yer, üstüne bir tatlı çekimi daha yapsak onu da yer. Ben de yerim. Bende de öyle bir potansiyel var. İnsanlar inanmıyor benim de yiyebildiğimi ama var. Şimdi ben de hem bu cheesecake'in söyle.
1: Tamam,
0: gerçek yaban mersini. Marmelat değil. Efsane. Cheesecake. Bu kadar hafif olamaz bir tatlı. Değil mi Mithat?
1: Tatlıyla ekşi bir arada. Aynen. Tatlıyla ekşi bir arada
0: orada. Gerçek yaban mersini kullanıyor. Donmuş değil, ben gördüm. Sossuz da alabilirsiniz. Şimdi ben bir de brownie'nin tadına bakacağım şöyle. Sevgili seyirciler.

0: Muhteşem. Malzemeden de kısmamış bu arada değil mi Mithat? Şimdi ben bunları tabii ki yemeye devam edeceğim. Ama Nagihan.
1: Tatlıya tatlı konuşuyor zaten biz tatlı konuşuyoruz.
0: Gerçekten. Gelin. Nagihan'ın hem sohbetini,

0: hem kahvelerini, hem güzel yüzünü, hem tatlısını görmeye gelin. Haftanın 6 günü sabah 10'dan akşam 10'a kadar açık. Balat, Kürkçü Çeşmesi sokağının köşesindeki bu güzel yer. Kahveci güzeli Nagihan.
1: Oh, adı böyle kalmıştı değil mi? Böyle kalmıştı. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.

Kürkçü Çeşmesi sokağında muhteşem dükkanların yanı sıra gerçekten çok güzel evler var sevgili seyirciler. Kameraman arkadaşımız Mithat Kılıç zaten şu an sizlere gösteriyor. Bu arada sokakta yürürken herhangi bir dizi setine ya da film setine ya da reklam setine de konuk olabilirsiniz. Çünkü buralarda fazlasıyla dizi, filmlerde çekiliyor. Aslında baktığınız zaman tam bir açık hava film platosu gibi de bir yer. Onu da belirtmek istiyorum. Ulaşım da çok kolay bu arada. Metrobüsle gelebilirsiniz, kendi aracınızla gelebilirsiniz. Minibüslerle, otobüslerle gelebilirsiniz. Ya da vapurla gelebilirsiniz. Eminönü'ne de çok yakın olduğu için aslında bir gününüzü dolu dolu da geçirebilirsiniz. Şöyle baktığınız zaman evlerin zaten dizilimi fazlasıyla güzel duruyor değil mi Mithat? Tekrar belirteyim, burası İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Balat'ta Kürkçü Çeşmesi sokağı sevgili seyirciler. Daha çok yabancı turistlerin ziyarette bulunduğu sokak. Diğer tarafa gittiğiniz zaman Fener tarafına gerçekten de yerli vatandaşlarımız yoğunlukta. Ama bu tarafta ben bayağı bir yabancı turist gördüm. Şunu da belirteyim, buraya geldiğiniz zaman herhangi bir müzayedeye ya da işte girebilirsiniz. Antikaya dükkanına da girebilirsiniz ama genelde erken saatlerde hafta içi kolay gelsin kapalı olduklarını söyleyeyim. Daha çok öğleden sonra açılıyorlar.

Balat'ta Kürkçü Çeşmesi sokağından çıktık. Kürkçü Çeşmesi sokağının hemen sonundan sola döndük. Türkeli sokağındayız. Hemen sağ tarafımda sevgili seyirciler Hacı İsa Camii var. 1465-1466 yılından günümüze kadar gelmiş bir cami. Telefonlarınızın kamera bölümünü açıp QR kodu okuttuğunuz zaman camiyle ilgili bilgileri okuyabilirsiniz. Biraz önce herhangi bir dizi ya da film setine ya da reklam setine konuk olabileceğinizi söylemiştim. Burada da bir dizi çekimi var. Televizyon dizisi. Şu anda bizim çekim yaptığımız sırada biz de bir dizi setine konuk olduk. Diğer sokak aralarına da girdiğiniz zaman gerçekten birbirinden güzel ve renkli evleri görüyorsunuz. Buranın üst kısmının da Kariye Mahallesi'nin olduğunu belirtmek istiyorum.

Türkeli Sokağı'nda yürüdük sevgili seyirciler ve fazlasıyla renkli evlere denk geldik. Senelerdir Balat'a geliyorum, senelerdir İstanbul'un neresinde ne var hepsini çok iyi biliyorum. Fakat ben de Balat'ın bu yüzünü ilk kez görüyorum, sizlere de göstermek istedim. Hacı İsa Camii'nin olduğu sokaktan girdiğiniz zaman Balat'ın Fener tarafının yanı sıra burada da renkli evler olduğunu bilmenizi istiyorum. Burası Türkeli Sokağı diye geçiyor. Tekrar belirtmek isterim ki üst tarafı yine Fatih ilçesine bağlı Kariye Mahallesi. Kariye Mahallesi'nde de gezeceğiniz, İstanbul içinde eski İstanbul'u bulabileceğiniz çok güzel yerler var. Mutlaka gezir

haritanızın içine Kariye mahallenizi de eklemenizi ben tavsiye ediyorum. Ulaşım çok kolay. Kendi aracınızla geldiğiniz zaman böyle yerlere park yerinde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Evet, otoparklar var ama yabancı turistlerin ve İstanbul içinde yaşayan

Şu anda içine girdiğim sokak Hacı İsa Bostan'ın sokağı. Burada da birbirinden güzel renkli evler var. Sokağın devamında da aynı şekilde. Tekrar belirtiyorum sevgili seyirciler. Balat'a geldiğiniz zaman sadece bir tarafını da fotoğraf çekip gitmeyin. Bence yürüyerek her bir noktasını gezin. Keşfedilmesi gereken gerçekten çok güzel yerler var. Bir de benim her zaman söylediğim şöyle bir düşünce var. İnsanların olduğu yeri güzelleştirmesi. Bu evler düz, tuğla evler olsa kimse dönüp yüzüne bakmazdı ya da kimse fotoğraflarını çekmezdi. Ama bu evlere şöyle baktığınız zaman hem sol tarafımdaki Türkeli sokağındaki evlere hem de sağ tarafımdaki Hacı İsa Bostanı sokağındaki evlere içim açılıyor. İnsanların bulundukları yerleri güzelleştirmesi, farklı insanların da bakış açılarını değiştirmesi bence muhteşem bir şey. Ben sizi buradaki renkli evlerle bırakıp Balat sokaklarını evlerinize gönderiyorum.

Türkeli sokağındayız. Bu arada evlere bakmaya gerçekten doyamadım. O kadar güzel evler var ki sevgili seyirciler. Böyle bir masaldaki evlere bakıyormuş gibi hissettim kendimi. Şimdi köşede Türkeli sokağının köşesinde Hacı İsa Camii'nin hemen çapraz tarafında köşede böyle bir züccaciye dükkanı var. Şöyle dışarıdaki ürünler önce dikkatinizi çekiyor. Bu dükkanın özelliği bence ürünlerin fazlasıyla uygun fiyatlı olması. Geçen gün alacağım bütün ürünleri burada daha indirimli görünce şoke oldum ben. Vallahi billahi. Ve ben birazdan kendimi kaybetmiş bir şekilde alışverişe başlayacağım sevgili seyirciler. İnanılmaz. 450 lira şu sunum tabağı. 300 lira şu. Şunlar 30 lira. Bakın şöyle. Şöyle sunum luklar var gene. Şöyle göstereyim. Sunum kağıdı 50 lira. Kaç tane var içinde? 50 tanesi 50 lira. Yani o kadar ucuz ki ürünler. Ben içeriye giriyorum, içeride buluşalım.

0: Ya burada fiyatlar gerçekten çok uygun. Benim izleyicim neden geri kalsın dedim ve sizlere burayı göstermek istedim. Geçen gün alacağım her şeyi burada daha uygun fiyata görmem bir mucize oldu benim için. Hem param cebimde kalmış oldu hem de birazdan burada güzel bir alışveriş yapacağım kendime. Çerçevelerin fiyatları bunlar ne?
1: Nihale.
0: Şöyle. Ha bunu buraya asmışsınız. Ha şöyle gösteriyor zaten. Evet. Şöyle bak Nihale. Hem yer kaplamıyor hem de koyduğunda hop oturuyor.

0: Sabah 10'dan akşam 7'ye kadar açıkmış. Şimdi hanımlar, ben size birkaç ürünün fiyatını söyleyeyim. Uygunluğuna siz karar verin. Şu aynaların fiyatı 100 lira. Şunlar. İster duvara asın, ister banyonuzda şu şekilde sunum olarak kalsın. Evet, ne düşünüyorsun? Gayet uygun diyor. Küçücük şöyle yuvarlak aynaları diyor, 200'de satıyorlar diyor. Bakın, bu yağdanlık koyma tahtası 200 lira. Şöyle yağdanlıklar var, tahtasıyla birlikte ne kadar? 120 lira bu, böyle. Böyle. Böyle. Şaka mı yapıyorsun? Bu böyle 120 liraymış sevgili seyirciler.
1: Şişe suyu 50 liraya satıyorlar küçük.
0: Mithat diyor ki şişe suyu küçük 50 liraya satıyorlar diyor. Al birine hediye götür. Kupalar var burada. Şöyle kupalar da var. Bakın. Böyle kupalar da var.

0: 150. Şöyle pizza kesme ürünü var. Bu ne kadar? 70. Ay yok yok burada. Neyi göstereceğimi şaşırdım fiyat uygunluğundan. Vallahi bak şu sunumluklar mermer. Bunların fiyatı 400 lira. Gerçek mermermiş. Şu tahtaların fiyatı 300 lira. Şöyle yine bakın böyle sunumluklar 400 lira. Yine bu 300 lira. Yine şöyle var. Bakın bunun fiyatı 100 liraymış. Bu 400 lira. Ben birazdan bütün paramı buraya bırakıp gideceğim gerçekten de. Sonra şöyle göstereyim. Başka ne var? Şöyle vazolar var. Yapay çiçekler ne kadar? Vazo 100 lira. Çiçekler? 150. Böyle 150. Şöyle.
1: Çiçeğini 250 liraya alırsın.
0: Sadece çiçeğini 250 liraya alırsın dedi. Bence sen geri geri gitme de sen bütün o standı alacaksın biz buradan çıkarken. Fiyatlar dışarıda aynı ürünlerin satılan yerlerine göre daha uygun. Uygun olmasının sebebi de tabii ki muhit, diğer yerlerin satış dükkanları. Onu da belirteyim. Yoksa her yerde uygun fiyatlı ürün bulabiliyorsunuz bütçenize göre ama burada bana ekstra uygun geldi fiyatlar. 10 liradan başlıyor, 700-800 liraya kadar çıkabiliyor burada fiyatlar. Evinize ait olan her şeyi görebiliyorsunuz diyelim ve son kez sizi burayla baş başa bırakıp Balat sokaklarına kendimizi bırakalım.

Kürkçü Çeşmesi Sokağı'nda başlamıştık programa. Hemen arkamda görmüş olduğunuz sokak Kürkçü Çeşmesi Sokağı. Duriye Sokağı girdik şu anda. Kürkçü Çeşmesi Sokağı'nın üzerinde bulunan. Türkeli Sokak'la devam ettik. Daha sonrasında Balat sokaklarındaki renkli evleri sizlere göstermeye devam ettik. Şimdi ben Duriye Sokağı da sizlere göstermek istiyorum. Sokağın bu arada köşesinde fazlasıyla meşhur bir burgerci var. Hamburger yemeği seviyorsanız, tavuk burger yemeği seviyorsanız burayı tercih edebilirsiniz. Bir gelen bir daha geliyormuş. Her boyuttan burgerler varmış. Sadece pazartesi günleri kapalıymış ve bayağı meşhur bir yermiş. Duriye Sokağı'nın hemen köşesindeki bu yer. Böyle devam ettiğiniz zaman yine renkli evler sizleri misafir edecek. Biz ilerleyen zamanlarda buraya tekrar geleceğimiz için ben ileriye doğru devam etmiyorum açıkçası sevgili seyirciler. Şimdi burası pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü sabah 11'den akşam 10'a kadar açık bir yer. Buraya geldiğiniz zaman tavuk burger ya da et burgerin yanı sıra eğer vejeteryansanız vejeteryanlara özel burger çeşitlerinden de yiyebiliyorsunuz diyelim. Ve ne yapalım Mithat'cığım? Buraya oturalım. Biz de güzelce hamburgerlerimizi sipariş edip yemeye başlayalım.

0: başka?
1: Bu Moon Burger, bu...
2: Izgara ananaslı dimple burger.
1: Izgara ananaslı dimple burgermiş. Evet. Şimdi ananası seviyorsanız ananasın yemeklerdeki lezzeti de daha bir güzel oluyor. İsterseniz büyük boyunu, yani etin gramını göre değişiyor. İsterseniz bir küçük boyunu da tercih ediyorsunuz. Burada eldiven koymuşlar. Ay benim elim batmasın diyorsanız eldiveninizi takıp yiyebiliyorsunuz. Ben eldivenle yemeği tercih edeceğim. Ay benim elim batmasın yani. Mithat, yarı yarıya yiyeceğiz bunları. Tamam mı? Ne oldu Mithat?
3: Ameliyata mı giriyorsun?
1: Ameliyata mı giriyorsun diye. Evet, hamburger ameliyatı yapacağım. Buranın hamburgeri gerçekten çok meşhurmuş. Kürkçü Çeşmesi Sokağı'nda, Duriye Sokağı'nın da

0: tam böyle başında köşede. Dimple Moon, Dimple Moon. Hangisinden başlayayım? Dimple'dan. Ananaslı. Merak ettim ananasın nasıl oldu. Şöyle göstereyim. Bu da Moon Burger. Bir de bunun tadına bakalım. Bu arada damak zevkinize göre, şimdi bize etli geldi. Tavuk burger de tercih edebilirsiniz. Et yemiyorsanız vejeteryan da tercih edebilirsiniz. Ben Dimple Burger'e bayıldım. Moon Burger'e de bayıldım. Sevgili seyirciler, Balat'a yolunuz düşerse mutlaka buraya gelmenizi tavsiye ediyorum şiddetle. Pazartesi günleri kapalı sadece. Onun dışında 6 gün boyunca 11'den akşam 8'e kadar açık ama müşteri kaçta giderse o saatte kapatılıyor. Değil mi beyefendi?
1: Evet.
0: Ağırlığımı da koydum buraya. 9-10'a kadar buradayız dedi. Efsane. Efsane yani. Şimdi ben bunun ikisini hepsini normalde bitiririm. Yarısını Mithat'a vereceğim.
2: Bitiremezsin.
0: Bitiririm.
2: Hadi.
0: Beni gaza getirmene gerek yok. Bitireceğimi sen de biliyorsun. Mithat da buraya kadar yersin diyor zaten. Buraya kadar dolu olduğu için o da yemekten kaçıyor ama yediğinde iyi ki yemişim diyecek Mithat da. Biz geçtiğimiz günlerde Galata'da balık dürüm çektik. O balık dürümün de yarısını Mithat'a vermiştim. Verdiğime pişman oldum sevgili seyirciler. O kadar güzeldi. Bunlar da efsane. Şimdi ben hamburgerimi yiyorum. Sonrasında tekrar sizleri karşılıyorum.

0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
6: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Süper Kumbara başlıyor.
9: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
10: Ben.
11: Kral Şakir.
12: Armut piş ağzıma düş.
9: Dört arkadaşımızla birlikte.
12: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
9: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
12: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
9: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.

0: ekip ruhunu paylaşıyoruz.
1: Süper Kumbara!
2: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
9: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
10: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
11: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
12: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
13: Kiret'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Kiret'in Haziran sayısı tüm bayilerde.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
7: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
8: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
9: Ama bir mucizeye gerek var.
8: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
9: İşte bu Fairy mucizesi.
8: Fairy 30 dakikada mucize.
10: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
0: Geleceği düşünelim. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Nesnel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
6: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Amcam, seni istemiyor.
8: Ben ikna ederim onu.
9: Amcanız sizlere ömür olup vefat etti.
10: Nihat Bey'le evlenecek olursanız bu 55 milyon hayır cemiyetlerine kalacak efendim.
8: Şimdi hemen gidip idama mahkum edilmiş birini bulacağız.
11: Ne iştir ya? Böyle fıstık gibi bir karın olsun, iki gün sonra da asıl.
12: Hakiki katil gelip teslim oldu, itiraf etti.
13: Sevgili karıma kavuştum artık.
7: Edepsizlik etmeyin lütfen.
14: Geleceği varsa göreceği de vardır.
15: Neymiş göreceğimiz?
16: O amca niye yatıyor öyle?
13: Uykusu gelmiş de evladım.
17: Kemal mi?
18: Evet.
17: Kahvede de ölümle tehdit etmiş.
13: Lafın gelişi.
19: Vallahi oğlum, kendi elimle yerleştirdim abi.
1: Bu gece eve gidip cesedi bulmamız lazım.
14: Bu suya düştük abi.
1: Şefik nerede?
6: Yakalandı.
1: Acaba neden Şefik tam katilin adını söylerken öldürüldü?
5: Orasını polis bulsun artık.
13: O gece hiç evden dışarı çıkmadım.
1: Leyla uyuduktan sonra çıkmıştır mutlaka. İsterseniz ona sorun.
7: Olamaz.
4: Bebek gibi maşallah. Bugün 16.15'te TV4'te.
17: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
18: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Hamburgeri yedikten sonra Kürkçü Çeşmesi sokağına geri çıktım. Bu arada Dimple Gamze demekmiş. Buranın sahibinin ismi de Gamze olduğu için hamburgerin ismini Gamze koymuşlar. Gamze Hanım öperim. Çok güzeldi Dimple. Gamze Gamze muhteşemdi. Niye söylemiyorsunuz Dimple'ın isminin bir yandan da Gamze olduğunu beyefendi? Kıskançlıktan söylemedim diyor. Unuttum diyor. Unutabilir tabii ki ama gerçekten Dimple hamburger muhteşemdi. Mithat da çok beğendi diyelim. Ve sizi buranın en eski dükkanına götürelim. Kürkçü Çeşmesi sokağındaki en eski esnaflardan birini de size göstermek istedim. Mehmet abi burada 70 seneden fazladır kömür satıyor. Buraya geldiğinizde kömürünüzü Mehmet abiden alabilirsiniz. Her zaman burada oturuyor. Terzi de varmış. Burada bayağı eskiymiş köşede. Kürkçü Çeşmesi sokağında. Ama terzi şu an kapalı. Onu belirteyim. Buraya geldiğiniz zaman Mehmet abiyi de ziyaret edebilirsiniz. İlla kömür almanıza gerek yok. Hayırlı işler, nasılsın Mehmet abicim dersiniz, gidersiniz. Bunu da sizlere söylemek istedim. Ve sizi Balat sokaklarına gönderiyorum. Bize ayrılan sürenin de sonuna geldi. Balat sokaklarına şöyle bir göz atın son kez. Sonrasında tekrar sizleri karşılayalım.

Bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İstanbul Avrupa Yakası'nda Fatih ilçesinde Balat'taydık. Tam Balat'ın merkezinde Balat Mahallesi'ndeydik. Sizler de bugün benim yaptıklarımı yapabilirsiniz. Amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın efendim. Öpüyorum efendim hepinizi. Hoşçakalın.

0: Meksika'da gezmeye devam ediyoruz. Antik kent nasıl yapıldı? Neden burayı terk ettiler? Mistik, gizemli anlar yaşıyoruz bu enteresan antik kentte.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, gerçekten bu antik şehirden etkilenmemek mümkün değil. İtsa antik kentinde Yucatan'da Mayaların kalbindeyiz. Mayalar gizemini hala koruyan bir topluluk. Yüzyıllar önce buraya gelmiş olan bu topluluk tekerleği bulamamış. Kullandıkları herhangi bir çimento, harç yok. Bu taşları nasıl buraya taşıdılar bilinmiyor. Arkamdaki tapınağı nasıl yaptılar? Bununla ilgili de çok fazla bir detay yok. Hatta Mayaların bu antik kentleri, bu şehir devletlerini aniden bırakıp neden gittiklerini de kimse açıkçası bilmiyor. Burada her noktada ama her noktada fazlasıyla gizemli anlar ve anılar var. Tapınağın her köşesinde, antik kentin her köşesinde bu gizemi hissedebiliyorsunuz.

0: Sadece bir piramit yok bu antik şehirde. Koskoca bir şehir ve ormana yayılmış. 1100'lü yıllarda inanılmaz parlak dönemler yaşamış Chichen Itza. Burası da o dönemin alışveriş merkezi diyebileceğimiz bir yapı.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, görmüş olduğunuz gibi Itza antik kentindeki yolculuğumuz devam ediyor. Sadece bir piramitten ibaret değil bulunduğumuz antik şehir. Çok geniş bir alana yayılmış ve ormanların içinde hakikaten bulunması çok zor bir antik şehir. Eski yıllarda tabii ki öyle değilmiş. Örnek verecek olursak en parlak dönemini 1100'lü yıllarda yaşamış Chichen Itza ve o yıllarda ticaretin merkezlerinden de bir tanesiymiş. İşte arkamızda görmüş olduğunuz bu yapıda o dönemin marketi, yani modern deyişle alışveriş merkezi diyebileceğimiz bir lokasyon burası ve görmüş olduğunuz gibi çok büyük de bir market. Tabii ki Mayalar eski çağlardan beri Olmeklerin devamı olduğu için burada ortak kültürü yaşatmayı sürdürmüşler ve burada da elbette bütün inanç sisteminden yapılarında, yapıların üzerindeki kabartmalardan dini inançlarına kadar birçok alanda Olmek etkisi söz konusu diyoruz ve bu keyifli antik şehri gezmeyi sürdürüyoruz.

0: Çekinisa'da farklı bir oyun oynanıyordu. Oyunun adı Pelota. Detayları neler derseniz buyurun izleyin.
1: Değerli izleyenlerimiz, bu değerli antik kentteki gezimiz devam ediyor ve şimdi çok enteresan bir noktasındayız antik kentin. Arkamda bulunmuş olan bu geniş alan bir top sahası. Mayalar döneminden kalma bir futbol sahası diyebiliriz ama tabii o zamanlar Mayalar buna futbol demiyorlarmış. Ne diyorlarmış? Pelota. Ve pelota aynı zamanda İspanyolca da top demek. Aynen futbola benzer kurallara sahip olan ibadet olduğu da söyleniyor elbette. Çünkü buraya halk giremiyor. Sadece rahipler, hakemler ve kral girebiliyor. Bu oyunda galip gelen takımın kaptanıysa Tanrı'ya adak olarak sunuluyormuş. Yani öldürülüyormuş. Bunun sebebi şu: dünyadan kopup yüce diyara yolculuğa çıkabilmek ve onların görüşüyle tanrıların katına ulaşabilmek. İşte bu yüzden adak olarak sunuluyormuş. İşte pelota aynen böylesine büyük bir arazide oynanıyor ve dönemin en büyük oyun alanlarından biriymiş.

0: Bir kez daha rehberimiz Murat'a uzatıyoruz mikrofonu. Çikinisa antik kentiyle ilgili detaylı bilgiler alıyoruz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, işte bu keyifli, güzel, antik şehirdeyiz ve Murat'la bir kez daha buluştuk. Murat, neler söyleyebiliriz? Neredeyiz şu anda?
2: Tam Chichen Itza'nın, yani aslında Maya kültürünün, Maya medeniyetinin en önemli şehirlerinden birinin merkezindeyiz. Kukulkan piramidinin tam önündeyiz. Çok birkaç binadan oluşan çok büyük bir kompleks aslında burası. Şu anda 12-13 tanesi görülebiliyor. Ama arkeologlar aşağı yukarı 400-420'ye yakın kompleksin olduğu bu binalar etrafında, bu çevrede olduğunu söylerler. Bizim için en önemli olan işte bir oyun alanı vardır arkada. Bir karakol dedikleri, gökleri izleyebildikleri bir merkezleri var. Bir de arkamızdaki Kukulkan piramidi var. Bu da çok orijinal bir bina tabii.
1: Peki, öncelikle şunu sorayım. Mayalar kimlerdir? Bunların bir alfabesi var mıdır? Bazı şehirlere gelmişler, bu medeniyetleri yaratmışlar. Ondan sonra bir anda kaybolmuşlar. Bu sır nedir? Mayaların sırrı nedir?
2: Aslında şöyle, arkeologlar şunu yorumluyorlar. Bering Boğazı'ndan geçen bir grup olduğu ve buradaki Olmek denilen bir halkla birleştiği, onların melezleri olduğu varsayılıyor. Kısa boylulardır, yuvarlak yüzlülerdir. Şurası gırtlak bölümleri pek görünmez. Genelde böyle basık olurlar. Çekik gözlülerdir. Klasik bir aslında Asya medeniyetine de yaklaşmışlardır.

bu güzel dünya miras listesindeki antik kente veda ediyor. Meksika'nın bir başka doğal güzelliğine merhaba diyoruz. Obruklar.

0: obruklar nedir derseniz, işte Murat'tan dinleyelim obruklar nasıl oluşmuş.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, görmüş olduğunuz gibi harika bir ortamdayız. Bir kez daha yemeğimizi yedik ve planımıza devam ediyoruz. Şu anda neredeyiz?
2: Şu anda senote, kuyu, yani o doğal oluşum bunlar, obruklar. 60-70 metre derinliği olan sudur bunlar. Yeraltı sularının oluşturduğu obruklar. Zaten bu Yucatan Yarımadası'nda 7000'e yakın bu tür oluşum var. Şimdi bir yüzme molası vereceğiz. Bunlar için, bu mayalar için çok kutsal bir şeymiş bu zamanında. İnsanlar bazen kurbanlarını atarlarmış, bazen dileklerini atarlarmış içeri. Son zamanlarda biz yüzüyoruz, biz kendimizi atıyoruz.
1: Kendimizi atıp dileğimizi dileyip, değil mi?
2: Aynen öyle, dileğimizi dileyip kendimizi atıyoruz. Şimdi bakalım, bir atalım kendimizi de, ne olacak görelim bakalım.
1: Hem de bir serinleyelim. Herhalde su biraz daha serindir daha denizle kıyaslanınca.
2: Denizden biraz daha serin, yeraltı suyu çünkü bu.
1: Ne kadar güzel. Evet değerli izleyenlerimiz, şimdi şöyle güzel o obrukların o güzel sepserin suyuna merhaba deme zamanı diyoruz. Aşağı doğru inelim, hadi.

0: obruklarda yüzülebiliyor. Biz de obrukla ilgili detaylı bilgiler aktarıyoruz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, işte obruk. Ve bu obruk yapısının içinde yeraltı sularının ortaya çıkmasıyla oluşan doğal bir havuzdayız. Ve hakikaten çok güzel, çok keyifli ve çok değişik bir ortam. Hani dünyanın dört bir yanını geziyoruz ama bu tip bir yapıya ender rastlanır diyebiliriz. Daha öncesinde Los Angeles bölgesinde, yine Yucatan'da gözüken bu obruk yapıları aniden ortaya çıkıyor ve yüzyıllar içinde de gelişerek devam ediyor. Hatta özellikle Amerika'nın bazı kentlerinde bu obrukların evlerin arasında bir anda çıktığı ve evleri yuttuğu, bahçeleri yuttuğu durumlarda oluyor. Hatta bununla ilgili bir meslek de var. Obruk avcılığı. Evet, obruklara karşı savaşan bir takım insanlar var. İçlerinde mimarlar, mühendisler var elbette. Obruklara taşlar doldurarak, büyük kayalar doldurarak ilk etapta bir katman oluşturup daha sonrasında ise etrafı çevirerek evleri yutmasını engellemeye çalışıyorlar obrukların. Ama burada böyle bir şey söz konusu değil çünkü zaten biz doğal ortamın içindeyiz ve şimdi tadını çıkaracağız. Mayalardan kalma bir obruk ve bu obrukta yüzme zamanı diyoruz.

0: İşte Obruğ'un kenarındayız. Son derece serin bir su olduğu söyleniyor. 60-70 metre derinliğindeymiş obruklar. Yüzme zamanı diyeceğiz. Ama dip gözükmüyor. Obruğa girmek birazcık korkutucu.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda obruğun tam kenarındayız.

0: Görmüş olduğunuz gibi yaklaşık 60-70 metre bir derinlik söz konusu. Yeraltı sularının oluşturduğu bir havuz diyelim, doğal havuz diyelim. Ve elbette görmüş olduğunuz gibi harika bir ortam. Dünyanın dört bir yanından insanlar burada serinliyorlar. Çok sıcak dışarısı. Burası nispeten serin. Sular da çok serin. Hadi bakalım şimdi yüzme zamanı.
1: Obruk'tan ve Meksika'nın harika güzelliklerinden eşsiz manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza. Ve dördüncü günü de bu güzel ortamda Cancun'da tamamlıyoruz.

0: Waterfront'u geziyoruz birlikte.
1: Waterfront'ta yürüyoruz, dolaşıyoruz. Az önce de söylediğimiz gibi sağ ve sol her yer çeşitli dükkanlarla dolu. Burada alışveriş yapabileceğiniz, hediyelik eşyalar alabileceğiniz alanlar var. Aynı zamanda restoranlar ve barlar da dedik. Sokak müzisyenleri burada bir hayli popüler. Az önceki sokak müzisyenlerinden şimdi biraz daha Afrika müziği yapanlara doğru yola çıkıyoruz.

0: Burada birçok faaliyet yapılabiliyor. Bu faaliyetleri Hasan'dan dinliyoruz.
1: Basically our trip is a full day tour.
2: And what about sharks and whales?
3: Ah, there are sharks in here.
2: Evet, bakar mısınız köpek balıklarına? Gördüğünüz bu köpek balıkları büyük beyaz diye adlandırılan köpek balıkları Great White.
1: The Great White only, yeah. Yeah. That's a Great White sharks. There is a predator of the ocean. There is actually the king of the ocean. So what we do is put you inside the cage and bring you close to the sharks.

Waterfront'ta dolaşmaya devam ediyoruz. Az önce bahsettiğimiz gibi işte arkamda görmüş olduğunuz tipte tekneler sizleri Cape Town'un koylarında ve Cape Town'un okyanusunda birçok aktiviteye götürebiliyor. Ve burada, buranın güzelliği olarak restoranlar da var. Hem canlı müzik yapan hem de akşamın çok ilerleyen dakikalarına kadar yemeklerinizi rahatlıkla alabileceğiniz yerler mevcut. Şimdi Waterfront'tan keyifli manzaralar sunacağız. Biraz dolaşalım, bakalım burada neler bulacağız.

Değerli izleyenlerimiz, burada Waterfront'ta büyük bir liman olduğundan bahsettik. Cape Town'un önemli limanlarından birisi tabii ki burası. Ve bu denizler birçok balığa da ev sahipliği yapıyor. Bu balıklardan biri de hiç kuşkusuz balinalar. Balinaları gözlemlediğiniz ortamlar söz konusu burada ama aynı zamanda balina avcılığı da var. Bu noktada kontrollü olarak balinaları yakaladıkları teknelerde işte arkamızda görmüş olduğunuz gibi böylesine büyük tekneler, çok büyük geniş alanları var balinayı denizden yukarıya çıkarabilmek adına. Ve biz de bir Türk olarak hayatımızda ilk kez balina avlanılan tekne gördüğümüz için sizlerle paylaşalım istedik.

şu anda içinden seslendiğimiz çerçeve Cape Town'un her noktasından gözüken Table Mountain çerçevesi. Evet, buradan bile arkamızda işte Table Mountain manzarası son derece seçilebiliyor. Şehrin her yerinden de bu da gözüküyor diyoruz ve bu anı ölümsüzleştiriyoruz.

0: bağcılığın, üzümün bol olduğu bir yer. Bizi de Fairview adında bir çiftlikte ağırlıyorlar.
1: Cape Town turu devam ederken şu anda Fairview adlı bir çiftlikteyiz. Güney Afrika Cumhuriyeti özellikle bağlarıyla, üzümüyle ve şarapçılığıyla çok ön planda. Bizler de buraya

0: Te Cape Town Orkestrası.
1: Bu harika çiftliği geziyoruz. Gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gelene gel

Değerli izleyenlerimiz, Cape Town'un yaklaşık olarak 50 kilometre dışındayız ve hakikaten harika bir manzaranın tam ortasındayız. Burası üzüm bağlarının fazlasıyla olduğu bir alan. Güney Afrika Cumhuriyeti bağcılıkta çok gelişmiş bir ülke ve işte böylesine güzel alanlara da sahip, bunu belirtmekte yarar var. Ve bizler de sizler için Stellenbosch adı verilen bu alanı görüntülüyoruz ve çok keyifli manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza.

Onu gezmeye devam ediyoruz. Şu anda banyolardan birindeyiz. Burası bir üniversite kenti. Küçük bir kasaba. Stellenbosch adıyla anılan bir kasaba. Ve görmüş olduğunuz gibi tamamen eski Hollanda mimarisini yansıtıyor. Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ilk gelen Hollandalılardı ve işte yerleşimlerini bu tarzda kuruyorlardı. Evler fazla yüksek değil, son derece yeşile önem verilmiş ve burası gençlerin, üniversite öğrencilerinin uğrak noktası. Çünkü burada çok büyük bir üniversite var ve bu üniversiteye giden gençler şehri kampüse çevirmişler. Her yerde genç insanları görebiliyorsunuz.

Buranın en meşhur yanlarından biri de bu kilise. Selam Boş'ta gezmeye devam ediyoruz. Değerli izleyenlerimiz, burası evet bir üniversite şehri ama aynı zamanda kuruluşu bir aile eski. Buraya ilk gelen Hollandalıların yerleştiğini binalardan ve işte arkamda görmüş olduğunuz 1700'lü yıllardan kalma kiliseden çok rahat anlayabiliyorsunuz. Hollandalıların buraya gelmesiyle beraber getirdikleri bir kültür olayı da söz konusu. İşte buradaki bina tamamıyla bir Orta Avrupa mimarisi, tam bir Hollanda mimarisi söz konusu. Arkamızdaki bu binalarda, evlerde de aynı şey söz konusu. Ama Afrikalılarla enteresan bir mix oluşmuş. Zaten dilleri de öyle. Afrikan diye bir dil var burada. Hollandalıların Hollanda'da zar zor anladıkları bir dil. Buradaki Afrika dilleriyle bir karışım. Her şey binalara, kiliseye ve birçok alana yansımış diyoruz ve turumuzu sürdürüyoruz. Stellenbosch sokaklarında dolaşıyoruz. Her yer genç insanlarla dolu. Dedik ki burası üniversitenin olduğu bir kasaba.

0: 50'liye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
1: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
0: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
3: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
0: Otel mi? Trivago.
6: Amcam seni istemiyor.
7: Ben ikna ederim onu.
8: Amcanız sizlere umur olup vefat etti.
9: Nihat Bey'le evlenecek olursanız bu 55 milyon hayır cemiyetlerine kalacak efendim.
7: Şimdi hemen gidip idama mahkum edilmiş birini bulacağız.
10: Ne iştir ya? Böyle fıstık gibi bir karın olsun, iki gün sonra da asıl.
11: Hakiki katil gelip teslim oldu, itiraf etti.
7: Sevgili karıma kavuştum artık.
6: Edepsizlik etmeyin lütfen.
12: Geleceği varsa göreceği de vardır.
13: Neymiş göreceğimiz?
14: O amca niye yatıyor öyle?
7: Uykusu gelmiş de evladım.
15: Kemal mi?
16: Evet.
15: Kahvede de ölümle tehdit etmiş.
7: Lafın gelişi.
17: Vallahi olur. Kendi elimle yerleştirdim abi.
7: Bu gece eve gidip cesedi bulmamız lazım.
18: Bu suya düştük abi.
7: Şefik nerede?
19: Yakalandı.
7: Acaba neden Şefik tam katilin adını söylerken öldürüldü?
16: Orasını polis bulsun artık.
7: O gece hiç evden dışarı çıkmadım.
16: Leyla uyuduktan sonra çıkmıştır mutlaka. İsterseniz ona sorun.
6: Olamaz.
20: Bebek gibi maşallah. Bugün 16.15'te TV4'te.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
0: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
3: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
0: Otel mi? Trivago.
21: Pilet'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pilet'in Haziran sayısı tüm bayilerde.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
22: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
23: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla.
22: Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
23: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
24: Bu otel harika.
25: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
24: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
26: Trivago'ya bakmalısın.
24: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
26: Yüzden fazlasından.
24: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
6: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.

0: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
1: Ama bir mucizeye gerek var.
0: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
1: İşte bu Fairy mucizesi.
0: Fairy 30 dakikada mucize.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
10: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
7: Parasının kıymetini bilenler.
8: Biziz biz.
9: Biziz.
10: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
8: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
10: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
8: Para mı kaybettirir?
10: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
9: Biz en iyisi kalgona geçelim.
10: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
2: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.

0: Yeni bir hafta, yeni heyecan, yeni sorular, yeni bilgiler ve yeni yarışmacılarımızla birlikte karşınızdayız. Hoş geldiniz ekranlarınızın başına ve aynı zamanda yarışmacılarımızla stüdyomuza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
2: Merhabalar.
0: Sezer Bey zaten geçtiğimiz haftadan bu yana bizimle birlikte ama 3 yeni isim şu anda aramızda. Damla Hanım sizinle başlayalım. Merhabalar.
3: Merhabalar. İsmim Damla, 27 yaşındayım. İzmirliyim ama yaklaşık 10 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Bilgisayar mühendisiyim. Evliyim. Çocuğum yok ama bu şekilde.
0: Ne zaman evlendiniz?
3: Çok yeni daha, geçtiğimiz Eylül ayında evlendim.
0: Öyle mi? Ne evet. Güzel. Mutluluklar diliyorum
3: Teşekkür
0: size.
3: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Orhan Bey, merhaba.
1: Merhabalar, Orhan Çalışkan. 1975 İstanbul doğumluyum. Özel sektörde çalışıyorum, bölge satış yöneticisi olarak. Arkadaşlarla eğlenmeye geldik. Umarım çok eğleneceğimiz bir yarışma programı olur.
0: Nasıl katıldınız?
1: Ben sizi devamlı izliyordum zaten televizyondan. Bir anda geldi aklıma. Başvurdum, 2-3 gün sonra çağırdılar. Arkadaşlar sağ olsunlar çok ilgilendiler. Birkaç gün sonra da burada sizin yanınızda buldum. Arkadaşlarla konuşuyorduk arkada nasıl geçecek diye. Ben çok eğlenmeye geliyorum dedim. Amacım, tek amacım var, sonuncu olmamak. Gerisini artık program bitiminde göreceğiz açıkçası.
0: Peki, başarılar sağ diliyorum. Olun. Ve Duygu Hanım da bizimle birlikte, merhaba.
4: Merhabalar, Duygu Elvan. Mersinliyim ama ben de Damla Hanım gibi yaklaşık 10 yıldır İstanbul'da yaşıyorum iş sebebiyle. Kabin memuruyum. Müzik dinlemeyi çok severim. Dans etmeyi çok severim. Heyecanlıyım şu anda anlaşılacağı gibi. Buraya da heyecanımı yenmeye geldim aslında. Biraz böyle korkularımın üstüne gidiyorum. Benim için böyle bir deneyim olacak.
0: Korkularınız var mı?
4: Korkularım işte heyecanımı yönetememek. Başarısız olmak aslında. Ama Orhan Bey'in de dediği gibi aslında eğlenmeye geldim. Ne olursa olsun sonuç benim için bir deneyim olacak. O yüzden de burada olduğum için çok mutluyum.
0: Hoş geldiniz. Yanınızda da bir pilot adayımız var biliyorsunuz.
4: Evet, kendisi...
0: Kuliste herhalde sohbet etmişsinizdir bu konuda.
4: Evet, bayağı sohbet ettik. Ben ona Terminator dedim. Nedense bir hafta boyunca arkadaşları bayağı bozguna uğratmış galiba. O yüzden bakalım sıra
0: Sezer
4: onda
0: Bey,
4: diyelim.
0: Gerçekten çok başarılı bir yarışmacımız. Geçtiğimiz hafta bizimle birlikte olmaya başlamıştı ve 4 final gördü. Birinde 5000 lira para ödülünü kazandı. Diğerlerinde cevap vermeme hakkını kullandı ancak... O cevap vermeme hakkını kullandığı ikisinde de aslında doğru cevabı bilmişti. Fakat o riske girmedi ve kasada 8000 lira parayla bu haftada yoluna devam ediyor. Bakalım, herkes meraklı. Ben merak ediyorum Sezer Bey. Yeni rakipler var. Performansınız nasıl olacak? Başarılar diliyorum sizlere. Hemen formatımızla ilgili olarak kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Final öncesinde 3 etap sizleri bekliyor. Birinci etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. İkinci etap dikkat etabı, bu kez 2000 puan değerinde olacak ve son etabımız akıl oyun etabı, 3000 puan değerinde. Bir kişi bildiği takdirde çarpı 2 puan kazanacak ve final tabii ki en fazla puan alan yarışmacımızla birlikte finalde olacağız 5000 lira para ödülü için. 20 saniye süreniz olduğunu hatırlatıyorum. Başlayalım mı?
1: Başlayalım. Evet.
0: O zaman dünyanın en çok bilgi veren yarışması başlıyor. Her zamanki gibi bilgi etabıyla başlıyoruz. Bakalım yeni haftanın ilk sorusu ne olacak? Bir çocuk oyunuyla başlıyoruz. Oyuncuların birbirlerinin üzerinden atladığı bir çocuk oyunudur. En az 3 kişiyle birlikte oynanır ve oyunda takım yoktur. Oyunun çeşitli türleri vardır ama genel olarak şöyle oynanır. Oyuna başlamadan önce bir ebe seçilir. Daha sonra ebenin durup eğileceği yer belirlenir. Ebenin haricindeki oyuncular ebeden ileride bir kuyruk oluştururlar. Ebe öne doğru eğilip belini kamburlaştırır. Diğer oyuncular sırasıyla oyunun tekerlemesinden kendi sıralarındaki dizeyi söyleyerek hız alır ve ebenin üzerinden atlarlar. Sorumuz gelsin. Oyuncuların birbirlerinin üzerinden atladığı bu çocuk oyununun adı nedir? Süreniz başladı.

0: İlk sorumuz, süremiz bitti. Buyurun lütfen cevaplarınızı göreyim. Damla Hanım.
1: Birdir bir dedim. Uzun eşekle ikisinin arasında kaldım aslında. Çok emin değilim yani.
0: Ve Orhan Bey'e...
2: Ben de birdir bir dedim. Ben de arkadaşım gibi uzun eşekle arasında kaldım. Ama çocukların birbirlerinin üzerinden atladığını gördüğüm zaman birdir birin olabileceğini zannediyorum. Umarım öyledir.
0: Duygu Hanım'ın da kafası karışmış sanırım.
3: Evet, ben uzun eşek dedim. İlk başta birdir biri düşündüm aslında ama daha sonra birkaç kişi sıralanıp belli kambur yapıp üstünde atlayıp bir ebe seçiliyor deyince aklıma uzun eşek geldi ve onu yazdım.
0: Sezer Bey.
4: Ben birdir biri dedim. Küçükken de bunu oynarken bir kere çok fena düşmüştüm çamurun içine, aklıma da o geldi. Birdir bir eminim ben cevaptan.
0: Üç tane birdir bir ve bir uzun eşek ki aslında kafaların karışabileceğini ben de tahmin etmiştim. Doğru cevabı görelim. Birdir bir doğru cevap olacaktı. Üç yarışmacımız puanla başlıyor. Duygu Hanım, şöyle eğiliyoruz. Eğildikten sonra arka arkaya bir atlıyor. Hemen arkasından o da aynı şekilde duruyor. Sıradaki onun üzerinden atlıyor ama bir de tekerlemesi var. Onu biliyor musunuz?
3: Hayır.
0: Sezer Bey biliyor.
4: Birdir bir yerin dibine gir.
3: Aa.
4: Diye başlar.
0: İkidir her... iki.
4: Ormandaki tilkiydi galiba.
3: Evet.
4: Üçtür üç, atlaması pek güç. O kadar eski hatırlayamıyorum.
0: Dört vardı, dörtte dört. Kuş gibi öt müydü? Öyle bir şey olması lazımdı.
2: Biz direkt atlıyorduk. Yani şey olmuyordu bizde.
0: Ya biz tekerlemeyi de beraber söylüyorduk. Ondan sonra yedide herhalde ebe böyle dokunuyorsun falan öyle bir şey. Yani.
4: Öyle bir şeyler.
0: Mesela dörtte dört, kuş gibi öt.
2: Uzun eşek.
0: Kuş gibi ötüyorduk, cik cik cik cik yapıyorduk yani.
4: Uzun eşek. Peşin penaltıydı galiba, vurup geçiyorduk yani, falan.
2: Uzun eşekte atlarken... Hatta en altta oturanları, en altta eğilenleri kızdırmak için çeşitli şeyler söylüyorduk ama birdir bir de ben hiç hatırlamıyorum ya.
0: Peki, ikinci sorumuza geçelim. Çocuk oyunundan bu kez spora geçiyoruz. 9 kişiden oluşan iki takım arasında oynanan, taktik açısından defansa dayalı bir oyundur. Her ne kadar defansa dayalı olsa da en fazla atak ve koşu yapan takım oyunu kazanmaktadır. Genel anlamda atıcı ve vurucu arasında geçer. 9 periyot halinde oynanan oyunda maça başlayan misafir takımdır. Her periyotta takımlar sırayla hücum yapmaya çalışmaktadır. Geçmişi çok eskiye dayanan ve uzun yıllardır özellikle Amerika'da sevilerek oynanan bir oyundur. Sorumuz gelsin. 9 kişiden oluşan iki takım arasında 9 periyot halinde oynanan Amerika'nın bu simgesel sporunun adı nedir? Süreniz başladı.

0: Dünyanın en çok kazanan sporcularına baktığımızda ilk 10 içerisinde mutlaka bu spor dalından vardır. Genellikle zaten hep futbol ilk akla gelir. Evet, bir Ronaldo vardır, bir Messi vardır, bir Mbappe vardır ama NBA'den yıldızlar, bu spordan ve Amerikan futbolundan aynı zamanda en fazla kazanan sporcuları görmek mümkündür. Acaba bu spor ne? Buyurun cevaplar lütfen. Damla Hanım.
1: Handball.
0: Handball dediniz.
2: Beyzbol.
0: Orhan Bey'in cevabı. Duygu Hanım.
1: Amerikan futbolu, rugby.
0: Ve Sezer Bey.
3: Ben de beyzbol dedim.
0: Evet, iki tane beyzbol var ama Orhan Bey'den ve Sezer Bey'den şöyle birbirlerine dönmelerini rica ediyorum ben cevaplarıyla beraber. Sezer Bey'de bir gülümseme var. Orhan Bey'de neden güldünüz?
3: Ben kendime mi güldüm, ona mı güldüm şu an bilmiyorum. Ondan sonra
4: birinde S, birinde Z yazmışız, ona mı?
3: Keşke İngilizce adını yazsaydım. Aklıma da geldi ama neyse, Türkçe yazayım dedim.
0: Evet, ikisi de aynı sporu aslında tarif ediyor ama harf konusunda bir problem var. Damla Hanım da bambaşka bir dünyada yolculuk yapmış yalnız. Handball.
1: Ben de aslında Türkçesinden, yazılışından çok emin olmadığım için İngilizcesini yazmayı tercih ettim. Ama eğer cevap beyzbol olsa sanırım Z ile yazılıyor.
0: Z ile yazılıyor.
1: Diye biliyorum.
0: Peki, görelim o zaman doğru cevabımız neymiş? Beyzbol doğru cevap olacaktı. İşte bizim yarışmamızda evet, tabii ki doğru cevabı bilmek önemli ama bazen harflerle ilgili olarak problemler yaşanabiliyor. Orhan Bey'i alkışlıyoruz çünkü tek başına doğru cevabı bildi. Çarpı 2, yani 2000 puanı hanenize yazdırdınız Orhan Bey.
4: Teşekkür ederim, mutluyum. Mutluyum.
0: En azından sonuncu olmama yolunda önemli bir adım attınız.
4: Evet evet, yani gerçekten eğlenmeye geldim. Yani o gün mülakatta da bunu konuşuyorduk. Arkadaşlarla çok eğlenceli bir yarışmasının olmasını istiyorum. Birbirimizi tanıdık, umarım böyle gider.
0: Birinci olanlarda, sonuncu olanlarda tüm yarışmacılarımız hemen hemen hep güzel, mutlu bir şekilde ayrıldılar. Sağ olsunlar. Hep dileklerini, temennilerini o yönde ifade ettiler. Biz de onların samimiyetine de inanıyoruz. Umarım sizler de burada sonuç ne olursa olsun mutlu ayrılırsınız. Ve üçüncü sorumuza geçelim isterseniz. Bakalım konu başlığımız ne?
5: Sakın tepenize bir sırça köş kurmayınız. Ama günün birinde nasılsa böyle bir sırça köş kurulursa onun yıkılmaz, devrilmez bir şey olduğunu sanmayın. En heybetlisini tuzla buz etmek için 3-5 kelle fırlatmak yeterli.
0: Sırça köşk konu başlığımız. Sırça köşk, Sabahattin Ali'nin kısa bir masalıdır. 1947'de yayımlanan Sırça Köşk kitabına da adını veren bu masal, kitaptaki diğer masallardan önce yazılmasına rağmen kitabın en sonunda yer almıştır. Kitaptaki 4 masalın en uzunu budur. Bu öykünün kahramanları 3 tembel arkadaş ve halktır. Zaman yine geçmişte yaşanılan belirsiz bir zamandır. Olaylar bilinmeyen bir kentte yaşanır. Bu masal, Sabahattin Ali'nin masalları içerisinde halk masalına en uygun düşenlerinden biridir. Sorumuz gelsin. 1947 yılında yazılan Sırça Köşk isimli masaldaki sırça ne demektir? Süreniz başladı.

0: kitap 13 öykü ve 4 masaldan oluşur. Sabahattin Ali'nin en önemli eserlerinden birisidir. Son anda yazdı Sezer Bey. Bayağı bir düşündü yarışmacılarımız. Cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Damla Hanım?
1: Maalesef bilmiyorum.
0: Bilmiyorsunuz. Peki bu kitaptan haberiniz var mıydı?
1: Evet ama okumadım.
0: Okumadınız.
2: Orhan Cam Bey? Diyorum.
0: Cam dediniz.
2: Çok emin değilim hakikaten ama.
0: Emin değilsiniz.
2: Yani biraz çağrışım yaptı ama bir şey diyemeyeceğim şu an.
0: Duygu Hanım?
1: Ben de yazmak için yazdım aslında. Büyük köşk diye düşündüm.
0: Orada büyük mü yazıyor?
1: Evet.
0: Sizin Y nereye kaybolmuş?
1: Evet, Ü ile birleşmiş galiba. Evet, şöyle. Gülen surata benzemiş Ü ama bu sefer Sezer güldürmedi.
3: Ben hatırlayamadım. Gümüş yazdım ama sanki cam deyince Orhan Bey sanki evet. Camdı diye de hatırladım yani. Daha... Gümüş benim cevabım.
0: Şu anda diğer yarışmacılarımıza daha tanıdık geliyor. Cam, acaba Orhan Bey bir çift puan olacak mı acaba? Üçüncü sorumuzun cevabını görüyoruz. Cam doğru cevaptı. Bir kez daha Orhan Bey'i alkışlıyoruz. Orhan Bey öyle bir başladı ki...
2: Bildiğim yerden geldi hakikaten.
0: Okudunuz mu?
2: Ya şöyle, aslında edebiyata çok büyük bir ilgim yok. Ama çocukken dünya klasiklerini hakikaten okurdum. Ama tabii okul bitti, iş hayatı deyince, zaman deyince kitap okuyamadığımı fark ediyorum. Ama okul zamanlarında birçok dünya klasiklerini okurdum. Hatta ilkokul 1'de 2'de okuduğum kitapları hatırlıyorum. Arkadaşlara da söylüyorum, onlar da şaşırıyorlar. Ama şu an hakikaten Sırça'yı sadece çağrışımla buldum. Çok bildiğime değil açıkçası yani.
0: Peki. Artık etabı bitiriyoruz. Bu etaptaki son sorumuz geliyor. Yani 1000 puan değerindeki 4. sorumuza bakıyoruz. Animasyon bir diziyle yarışmamız devam ediyor. Türk animasyon televizyon dizisidir. 11 Şubat 2013 tarihinde yayın hayatına başlamıştır. Varol Yaşaroğlu'nun imzasını taşıyan dizi, Sabri, Yıldız, Dürdane, Afet, Zeki ve Tosun'dan oluşan orta sınıf bir Türk ailesinin yergi türü bir parodisidir. Bu karakterleri seslendirenlerden bazıları, Bülent Kayabaş, Demet Akbağ, Tülay Bursa, Gülen Karaman, Oya Küçümen'dir. Animasyon dizinin sloganı, dünya dursa da onlar döner şeklindedir. Dizi 80 bölüm sürmüştür ve 2017'de Beyaz Perde'ye de aktarılmıştır. Sorumuz gelsin. Yetişkinlere yönelik olarak yapılan ilk yerli çizgi dizisinin adı nedir? Süreniz başladı. Çok güzel bir ipucu verdim.

0: slogan. Dünya dursa da onlar döner. Dedim ve bitti süremiz. Sezer Bey, Duygu Hanım.
1: Belki
0: süre
1: doğru
0: bittikten
1: bile değil.
0: Sonra maalesef yazdınız. Kabul edemeyeceğim. Eğer doğru ise...
2: İsabet olur, kabul etmemiz bence de.
0: Cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Damla Hanım.
3: Yani bilmiyordum. Sallayacaktım ama sallamaya da sürem yetmedi o yüzden.
0: Ne yazacaktınız?
3: Dönenler gibi bir şey yazacaktım.
0: Dönenler.
4: Ben buradan tüm iş arkadaşlarıma kalp yolluyorum. Bilmiyorum.
0: Orhan Bey, kalp yaparken yalnız biraz daha çalışmanız gerektiğini düşünüyorum.
4: Onu ben de fark ettim. 20 fark saniye edin. Çok kötüydü. 20 saniye için kötü bir kalpti.
0: Duygu Hanım.
1: Fırıldak aile yazdım. İlk başta başka bir şey yazmıştım.
0: Ne yazmıştınız?
1: İlk başta bizimkiler yazmıştım. Sanki öyle bir dizi vardı. Hani bütün ailenin bulunduğu. Ama çizgi dizi. Sonra onu değiştirdim. İpucundan dolayı belki fırıldak aile mi dedim ama ona da yetişemedim zaten.
0: Yetişemediniz.
3: Fırıldak ailesiydi, evet. Yazsaydın muhtemelen doğru olacaktı. Yani ben de şu an hatırladım.
0: Ama... Hatırladınız mı?
3: Evet, evet.
0: Fırıldak son
1: noktayı
0: ailesi.
1: Fırıldak ailesi. Koyarken.
0: Sezer Bey.
2: Nasılsınız Ersin Bey?
0: Sezer Bey.
4: Sezer ne yazdın?
2: Dönme dolap yazmasaydım ama donme dolap oldu. Bence bir 100-200 puan atılır buna diye düşünüyorum.
0: Ona ekstra bonus verelim.
2: Bir şeyler ayarlayın diye düşünüyorum.
4: Benim kalbe de 300-400 atalım o zaman.
0: Dönme dolap. Yani slogandan yine, yola çıkarak.
2: Yine cevabıma güveniyorum ama.
0: Ya bir böyle bir panikle yazdınız. Ben dedim ki tamam Sezer Bey yakaladı cevabı da.
2: Tam yine... olarak bunu yaratmak istemiştim stüdyoda. Sanırım başarmışım.
3: Bu arada hep yarışanlar şey derler ya, televizyonda izlerken farklı burası farklıymış evet. diye. Gerçekten öyle. Şu an izliyor olsaydım kesin bu sorunun cevabını bilirdim ama burada olmak farklı.
1: Şu an bana kızanlara.
0: Şimdi Duygu Hanım.
1: Evet.
0: Süre bittikten sonra yazdığınızı
1: Silip
0: ifade
1: yazdığım
0: etmiştim.
1: Için.
0: Evet. Sezer Bey de keza aynı şekilde süre doğru bittikten çıkarsa. Sonra yazdınız. Daha önceden üzgünüm ama doğru cevap yazmış olmalarına rağmen süre bittikten sonra yazdıkları için kabul etmemiştim. Bunu bir kez daha vurguluyorum. Doğru mu yanlış mı şimdi ortaya çıkacak zaten.
1: Evet.
0: Bu kadar güldük güldük eğlendik. Doğru cevabı da görelim bakalım neymiş. Fırıldak ailesi doğru cevap olacaktı.
1: Tek doğrum ve süre
0: Duygu Hanım bir yerden
1: uğradım.
0: Yakaladı ama işte biraz geç yakaladı. Biraz geç yakaladı ve ilk etabı böylelikle bitirmiş olduk. Hemen puan durumunu hatırlatalım. Orhan Bey müthiş başladı şu anda ki iki soruyu tek başına.
4: Orhan'ın resmini alabilir miyim? Belki bir dahaki sonraki turlarda böyle olmazsa bir öyle bir resim almak istiyorum açıkçası.
0: Tamam böyle bu. Ya da burada bitirelim mi?
4: Bu benim için çok iyi olur. Benim için çok iyi olur.
0: Orhan Bey buraya geldi. Üzerine düşen görevi şimdilik yerine getirdiğini ifade ediyor.
4: Ben Orhan'ın bir hala ekran resmini almak istiyorum. Şöyle.
0: Peki dört. Şöyle güzel bir şekilde bakalım o zaman Orhan Bey. Bir hatıra olarak
4: evet,
0: kalsın.
4: Evet aynen.
0: Tamam.
4: Teşekkür ederim.
0: 4350 puanla lider durumda şu anda. Sezer Bey ki şu ana kadar 5 kez bizimle birlikteydi ve yeni haftaya da onunla başladık. 350 puanla kaldı ilk etapta. Damla Hanım da keza aynı şekilde 350.
1: Ben şöyle kapatayım.
0: Duygu Hanım.
1: Ama bildim
0: size
1: ama
0: hala
1: yani.
0: Şu anda
1: uçuyorum.
0: Uçuyorsunuz. Biraz yere inmeniz lazım yarışmaya.
1: Her uçak bir gün yere inecektir diyerek iyi veya kötü.
0: Peki ikinci etaba başlayalım mı?
3: Başlayalım.
0: Değerli izleyiciler, yeni etapta yolumuza devam ediyoruz.
5: Cevap soruda, cevap soruda.
0: Artık her bir sorumuzun değeri 2000 puan oldu. Dikkat etabına başlıyoruz.

İller ve meşhur ürünleri. Bakalım hangilerimiz ve ürünler var. Tek tek sayacağım şimdi. Adana pamuk, Amasya elma, Manisa üzüm, Diyarbakır karpuz, Giresun fındık, Çorum leblebi, Isparta gül, Osmaniye yer fıstığı, Ordu fındık, Samsun tütün, Malatya kayısı, Balıkesir zeytin. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre Manisa ilimizi hangi ürünüyle meşhurdur? Süreniz başladı.

0: Son 3 saniye. Süremiz sona erdi. Aramızda Manisa'ya giden var mı acaba?
1: Ben gittim.
2: Ben gittim.
0: Gittiniz Sezer evet. Bey.
2: Hatırlamıyorum bu ürünün orada bir özelliği olduğunu ama muhtemelen benim cahilliğim. Şimdi sizden öğrenmiş oldum. Eğer doğruysa tabii.
0: Peki bakalım cevaplarınızı rica edeyim. Damla Hanım ben bayağı bir erken davrandı. Önce cevaplarınızı göreyim lütfen. Damla Hanım.
3: Ben üzüm dediğinizi hatırlıyorum. Bu arada kuzenim Manisa'da yaşıyor. Manisa'ya gittim daha önce. Kırkağaç kavunu da çok meşhurdur Manisa'nın. Eğer yani kavun deseydiniz direkt emin olarak yazardım ama şu anda da emin gibiyim diyelim.
0: O zaman gittiğinizde size üzüm ikram etmemişler,
3: evet.
0: Kavun ikram ettiler. Orhan Bey.
4: O saydığınız illerin hepsinin ürünlerini tek tek sayabilirim.
0: Manisa ama, dışında mı?
4: Ama Manisa evet. Öyle yazdım.
0: Yer fıstığı dediniz.
4: Ya ama Osmaniye'ydi.
3: Osmaniye'ydi.
4: Biliyorum. O saydığınız illerin hepsinin ürünü sayabilirim ama yani biraz heyecan ilk kez.
0: Madem bu kadar iddialısınız bir tanesini sayın mesela. Isparta.
4: Mesela Isparta Gül, Ordu, Giresun Fındık. Adana, pamuk, illeri söylerseniz hepsini söyleyebilirim mesela.
0: Diyarbakır?
4: Karpuz.
0: Osmaniye yazmışsınız. Samsun?
4: Tütün, Samsunluyum.
0: Malatya?
4: Malatya'da şey vardı.
3: Kayısı.
4: Kayısı.
0: Balıkesir?
4: Balıkesir'de zeytin demiştiniz.
0: Biri dışında hepsi.
4: Evet ya, biri dışında hepsi ya. Bu kadar mı olur yani? Ben buradan bir puan alabiliyor muyum fazladan?
0: Bir düşüneyim ben.
4: Tamam, okey.
0: Duygu Hanım.
3: Üzüm.
0: Üzüm dediniz ve Sezer Bey.
2: Ben de üzüm dedim.
0: Siz emin değilsiniz ama herhalde.
2: Yo, eminim.
0: Öyle mi?
2: Evet evet, eminim. Sadece gittiğimde ben üzüm falan orada kimse ikram etmedi bana. Kötü davranmışlar bana orada herhalde. Bir dahaki gidişimde yiyeceğim ama gidersem.
0: Peki, ben ne demişim bir görelim lütfen. Cevap soruda. Amasya, elma. Manisa, üzüm. Cevap soruda. Üzüm doğru cevap olacaktı ve Damla Hanım, Duygu Hanım ve Sezer Bey puanları alıyorlar. Her ili bilen Manisa dışında bütün cevapları söyleyen Orhan Bey puansız ayrılıyor. Üzüm Manisa'nın en meşhur, evet kavun da tabii kırkağaç kavunu meşhurdur ama üzüm konusunda Türkiye'de de dünyada da önemli bir yerdedir Manisa.
4: Evet.
0: Hatta işte Manisa, İzmir ve bununla birlikte Denizli, oradaki üzümler şu anda Türkiye'deki ihracatın %90'ını karşılar. Dünyada da çok önemli bir yere sahiptir. O üzümün ismi, adı da Sultani Çekirdeksiz Üzüm'dür. En meşhur çekirdeksiz üzüm.
3: Şu an daha tanıdık geldi.
0: Sultani deyince
3: evet.
0: Değil mi? Evet. Peki hemen geçelim şimdi yeni sorumuza. Silginin icadında acaba hangi detaylar var? 1700'lere kadar kağıt üzerindeki kurşun ve kömür izlerini silmek için bal mumu kullanılırdı. Bunun dışında yararlanılan bir diğer yaygın yöntem ekmek içiydi. Ancak ekmek içinin kolayca küflenip bozulması bir sorundu. 1730'lu yıllarda Fransız bilim insanları Condamine ve Fresnel Güney Amerika'ya yaptıkları bir gezide kauçuktan yapılmış ürünleri keşfettiler. Kauçuğun silgi olarak kullanılması içinse 1770'li yılları beklemek gerekti. İngiliz mühendis Edward Nairn, kauçuğun kurşun kalem izlerini sildiğini fark etti. Ancak silgi üretiminde kullanılan kauçuğun ilk formuyla ilgili bir sorun vardı. Kolayca ufalanıyor ve kötü kokuyordu. 1839'da Amerikalı mucit Charles Goodyear'ın kauçuğu sertleştirme yöntemini icat etmesiyle bu sorun da çözülmüş oldu. Günümüzde farklı malzemeler kullanılarak çeşitli renk ve şekillerde birçok silgi üretilmektedir. Sorumuz gelsin. Silginin bulunmasında önemli bir yer tutan kauçuk ürünlerini ilk bulan bilim insanları hangi ülkenin vatandaşı?

0: koku sıralarında o kokulu silgiler, değil mi? Bakın silginin ta günümüze kadar gelmesinde meğerse neler varmış. Ekmek içi benim de bilmediğim bir konuydu.
1: Ekmek içi çok acayip. Ya o siler mi ki acaba? Deneyeceğim.
2: Evet, denemek
1: merak lazım. Merak et.
0: İlginç bir bilgi değil mi?
1: Evet.
0: Hatta şu anda ekmek içini bazen kara kalem çalışması yaparken de böyle bir hafif dalgalı renk vermesi açısından da hala kullanılıyormuş. İlginç.
1: İlginç gerçekten.
0: Cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Damla Hanım.
2: Fransa. Fransa.
0: Orhan Bey.
3: Fransa.
0: Duygu Hanım.
2: Fransa.
0: Sezer Bey.
1: Fransa.
0: Şu anda 6. sorumuz. İlk defa 4 yarışmacımızın da aynı cevap verdiğini görüyoruz. Tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Acaba ben Fransa mı dedim? Buyurun görelim. Cevap soruda. 1730'lu yıllarda Fransız bilim insanları Condamine ve Fresnel Güney Amerika'ya yaptıkları bir gezide kauçuktan yapılmış ürünleri keşfettiler. Cevap soruda. Fransa doğru cevap olacaktı. İlk defa şöyle yemyeşil görüyoruz yarışmacılarımızın ışıklarını ve böylelikle 4'te 4 doğru cevapla yarışmaya devam ediyoruz. Sırada 7. sorumuz var.

80'lerin efsanesi Pac-Man. Konu başlığımız. Oyunun orijinal adı Pac-Man, Japonca bir şeyi katır kutur yemek anlamına gelen Paku'dan türetilen bir isimdir. Oyun Amerika topraklarına girdiğinde yaramaz çocuk anlamında kullanılan Pac kelimesi rahatsız edici bulunduğu için adı Pac-Man olarak değiştirilmiştir. Pac-Man'de oyuncu bir labirent içerisinde hareket ederek sarı diskleri bitirmeye çalışır. İlk Pac-Man makinesi 22 Mayıs 1980'de Tokyo'da bir sinemada kurulmuştur. Oyunda bilinen de en üst düzey seviye 256 ve yapılacak en yüksek skor da 3.333.360 puandı. Billy Mitchell bu en üst seviye skoru elde eden ilk isim olmuştur. Oyun popülaritesinin doruğundayken şarkı sözü yazarları Buckner ve Garcia 1982 yılında Pac-Man Fever adlı bir şarkı yapmıştır. Sorumuz gelsin. Pac-Man oyununda bitirilmeye çalışılan diskler ne renktir? Süreniz başladı.

0: bu Billy Mitchell zamanında benden daha iyisi yoktur diye bir iddia ortaya koymuş. Ve eğer varsa demiş, Audrey Meydan buyurun, benden daha fazla yüksek puanı alabilen, daha fazla seviyeye yapabilene $1 milyon para ödülü veriyorum demiş. O gün bugündür hala
1: yapan yok.
0: Rekor hala kendisinde.
1: Sözün deriymiş yani.
0: Sözün deri ama başarılı tabii
1: evet.
0: ki. Sadece bu oyun değil, birçok oyunda da üstün bir yeteneği varmış tabii ki. Buyurun cevaplarınızı göreyim. Damla Hanım.
1: Sarı.
0: Orhan Bey.
2: Sarı.
0: Duygu Hanım.
1: Sarı.
0: Sezer Bey.
3: Sarı.
0: Şimdi 4 tane yarışmacımız yine aynı cevabı verdiler. Acaba bir 4'te 4'te devam edecek miyiz? Buyurun görelim ben ne demişim. Pac-Man'de oyuncu bir labirent içerisinde hareket ederek sarı diskleri bitirmeye çalışır. Yine 4'te 4 sarı doğru cevaptı. Bu kez 4 yarışmacımızı alkışlıyorum. Ve artık bu etabın da bitmesine sadece bir soru kaldı. 8. sorumuz bu etabın son sorusu. Talk to me, father. I gotta know who I am. I gotta know what I'm like. I gotta know.

James Dean 8. sorumuzun konu başlığı. James Dean kısa yaşamına rağmen efsaneleşmiş bir aktördü. 1954 yılında rol aldığı The Immoralist adlı Broadway oyunuyla en iyi yeni oyuncu ödülünü aldı. 1955 yılında Asi Gençlik ve Cennetin Doğusu gibi klasiklerde rol aldı. 30 Eylül 1955'te geçirdiği bir araba kazası sonucu hayatını kaybetti. Öldüğünde 24 yaşındaydı. Kazayla ilgili çok fazla komplo teorisi ortaya atıldı. Cennetin Doğusu filmindeki rolüyle 1956 senesinde en iyi erkek oyuncu dalında ölümünden sonra Oscar'a aday gösterilen ilk oyuncu oldu. Bir sonraki sene Devlerin Aşkı filmindeki rolüyle ikinci kez en iyi erkek oyuncu dalında Oscar'a aday gösterildi. Sorumuz gelsin. James Dean en iyi yeni oyuncu ödülünü kaç senesinde almıştır? Süreniz başladı.

0: James Dean'in hayatını anlatan bir film izlemiştim. Ve ekranda ilk kez, daha doğrusu film belgesel gibi diyebiliriz belki de, ekranda ilk kez bir kola reklamında görünmüş. Bir kola reklamında görünmüş ve araba onun en önemli ilgi alanlarından, otomobil yarışları en önemli ilgi alanlarından birisi. Ve 24 yaşında, çok genç bir yaşta kazada hayatını kaybetmişti. Acaba ödülü kaç senesinde almıştı diye sorduk. Buyurun cevaplarınızı rica edeyim ben. Damla Hanım.
1: Ben 1955 dedim. 54'te film yayınlandı, 55'te ödül aldı diye hatırladım.
0: Peki.
2: Ben Orhan... 1958 yazacaktım. Süre yetmedi açıkçası.
0: 1960
2: 68 mı, evet, değiştiriyordum, silip 58 yazacaktım. Aa, süre yetmedi.
1: 64 doğumlu, 64'te oynadı, 65'te ödül aldı dediniz galiba değil mi? Dikkatsiz.
0: Öyle mi dedim?
1: Sanırım öyle dediniz.
0: Duygu Hanım ne dedim?
3: Ben emin olmadığım için üzgün surat yaptım. Buradaki detay daha önemli. 1954.
0: 54.
4: Sezer 1954 Bey. Dedim ben de.
0: Siz emin misiniz?
4: Ben eminim ya. Biraz ben... oradan tabii eminliğimi sarsılar ama yine de eminim.
1: Şu anda yani. Çok kafam karıştı benim de. 60 mıydı, 50 miydi falan.
0: Peki kafalar karıştıysa hemen o zaman... netleştirelim, evet, o karışıklığı. Doğru cevabı görelim. Cevap 1954 yılında rol aldığı The Immoralist adlı Broadway oyunuyla en iyi yeni oyuncu ödülünü aldı. 1954 doğru cevabını iki yarışmacımız vermişti. Duygu Hanım ve Sezer Bey, tebrik ediyorum.
4: Teşekkürler.
0: Etabı puanlarla bitirdiler. 8 sorumuzu geride bıraktık şu anda. Ve puan durumunu bir hatırlarsak eğer, Orhan Bey bir kez daha poz verebilirsiniz.
2: Verebilirim ama hakikaten çok kötü geçti zannediyorum benim için. Aslında rakamlarla aram çok daha iyidir. Zannediyorum biraz heyecan. Şunu da pozunu alalım, belki üçüncüde ben çıkmayabilirim.
0: En azından etap birincilikleriniz
2: tabii, tabii.
0: Var.
2: Doğru.
0: Orhan Bey 5350 puanla lider durumda. Sezer Bey bu etapta toparladı, 3050 puana sahip. Duygu Hanım'ın 2700 puan olduğunu görüyoruz ve Damla Hanım 2050 puandasınız. Şimdi artık final öncesi, önümüzde 4 sorumuz kaldı. Birbirlerine yakın puanlarla artık akıl oyunu etabına başlayalım. Yeni etap başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Akıl oyunu etabındayız. Artık her bir sorunun değeri 3000 puan oldu. Ve işte 9. sorumuz.

Bir erkeğin beyninin ağırlığı ortalama yaklaşık olarak 1350 gram, bir kadınınki ise yaklaşık olarak 1225 gramdır. Yetişkin bir insan kalbinin ağırlığı erkekte ortalama 280-340 gram, kadında 230-280 gramdır. Erkeklerde sağ akciğer 720 gram, sol 675 gram ağırlığındadır. Kadınlarda sağ akciğer 589 gram, sol akciğer 515 gram ağırlığındadır. Sağlıklı bir erişkinde ince bağırsağın boyu yaklaşık 6-6,5 metre, kalın bağırsağın boyu yaklaşık 1,5-2 metre uzunluğa ulaşabilir. Karaciğerin ortalama ağırlığı 1,5 kilo civarındayken dalağın ağırlığı yaklaşık 150 gramdır. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre erkeklerin sağ akciğeri sol akciğerinden kaç gram ağırdır? Süreniz başladı.

0: Dokuzuncu sorumuz sona erdi süremiz. Tabii her insan farklıdır. Her insanda gramlar, boyların uzunluğu, işte ince bağırsak, kalın bağırsak bunların hepsi santim santim farklı farklı çıkabilir. Ama genel olarak verdiğimiz bilgilerden sonra acaba doğru cevabı kimler bulabildi? Buyurun görelim lütfen. Damla Hanım.
1: Ben 85 dedim, çok emin değilim ama.
0: 725 ve 640'tan.
1: Evet.
0: Orhan Bey.
2: 589 eksi 515, 74. Ama kadın mı erkek mi onu karıştırmış olabilirim.
0: Peki Duygu Hanım.
3: Bir daha bakayım. 135 gram. Aklıma gelen rakamları kullandım ama çok ben de hiç emin değilim. Sonra değiştirdim hatta. Yok bu fazla oldu, şu az oldu diye. Biraz oynama yaparak buldum.
0: Umarım ve doğrudur. Sezer Bey.
4: Ben 55 dedim ama pek emin değilim, kaçırdım orayı.
0: Peki o zaman 9. sorumuzun doğrusu neymiş? Buyurun neymiş? Görelim.
2: Neymiş? Hakikaten.
0: 45 olacaktı doğru cevap. Ve 720-675.
2: Bu var mıydı?
0: Var. Orhan Bey. O kadınlarda. Kadınlarda sağ akciğer 589 ve sol akciğer 515 gram ağırlığındadır. Eminim demiştiniz ama erkek ve kadın arasında gidip geldiniz.
2: Bende bir şey yok. Siz keşke öyle sorsaydınız. Ben hakikaten erkek deseniz tamamdı.
0: Puan veremiyorum ne yazık ki. Ki Sezer Bey en fazla yaklaşan yarışmacımız oldu. Ve geçelim şimdi 10. sorumuza. We're not just black, we're cops too. We'll pull ourselves over later.
5: Name?
6: Bond. James Vimes.
7: Oh my God.
0: Seri bir filme gidiyoruz şimdi. Karanlıklar Ülkesi veya orijinal ismiyle Underworld, aksiyon, gerilim ve fantastik türünde bir seri filmdir. Filmin konusu vampir ve kurt adamların gizli tarihidir. Hikayede kurt adamlara Likan denilmektedir. İlk film Karanlıklar Ülkesi 2003 yılında gösterime girmiştir. Serinin devam halkası olan ikinci film 2006 yılında vizyona girmiştir. Konusu gereği kurt adamlar ve vampirler arasındaki savaşa bu sefer insanlar da dahil olmuştur. İkinci filmden 3 yıl sonra Karanlıklar Ülkesi 3, Likanların Yükselişi filmi sevenleriyle buluşmuştur. Başlangıçta bir üçleme olmasını planlanan seri 5 film olarak tamamlanmıştır. 2012'de yayınlanan serinin 4. filminde baş karakter olan Selene'nin hikayesine geri dönülmüştür. 5 film 212 milyon dolarlık birleşik bir bütçeye karşılık 539 milyon dolarlık bir hasılat yaptı. Serinin ilk filminden 13 yıl sonra yayınlanan 5. film Karanlıklar Ülkesi, Kan Savaşları sinemada

da çok ses getirmiştir. Sorumuz gelsin. Karanlıklar Ülkesi seri filminin en sonuncusu hangi yılda yayınlanmıştır? Süreniz başladı.

0: 10. sıramızda da süremizi tükettik. Buyurun cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Damla Hanım.
1: 2016, ilk film 2003'te demiştiniz. Son filmde bundan 13 yıl sonra, yani 2016.
0: Hmm. Orhan Bey.
2: 2016. 2003 artı 13, 2016.
0: Duygu Hanım.
3: 2016. Bu değil. 2013 kalmıştı aklımda ama o bir önceki filmdi. Evet ama cevap şu an hatırladım. 2016.
0: 2016 diyorsunuz. Sezer Bey.
4: 2016.
0: 2016. Bakalım acaba doğru cevap neymiş? Buyurun cevabı görelim. ...2016 doğru cevap olacaktı. Duygu Hanım 2016'yı onayladı ama kendisi yanlış cevap verdi. Böylelikle 3 yarışmacımız puanlarını arttırdılar. Yavaş yavaş artık finale doğru yaklaşıyoruz. 11. sorumuz geliyor şimdi. Bakalım konu başlığımız ne? Beyazıt Kulesi ile ilgili bazı detaylar aktaracağım. Beyazıt Kulesi yangınları gözetlemek ve haber vermek amacıyla 1749 yılında inşa edildi. Kule başlangıçta ahşap olarak inşa edilmişti. Ancak 1756'daki Cibali yangınında zarar gördü. 1826'da yeniden yapılan kule Yeniçeri ayaklanmasında tekrar yandı. Beyazıt Kulesi üçüncü kez 1828 yılında mimar Senekerim Balyan'a yaptırıldı. Kule 1849 yılında bugünkü görünümüne kavuştu. O dönemlerde yangınlar gündüzleri Beyazıt Kulesi'nden sarkıtılan sepetlerle, geceleri ise fener yakılarak haber verilirdi. Kule ayrıca İstanbullulara ertesi günün hava tahmininin duyulması için de kullanıldı. Kulenin mavi renkte aydınlatılması ertesi gün havanın açık olacağını, yeşil yağmuru, sarı sisi ve kırmızı da karı haber verirdi. Bu uygulamaya 1995 yılında son verildi ancak 2010 yılında tekrar başlatıldı. Sorumuz gelsin. Beyazıt Kulesi ilk inşasından kaç yıl sonra Cibali yangınında zarar görmüştür? Süreniz başladı.

0: Bazen bildiğimiz, gördüğümüz, gözümüzün önünde olan işte bir yapıdır ya da farklı bir şeydir. Hep böyle artık onunla bütünleşmişizdir. Ama detaylara indiğimizde ne kadar farklı şeylerin olduğunu bu soruda da görebiliyoruz aslında. Beyazıt Kulesi ile ilgili olarak, özellikle işte o hava durumu ile ilgili olarak insanlara bilgilendirme yapılması dikkat çeken noktalardan bir tanesi. Cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Damla Hanım.
1: Ben 7 yıl dedim. Cibali yangını kaçıncı yangını hatırlamıyorum ama birinci yangın ilk inşası 1749, sonrasında 1756'da bir yangın demiştiniz. Cibali yangını o gibi hatırladım. O yüzden 7 dedim. Ama
0: 7 cevabını verdiniz. Orhan Bey.
2: 15 dedim. 16 da olabilir. Arasında kararsız kaldım. 1749-1856 yaklaşık herhalde 7-8 yıl sonra bir yangın geçirmişti diye düşünüyorum. Hata olabilir.
0: Duygu Hanım.
3: Ben 3 yıl dedim. 26-29 kaldı sanki aklımda. Yani şu an rakamlarla boğuşuyorum.
0: Ve Sezer Bey.
4: 7 dedim. 1756 Duygu Hanım'ın dediği gibi Cibali yangını. 1749'da inşası. 7 cevap.
0: Şu anda iki tane aynı cevabı görüyorum. Sezer Bey ve Damla Hanım'ın 7. Orhan Bey 15 cevabını vermiş. Ve Duygu Hanım da 3 diyor. Bakalım bu sorumuzun cevabı ne olacak ve yarışmamızı nasıl etkileyecek? Buyurun görelim. Yedi doğru cevap olacaktı ve puanlar iki yarışmacımıza gitti. Sezer Bey ve Damla Hanım. Aslında yani hem Sezer Bey'in hem de Damla Hanım'ın bu soruyu doğru cevaplandırması Orhan Bey'e biraz daha yaklaştıkları anlamına geliyor. Şu an

Onlar grubuyla çalan kardeşler birleşerek 1972'de Ersen ve Kardeşler grubunu kurdu. 2 yıl sonra isimlerini Ersen Dadaşlar olarak değiştirdiler ve 1993'e kadar müzik yaptılar. 14 yıl ara verdikten sonra 2007'de müziğe geri döndüler. 3 Hürel, Onur Haldun Feridun Hürel kardeşlerin 1970'te oluşturduğu bir müzik grubuydu. 1967 yılından beri müzik hayatlarına devam eden Anadolu Rock grubu Moğollar, Cahit Berkay ve Taner Öngür önderliğinde müziğe hala devam ediyor. Kurtalan Express 1972'de Barış Manço tarafından kuruldu. Yıllarca farklı kişilerle çalışan grup, Barış Manço'nun vefatından sonra Cem Karaca ile çalışmaya başladı. Grup Vitamin, 1990 yılında disco ve rap yükselişini komik müziklerle bir araya getirdi ve bir müzik grubu olarak bu şekilde ortaya çıktı. Ancak 1998'de grubun çok sevilen üyesi Gökhan Semiz'in trafik kazası geçirmesi sonrası vefat etti ve Grup Vitamin de dağıldı. Sorumuz gelsin. Ersen ve Dadaşlar grubu ara verene kadar kaç yıl müzik yapmıştır? Süreniz başladı.

0: Değerli izleyiciler, finalistimiz ve aramızdan ayrılacak olan yarışmacımızın belli olacağı sorudayız şu anda. Orhan Bey hala lider durumda, 6350 puanda. Sezer Bey en yakın isim ki 4 kez finale adını yazdırdı. 5550 puanda. Damla Hanım bugün aramıza katılan yeni yarışmacılarımızdan 4550 puanı var ve Duygu Hanım da 2700 puanda. Bakalım cevaplar bu matematiği nasıl değiştirecek? Buyurun görelim lütfen. Damla Hanım.
1: Ben çok emin olmayarak 1972'de kuruldu, 94'te ara verdi diye hatırladım. Sonra da 2007'de tekrar geri döndüler diye hatırladım.
0: 22 cevabını verdiniz.
2: 13.
0: Orhan Bey.
2: 13 verdim ama 13 yıl ara vermişler midir? Orası evet, tam aklımda kalmadı.
1: Sanırım öyleydi.
0: Duygu Hanım.
3: 12 yıl.
0: 12 yıl. Ve Sezer Bey.
4: Sanırım 19 yazdım. 14 yıl ara verdiklerini hatırlıyorum 2007'ye kadar. Dolayısıyla 1993'te bıraktılar. 1974'te isimlerini Ersen ve Dadaşlar olarak değiştirdi dediniz. 74 ile 93 arasında bir mesele yarattım ve sonucu 19 olarak buldum.
0: Evet, şu anda 4 yarışmacımızın da farklı cevaplar verdiğini görüyoruz. Çekişme bu soruya kadar geldi. Ve artık finalistimizi görme zamanı. Buyurun doğru cevabı görelim. ...19 doğru cevap olacaktı. Sezer Bey 12. soruyu tek başına bildi. Ve yine yeniden Sezer Bey 11.550 puanla bir final daha.
4: Evet Ersin Bey, öyle oldu. Çok güzel bir yarıştı. Arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bayağı heyecanlıydı son ana kadar. Hatta şöyle sıradan cevapları dinlerken son soruda 19 diyen var mı diye bekliyorum. Bir yandan da acaba benim 19'um doğru mu ki? Onu ölçüyorum diye düşünüyordum. Güzel, şans bana güldü diyeyim.
0: Tebrik ediyorum.
4: Teşekkür ederim.
0: Birazdan finalde sizinle birlikte olacağız ama Duygu Hanım.
3: Evet.
0: Size maalesef veda ediyoruz.
3: Evet, heyecanıma yenik düştüm. Heyecanımı yenmek için gelmiştim ama o beni yendi.
0: Bir kitap hediyemiz olacak size. İyi günlerde okumanız dileğiyle.
3: Çok teşekkürler. Çok güzel.
0: İş hayatınızda da başarılar diliyoruz.
3: Teşekkür ederim.
0: Biraz geldiğiniz gibi gittiniz ama.
3: Evet, çok hızlı oldu bu.
0: Orhan Bey, ikinci olarak tamamladınız. 11'e kadar zirvede. Şu anda ikinci.
2: Şöyle, ben Orhan zaten başvururken sonucu olmamaya geldim demiştim. Başardığımı zannediyorum.
3: Sayemde.
2: Yani şu an kaçıncı olduğumu da bilmiyorum. Puanları biz görmüyoruz. İkinci miyim, üçüncü miyim ama.
0: İkinci sıradasınız Orhan Bey.
2: Başarı yani. Üçüncü olmaktan iyidir. Zaten en az üçüncü olmaya gelmiştim. Sezer Bey'i tebrik ediyorum. Dışarıda ayağını kaydırmayı düşünüyorum bir sonrakine.
0: Ama ciddi bir rakip olduğunuzu gösterdiniz. Performansınız evet. Oldukça
2: ya,
0: iyiydi.
2: Biraz evet. Rakamlarla aram iyiydi ama bu sefer olmadı.
0: Peki Damla Hanım, tebrik ediyoruz. Yarın sizinle yine birlikteyiz. Orhan

0: Bey'le olduğu gibi siz de yarışmayı üçüncü olarak tamamladınız. Genellikle ikinci gün, üçüncü gün daha farklı, daha iyi performanslar ortaya çıkıyor. Bakalım yarın neler bekliyor bizi. Ve değerli izleyiciler, Sezer Bey şu ana kadar 4 kez finalde karşımdaydı. Birinde 5000 lira kazandı, diğer üçünde cevap vermeme hakkını kullandı. Bugün 5. kez bizimle birlikte olacak ve kasada 8000 lira para var.
1: 5000'i hazırlayın Ersin Bey, alacağım birazdan.
0: Bunu hazırlayayım mı?
1: Hazırlayın.
0: Cevap vereceksiniz yani.
1: İnşallah. Şimdi önden o kadar konuşmayayım da ben alacağımı
0: düşünüyorum. Öyle bir konuştunuz ki ne olursa olsun artık 1000 lirayı falan istemiyorum der gibi.
1: Siz hazırlayın da bakalım ne olur.
0: Tamam
1: artık.
0: Bu hazır. Bu hazır. Gönül ister ki 1000 lirayı hiç göstermeyeyim. Direkt olarak 5000 lirayla.
1: Benim de gönlüm neler istiyor da işte bakalım.
0: Bakalım finalde ne olacak göreceğiz. Görüşmek üzere finalde.

0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
4: Geleceği düşle. Cesurca, özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: O saatte Hamza kahvede tavla oynadığını söyledi.
1: Yalan söylediği besbelli.
2: İyilikten verin toprağı dedik.
3: Babasının mezarı yanına şimdiden bir çukur kaz.
4: Taşlı dedefem kimseye.
1: Vuracaklar seni dönersen.
5: Anamın kılına dokunursanız, bacınızın başına geleceklerden ben suçlu değilim. Çıkarmayın bunu aklınızdan.
6: Suç olsalar uçamazlar artık.
3: Ayşe'yi teslim et, bağışlayalım canını.
4: Merak edilecek bir şey yok. Çok seviyor seni.
7: Allah hayırlı geçinmeler versin.
1: Nikahlandık Ali ile. Karnımda çocuğunu taşıyorum.
3: Nasıl, nasıl yaptın bunu? Neredesin?
8: Buradayım.
9: Büyük Yemin bugün 18'de TV4'te.
10: Pilet'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pilet'in Haziran sayısı tüm bayilerde.
11: Volkan. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan.
12: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları

0: akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Yaşanacaksa, yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa,
3: yaşanacak. Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
4: Ama bir mucizeye gerek var.
3: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
4: İşte bu Fairy mucizesi.
3: Fairy 30 dakikada mucize.

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
3: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
4: Ama bir mucizeye gerek var.
3: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
4: İşte bu Fairy mucizesi.
3: Fairy 30 dakikada mucize.

0: Biziz.
1: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
0: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
0: Para mı kaybettirir?
1: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
2: Biz en iyisi Kalgon'a geçelim.
1: Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
3: Kalgon'la. Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
4: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koy.

0: hayallerini. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
5: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Aşkım.

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
1: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
0: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyiyordu. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Ama bu yolda seninle.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Değerli izleyiciler, yeni bir haftaya başladık ve yeni haftaya da yine Sezer Bey ile finalde olacağız. Sezer Bayram geçtiğimiz haftanın en başarılı yarışmacısıydı. Haftaya da yine iddialı bir giriş oldu.
1: Nasılsınız Ersin Bey, görüşmeyeli? Özlemiştim.
0: Ben artık alıştım.
1: Hafta sonu biraz böyle yine final olur mu falan diye düşündüm. Oldu, sevinçliyiz. Hatta rüyamda da bir final gördüm sizinle. Direkt soru soruyorsunuz. Ben diyorum ki ya Ersin Bey, bir şey söylemediniz. Hani nasıl cevap vereceğim? Siz diyorsunuz ki marifet, ben bilgi vermeden cevap vermek diye. Öyle bir kabus gördüm. İnşallah şimdi ayıklarım cevabı aradan.
0: Hayır olsun diyelim.
1: Teşekkür. Gündüz niyetine diyorum. Ve...
0: Bakalım finalde nasıl bir soru gelecek? Tabii ki bilgilendireceğim, detayları aktaracağım. Ama şu bir gerçek ki yarışma tarihine damga vuran isimlerden biri oldunuz.
1: Teşekkür ederim.
0: Belki başarınız kadar bunu nakite çevirme konusu aynı oranda değil.
1: Fakat paranın ne önemi var diyelim.
0: Evet, ilginç olan cevap vermeme hakkını kullandığınız toplam üçünde ikisinde de doğru cevabı vermenize rağmen aslında o riske girmemiştiniz. Bugün yine benzer bir tabloyla mı karşılaşacağız? Göreceğiz tabii ki. Sezer Bey, hazır mısınız?
1: Hazırım Ersin Bey, buyurun.
0: O zaman final sorumuzun konu başlığına bakalım.

0: Sezer Bey, finalde bir metroya bineceğiz ve beraber yolculuk yapacağız şimdi.
1: Heyecanla bekliyorum.
0: İstanbul metrosunda 9 metro hattı bulunmaktadır. 26.2 kilometre uzunluğundaki Kadıköy Tavşantepe hattı metro ağının en uzun hattıdır. 19 durağı bulunan hattaki toplam yolculuk süresi 84 dakikadır. Yeni Kapı Hacı Osman metro hattının uzunluğu yaklaşık 23,5 kilometredir. 16 durağı bulunan hattın tek yöndeki sefer süresi 32 dakikadır. Üsküdar Çekmeköy hattı Anadolu yakasının ikinci metro hattı olup Türkiye'nin ilk sürücüsüz metro hattıdır. 32 dakikada seferini tamamlayan 20 kilometrelik hattın toplam 16 durağı vardır. Metro ağının en kısa hattı 3.3 kilometrelik Levent Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü hattıdır. 4 duraklık hat 7 dakikada seferini tamamlamaktadır. Yaklaşık olarak uzunluğu 16 kilometre olan Başakşehir Metrokent hattında 9 durak bulunmaktadır. Hat tek yöndeki seferini 20 dakikada tamamlamaktadır. Sorumuz gelsin. Kadıköy Tavşantepe ve Üsküdar Çekmeköy metro hatlarını kullanan biri toplam kaç duraktan geçer? Süreniz başladı.

0: 12. Final sorumuzun süresi bitti. Toplu taşıma aramız nasıl Sezer Bey?
1: Çok kullanırım. Çok da severim. Genellikle böyle müzik dinlemeyi çok seviyorum. Genelde takarım kulaklığımı. Ağırlıklı olarak araba tercih etmemeye çalışıyorum.
0: Metro, İstanbul trafiğinde.
1: Tabii. Keyifli de oluyor benim için. Seviyorum yani öyle.
0: Hangisini tercih ediyorsunuz peki? Metro,
1: ben metro, var mı? Metro çok kullanıyorum ben. Bir de demek ki tercih ettiğim güzergahlar, yani gitmem gereken güzergahlar da ona uygun oluyorsa. Metrobüs de tabii etkili oluyor karşıya geçerken özellikle, ama metroya çok biniyorum.
0: Ya şimdi yakın uzak fark etmeksizin İstanbul'da bazen bir bakıyorsunuz böyle bir kilometrelik bir yol var. Fakat öyle bir trafik var ki 35-40 dakikada alabiliyorsunuz o trafiği.
1: Evet, ben Şişli'de oturuyorum. Dolayısıyla
0: özellikle oralarda
1: inanılmaz bir trafik Şişli var ve ömrümüz trafiği heslamakla şu saatte şöyle olur, buradan böyle i̇şte, giderizlerle geçti.
0: Metro ve aynı zamanda diğer tabii ki metrobüs olsun,
1: vapur olsun,
0: minibüs olsun, vapur olsun, toplu taşıma araçları ile ilgili olarak
1: kesinlikle
0: müthiş bir kolaylık sağlanıyor. Metro da giderek gelişiyor ve büyüyor. Ağlar daha da artıyor İstanbul'da. Şu anda aktif olan bu ağlarla ilgili bazı bilgiler aktardım size.
1: Evet. Tam konsantre olamamış olabilirim verdiğiniz bilgilere.
0: Öyle
1: aklım
0: mi?
1: Soruda kaldı çünkü. Yine bazı tereddütlerim var. Kadıköy Tavşantepe çok da kullandığım bir hat yani karşıda gittiğim zaman. Onu 19 dediniz diye hatırlıyorum Kadıköy Tavşantepe'yi. Hatta 84 dakika dediniz. Üsküdar Çekmeköy'e de sanki 16 durak dediniz. Toplamda da 35 durak eder gibi buldum. Ne dersiniz bu fikrime Ersin Bey?
0: Vallahi siz şu anda kendi kendinize konuşuyorsunuz. Acaba doğru mu yanlış mı? Onu bana sormayacaksınız. Çünkü daha ben sorumu sormadım size.
1: Evet. Buyurun o zaman.
0: Şimdi bazı hesaplamalar yaptınız, bir şeyler yazdığınızı da gördüm. Bir cevabınız var ama...
1: Var evet.
0: Daha önceki cevaplar gibi mi olacak? Yoksa birazdan karşımda görecek miyim? Şimdi soruyorum. Sezer Bey, final sorumuza cevap verme hakkınızı kullanacak mısınız?
1: Cevap vereceğim Ersin Bey. Çünkü
0: cevap vereceğim, evet, diyorsunuz.
1: Geçen hafta çok tatsız şeyler yaşadım kendi iç dünyamda. Doğruları bilip bilip şey yaptım. Bu hafta emin olmadığım bir cevapla başlıyorum ama sanki 16 dediniz, aşağı yukarı da Üsküdar'la Çekmeköy arasında o kadar durak vardır diye düşünüyorum. Kadıköy Tavşantepe arasında o kadar varsa inşallah eğlenmeyiz.
0: Kadıköy Tavşantepe'yi kullandığınız bir metro.
1: Kullandım ya. Üsküdar Çekmeköy'ü de belki bir kere kullanmışımdır ama tabii insan bakmıyor orada kaç durak var falan, evet, diye. Şimdi siz dakikaları da saydınız. Ben dakikalara biraz daha odaklanmış olabilirim. Sanki en çokla en az dakika hangisidir sorarsanız gibi geldi arasındaki farkı falan ama sormadınız. Ama içimden bir his doğrudur gibi geliyor bana. Tam
0: peki,
1: emin olmamakla birlikte.
0: Cevap vereceğim dediniz. O zaman görelim cevabınızı.
1: 35 diyorum.
0: 19 artı 16, 35 cevabını görüyoruz şu anda Sezer Bey'de. Sezer Bey geçen hafta pazartesi bizimle birlikte yarışmaya başladı. Cuma'ya kadar beraberdik. O 5 günün 4'ünde finali adını yazdırdı. Ve bu hafta da şimdi aramızda. Bugün ya 5000 lirayı kazanacak ya da artık Sezer Bey'e veda edeceğiz.
1: Yapmayın Ersin Bey diyorum ve böyle bir değişik girdiniz. Pazartesiden beri bizimleydi falan gibi.
0: Yeter artık der gibi.
1: Biraz öyle oldu ya.
0: Sezer Bey, sizi bu kadar misafir ettiğimiz artık yeter.
1: Çok haklısınız Ersin Bey. Misafirin
0: her yarışmacımız da belirli bir tabii ki süreye kadar bizimle birlikte olmalı diye düşünüyorum.
1: Bir daha metroya binmem.
0: Ama bu benim elimde değil. Bu kimin elinde? Bu
1: benim.
0: Sizin elinizde. Tamam mı? Devam mı? İşte final sorumuzun doğru cevabı geliyor.

0: Devam diyoruz. Sezer Bey'e alkışlıyoruz. 5000 lira para ödülünün sahibi oldu. Bu kez riski aldınız. Ben çok endişe ettim. Şimdi açıkladınız ya cevabı vermeden önce. Doğru cevabı vermişsiniz aslında.
1: Evet.
0: Ve eyvah dedim, yine aynı sonla mı karşılaşacağız? Yine 1000 lirayla yetinip acaba riske girmeyecek mi diye düşündüm.
1: Biz evde abimle de çok izliyoruz bu yarışmayı. Ben tabii ona biraz üstünlük sağlıyorum evde bazen.
0: Nedense hiç şaşırmadım.
1: Ona da dedim ki abi işte böyle anlattım hani birkaç soruya cevap vermedim falan. O dedi ki bana mı dedi senin de burada artistliğin diye. Cevap ver orada falan dedi. Ona da buradan selam gönderiyorum yengemle ikisine. Cevap verdim. Doğru çıktı, çok mutluyum.

Binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu toprakları, dünyanın tarihsel olarak en önemli coğrafyalarının başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen detayları keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Amasra'dayız. Yolculuğumuz Kuş Kayası yol anıtıyla başlayacak. Ardından Amasra'nın merkezindeki tarihi yapılar üzerinden Amasra'nın geçmişine keyifli bir yolculuk yapacağız. Ama her zaman olduğu gibi bu yolculuğumuzda rivayetler, efsaneler ve söylenceler bizlere eşlik edecek.

Günümüzden 2000 yıl kadar önce Amasra'ya gelseydiniz bu anıtın önünden geçecektiniz. Burası ülkemizde tek örneği olan Roma yol anıtı. İşte bu anıt Amasra'ya gelenlerin ya da Amasra'dan yola çıkanların önünden geçtiği anıt. Burası yola çıkanlar için başlangıç, kente gelenler için varış noktasıydı. Ve burası milattan sonra 1. yüzyılda İmparator Gladius onuruna yaptırılıyor. Ve yaptıran kişi de buranın valisi, askeri valisi Gallius Julius. Ve kendi özel servetinden para harcayarak ve dağı yararak burayı yaptırıyor. Bunu üstündeki iki kitabeden öğreniyoruz. İki kitabenin birinde bu yazıyor. Bu kitabelerin dışında İmparator Gladius'a ya da yaptıran askeri valiye ait olduğu düşünülen bir insan betimlemesi ve tabii ki Roma'nın iktidarını simgeleyen bir kartal yine anıtın üstünde yer alıyor. Ve üstünde yine anıtın bazı nişler var. Muhtemeldir ki bu nişler buraya gelenlerin sağ salim yolculuk yapıp Amasra'ya vardıkları için tanrılara, tanrıçalara şükranlarını sunmak için koydukları hediyeler ya da kandiller için yapılmış olabilir. Yine buradan yola çıkanlar da kazasız belasız bir yolculuk yaşayabilmek için tanrı ve tanrıçalara adaklarını belki de buraya bırakıyorlardı. İşte bu iki kitabenin birinde imparatorun dağı yardığı yazarken diğerinde ise bakın neler yazıyor. İmparator Germanicus'un hükümranlığı ve uluslararası barış ve dostluk için İmparator Augustus tarafından iki defa Roma Lejyon Komutanı ve ömür boyu Strategonos olarak atanan Gaius Julius Aquila dağda bu dinlenme alanını kendi imkanlarıyla yaptırdı. İşte diğer kitabede de bunlar yazıyor. Ancak bu kitabede Strategonos lafı dikkat çekiyor. Bu kelime daha sonra dilimize strateji olarak geçmiş. Hatta İngilizce'de de aynı şekilde kullanılıyor. Çünkü bu askeri valiler aynı zamanda bir komutandı ve askeri stratejileri bunlar belirlerdi. İşte bu belirledikleri askeri taktiklerden dolayı strateji kelimesi bu askeri valilerin isminin üzerinden dillere geçmiş durumda.

Bartın'dan sonra kıvrıla kıvrıla inen yol sonunda denizle ve Amasra ile buluşur. Ve bu yoldan gelirken Amasra'yı ve denizi ilk gördüğünüzde aklınıza muhtemelen Orhan Veli'nin şiiri gelir. Gemli'ye doğru denizi göreceksin, sakın şaşırma. İşte burada da benzer hisleri yaşarsınız. Aynı hissi muhtemelen Fatih Sultan Mehmet de yaşadı. İstanbul'u fethettikten 7 yıl sonra 1460 yılında gözünü Karadeniz'e çevirdi. Ve ordularıyla Amasra'ya doğru yola çıktı. 1460 yılında Fatih tam da bu noktaya geldiğinde Amasra'yı ilk kez görür. Ve yanındaki lalası Akşemseddin'e dönüp şunu söyler. Lala, lala, Çeşmi Cihan bu mu ola der. Çeşmi Cihan dünyanın gözü anlamına gelmektedir. Ve Fatih'in söylediği bu cümle ve Çeşmi Cihan kelimesi neredeyse Amasra'nın ikinci ismi olur. Ve bugüne kadar Amasra ile birlikte kullanılan bir isimdir. Ama Amasra'nın ismi pek çok kez değişmiş. M.Ö. 7. yüzyılda burada hakim olanlar bu şehre Sesamos demişler. Ve bu isim yani Sesamos, susam diyarı anlamına geliyor. Muhtemeldir ki belki de bu bölgede bolca susam yetişiyordu. Sonraki dönemlerde ise M.Ö. 3. yüzyıla geldiğimizde Miletoslular burayı bir koloni haline getiriyorlar. Ve işte sonrasında buranın isimleri değişmeye devam ediyor. Sonraki dönemlerde bir Pers prensesi burayı kuruyor ve kendi ismini veriyor. Prensesin adı Amastris. İşte Amastris ismi dönüşerek günümüzde Amasra olarak yoluna devam ediyor.

Bir kente adını veren kraliçe Amastris bir Pers soylusudur ve Pers kralı 3. Darius'un yeğenidir. Ancak M.Ö. 333 yılında Darius'u yenen Büyük İskender hem Darius'u hem de ailesini ve tabii ki Amastris'i de esir alır. Ancak bu bildiğimiz esaret değildir, bir gözaltıdır. Ardından da Pers soylularıyla İskender'in Makedon soyluları bir evlilik töreni yaparlar. Ve işte burada uygun eşler birbirini bulur. Ve Amastris de bir Makedon soylusu olan Krateros'la evlenir. Bu evlilik fazla uzun sürmez. İskender'in ölümünden sonra ondan ayrılır ve Heraklia Pontica denilen, bugünkü Karadeniz Ereğlisi'nin yöneticisi olan Dionysos ile evlenir. Ve böylece Karadeniz kıyılarına gelir Amastris. Yaşadığı yer Karadeniz Ereğlisi'dir. Bir süre sonra Dionysos ölür ve ölürken yönetimi henüz daha bebek olan çocuklarına bırakmak gerekir.

ne bir vasi olarak Amasris'te bırakır. Artık o Heraklia Pontica'nın yöneticisidir. Hem çocuklarının hem de yönetiminin güvencesi içinde bir başka Makedon komutan olan Lysimakos'la evlenir. Ve bu evlilikle birlikte gücünü pekiştirir. Ancak sürpriz bir şekilde bir süre sonra Lysimakos'tan da ayrılır ve yaşı oldukça ilerlemiştir. O, bu yaşlılığında emekliye ayrılıp bir köşeye çekilmek yerine kendine bir kent kurar. İşte o kent bugünkü Amasra'dır. Ve burada kendi adına para bastırır. Ve böylece tarihe adına para bastırmış ilk kadın kraliçe olarak geçer. Ve ardından da burası, Amasris, bugünlere kadar onun adıyla gelir.

Antik kentler ya da geçmiş dönemin kentleri dediğimizde ilk akla gelen genellikle Ege ve Akdeniz kıyıları olur. Oysa Karadeniz'de de tarih boyunca pek çok büyük ve heybetli kentler kurulmuş. Ancak bugün baktığımızda genellikle sonradan gelen kentler bu antik kentlerin üstüne yapıldığı için geriye pek bir şey kalmamış gibi görünüyor. Yapılan kazılarla pek çok tarihi eser ortaya çıkarılıyor ve bunlar da pek çok müzede sergileniyor. İşte Amasra'ya geldiğinizde de şahane bir bina sizi bekliyor arkeoloji müzesi olarak. Bu bina aslında bir müze olarak inşa edilmemiş. 1884-85 yıllarında burası bir mektep, bir okul olarak hem de denizcilerin okulu olarak Bahriye Mektebi olarak inşa edilmeye çalışılmış. Ancak inşaat bir türlü tamamlanamamış ve aradan yıllar geçtikten sonra 1976 yılında burası tamamlanıyor ve 1980'lerin başında da bir müze olarak hayatına başlıyor. Ve burada bu bölgeden toplanmış pek çok tarihi arkeolojik eser sergileniyor. Bu bölge Paflagonya bölgesi olarak biliniyor. Ve bu Paflagonya bölgesini aslında en iyi anlatanlardan biri Homeros. O İlyada destanının bir bölümünde Truvalılara yardıma gelen Paflagonyalıları şu şekilde anlatmış. Erkek yürekli Flamenes komuta eder Paflagonyalılara. Gelmişler yaban katırlarıyla ünlü enetlerin yurdundan. Gideros'ta Amasra'da otururlar. Bartın Irmağı çevresinde kurmuşlardır ünlü saraylarını. Kentleri Kromna, Cide ve Yüksek Çakraz'dır. İşte Homeros bölgeyi ve Paflagonya halkını ve en önemlisi Amasra'yı bu şekilde anlatmış. Şimdi dilerseniz müzenin içine girelim ve onlarca, yüzlerce eser içinde çok önemli olan bir heykel var, imparator heykeli. Ona yakından bir bakalım.

Amasra'nın küçük ölçekli mütevazi müze binasının içinde oldukça fazla eser sergileniyor ve her geçen gün bunlara yenileri ekleniyor. Amasra Müzesi'nin en öne çıkan eserlerinin başında da Adrianus'un zırhlı vücut heykeli geliyor. Bunlara Toros deniyor, bir zırh. Ve imparator bu zırha bürünmüş vaziyette heykel betimlenmiş. Tabii ki eksik parçaları var, başı, kolları ve ayakları. Ama zırh bize sembolik olarak pek çok şey anlatıyor. Zaten bir zırhı giymek, ona sahip olmak, imparatorun gücünü göstermesi açısından önemli. Ama üstündeki bir takım işaretler de mitolojiye ve en önemlisi de sembolizme göndermeler yapıyor. En üstte Medusa var. Bu kötülüklere karşı koruyucu ve böylece imparatoru kötülüklerden koruyan bir nazar boncuğu görevi görüyor. Hemen altına doğru indiğimizde Athena heykeli görüyoruz ki Athena savaş tanrıçasıdır. Ama Ares gibi yıkıcı savaşın değil, o barışçıl, barış için savaşın tanrıçasıdır. Ve aynı zamanda onun varlığı imparatorun ve şehrin korunması anlamına gelir. Athena'nın

iki tarafında Nike kabartmaları görüyoruz ve ellerinde çelenk, uçar vaziyette resmedilmişler, kanatları da var. Nike zafer demektir ve işte imparatorun zaferlerini taçlandırıyorlar ellerinde çelenklerle. Biri var olan kazanılmış bir zaferi, diğeri ise gelecekte olacak bir zaferi taçlandırmak için iki tane yapılmışlar. Athena'nın üstünde yükseldiği bir kurt görüyoruz. Bu kurdun altında da iki çocuk var. Bunlar Roma'yı kuran Romus ve Romulus kardeşler. İşte efsaneye göre kurt tarafından emzirilmiş, büyütülmüş ve büyüdüklerinde de Roma'yı kurmuşlar. Ve bu aslında hem Roma'nın gücünü hem de Roma'nın mitolojisine bir gönderme olarak buraya resmedilmiş.

Amasra tarih boyunca pek çok yerleşimin merkezi olmuş. Paflagonya bölgesinin önemli kenti sonraki dönemlerde Milet'in koloni kenti olmuş ve Roma dönemine geldiğimizde M.Ö. 66 itibariyle daha da güçlenmiş ve Roma döneminde surlarla çevrilmiş ve 13. yüzyıla kadar bu surlarla Roma kenti olarak hayatına devam etmiş, ancak 13. yüzyılda burada hakim güç Cenevizler ola gelmiş. Ve Cenevizler var olan surlara kapılar ekleyerek, surları daha da güçlendirerek kenti koruma altına almışlar. Cenova'dan başlayarak Karadeniz ve Akdeniz'de pek çok ticari liman kuran Cenevizliler burayı da Karadeniz'in önemli bir limanı haline getirmişler. Ve böylece ticaret limanı olarak hayatına bir süre daha devam etmiş. İşte Cenevizlilerin şehri yeniden tahkim ederken, yeni kapılar eklerken kullandığı parçalar şehrin giriş kapısında hala duruyor. Baktığımızda bir mermer parça görüyoruz. Bu muhtemeldir ki önceki uygarlıklardan kalan bir devşirme parça ve yüksek ihtimal bir tapınağın parçası. Çünkü üstüne baktığımızda Yunan ve Roma döneminde tapınaklarda kullanılan bezemeleri görüyoruz. Ok ve yumurta. Yumurta doğumu, ok ise ölümü simgeliyor. Yani yaşamın başlangıcı ve sonu. İşte bu bezeme daha çok Yunan tapınaklarında kullanmış ve yüzyıllar sonra o tapınağın parçası gelmiş Amasra'nın kapısında söve olarak hayatına devam etmiş.

Amasra'da Cenevizlerin yaptığı surlar önemli ölçüde ayakta kalmış. O surların dışında yine denize doğru uzanan bir yarımadanın ucunda bir kule yükseliyor. Bu kuleyle ilgili çeşitli rivayetler var. Rivayetlere göre Kraliçe Amasrit'in burada bir havuzu vardı ve güzelliğini bu havuzdaki banyolarına borçluydu. Ama baktığınızda bunun muhtemeldir ki bu limanın giriş çıkışının kontrol edildiği ya bir fener ya da bir gözetleme kulesi olması daha yüksek ihtimal. Ama her ne olursa olsun bir Ceneviz mirası olarak hala Amasra'nın kıyısında ayakta duruyor. Cenevizliler 13. yüzyıl itibariyle Akdeniz ve Karadeniz'deki hakimiyetlerini Bizans döneminde uzun süre sürdürdüler. Ta ki 1453 yılına kadar. Fatih'in İstanbul'u fethinden sonra Cenevizliler önce bir korktular. Ne olacağını pek anlayamadılar. Ama Fatih akıllı bir insandı ve ticaret kesilmesini istemiyordu. Bu nedenle de Cenevizlilere yine Galata'nın içinde o ticaret yapma haklarını verdi. Ve böylece Osmanlı İmparatorluğu ticaretten aldığı vergilerle zenginleşmeye devam edecekti. Fethin üstünden 7 yıl geçti ve Fatih gözünü Karadeniz kıyılarına çevirdi. Trabzon Rum İmparatorluğunu almak niyetindeydi ve bunun için hem denizden hem karadan ordularıyla bu tarafa doğru, Karadeniz'e doğru yola çıktı. Ve ilk hedefte Amasra vardı. Amasra o dönemde Cenevizlerin elinde bir kale kentti. Ama çevredeki köylerde yaşayan Rum ahali çevrede soygunculuk yapıyorlardı ve özellikle denizde gemileri yağmalıyorlardı. Osmanlı'ya vergi vermelerine rağmen bu başıbozuk hareketleri devam ediyordu. Ve bunu inkar ediyordu. Bunları biz değil, Leventler yapıyor diye. Ve bu Tevarih-i Ali Osmani adlı kitapta, yani Osmanlı'nın tarihinin anlatıldığı kitapta bakın nasıl anlatılmış. Etraflarını vurmaktan, denizlerde soygunculuk etmekten vazgeçmiyor, bir yılda verdikleri vergiyi bir günde geri alıyorlardı. Kaçan esirler gelip Amasra'ya sığınıyordu. Karadeniz'e sefer yapan Müslüman gemilerine musallat olan Frenkler, saldırılarının sebebi sorulduğunda inkar etmekte, bu işleri Levent gemilerinin yaptıklarını ileri sürmekteydiler. İşte 1460 yılında Amasra çevresinde durum bu şekildeydi. Buna bir dur demek gerekiyordu ve Fatih ordularıyla 1460 civarı yola çıktı.

Fatih, Cenevizlerin bu durumuna ve ayrıca kendisine karşı ittifaklara girişeceklerini düşünerek Amasra'ya doğru sefere çıkar. Donanma denizden gelmektedir ve gelirken de paşaya emirler iletmiştir. Ama her bir aşamada açılacak mektuplar şeklindedir bu emirler. Ve paşa bile bir sonraki adımda ne olacağını bilmemektedir. Gerektiği yerde mektup açılır ve ona göre emirler uygulanırdı. Bunun bir sebebi vardı. Karşı istihbarata karşı önlem almak. Ve böylece donanma Amasra kıyılarına geldi. Fatih de İstanbul'da ava çıkıyormuş gibi Üsküdar tarafına geçti. Kimseyi şüphelendirmemek istiyordu. Biliyordu ki istihbarat anlamında Cenevizler çok güçlü. Bu nedenle ava gidiyormuş gibi Üsküdar'a geçti. Daha sonra yanındaki askerleriyle birlikte Bolu Akyazı üzerinden Amasra'yı tepeden gören noktaya geldi. Ve orada donanmadan haber bekledi. Donanma da artık deniz kıyısındaydı ve şehir kuşatılmıştı. İşte bu sırada bu kadar güzel bir şehirden etkilenen Fatih, bu güzel şehre zarar vermek istemiyorum. Gidin komutanına söyleyin, bana savaşmadan anahtarlarını teslim etsin şehrin. Ve bu haber gider. Ve nitekim buradaki Cenevizli komutan bu emre uyar ve anahtarları savaşmadan Fatih'e gönderir. Ve böylece Amasra savaşmadan alınmıştır. Yıl 1460'tır. Bundan bir sonraki adım Trabzon'dur. Ve 1461 yılında Trabzon'da alınır.

Bir yarımada ve iki tarafında koylar yer alıyor. Bu iki koy Karadeniz'de ender bulunan ve gemilerin güvenle konaklayabileceği limanlardan sadece birkaçı. Bütün Karadeniz'i toplasanız bu tip ancak 3-5 tane güvenli liman ortaya çıkıyor. Hırçın denizi olarak bilinen Karadeniz'de bu tip limanlar ve koylar birer nimet. Ve işte Amasra bu nimetten iki tane almış, iki koyu var. Ayrıca yarımadanın ucunda bir de ada yer alıyor. Ve işte o adayı yarımadayla birbirine bağlayan Kemere Köprüsü'nün üstündeyim. Kaleiçi Mahallesi ile Boztepe'yi, yani arkamda gördüğünüz adayı bağlayan Kemere Köprüsü Roma döneminde inşa edilmiş. 8 ve 9. yüzyılda restorasyondan geçmiş. Muhtemeldir ki Ceneviz döneminde de yeniden inşa edilmiş olabilir. Ama asıl önemlisi geçtiğimiz yıllarda burası bütün taşları sökülerek yeniden restore edildi ve 2013 yılında tekrar hizmete sokuldu. Bu anlamda da sapasağlam varlığını sürdürüyor. Ancak çok ilginç bir şey var. Hemen arkamda gördüğünüz adaya girişi sağlayan sur kapısının üstünde bir delik var. Bu küçük delik bugün bir turist aktivitesine dönüşmüş. Buraya gelen gruplar, turistler burada muhakkak bu aktiviteyi gerçekleştiriyorlar. Hikaye şu, bir taş alıyorlar, bu küçük taşı bu delikten sokmaya çalışıyorlar. Kim o taşı oradan geçirirse dileklerinin olacağına inanılıyor. Ve bugün pek çok turist de buraya geldiğinde rehberler eşliğinde bu aktiviteyi yapıyorlar.

Cenevizler Amasra'ya yerleştikten sonra Asya'yla ticareti sağlayan önemli bir liman haline getirdiler. Ve daha önce burada Bizans'ın yaptığı iki Ortodoks kilisesini Katolik kilisesine çevirdiler. Ancak aradan yüzyıllar geçti ve Amasra Fatih tarafından fethedildi. İşte fetihten sonra kentin en büyük kilisesi olan arkamda gördüğünüz yapı camiye çevrildi ve Fatih Camii adını aldı. İşte burası ile ilgili Aşık Paşazade notlarında şunu söylüyor. Bir eyi kilise inşa etti, orada utbeyi okuttu diyor. İşte o sözünü ettiği kiliseden camiye çevrilen yapı bu. Bugün Fatih Camisi olarak anılıyor. Ve hemen arkasındaki apsis çıkıntısında Romalıların Opus Sentile denilen mermer mozaik süslemelerini görmek hala mümkün. Ve yapının pek çok yerinde kullanılan devşirme parçalar önceki Roma ve Yunan dönemindeki yapılardan getirilip bu yapı inşa edilmiş. Ve bu camide hala sürdürülen bir gelenek var. Cuma günleri hutbeyi okuyan imam elinde kılıçla bu hutbeyi okuyor. Bu buranın kılıç hakkıyla alındığını gösteren bir gösterge ve gelenek burada hala devam ediyor.

Amasra'nın surlarla çevrili kale içi bölgesinde birdenbire büyük bir yapı çıkıyor karşınıza. Her ne kadar önemli ölçüde hasara uğramış olsa da geçmişte ne kadar heybetli olduğu aslında hemen anlaşılıyor. Buraya Ceneviz Şatosu adı verilmiş. Ceneviz dönemi Amasra'sının yönetim merkezi belki de burasıydı. Yönetim binası olarak kullanılmış olabilir, yani podesta. Ancak bununla ilgili herhangi bir kayıt yok ama dediğim gibi bu bölgenin en güzel yapısı olarak duruyor. Ayrıca yine onun çevresinde, bu yapının çevresindeki surlarda Ceneviz armaları görmek mümkün. Bazı

ailelerin, ileri gelen ailelerin armaları var. Bunlar muhtemelen bu surlara para harcayan, sponsorluk yapan ailelerin armaları olabilir. Ancak Ceneviz'de soylu ailelerin durumları pek de sağlam değildi. Bazen gözden düşebiliyorlardı. İşte gözden düşen ailelerin armaları bazı yerlerde silinmiş. Bu onların gözden düştüğünü gösteriyor. Onun haricinde

Amasra'da geçmişten kalan iki kilise binasından bir diğeri de hemen arkamda gördüğünüz yapı. Fatih Camisi'ne çevrilen kiliseden başka burası da küçük bir şapelmiş aslında. Burası Bizans döneminde inşa edilmiş bir Ortodoks kilisesi. Ancak Cenevizler döneminde hemen yanındaki yönetici binasının, Podesta'nın şapeli olarak kullanılmış ve Katolik kilisesi olmuş. 1400'lü yılların başında Semerkant'a Timur'a elçi olarak giden İspanyol Don González Calvillo adlı bir kişi notları arasında Amasra'ya geldiğini söylüyor ve burada bir kilisede Katolik ayinine katıldığından bahsediyor. Muhtemelen ya burada ya da Fatih Camisi olarak bilinen diğer yapıda bu Katolik ayinine katılmış olabilir. Ve daha sonra burası uzun yıllar harap durumda kalıyor ve özellikle içindeki freskolar kayba uğruyor. Neyse ki sonraki yıllarda restore edildi ve bugün müzenin kültür evi olarak hayatına devam ediyor.

0: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
1: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
2: Tüy almadan 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
3: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı ankastre setlerde 20 bin lira indirim.
4: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
6: Amcam, seni istemiyor.
7: Ben ikna ederim onu.
8: Amcanız sizlere umur olup vefat etti.
9: Nihat Bey'le evlenecek olursanız bu 55 milyon hayır cemiyetlerine kalacak efendim.
7: Şimdi hemen gidip idama mahkum edilmiş birini bulacağız.
10: Ne iştir ya? Böyle fıstık gibi bir karın olsun, 2 gün sonra da asıl.
11: Hakiki katil gelip teslim...

0: teslim oldu, itiraf etti.
1: Sevgili karıma kavuştum artık.
2: Edepsizlik etmeyin lütfen.
3: Geleceği varsa göreceği de vardır.
4: Neymiş göreceğimiz?
5: O amca niye yatıyor öyle?
1: Uykusu gelmiş de evladım.
6: Kemal mi?
3: Evet.
6: Kahvede de ölümle tehdit etmiş.
4: Lafın gelişi.
3: Vallahi oğlum, kendi elimle yerleştirdim abi.
7: Bu gece eve gidip cesedi bulmamız lazım.
8: Bu suya düştük abi.
7: Şefik nerede?
1: Yakalandı.
7: Acaba neden Şefik tam katilin adını söylerken öldürüldü?
6: Orasını polis bulsun artık.
7: O gece hiç evden dışarı çıkmadım. Leyla uyuduktan sonra çıkmıştır mutlaka. İsterseniz ona sorun.
2: Olamaz.
9: Bebek gibi maşallah. Bugün 16.15'te TV4'te.
10: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
11: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
12: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
13: Sadece durulan.
14: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
15: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
16: Bravo vallahi.
15: Sen de sadece Duru'la.
17: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
18: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
19: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
20: Bu da hala peşimde.
21: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
6: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
7: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum, gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.

0: Biziz.
1: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
0: Sirke kullanıyorum.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
4: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.

0: Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
1: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra. Yeni 35 yılda.
3: Olmaz ki öyle şey canım.
4: Bir biskrem versem.

0: temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
3: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
4: 25 yıldır hep yemek sepeti seninle. 25 yıldır hep.
5: Beş yıldır hep seninle.
6: Tarihi rotaların bugünkü bölümünde Amasra'daydık. Yolculuğumuz Roma anıtı Kuşkayası ile başladı. Ardından Fatih'in Amasra'yı ilk gördüğü Bakacak Tepesi ile devam etti. Sonrasında ise Amasra'nın tarihi yapılarını ve geçmişini hikayeler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezdik. Bir başka bölümde görüşene dek

Herkese merhaba, ben Tuğçe Kurt. Mutfağıma hoş geldiniz. Efendim, bugün bu güzel mutfakta bir şef var. Bir şefimizi ağırlayacağız. Kim gelecek mutfağıma? Birazdan Fatih Açıkça gelecek. Fatih şefim birazdan burada olacak. Çok güzel lezzetler yapacağız. Böyle dünya mutfağına açılıyoruz aslında. Hint mutfağına gidiyoruz, Lübnan mutfağına gidiyoruz ve Türk mutfağıyla da finali yapıyoruz diyebiliriz ya da başlangıcı yapıyoruz, bilmiyorum artık. Size şöyle kısaca bu güzel lezzetleri bir anlatayım. Tavuk biryani yapıyoruz. O basmati pirincinin güzel aroması ve kokusuyla lezzetlenecek güzel bir Hint yemeği aslında. Hint mutfağının bence Fatih Şef'im doğrusunu söyler ama en önemli özelliği baharatları. Bolca baharat kullanacağımız güzel bir tavuk yemeği olacak.

0: Ardından ne varmış burada? Bir baklava yufkası görüyorum. Baklava kesecikleri yapacağız. İşte Türk mutfağı menümüzdeki Türk mutfağı işte baklava kesecikleri olacak. Yalancı bir kaymak hazırlayacağız. İlk defa göreceğim ben de, merak ediyorum. Fatih Şef'im anlatacak. Son olarak da avokadolu fettuş salatası. O da Lübnan mutfağından ama biz avokadoyla zenginleştirdik bu güzel salatayı. O zaman Fatih Şef'imi mutfağıma davet edeyim. Buyurun şefim. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkürler, İyi misiniz? Sizler.
0: Siz ben de iyiyim. Çok mersi. Doğru anlattım mı?
1: Süper.
0: Bir sıkıntı yok değil mi?
1: Hiç, çok güzel, çok güzel. Her şey çok güzel.
0: Sıralamasını belki karıştırmışımdır. Siz beni yönlendirin. Nasıl başlayalım? Hangi
1: nasıl başlayalım?
0: Başlayalım?
1: Şimdi şöyle bir şey yapmamız lazım. İlk etapta kaymak yapalım biz. Yalancı kaymak diyoruz biz. Bunun soğuması lazım. O yüzden ilk başta biz bundan başlayabiliriz.
0: Yalancı kaymağımız, yani sütümüz
1: ve irmiğimiz.
0: O zaman hemen bir malzeme listemizi verelim. Fatih Şef'im, seyircilerimize şöyle yerine de koyayım hatta. Bir yazsınlar, kalemi kağıdı hazırlasınlar.
1: Olur.
0: Sonra tüm detaylarını anlatacağız zaten. Evet, kaymaklı baklava keselerinde 6 adet baklava yufkası, 250 ml süt, 25 gram irmik, 100 gram toz fıstık var. Şerbeti için ise 2 su bardağı su, 3 su bardağı toz şeker ve yarım limon. Kızartmak için de sıvı yağımız var. Evet, şimdi yalancı kaymağımızı yapıyoruz. Kaşık mı istediniz şefim?
1: Yok, şu anda şeyimiz, ocağımızı açabiliriz.
0: Ocağımızı açalım hemen.
1: Sizden yardım isteyeceğim ben
0: evet,
1: bu konuda.
0: Evet, tabii ki. Ben bugün sizi asiste ediyorum. O yüzden her türlü isteklerinizi belirtin lütfen.
1: Süpersiniz.
0: Buyurun. Sütümüzü koyduk. 250 ml kadar bir sütümüz vardı efendim.
1: Daha sonra bunun kaynamasını bekleyeceğim ben.
0: Hı hı.
1: Bu esnada biz yavaş yavaş şeyimize başlayalım.
0: Tavuğumuza başlayalım. Tamam, o zaman seyircilerimize evet onu tekrar bir hatırlatayım. Size baklava keseciklerinin malzeme listesini saydık. Çünkü neden? Bir kaymak hazırlamamız gerekiyordu.
1: Tabii,
0: o yüzden sütümüzü kaynatmamız gerekiyordu. Şimdi tavuk biryaniye geçiyoruz ama baklava keseciklerine tekrar döndüğümüzde yine malzeme listesini vereceğiz şefim. Seyircilerimize söyleyelim. O zaman şimdi de tavuk biryaninin malzeme listeleri geliyor. Böyle size alayım. Ben de sayayım efendim neler varmış bakalım tavuk biryanide. 1 kilo basmati pirinç, 6 adet tavuk budu, 1 adet kuru soğan, 1 tatlı kaşığı zerdeçal, 1 tatlı kaşığı taze kişniş, 1 tatlı kaşığı zencefil, 4 diş sarımsak, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 bardak su, çubuk tarçın, 2 adet defne yaprağı, 4 adet kakule, 6 adet karanfil, 2 adet tane karabiber ve tuzumuz var. Hakikaten çok baharatlı dedik, baharatlı çıktı.
1: Bol miktarda baharat.
0: Evet.
1: Ne yapalım,
0: şefim,
1: başlayalım mı?
0: Başlayalım lütfen.
1: Tamam.
0: Ben hemen ocağın altını açayım şöyle sizin için. Evet. Buyurun.
1: Ben şöyle yağımızı
0: koyduk. Zeytinyağı mı koyuyoruz, sıvı yağ mı koyuyoruz?
1: Sıvı yağ koyuyorum.
0: Sıvı yağ koyduk, tamam.
1: Bunu koydum. Şimdi sırasıyla.
0: Ben hemen bıçağı vereyim
1: size. Çok teşekkür ediyorum.
0: Şimdi basmati pirinci üzerine bence konuşmakta fayda var şefim. Çünkü hakikaten benim bildiklerimi ben size aktarayım. Siz
1: buyurun,
0: doğruluğunu teyit edin lütfen. Glisemik indeksinin düşük olduğunu ve nişastasının az olduğunu biliyorum ben basmati pirincinin.
1: Çok
0: ve
1: haklısınız.
0: Ve Türkiye'de yetişmediğini biliyorum. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Evet.
1: Aslında ona benzer hani bizde ne var? Osmancık pirincimiz var. Hı-hı. Biraz ona benzer.
0: Buna benzeyen.
1: Çorum bölgesine yetişen. Onun haricinde yurt dışından.
0: Evet, Himalaya'nın öyle derler hatta, Himalayaların o karlı sularıyla beslenir diye söylerler basmati pirinci için. Ama marketlerde bulabiliyoruz tabii kolayca. Kendine özel çok hoş bir kokusu ve aroması var. Evet diyebiliriz.
1: Şimdi,
0: zaten galiba hoş kokulu da demek basmati.
1: Yani,
0: çok emin değilim
1: aynen
0: ama
1: öyle, aynen öyle.
0: Bir dilde hoş kokulu demek olabilir. Evet şefim buyurun.
1: Ben kişnişten başladım. Hı-hı. Kişnişten.
0: İlk toz etapta, kişniş değil.
1: Kakule.
0: Evet.
1: Burada,
0: kakuleyi biraz anlatın şefim.
1: Burada önemli olan baharatların şu anda yaptığım, benim baharatların kokusunu, aromasını ön plana çıkarmak.
0: O yüzden yağda ilk olarak kişnişi, kakuleyi koyduk. Sen karanfil de mi koydun?
1: Evet.
0: Karanfil ve çubuk tarçın da ekledik.
1: Tarçın.
0: Yok. Onlar, baharat olarak ve defne yaprağı.
1: Defne yaprağı.
0: Evet. Ve böylece
1: şu anda sütümüz hazır.
0: Hazır. Bir taraftan hazır. Tekrar baklava keseciklerine geçtik. Ben de bunu buraya alayım mı şefim? Ne dersiniz?
1: Olur.
0: Büyük ocağa alayım.
1: Ben burada.
0: Yalancı kaymak yapıyoruz baklava keseleri için. Evet.
1: Şu an irmiğimi de ekledim. Sütümü kaynattım. Hı-hı. İrmiğimi ekledim.
0: Tekrar şöyle
1: burada
0: bir kaynatacağız.
1: Çekmesini bekliyorum.
0: Ben yaparım onu.
1: Tamam.
0: Hı-hı. Ben bunu
1: sonra geçersiniz.
0: Evet. Yalancı kaymağı yapıyoruz. Bir taraftan da tavuk biryanimizi efendim.
1: Tavuk biryanimin şu anda
0: baharatlarının kokusunu çıkartıyoruz.
1: Çıkmaya başlıyor.

0: Evet, ne koyduk şefim? Bir daha tekrar
1: şu an ne yaptık? Kuru kişniş koyduk. Defne yaprağı koyduk. Kakule.
0: Ve çubuk tarçın.
1: Aynen öyle.
0: Evet, çubuk tarçın da var içinde. Farklı aromalar aslında, değil mi? Çubuk tarçınla kişniş.
1: Tabii onlar şimdi şeyde, Hint mutfağına baktığınız zaman Hint mutfağı genelde bir şey, baharat ağırlıklı. Hı hı. Masala. Bunları bazen böyle yaparlar, bazen bunları tazesini alıp rondoda çekip daha sonra ekleme yaparlar.
0: Hı, bazen böyle, bazen de rondoda çekip sonradan tabii, tabii. Ekleme yapılır. Ama işte farklı bir rayiası mı denir artık? Neyi denir şefim? Öyle farklı bir lezzeti olacak çıkıyor. Herhalde.
1: Aynen
0: öyle. Bu aromalarla birlikte. Şimdi ayağı doğradığımız, evet, soğanlarımız giriyor devreye.
2: Alabiliyor musunuz?
0: Evet, alabiliyorum. Farklı kokular alabiliyorum. Evet. Sonra herhalde tavukları ilave edelim.
1: Daha sonra

0: Tavukları alacağım ben. Alacaksınız. Bir işte bir hafif bir. Aha. Şu anda zaten kaymağımız yavaş yavaş olmak üzere. Birazdan olacaktan alacağım onu.
1: Tamam. Evet, neler koyduk efendim aroma olarak hemen söyleyeyim. Koku, güzel bir koku.

0: baharatlarımızı koyduk.
1: Başka zaten ekleyeceğim baharatlarımız var. Kuru baharatlarımız var daha sonra.
0: Daha onlar var. Da. Neler var kuru
1: daha
0: baharatlarımız?
1: Zerdeçalımız var. Toz karabiberimiz var. Taze kişnişimiz var.
0: Daha onları da ekleyeceğiz.
1: Bol baharatlı.
0: Baharatlar evet. Bitmedi daha. Hint mutfağı dedik, bol baharatlı dedik.
1: Şu anda irmiğim hazır.
0: Hazır mı?
1: İrmiğim
0: şimdi altını
1: hazır.
0: Kapatayım mı?
1: Altını kapatabiliriz. Soğumaya bırakacağım ben onu.
0: Şimdi soğumaya bırakıyoruz. Ne yaptık? Sütümüzü kaynattık baklava keseciklerindeki kaymağı elde etmek için. Kaynadıktan sonra irmiği koyduk. İrmikle de bir kaynattık, birbirini çekti. Ve şu anda hazır. Ocaktan alayım
1: ocaktan
0: isterseniz.
1: Ocaktan alsak ben hemen çok daha iyi olur.

0: Genelde dünya mutfağı olarak geçiyor ama ister istemez lokal, yani yöresel mutfaklar daha iyi.
1: Daha iyi. Peki böyle yapmaktan hakikaten keyif aldığınız mutfak hangi mutfak?
0: Ya yapmakta keyif aldım. Akdeniz mutfağı daha hafif.
1: Ben de severim Akdeniz mutfağını. Bizim mutfak işte. Akdeniz mutfağı. Evet, yani İtalyan mutfağı bence de çok keyiflidir mesela. Siz de sever tabii misiniz ki, bilmem. O hamur işleri, ah o hamur işleri. Gerçekten.
0: Şekilada.
1: Estağfurullah. Estağfurullah ama ben de çok severim tatlıları.
0: Şu anda renk almaya başladı.
1: Renk almaya başladı.
0: Ben şimdi tavuklarımı ekliyorum.
1: Tavuk butlarımız var efendim, değil mi?
0: Tavuğun baget kısmı dediğimiz.
1: Evet,
0: baget
1: daha kısmı, yağlı, daha güzel.
0: Daha yağlı, daha lezzetli.
1: Evet.
0: Ben kaldırayım.
1: Tamam şefim.

0: Normal pirinç ölçü olarak.
1: Baldo'ya göre daha az.
0: Daha az istiyor. Daha az istiyor. Tamam.
1: Şöyle bir. Baldo biraz daha. Şöyle söyleyeyim, hani ortama biz ne diyoruz genelde, şeyi geçecek şekilde, pirincimizi işte bir parmak geçecek şekilde. Ölçü olarak da bakarsanız yani ortalama verdiğimiz kiloya...
0: Birebir mi?
1: Birebir 200. Birebir 250'ye kadar çıkabiliyor.
0: Çıkabiliyor.
1: 1250'ye tamam. kadar çıkabiliyor.
0: Basmati de?
1: Basmati hemen hemen yani birden biraz daha az.
0: Aşağıda. Biraz daha az yapıyoruz. Daha az su gerekiyormuş, bu detayı da vermiş olurum sizlere. Basmati pirincimizin.
1: Şimdi tavuklarımız renk almaya başladı.
0: Şimdi bir tabakçı vereyim mi size?
1: Birazdan biraz daha renk almasını istiyorum.
0: Evet, niye bu yemeği seçtik Fatih Şef'im?
1: Yemeği niçin seçtik? Baktığımız zaman aslında ucuz mal olabilecek bir yemek.
0: Tavuk olduğu için.
1: Pilav, pirinç, doyurucu. Evet. Yanına salata, yanına tatlı. Yani 4-5 kişi kalabalık bir ailenin rahat bir şekilde doyabileceği bir yemek.
0: Davet

0: Tek bence evlerde zor bulunan diyelim, marketlerde değil, evlerde çok olmayan kakule vardır. Başka bir şey yok
1: aslında
0: bence.
1: Aslında kakule bizim Osmanlı mutfağında olan bir baharat.
0: Evet ama çok işte dahil etmiyoruz ya biz şefim.
1: İşte ama çıkıyor, yavaş yavaş çıkıyor. İşte umarım
0: bizlerin
1: inşallah.
0: Bizlerin yardımıyla.
1: Tabii, tabii.

0: Evet, onu kastediyorum. Bizlerin yardımı çünkü kakulenin biliyor musunuz bilmiyorum ama böyle bir antidepresan etkisi var. Böyle sakinleştirici, ruha, bünyeye iyi gelici Osmanlı bir etkisi var.
1: Osmanlı mutfağında genelde kullanılıyor, şerbetlere genelde kullanılıyor.
0: Şerbetlere, çayı da güzel oluyor, kahvelere de konuyor.
1: Aynen,

0: Bugün Zerdeçal'la
1: bu rengi verdik, evet. Şimdi birazdan herhalde zencefil, sarımsak ve taze kişniş devreye girecek diye düşünüyorum.
0: Aynen, onu ayayım ben.
1: Buyurun zencefil.

0: Parçalamadım. Tamam.
1: Ben kişnişleri doğramayacağım.
0: Onları en son ekeceğim ben, en son.
1: Aha. Doğrayayım mı ama?
0: Olur, olur. Teşekkür ediyorum.
1: Şimdi şefin yanında da doğramak biraz, bilmiyorum, cesaret gerektiren işlemlerden bir tanesi. Bu kadar yeter mi şefim?
0: Biraz hepsini da doğrayabiliriz.
1: Hepsini doğrayayım mı?
0: Hepsini tamam. Doğrayabiliriz.
1: Peki mesela kişnişte... maydanozgillerden mi kişniş?
0: Maydanozgillerden sayılır.
1: Sayılır.
0: Aroma çünkü... olarak biraz daha anason su.
1: Hı, daha lezene. Ağır aslında.
0: Tabii
1: lezene.
0: Biraz,
1: evet.
0: Tabii lezene yakın.
1: Peki mesela sapları kullanılıyor mu?
0: Tabii ki. Tabii ki.
1: Evet, saplarını da koyuyoruz.
0: Mesela son zamanlarda işte maydanozun genelde saplarında son zamanlarda...

0: pirinci mi devreye sokacağız?
1: Pirinciyi devreye koyacağım.
0: Evet. Kişnişlerimiz hazır. Biraz daha küçültmemi ister misiniz?
1: Olur, yok, gayet güzel. Gayet güzel.
0: Şöyle. Yine bir şey yapayım. Bak nasıl kokusu geldi. Peki bu aşotu dediğimiz kokuyla aynı. Aşotu kişniş değil değil mi şefim, bu Erzurum'daki aşotu?
1: Yok.
0: Bambaşka, değil mi? Başka. Direkt böyle aşotunun çok benziyor kokusu.

0: Birebir aynı. Yani ya da çok benziyor, ben karıştırıyorum.
1: Şu an tavuğumu aldım.
0: Evet.
1: Önceden nişastasını aldığımız peynirimiz.
0: Zaten azdı ama yine...

0: Çünkü tane olarak, tane yapısı olarak baktığınız zaman daha ince.
1: İnce,
0: daha ince.
1: Evet. Daha nane. Daha uzun ve ince hakikaten. Himalayaların karlı sularından beslenerek bize doğru geliyormuş. Asya'dan yani buraya kadar her yere ulaşan bir pirinç. Sonra peki şefim, şimdi bir daha tavukları işin içine dahil edecek miyiz?
0: Şimdi dahil edeceğim. Ha. Dahil edeceğim.
1: Sonra böyle beraberce pişecekler, demlenecekler aslında.
0: Şimdi alacağım.
1: Getiriyorum. Hemen tavuklar devreye giriyor efendim. Buyurun.
0: Anladım. Şöyle. Aha.
1: Ay güzel gözüktü. Yine çubuk tarçında bırakmadınız.
0: Hepsi içinde.
1: İçinde. Sersesi aslında.
0: Evet. Sersesi aslında.

0: kapağını kapatayım mı?
1: Şu an tamam. Kapatabiliriz. Kişiş en son.
0: En son en yapıyoruz. Son. En son demlendikten sonra. O zaman efendim Hint mutfağından tavuk biryani, bol baharatlı tavuk biryani yemeğimizin suyunu da koyduk. Tenceremizin kapağını kapatıyoruz.
1: Kapattık. Altını kısıyoruz.
0: Demlemeye şuradan ben evet en kısıkta ama isterseniz küçük ocağa da alabilirim.
1: Olabilir.
0: Tamam, küçük ocakta tamam. Kısık ateşte güzelce demlensin. Hemen böyle aldık. Büyük ocağımızı kapattık. Bir irmiği getireyim mi?
1: İrmiğimiz ne alemde?
0: Bir bakın isterseniz.
1: Soğudu mu bakalım?
0: Bir bakın şöyle kaşık vereyim size. Yalancı kaymak.
1: Şu anda soğumaya yakın. Biraz daha soğutalım bunu.
0: Biraz daha. İsterseniz biraz daha. Başka bir kaba almak ister
1: yok,
0: misiniz?
1: Yok. O esnada zaten yufkayı ne yapalım? Salatadan mı başlayalım, yufkaya mı başlayalım?
0: Yufkaya başlayalım tamam, isterseniz. Tamam. Evet. Ya da biraz daha soğusun. Biraz salataya daha geçelim.
1: Olur
0: evet.
1: O zaman.
0: Efendim biz biraz daha kaymağımızı soğutmak için ben buraya koyayım tamam. Hatta. Şöyle bir soğusun kaymağımız. Avokadolu fettuş salatasının malzeme listesi geliyor efendim. 1 adet avokadomuz var, yarım marul var, 5 adet kiraz domates, 1 adet salatalık, 4 adet fındık turp, 2 dal taze soğan, 1 tutam maydanoz, 1 tutam taze nane, 1 adet lavaş ekmeği, sosu içinse 1 adet limon, 1 yemek kaşığı sumak, 5 yemek kaşığı zeytinyağı ve tuzumuz var. Buyurun şefim. Ne yapıyoruz?
1: Şimdi ne yapalım? İlk başta salata için oh, süpersin.
0: Isıtalım. Süpersin. Tavuğumuzu. Ve biraz lavaşımız, yağ koyalım.
1: Evet.
0: Evet. Şimdi ben, zaten bu fettuş salatasının özelliği böyle kızartılmış içinde.
1: Bunu yufka olur, pide ekmekleri olur.
0: Olur.
1: Tabii. Önemli olan bunlardan.
0: Almamız lavaş olur.
1: Ya elimizde etmez. Kalan aslında şöyle ekmekleri de değerlendirebiliriz.
0: Bence en güzel yani, o biliyor musunuz?
1: Değerlendirebiliriz.
0: Evimizde kalan ekmek, bayat ekmekleri hatta ki çok da güzel olur. Tabii. Değerlendirebiliriz. Biraz zeytinyağı mı, sıvı yağ mı koyayım şimdi?
1: Zeytinyağı.
0: Zeytinyağı koyalım azıcık. Çünkü onları kızartma görevi bende anladığım kadarıyla.
1: Evet.
0: Şöyle az bir yağ koydum.
1: Çok az bir yağ. Hı-hı.
0: Evet, böyle ince şeritler halinde kestik lavaşımızı. Ve bir jülyen sanki kıvamda.
1: Jülyen değil,
0: üçgen yapıyoruz.
1: Üçgen
0: yapıyoruz. Üçgen. Ha, ne güzel. Böyle böyle. Üçgenlerle kesiyoruz. Üçgen şeklinde daha doğrusu. Bir taraftan tavuk biryani pişiyor. Bir taraftan baklava keselerimizin yalancı kaymağının soğumasını bekliyoruz. O soğurken de biz de dedik salatamızı aradan yapalım. Değil mi şefim?
1: Aynen öyle, salatamızı aradan çıkartalım dedik.
0: Peki aslında avokado yok. Siz biraz avokadoyu değil mi?
1: Avokado ekledim. Aslında yok ama son zamanlarda bizim göre olarak Alanya'da, Akdeniz'de bol miktarda avokadoya bir rağbet var.
0: Tabii. Evet.
1: Yani baktığınız zaman yani uluslararası bir alanda da yarışabilecek bir altyapıya sahip.
0: Güney bölgemiz.
1: Alanya.
0: Alanya.
1: Özellikle Alanya bölgesi.
0: Özellikle Alanya. Hmm.
1: Buradan
0: tüm sevgili Alanya'ya,
1: Alanya'ya belediye başkanımıza.
0: Evet, herkese selamlar. Olsun. Evet.
1: Ondan dolayı şimdi Lübnan Akdeniz mutfağı, fettuş yine Akdeniz mutfağına ait, Lübnan mutfağına. Hadi oradan dedik bir de bizden
0: avokadoyu koyalım mis gibi. Evet, ben abi, isterseniz o tamam. işlemi halledeyim. Şöyle alayım kenara, size tekrar geri vereceğim tahtanızı. Evet.
1: Şöyle.
0: Tamamdır. Böyle ben bunları bir tamam. çevireyim şefim. Ve avokado zaten bence mutfağımıza sokalım. O kadar güzel faydaları var ki avokadonun. Çok sağlıklı bir yağ bir kere efendim. Bence mutfağınıza deneyin ama ne demek lazım? Galiba yumuşağını alın demek lazım değil mi? Yiyebilmek için olarak. Yumuşağını almak lazım. Onu da ekleyelim. Buyurun ben kızartırken bir taraftan
1: siz onu
0: hemen
1: kızartırken,
0: arkadan spatula alayım.
1: Ben burada yeşilliklerime.
0: Evet.
1: Aslında genelde çoğu şefler de bilir veya izleyicimiz de bilir. Bıçak, metal genelde vurmuyoruz biz.
0: Vitamini gitmesin diye.
1: Besin değerini aldığından dolayı. Bunun bilgisini ben vereyim.
0: Ellerimizle parçalayalım. Ay daha kolay zaten elle parçalamak.
1: Çok daha iyi oluyor.
0: Evet. Ellerimizle ufak ufak parçalıyoruz. Ay fettuş salatasından yiyeceğim. Gerçekten canım istedi. Bugün ben hiç beslenmedim. Aç bıraktınız beni. Kızlar size söylüyorum.
1: Bugün doyurucu yemeklerimiz
0: bugün
1: var.
0: Evet. Biryaniden de yiyeceğim tavuk biryani. Yanında salata, üstüne de tatlı daha ne olsun. Böyle yavaş yavaş bu arada lavaş ekmeklerimiz üçgen kestiğimiz kızarmaya başladı. Azıcık bir zeytinyağı koyduk. Seyircilerimiz onu da belirtin. Bir baharat vesaire eklemiyoruz değil mi şefim?
1: Yok herhangi bir şey eklememize gerek yok.
0: Mesela eklesek böyle ne bileyim hani sarımsak tozuydu ondan sonra.
1: Aslında olabilir.
0: Olabilir değil mi? Olabilir. Sarımsak tozu, karabiber, pul biber falan toz biber. Böyle toz biber.
1: Toz biber yakışır.
0: Yani bir güzel olur gibi geldi. Ya da ben çok aç olduğum için.

0: şu an hayal dünyam çok geniş. O da olabilir yani.
1: Aslında burada yeterince baharat var. Sumak var. Sumak ekşisi koyacağım ben burada.
0: İşte salatalarda. Peki sumak ekşisi en güzel bu Güneydoğu bölgelerimizde değil mi? Güneydoğu,
1: Mardin'de, Urfa'ydı, Antep'te bunu özellikle var. Antep'e bir ara uğramıştık. Hı hı. Antep şöyle bunun bir de şire olarak yani baktığınız zaman şeyin sumağın.
0: Şiro evet böyle süzdürerek, kaynatarak süzdürerek
1: yapıyorlar.
0: Yani, o daha bir tadını veriyor.
1: Şöyle söyleyeyim, baktığınız zaman yani kışın veya yazın, kışın belli bir noktada bulunuyor ama yazın limon ihtiyacını giderebiliyor.
0: Hmm, o ekşisi verdiği
1: tabii,
0: ekşi.
1: Tabii verdiği ekşi.
0: Ay ben şefim bir kere ne zamandı işte 5-6 ay önce Mardin'e gittiğimde bir restoranda çilek zamanıydı bu arada yani yazmış demek ki. Böyle sumaklı çilekli bir salata yedim onu anlata anlata programda bitiremedim. O çilekle o çileğin tatlı güzel
1: tadıyla ekşinin buluşması.
0: Nasıl güzel oldu.
1: Damak.
0: Evet, damakta dağıldı, patlama. Hakikaten öyle ve hala o salatayı unutmuyorum yani. Buradan da selam olsun tüm Mardin'e diyelim. Şefim bence bunlar oldu.
1: Onlar oldu. Yan tarafta tabağımız vardı.
0: Hemen şuraya koyacağım. Tamam. Evet evet.
1: Çok böyle iyi. Çok güzel.
0: Şöyle kenara alayım da görülsün hem de. Koyuyorum lavaşlarımı yağda çektirdiğimiz. Çektirmek ne demekse yağda kızarttığımız. Evet. Bu tavamızla başka işimiz yok herhalde
1: yok,
0: şefim.
1: Yok başka işimiz yok şu
0: tamam,
1: anda.
0: Onu hemen şöyle arkaya alalım o zaman. Evet. Şimdi neler koyduk içine? Marullarımızı elle böldük.
1: Böldüm. Evet. Salatalımı halka halka doğradım.
0: Ay bir tane alabilir miyim?
1: Tabii ki.
0: Açız bari
1: yiyelim. Şu anda kokteyl domatesleri.
0: Hı hı. Kokteyl domatesler de işte normalde kışın domates lezzetli olmuyor ama bu kokteyller de bir güzel oluyor. Hmm, şeker gibi oluyor vallahi tadı. Çok beğeniyoruz.
1: Bunlar fındık.
0: Çok tatlı.
1: Fındık turp diyoruz biz bunlara.
0: Fındık turplarımızı da koyduk. Evet.
1: Görsel açıdan hem hoş.
0: Bu da böyle ağzını at yesin. Ben yine başladım yemeğe. Turp çok sevilmez ama şefim ben çok severim turpu.
1: Turp çok güzel.
0: Hmm. Çok da faydalı. Evet,
1: nanemiz, nane. Taze nane.
0: Evet. İçinde efendim neler var? Bol bu. Ay ne kadar güzel göründü ekranda. Şu anda görüyorum da. Ne çekiyorsunuz beni oraya bakıyorum.
1: Taze nane.
0: Evet.
1: Ekledik. Taze soğan.
0: Taze nane, taze soğan.
1: Taze soğanımız da vardı.
0: Evet. Taze soğan da zaten salatalardaki o ayrı bir lezzettir değil mi?
1: Evet.
0: Limonumuz, zeytinyağımız ve sumağımız var ekleyeceğimiz. Şimdi evet sıra. Efendim.
1: Heh, avokadoya geldi. Sıra. Avokadoyu açarken şöyle ortadan.
0: Hı hı. Bölüyoruz.
1: Herhalde soyalar. Şöyle bir çekirdek çıkıyor.
0: Bıçağı batırırız ona. Bu kadar. Ama böyle yumuşak olursa bir kaşık vereyim mi avokadoyu
1: çok
0: çıkarmanız
1: iyi olur,
0: için şefim?
1: Için.
0: Hı hı. Bu işlemi de çok zevkli ve kolaydır. Pıt diye çıkar. Evet. Ha, hanımlara söyleyeyim bu avokado yüzünüze sürünce çok da faydalı oluyormuş bilginize. Hani yediklerimizi yüzümüze sürmek diye bir şey var ya.
1: Evet.
0: Trend diyelim. Ha, sür diyorlar bana rejiden. Oldu. Şimdi ekranlarınızın karşısında olmaz. Evde yatmadan sürüyoruz. Heh, böyle dilim dilim yapacağız öyle mi?
1: Evet. Bu da tamamdır.
0: Hı-hı. Ondan da bir tane atayım bari ağzıma.
1: Bu avokado çok güzel olgunlaşmış.
0: Çok güzel olgunlaşmış.
1: Çok güzel.
0: Hakikaten. Bayağı yedik. Evet bu arada şefim salatayı hazırlarken ben de hemen programıma konuk olmak için davet bekleyen demeyeyim yanlış olacak. Programıma konuk olmak isteyen hanımlar oluyor bana yazıyorsunuz sosyal medya üzerinden. Ama artık bizim de biliyorsunuz ki bir başvuru formumuz var. İsterseniz web sitemizden isterseniz sosyal medya adreslerimizden o başvuru formunu elde edebilirsiniz. Yollayın lütfen bilgileri biz de değerlendirelim. Burada beraberce yemek yapalım. Buyurun.
1: Bir kaşık daha alabilir miyim?
0: Hemen şuradaki çekmecede şefim orada
1: tamam.
0: Kaşıklar bitmiş. Şuradan. Vereyim buyurun. Şimdi.
1: Limonum.
0: Evet. Hep sosu böyle ayrı hazırlamak lazım değil
1: her
0: mi?
1: Her zaman için daha rahat özleşiyor.
0: Özleşiyor evet.
1: Bir de salatalarda şuna dikkat etmelerini isterim sayın seyircilerimizin. Kuruturken iyi kurutmalarına. Çünkü ıslak bıraktıkları takdirde.
0: Hmm, nemli bırakmasınlar.
1: Sos üzerinde kalmıyor dibe çöküyor.
0: Yıkadıktan sonra belki bir havlu kağıt olur. Yardımıyla belki süzdürmek değil mi?
1: Tabii tabii.

0: süzülmesini sağlamak. Evet. Ve içine sumak ekliyoruz. Sumak. O yüzden yarım limon yaptınız değil mi şefim, sumak olduğu için?
1: Hiç fazla olmasın.
0: Çok ekşi olmasın diye. İşte bunlar püf noktalar efendim. Şöyle gördüğünüz üzere ben de lavaşları kızartmıştım. Cips gibi de
1: şu
0: olmuş.
1: Şu anda hazır. Hı hı. Daha sonra servis esnasında bunu...
0: Böyle bir karıştıracağız değil mi servis esnasında? Ay salatayı bence bundan başka bir şeye bile almayalım ya, değil mi sunum için? Gayet güzel gözüktü.
1: Renkler ön plana çıkıyor.
0: Çıkıyor, çok güzel gözüktü, elinize sağlık. Salata da bitti. Bir tabak
1: salatamız bitti,
0: bakalım
1: hemen bakalım.
0: Olmuş bu şekilde.
1: Şu anda tamam.
0: Onunla biz böyle güzel bir sunum hazırlayalım mı ona
1: demlenmiş.
0: Da? Demlenmiş.
1: Demlenmiş
0: mi?
1: Demlenmiş.
0: İşte bu tabağı nasıl koyarız?
1: Altını hemen kapatalım.
0: Evet.
1: Buradan kapattık. Tamam.
0: Nasıl bir sunum hazırlayalım? Yani bu tabak uygun mudur sizce?
1: Uygun, uygun.
0: Evet.
1: Şöyle yapalım. Tabağı şöyle koyarsak.
0: Böyle koyayım ben.
1: Şuradan bir destek.
0: Evet. Ah ne güzel. Sapsarı bir renk. İşte zerdeçal bunu sağladı değil mi şefim?
1: Aynen.
0: Üstte... Ay mis gibi kokuyor. Bayağı güzel kokuyor.
1: Senin
0: tarçını alayım mı burada?
1: Alalım onu.
0: Buyurun bir şey
1: başta
0: söylediniz.
1: Doğramış olduğun şeyler vardı. Hmm, güzel baharatımız
0: kişnişler. Hemen geliyor, hemen geliyor. Kişnişlerimiz, hatta şu da bağlayayım. Üstüne de kişnişle süsleyeceğiz öyle mi?
1: Evet.
0: Oh. Ay daha ne olsun?
1: Şimdi. Bol miktarda, bol miktarda atabilirsiniz.
0: Bol miktarda atıyorum kişnişten. Az bile oldu mu?
1: İyi, gayet iyi, gayet iyi.
0: Ay şefim mis gibi gayet oldu. Elinize sağlık. O kadar güzel de kokuyor ki.
1: Şimdiden
0: hakikaten o koyduğumuz baharatlar neler nelerdi.
1: Ön plana çıktı.
0: Ön
1: hepsi
0: plana çıktı. Şimdi kişnişin de o aslında sert kokusu diyorum
1: değil
0: ben.
1: Keskin,
0: sert
1: bir keskin. Keskin.
0: Ay pardon, üstünüze kişniş fırlattım. Pardon. Kişnişin o sert kokusu da geldi. En son dokunuşumuz oydu hatırlarsanız. Afiyet olsun. Dilerim tarifi almışsınızdır. Kalemi kağıdı hazırlamışsınızdır ve evlerinizde yaparsınız. Şöyle baş köşeye koyayım diyorum. Şefim
1: tamam,
0: salatanın
1: şöyle
0: yanına. Şöylece alayım. Tavuk
1: şimdi...
0: biryanimiz burada. Salatamız burada ve bunların yanına da güzel bir tatlı yakışır değil mi?
1: Bu sefer de yurdumuza döndük.
0: Yurdumuza döndük, Türkiye'ye döndük, Türkiye topraklarına ve bir baklava kesecikleri, keseleri yapıyoruz.
1: Keseleri.
0: Artık irmiğimiz soğumuştur, ben irmiğimizi soğumuştur getiriyorum
1: büyük
0: hemen.
1: Ihtimal.
0: Evet. Buyurunuz şefim.
1: Tekrar bir bıçak alabilir miyim? Mümkün
0: tabii mi? Ki, hemen şuradan vereyim, oradaki tamam bıçakları kullanmışız.
1: Şu olur,
0: olur, olur. Tamam,
1: olur,
0: tamam
1: olur
0: şefim. Baklava hamuru aslında gıcık bir hamur. Hemen kuruyor.
1: Rüzgarı gördüğü takdirde düşman.
0: Düşman değil mi?
1: Anında.
0: Anında
1: hiç
0: kuruyor.
1: Affetmiyor.
0: Şimdi keseleri nasıl
1: affetmiyor
0: yapacağız onu bir hayal edemedim.
1: Hemen şimdi
0: merakla
1: ayaracağım.
0: Merakla bekliyorum.
1: Çok az miktarda su alabilir miyim? Çok
0: su
1: az
0: istiyorsunuz.
1: Bir şey.
0: Evet. Hemen ben bir kaseye size su koyacağım. Bir kaseye koysam olur değil mi şefim?
1: Olur olur olur.
0: Şöyle yeterli midir?
1: Hazır. Teşekkürler.
0: Tamamdır, rica ederim. Evet. Şimdi baklava
1: şimdi bunu hamuru beraber yapalım olur mu?
0: Yapalım tabii ki. Ben de öğreneyim.
1: Şimdi bir tanesini açtım. Çift yaprak.
0: Çift iki tane.
1: İki tane. Hı-hı. Zaten son zamanlarda hazır olarak marketlerde bulunuyor.
0: Çift çift ayırıyoruz baklavaları. Kaymağımız burada. İrmik ve sütlü. Yalancı kaymak demiştik. İlk önce sütümüzü kaynattık eğer kaçırdıysanız. Bu sırada efendim baklava keselerinin tüm malzeme listesi aşağıda akıyor görebilirsiniz. Ama ne yapmıştık programımıza başlarken? Sütümüzü kaynatmıştık ardından irmiğimizi koyup bir daha kaynatmıştık ve bu kıvam elde etti. Soğuttuk ve
1: şu
0: bu kıvam elde
1: hazır
0: etti. Evet.
1: Bu normal pastanelerde şöbiyet gibi tatlıların içine koyulan kaymak.
0: Evet.
1: Heh. Şöyle birer parça.
0: Şefim ben şunları alıyorum buradan
1: tamam
0: ki kameralar sizi daha rahat görsünler tatlıyı yaparken. Evet. Şimdi
1: bunu
0: böyle koyduk.
1: Son yeni yaptığım oteldeki menüye koydum. Ve
0: buna
1: gelen tabii tabii gelen misafirlerimiz.
0: Demek ki çok popüler olmuş. Bugün de burada yapıyorsunuz şefim.
1: Şöyle.
0: Evet fıstıklar. Antep fıstıkları.
1: Tamam.

0: çikolata fıstığı pirinç olarak.
1: Keseyi nasıl yapacağız onu merak ediyorum.
0: Üçgen muska yapıyoruz. Başlıyoruz şu anda. Bir katlama.
1: Bir. Bunun burası yok.
0: Ha orası yok pardon.
1: Evet.
0: Şöyle bir. Hı
1: hı. Bir.
0: Bir. İki.
1: İki.
0: Üç. Diye gidiyoruz.
1: Burası yırtıkmış benimkinin. Fark etmez. Böyle böyle. Benim şekil. Biraz üçgenden farklı bir şekil aldı.
0: Hiç olmaz.
1: Ama
0: şöyle yapışması onu... için.
1: Hı
0: hı. Hafif de suya.
1: Üçgen şekline getirmeye çabalayacağım. Şefim benimki niye üçgen olmadı? Nerede oldu. Hata yaptım?
0: Tekrar yapalım.
1: Neresinde yaptım?
0: Bir saniye,
1: benim acaba yırtıktı başı yırtık, ondan
0: yırtık,
1: mı kaynaklandı?
0: Ondan olabilir.
1: Tüh.
0: Şurayı. Şöyle.
1: Tamam. Buraya
0: koydum. Tekrar yapalım mı beraber?
1: Yapalım. Bak ben yine bana yırtık geliyor. Hep sizinki de mi yırtık?
0: Yok yırtık. Yırtık sıkıntı yok.
1: Tamam.
0: Şu uç noktada.
1: Şöyle getirdim.
0: Bir saniye. Tamam. Hı. Bu.
1: Bu. Tamam.
0: Düz olarak.
1: Düz olarak böyle değil
0: tamam,
1: mi?
0: Evet,
1: doğru
0: düz.
1: Yaptım. Sonra
0: şimdi
1: tekrar
0: çapraz.
1: Üçgene geçiyorum. Evet.
0: Düz.
1: Ha, şimdi böyle düz
0: evet.
1: Yine.
0: Çapraz.
1: Çapraz. Ve
0: düz.
1: Düz.
0: Ben de bu kaldım.
1: Böyle şurayı. Evet. Böyle. Ha niye izletmeyecekmiş? Herkes izlesin. Öğreniyorum bir kere. Değil mi şefim? Öğreneceğim
0: aynen, aynen.
1: Yani. Yapalım birkaç tane daha. Bu arada kızartacağız değil mi?
0: Onu izleyelim ben. Yağımızı ha. Ocağa koyarsak.
1: Koyalım. Evet. Bir taraftan onu da unutmayalım. Evet. Aa, ocağımız yine bir tekledi. Alıyorum hemen yağımızı ocağa. Bir daha yapalım. Şu an çok hevesliyim.
0: Hemen
1: anladım, öğrendim ya artık.
0: Bir.
1: Şunu da alayım şuradan.
0: Kaymağı koyabilirsiniz.
1: Evet, kaymakları koyayım.
0: Hatta şunu şöyle yapayım ben.
1: Hı hı. Şöyle şuraya koyuyorum şefim. Evet. Kaymaklarımızı koyuyoruz. Ay kaymağımızın tadı da eminim çok güzel.
0: Güzel. Şimdi değil mi? Şekerle buluşacak.
1: Şekerle buluşunda tabii ki daha da lezzetli bir hal alacak. Evet. Buna da koyayım. Az koymadım değil mi?
0: Gayet iyi.
1: Yeterli.
0: Fazlası zaten.
1: O zaman Antep fıstıklarından da üzerine serpiştireyim.
0: Tamam.
1: Evet.
0: Elini korkak alıştırma.
1: Bol bol mu koy diyorsunuz? Tamam.
0: Tamam.
1: Bol bol koydum. Biraz şunu az koymuşum
0: tamam.
1: Hatta. Evet.
0: Biz de öyle derler. Elini korkak alıştırma.
1: Evet ben alıştırdım biraz elimi korkak. Benim şeyimdir.
0: Oo, bakın şefim.
1: Hızlı
0: başladın. Hızlı başladın.
1: Evet yolu aldım. Ama yine sizden teyit alayım. Şimdi üçgen yaptım. Sonra düz. Sonra tekrar üçgen ve düz. Sonra tekrar üçgen ve düz.
0: Düz.
1: Sonra böyle. Suyum nerede?
0: Suyun
1: evet
0: yanınıza.
1: Burada böyle yapıştırıyoruz. Rejiye selam olsun buradan. Evet bir alkış geldi bana. Neyse ben aldım gazım. Koyun şefim siz önüme. Ben hepsini seri üretim şeklinde yaparım. Çünkü çok güzel anlattı şefim. Yani bir üçgen bir düz.
0: Evet.
1: Ben hepsini üçgen yapmaya çalıştım o yüzden olmadı. Evet böyle. Böyle.
0: Aslında böyle. Buna özgü, buna benzer Adana'da kara kuş diye bir tatlımız var.
1: Kara kuş.
0: Kara kuş.
1: Aa bilmiyorum.
0: Yufkalar bazen yapılır. Hı-hı. Kalan yufkalardan ama onlar cevizli yapar.
1: Cevizli.
0: Cevizli.
1: Kara kuş tatlısı.
0: Kara kuş
1: bunu
0: tatlısı.
1: Bunu da öğrenmiş olduk. Buna benziyor. Şimdi acaba
0: şöyle
1: yağ kızdı
0: mı?
1: Bence daha değil şefim. Biraz daha bekleyelim. Bir tur daha, bir iki tane
0: tamam.
1: Daha yapabiliriz. Eğer irmiğimiz kaldıysa.
0: İrmiğimiz var.
1: Evet. Şöyle iyice bir açayım
0: hemen.
1: Onu. Şerbetimiz hazır. Şerbetimiz soğuk olacak değil mi?
0: Evet.
1: Evet şerbetimiz orada.
0: Tamam.
1: Hazır hazır
0: çok
1: şerbetimiz.
0: İyi.
1: Şimdi kızarttıktan sonra direkt şerbetimiz
0: direkt şerbet.
1: Mi?
0: Direkt şerbetimiz
1: göndereceğiz. Evet. İki kat yapıyoruz baklava hamurunu. Seyircilerimize tekrar edeyim. Mesela bazıları arızalı çıkabiliyor değil mi aradan?
0: Tabii.
1: Ama yaparız, hallederiz. Hiç problem
0: çok
1: yok.
0: Çok ince olduğundan dolayı hassas aha. Bir hamur.
1: Çok hassas.
0: Çok hassas.
1: Rüzgarda düşmanı demiştik.
0: Evde yapabilirlerse bunun tarifini de verebilirim ben.
1: Verin şefim. Vallahi ben bunları yaparken siz bir baklava hamurunun tarifini verirseniz çok
0: tamam.
1: Sevinirim.
0: Ortama bir kilo una.
1: Şu kameraya şefim.
0: Hangisini? Bir kilo una. Un dediğimiz yani sert buğday unu.
1: Hı-hı.
0: Yani böreklik una. Üç adet yumurta veya yumurta. Yarım limon.
1: Yarım limon.
0: Yarım limon. Bir tutam tuz.
1: Baklava hamuru tarifi veriyoruz. Bir daha alalım şefim. Belki kaçıranlar
0: bir
1: olmuştur.
0: Bir kilo.
1: Tam buğday unu
0: tam
1: dediniz.
0: Tam buğday unu.
1: Hı-hı.
0: Üç adet yumurta. bir tutam tuz. 600 grama yakında su alır.
1: 600 grama yakında su alıyor.
0: Yani 550-600'ü buluyor. Onu yoğurduktan sonra ama şey olarak bayağı bir emek isteyen.
1: İstiyor. Yoğurması mı emek istiyor?
0: Yoğurduktan sonra dinleniyor. Dinlendirdiğin zaman açılıyor. Dinlendirmezsen açılmıyor.
1: Diyorsunuz ki hazır almak daha pratik. O yüzden ama yine de bunu da yani biz vermiş hani olalım. Evet. Biraz zahmetliymiş. Ama genelde zaten hazır alınıyor değil mi? Gerçi genelde kendi açanlar da var da
0: eskilerden.
1: Evet, nesillerimizden sağ olsunlar onlar. Evet, el emeği, göz nuru.
0: Bakalım
1: bir bakalım isterseniz.
0: Yağımız yavaş yavaş kızarmaya başlayacak.
1: Yavaş yavaş birazcık daha bekleyeceğiz. Ben şerbetimi getireyim.
0: Tamam.
1: Evet, bir taraftan o da gözümüzün önünde olsun. Evet.
0: Toparlayayım.
1: Bak işte şefimiz olunca böyle her yer birden böyle tertemiz oluyor zaten. Üstüne de bunlardan serpiştirecek
0: bol
1: miyiz
0: miktarda
1: şefim? Bol miktarda hem içinde hem üstünde olacak. Ben bir kez daha seyircilerimize yağımız kızmaya başlarken, yani kızmaya çalışırken diyeyim, bir anlatayım bu.
0: Tamam.
1: Baklava keselerini nasıl yaptık? Baklava hamurlarını efendim iki kat yaptık. İçine önceden hazırladığımız yalancı kaymak dediğimiz sütle irmiğin buluştuğu güzelce kaynadığı kaymağımızı koyduk. İçine Antep fıstığı serptik ve muska şeklinde sardık. Şerbetimizi önceden kaynatmıştık ve soğudu şerbetimiz. Şimdi yağımız kızıyor. Kızınca kızartmaya başlayacağız. Sonra soğuk şerbetle buluşturacağız.
0: Ondan sonra çıkartıp servise
1: bu Antep fıstığı dökeceğiz üstüne. Oh, afiyet olsun.
0: Şu anda
1: evet bence
0: şu
1: fena
0: anda
1: değil. Evet.
0: Gayet
1: yine
0: iyi.
1: Size bir başka kevgir vereyim.
0: Kevgir lazım
1: çünkü
0: bana.
1: Kevgirle çıkartmamız gerekeceği için. Bu olur değil mi şefim? İşimizi
0: olur,
1: görür.
0: Gayet iyi. Tamam.
1: Evet. Aa, zaten hemen hemen pişen pişmesini beklediğimiz hiçbir şeyimiz kalmadı. Aa, ben sanki bir şeyler daha bayağı
0: ya,
1: bitti her şey.
0: Bitirdik.
1: Evet, kızartıyoruz.
0: Şimdi yavaş yavaş renk almaya başlıyor.
1: Çok da öyle kıpkırmızı herhalde yakmayacağız değil mi şefim?
0: Nar gibi kızartacağız sadece.
1: Bayağı kızartacağız,
0: kızartacağız
1: yine.
0: Hı,
1: tamam. Bir anda gözümde milföy hamuru canlandı biliyor musunuz? Onu da böyle
0: samsa,
1: muska.
0: Samsa.
1: Evet evet. O canlandı. Zaten yağ kızgın olduğu için hemen bir tarafı kızardı. Evet, şimdi diğer tarafı. Hı-hı. Onu da çeviriyoruz. Ay, çok güzel gözüküyor. Ama yani
0: çok da hafif bir tatlı.
1: Evet, çünkü
0: göründüğü gibi ağır gözüküyor ama çok hafif bir
1: tatlı. Kızartma olduğu için belki seyircilerimizin gözüne ağır gelebilir ama hani ne diyoruz, bu kızartmaları arada yemekten zarar gelmez.
0: Gelmez.
1: Yiyebiliriz arada ama içinde bir şey yok ki şefim, yani ağır olacak bir şey yok
0: yani,
1: içinde. Gayet hafif bir lezzet
0: hazır
1: var. Hı-hı. Hemen de kızardı.
0: Şöyle yapayım ben. Yer değiştireyim mi?
1: Değişelim.
0: Tamam.
1: Hı-hı.
0: Ben bunu vereyim. Yavaş yavaş siz bastırın.
1: Böyle böyle.
0: Aynen öyle.
1: Evet, üzerine şerbet dökeyim ki iyice özleşsin değil mi? Buyurun. Şöyle efendim. Şerbetimiz soğuktu. Tekrar hatırlatıyorum. Şimdi ben onun tabağını da getireyim. Çünkü almam da gerekecek
0: tamam
1: bir taraftan. Şöyle güzel bir tabağa koyalım baklava keselerini. Buyurun şefim, diğerlerini alıp kızartabilirsiniz. Ben de çıkartıyorum yavaş yavaş.
0: Şunu en son attım.
1: Farkındayım. O biraz daha kalacak. Şöyle. Aslında kevgirle alsak daha iyi olabilirdi bunları da. Neyse, biraz şerbet de kalabilir. Sorun yok değil mi?
0: Kalsın, kalsın, bir şey olmaz.
1: Evet. Hemen iki dakika bile sürmüyor kızarması, yağ kızgın olunca
0: zaten
1: değil mi?
0: Şöyle yapıyoruz biz bunu.
1: Restoranda mesela,
0: restoranda,
1: otelde nasıl yapıyorsunuz?
0: Tabii sipariş geldiği takdirde
1: hazır olmuş
0: önceden
1: oluyor.
0: Tabii bunları önceden hazırlıyoruz gün içerisinde. Aha. Sipariş geldiği takdirde direkt yağ atıp sıcak sıcak
1: servis ediyorsunuz.
0: Sıcak sıcak, yanına güzel bir dondurma.
1: Ha, dondurmayla mı güzel oluyor, vanilyalı? Ay. Bitse mi artık program? Bir an önce yeme işlemine mi geçsek? Hakikaten çok acıktım. Evet. Buraya koyuyoruz. Evet. Şöyle. Güzelce. Alıyorum şefim diğerleri
0: tamam, biraz
1: için.
0: Biraz daha kalabilirsin. Biraz
1: kalabilir
0: daha
1: mi?
0: Kalsın.
1: Biraz daha kalsın.
0: Biraz daha kalsın.
1: Tamamdır. Diğerlerini de koyalım isterseniz. Yok, koymayalım, bekletelim. Çünkü şerbetimiz azaldı şu haliyle çektiği çıkıyor için, değil mi?
0: Şu an tamam. Alabiliriz.
1: Tamam, alıyorum hemen. Diğer ikisini de koyalım.
0: Tamam. Oh.
1: Şimdi böyle son dokunuşu istiyorum aslında. Şu antep fıstıklarını dökeceğiz ya bolca. Kapatıyorum yağımızın altını.
0: Aynen, sıcak büyütüyoruz zaten.

0: Ben de ilk defa tadacağım ama tabii ki hiç şüphem yok. Çünkü iç malzemesi oldukça hafif, güzel. Şunu da şöyle koyayım. Şefim, ben bunları bir şöyle süsleyeceğim. Ne dersiniz? Antep fıstığım burada. Bolca.
1: Bol miktarda.
0: Bol miktarda. Ne kadar varsa şu an kasemde bol miktarda Antep fıstığını üzerine serpiştiriyorum tatlımızın. Onları bilerek şey yapmadım, kendim yiyeceğim diye. Tamam. Onları ayırdım. Güzelce şerbetleyeceğiz. O zaman tüm lezzetlerimiz hazır oldu.
1: Şu anda hazırız.
0: Gerçekten işte şeflerimiz olunca böyle çok hızlısınız şefim.
1: Ne yapalım?
0: El hızı gayet iyi. Daha serpmeyeyim mi?
1: Yeter herhalde, yetmez mi?
0: Şöyle yapalım şefim. Tabii. Yeter, ben bol koy deyince hepsini böyle boca etmeye niyetlendim. Şöyle bir etrafı toparlayalım.
1: Tamam.
0: Şöyle güzel bir masa örtüsü koyalım.
1: Tamam, olur.
0: Ondan sonra güzel bir etrafını süsleyelim. Sizin yaptığınız bu güzel lezzetleri güzel bir sunumla seyircilerimize sunalım.
1: Hemen ben toparlamaya başlıyorum.
0: Evet, birazdan efendim karşınızda olacağız bu güzel lezzetlerin son haliyle. Şöyle bir masa örtüsü koyalım, süsleyelim birazdan.

0: başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek... Türk Telekom'luysan, bir de TV bu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek... Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek... Kere alıp tekrar tekrar sevinebilmek... Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek... Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken... Beş bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'te.
3: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
4: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
5: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve biz de halk ayakta alkışlar.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
2: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
3: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
2: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
3: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
4: Siparişiniz
5: ve Pepsi'niz.
0: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.

0: O saatte Hamza kahvede tavla oynadığını söyledi.
1: Yalan söylediği besbelli.
2: İyilikle verin toprağı dedik.
3: Babasının mezarı yanına şimdiden bir çukur kaz.
4: Taştı dedefem kimseye.
1: Vuracaklar seni dönersen.
5: Anamın kılına dokunursanız bacınızın başına geleceklerden ben suçlu değilim. Çıkarmayın bunu aklınızdan.
6: Suç olsalar uçamazlara.
3: Ayşe'yi teslim et, bağışlayalım canını.
4: Merak edilecek bir şey yok. Çok seviyor seni.
7: Allah hayırlı geçinmeler versin.
1: Nikahlandık Ali'yle. Karnımda çocuğunu taşıyorum.
8: Nasıl? Nasıl yaptın bunu?
3: Neredesin?
9: Buradayım.
10: Büyük Yemin bugün 18'de TV4'te.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu tatlıyoruz.
1: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
4: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
5: Chatman çıldırdı. Boho gardırop sadece 19.990 lira.
6: İşte çetmen, işte hayat.
7: Parasının kıymetini bilenler.
2: Biziz biz.
8: Biziz.
9: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
2: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
9: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
2: Para mı kaybettirir?
9: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
8: Biz en iyisi kalgona geçelim.
9: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: Evet, biliyorum.
1: Kupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
3: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
4: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
5: Pozisyon ekranda. Sena çok aç. Maç 15 dakika var. Google Gemini ile oynadı. Dolabı tarıyor ve tarif geldi. Afiyet olsun Sena. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
6: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
7: A101'de haftanın yıldızları. Çaykur 1 kilo Filiz çayı 279 lira 95 kuruş.

0: pozisyon ekranda. Mehmet maç için mangalın başında. Google Gemini ile oynuyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Harika bir asist. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
3: Beyler, koltuk takımı alacağınız zaman en rahatını alın. Çünkü eşinizle tartıştığınızda o koltukta siz yatacaksınız.
4: Bir şey mi dedin aşkım?
3: Yok, ben seninle konuşmuyorum. Chatman'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksitlerle. İşte Chatman, işte
5: hayat. L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
6: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
7: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla.
6: Kötü kokuları podla.
7: Kısa programlarda podla.
6: Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
8: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: pozisyon ekranda. Arzu canı karpuz çekiyor. Google Gemini ile oynadı. En tatlısını arıyor. Seçtiği kontrolünü yapıyor. Kıpkırmızı. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
1: Bu pazartesi 700 gram tar süt tam yağlı kaşar peyniri 289 lira. 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin. Kopta sadece 144 lira 90 kuruş.
2: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
3: Ama bir mucizeye gerek var.
2: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
3: İşte bu Fairy mucizesi.
2: Fairy 30 dakikada mucize.
4: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
5: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
6: Evet efendim, bugün Fatih Şefim'le beraber çok güzel bir menü hazırladık size. Daha doğrusu kendisi hazırladı. Ben beraber sadece hazırladık. Asiste ettim sizi.
7: Olur mu? Şefim. Beraber hazırladık.
6: ne güzel, yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Dünya mutfağına gitmiştik. Çok güzel bir avokadolu fettuş salatası yaptık. Lübnan mutfağından. Tavuk biryani. Nereden?
7: Hint mutfağından.
6: Hint mutfağından ve şefim
7: döndük,
6: buyurun.
7: Döndük bizim ne diyelim, Güneydoğu Akdeniz
6: mutfağından.
7: Mutfağı,
6: baklava keseleri.
7: Kesecikleri yaptık.
6: Çok teşekkür ediyorum Fatih.
7: Ben teşekkür ediyorum.
6: Çok,
7: çok
6: memnun
7: güzel
6: oldum.
7: Programdı.
6: Yine şey beklerim. Çok sağ olun.
7: Görüşmek üzere.
6: Evet efendim, bizden bugünlük bu kadar. Evlerinizden neşe, sofralarınızdan bereket, yüzünüzden de tebessüm hiç eksik olmasın. Unutmayın, yemek yapmak iyileştirir. Hoşçakalın.

0: burası daha önceden ilk geldiğimiz zaman topraktı. Burası İngilizlerin daha çok kullandığı bir ev olduğu için mutfak dolaplarımız çok zayıftı. Kullandığım malzemelerde genelde soft renkleri kullanmayı tercih ediyorum. Daha çok renkten ziyade.
1: Yeni jenerasyon teknelerde teknecilik değil de otel konforu istedikleri için daha geniş tuttuk teknemizi.

Metrekare'de bu bölüm Fethiye Karagözler'de. Önce Derya Gündoğdu Tüfekçi'nin keyifli bahçesiyle dikkat çeken müstakil evine konuk olup, sonrasındaysa Tüfekçi ailesinin üretim ve tasarımını gerçekleştirdiği lüks tekneleriyle Gelin Ege Denizi'nde mavi bir yolculuğa çıkalım.

Hoş geldiniz. İsmim Derya Gündoğdu Tüfekçi. Muğla Fethiye'deyiz. Fethiye'nin 1. Kare Gözlem Mevkisi'nde oturuyoruz. Evimiz 110 metrekare totalde. Burası da bahçe kısmı. Yazın genelde burada vakit geçiriyoruz. İsterseniz bahçeden gezmeye başlayabiliriz.

Evimizin ilk giriş katı bahçe kısmındayız. Bu kısımda da ağaçları çok sevdiğimiz için biraz kısa kalmasına rağmen bile o eski varlıklarını yok etmek istemedik onların. Bu palmiye ağacı bizim en sevdiğimiz ağaçlardan bir tanesi. Çünkü yazın çok sıcaklarda kalamadığımız kısımlarda en çok gelip rahat ettiğimiz, gölgesinde oturabileceğimiz kısım bu palmiye ağacının alt kısmı oluyor. O yüzden de masa kısmını onun hemen altına koymak istedik. Bu masanın üstünde yine aydınlatmaları ben çok seviyorum hasır olarak. Masa üstünde hasırları kullandım. Bu masada yine büyük tutmak istedik. Çünkü yine kalabalık aile olduğumuz için ve misafirlerimiz genelde çok geldiği için bu masayı da büyük kullanmak istedik. Ahşap genel ağırlık olduğu için bahçe kısmında tabak olarak, bardak olarak, kaşık çatal olarak da yine bu şekilde ahşap kullanmak istedim.

Bu bahçemizin zemin katından bahsetmek istiyorum. Burası daha önceden ilk geldiğimiz zaman topraktı. Sonra çocuklarımız olduktan sonra ve tabii çocuklar dünyayı keşfetmeye başlayınca işte sürekli toprakla oynuyoruz, çamur oluyoruz. Evin her kısmı çamur ve toprak oluyordu. Ben de bundan kaynaklı yerlerde bu teknelerde kullanılan, eşimin yaptığı işten kaynaklı olarak kullanılan bu tikler hem yağmura hem suya dayanıklı olduğu için bu kısmında işte profiller yapılıp onun üst kısmına tik ağacından zemin oluşturduk buraya. Masa olarak da yine en çok vakit geçirdiğimiz ve misafirlerimizle en çok yaz akşamları geçirdiğimiz kısım bu kısım olduğu için bu masamı da büyük tutmak istedim. Ve ahşap ağırlıklı olduğu için bu kısım tabak, bardak, kaşık, çatalı da olabildiğince doğal ahşap kullandık bu kısımda da.

Bu gördüğümüz kısımda budur limon ve bir kış buradan limon yiyoruz. Bu üstümde gördüğünüz ağaç da portakal ağacı. Bir kış buradan portakal çocuklarla toplayıp her sabah kahvaltıda bu portakalları sıkıyoruz. Makinede gidip kendileri portakal sularını hazırlıyorlar. Bu kısımda bir de şurada mangal köşesi oluşturduk ve oraya küçük bir mutfak yapmak istedim. Orada mangal yapılırken orada salatanın malzemelerini yıkayıp orada hemen böyle bir salata oluşturmak için orada küçük bir mutfak alanı oluşturdum. Şu kısımda da yine köyde yaptığımız işte domatesimiz, işte yaptığımız kış hazırlıklarımız olan fasulye vesaire, onun içinde küçük bir depolama alanı vardı. Onun da iç kısımlarına raflar yaptırıp kavanozlarımı onun içinde muhafaza ediyorum. Bahçe alanımız bu kadardı. Dilerseniz şimdi eve geçelim.

Evin ilk kısmında bizi mutfak ve salon karşılıyor. Bu mutfak bayanların en çok vakit geçirdiği kısım. O yüzden kendime göre daha çok dizaynını hazırladım. Tezgah kısmı benim için en önemli detaylardan bir tanesi. Çünkü 3 çocuklu bir ev burası. O yüzden çocuklarla en çok işte hamur açıp vakit geçirdiğimiz kısım benim bu kısmım oluyor. O yüzden bu alanı olabildiğince geniş tuttuk, bu ada kısmını. Burası İngilizlerin daha çok kullandığı bir ev olduğu için mutfak dolaplarımız çok zayıftı. Biz kendimize göre bu şekilde kalabalık aile olarak hazırladık burayı. Genelde hep böyle soft ve hasır tarzı malzemeler kullanmak istedik. Mutfak lavabosunu geniş tutmak istedim. Çünkü dediğim gibi kalabalık aile olduğumuz için. Bu fırını çok severek kullanıyorum. Çünkü bir anda birçok yemek yapabiliyorum. Ya da bir anda çok fırında bir şeyler pişirebiliyoruz. Burada buzdolaplarını iki tane kullanmak zorunda kaldım. İşte yazlık ve kışlık malzemeler de çok hazırlıyorum ben. Yakaköy'de sebzemiz, meyvemiz, işte büyükbaş hayvanla ilgili de ilgilendiğimiz için işte ondan getirdiğimiz işte sütten peynir yapmak, yoğurt yapmak gibi. O yüzden dolapları biraz fazla yer verdim mutfakta. Bu kısımlarda çok yukarıya kadar duvarları kapatmak istemedim dolaplarla. Ben daha çok açık raf, Ege tarafında olduğumuz için açık rafları kullanmak istedim. İşte onları çiçeklerle, bakırlarla. Kendim bakırı ve eski antika ürünleri de çok çok inanılmaz derecede seviyorum. Kendi köyde ya da başka köylerde bulduğum antika ürünleri de evde çok kullanmaya çalıştım. Yerler olarak da siyah ve beyaz inanılmaz derecede benim sevdiğim bir renk. En çok sakin bulduğum renk olarak siyah ve beyaz kullandım. Duvarlarda beyaz, yerlerde karo, siyah beyaz olsun istedik. Ve silinmesi de tabii ki pratik olması açısından bu şekilde seçim yapıldı. Bu arada bu evin giriş kısmında burası normal olarak bahçeydi. Biz fakat evimizin küçüklüğünden kaynaklı orayı evin içine dahil etmek istedik kış bahçesi olarak. Üstü de açılır kapanır olarak yaptık orayı da. Kışın komple kapatıyoruz, yazında genelde açık olarak tutuyoruz.

burası yemek yeme kısmı. En çok evimde sevdiğim kısım bu kısım. Hem manzarayı görebilmem, hem daha yeşilliği de görebilmek. Bu tarafımız bizim bahçe, bu tarafımız deniz, arka tarafım da dağ kısmına bakıyor. O yüzden evde en vakit geçirmeyi sevdiğim kısım bu kısım. Misafirlerimi burada ağırlamaktan çok keyif alıyorum. Normalde masamızda sandalye de mevcut. Fakat ben misafirim olmadığı zaman sandalyeleri kullanmıyorum. Çünkü manzaramın önünü kesiyor. O yüzden böyle boş bırakmayı tercih ediyorum. Bizim bu nokta evin karanlık noktalarından bir tanesi. O yüzden aydınlatma olarak masanın üstünde 4 tane yine dediğim gibi Ege'ye uyumlu böyle sarkıtlar tercih etmek istedik. Perde kısımlarını da kombili her yerin cam olmasından kaynaklı her yerini perde yapıp burayı kapatmak ve boğmak istemedim. O yüzden camları olabildiğince açıkta bırakıp sadece akşamları kapatabilmem için zebra model açılır kapanır store yaptırdım. Arka tarafta da gördüğünüz gibi masanın hemen arkasında

çocuklarla oturup işte hem bahçeye bakabileceğimiz hem denize bakabileceğimiz bir koltuk koymak istedim oraya. O da olabildiğince soft tonlarda, olabildiğince de konforlu ve rahat. Masanın alt kısmında hasır olarak yine Ege'den kaynaklı hasır halılar kullanmak istedim. Hem salon kısmında hem masanın altında. Çünkü masanın altındaki halı ya da hasır olayı bana evin daha böyle sıcak olduğunu hissettiriyor. Kışında daha yün halıyı tercih ediyorum. Çünkü bizim evde burada odun sobası kullanıyoruz biz. O yüzden kışın kış halısına, yazında yaz için dediğim gibi hasır kullanıyoruz. Bu masada iki tane özel yapılmış sandalye mevcut. Bunlar melek kanatlarıydı. Fakat kanatları masa için fazla geldiği için onu olabildiğince sadeleştirdim.

Salon kısmında da iki tane yatak olabilen, rahat oturulabilen divan tercih ettik Perforje'den. Sobamızda olduğu için sobanın yanına çok etrafını biraz boş bırakmaya çalıştım. Odun sobası yandığı zaman çok hızlı yanıyor. Televizyon olarak da televizyon kısmını yıllar önce ilk yaptırdığım ürünlerden bir tanesi olabilir. TV ünitesi. Rengini beyaz tutmak istedik. Daha önceden maviydi. Beyaz bana böyle çok sakin geldiği için onu da maviden beyaza çevirdim. Evimizde bir tane çok benim için çok özel bir gramofon var. O da 20 yıl öncesinden yapılmış. Sesi, onun varlığı beni çok mutlu eden parçalardan bir tanesi bu evde. Bu arada tabaklar benim için evde en önemli verdiğim detaylardan bir tanesi. Alışverişlerde yani yurt dışında ya da herhangi bir yere gittiğimde en çok alışveriş yapmayı sevdiğim şey genelde ev eşyası oluyor. Tabak olabiliyor ya da işte mum olabiliyor. Ve mumları çok seviyorum. Masa hazırlamayı çok seviyorum. Sade ve soft tonlarda kombin yapmayı çok seviyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. İsterseniz buyurun yukarı çıkalım.

Evimizin yatak odası kısmındayız. Yatak odası yaklaşık 30-35 metrekare büyüklüğünde. Burasında da renkler olarak yine sakin renkleri tercih ettik. Ve bu balkonu daha sonradan eklemiştim ben bu kısma. Çok burayı bir şeylerle doldurmak istemedim. Yine çocuklarla yaz akşamları oturup denize baktığımız, sohbet ettiğimiz, gülüp oynadığımız kısım bu kısımda çok oluyor. Yatak odası kısmı yine bir yıllar öncesi yaptırdığım el oymasıyla özel yapılmış bir yatak başlığı yapıldı. O kısımda yatak hemen yanında küçük bir ebeveyn tuvalet banyosu vardı. Çok gerek olmadığı için biz orayı küçük bir giyinme odası gibi yaptık. Daha çok yatak odasında böyle köy havasında olabildiğince doğal, çok böyle eşya kullanmadan o şekilde dizayn yapmaya çalıştık. Çocuklarımdan birisi daha sonradan eklendiği için normalde dolaplar yoktu bu odada. Evin küçüklüğünden kaynaklı biraz daha dolap eklemek zorunda kaldık. Burayı da yine cam kısmını perdelerle yine kapatmak istemedik. Yine geniş camın ferahlığını görmek istedik. Ve dışarıda manzaraya bakabilmek için buraya da bu acur tarzı bir sadece fon için açıp kapatmak için bir stor kullandık. Her sabah bu manzarada uyanmayı sevdiğimiz için kapatmak istemedik. Şu an 3 yaşında da bir bebeğimiz olduğu için ona kendi yatağımızın yanında bir çocuk yatağı koyduk. O yüzden o da orada uyuyor bizim yanımızda. Yatak başında bir ahşap merdiven kullanmak istedim onu çok sevdiğim için. Burada Ege kısmında çok daha tabii ki çoğu yerlere göre kışı biz burada çok az yaşıyoruz. Yaklaşık en soğuğumuz bizim 2 ya da 3 ay sürüyor. Genel olarak 9 ay sıcak yaşadığımız için burada ısıtma sistemi bulunmuyor henüz Fethiye kısmında. Kalorifer gibi ya da doğalgaz gibi. Biz de o yüzden bu ısınmayı ya sadece kış için elektrikli sobalarla yapıyoruz ya da klimayla. Banyo kısmında Tunus havası yakalamak istedik. Çünkü onların o kesim, yani camdaki, o ahşaptaki kesimlerini çok beğeniyordum. Yine bir yardım almıştım bir mimar, bir bayandan. Kendisi de Tunusluydu. O yüzden banyo kısmında ondan yardım aldım. Banyoda da olabildiğince sakin renkler, siyah, beyaz, ahşap, işte rahat bir lavabo, havlularımı koyabileceğim rahat bir dolap, kapaklı. Görünmesini de istemedim birçok eşyanın, işte deterjan gibi vesaire. O yüzden orası da olabildiğince kapaklı yapıldı dolaplar.

kızımın odasında kendini işte rahat edebileceği, okuldan gelip ders çalışabileceği kendinde küçük bir alan oluşturdu. İşte odasında benim en sevdiğim, daha önceden farklı bir odada kullandığım sarı bir dolabım vardı. Orada giyinme dolabı olarak kullanıyor onu. İşte kendisine bir yatağı mevcut. İşte hazırlanabileceği bir aynası, ders çalışabileceği küçük bir masası. Bundan ibaret onun odası da. Odasında yer olarak, zemin olarak halı kullandık. Duvarlarında daha önce kardeşiyle birlikte o odada kaldığı için hem kızın hem erkeğin kullanabileceği bir duvar kağıdı yaptırdım.

110 metrekarelik evimizin komple gezdik sizlerle birlikte. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada benim eşim tekne imalatçısı. İsterseniz buyurun hep birlikte mavi yolculuk turuna çıkalım.

Merhabalar, ismim Hamdi Tüfekçi. Hoş geldiniz öncelikle. Şu anda Fethiye'de, Hillside yakınlarında Tarzan Koyu oluyor buralar. Arka taraf yine çok meşhur eski adıyla Turunç Yaz Kolektif. Karşısı Kızılada. Burası Fethiye Koyları oluyor. Uzun yıllardır tekne imalatı yapmaktayım. Aynı zamanda bunun yanında tekne charter'ı da yapıyorum. Bunu yeni tasarladığımız 26 metre bir Trawler. Trawler'a göre biraz büyük, battal boy, hatta burada bir küçük düğün yapabileceğiniz bir alanımız var. Bunun yanında iki tane daha, bir Trawler bir de yelkenli teknemiz var. Bu teknelerimizle yat turizmi yapmaktayız.

Benim de biraz bahsetmem gerekirse, eşim teknik taraflarıyla ilgilenirken ben de ince detaylarla ilgilenmeye çalışıyorum. İşte masa detayları,

0: odaların detayları, kadınların ve çocukların ya da gelen bütün misafirlerin görsel olarak daha dikkat edebilecek noktalara dokunmaya çalışıyorum. Kullandığım malzemelerde genelde soft renkleri kullanmayı tercih ediyorum. Daha çok renkten ziyade onların insanların buraya tatile gelerek dinlenmeye gelme amaçları olduğu için onları böyle renklerle yormak değil de tam tersi daha sakin renklerle tatil geçirmelerini istiyorum. O yüzden genelde bütün seçimleri soft renklerden kullanıyorum.
1: Bu kat güneşlenme ayrıca geceleri mehtap yıldızların altında yemek yiyebilecekler bir masa. Ondan sonra daha önde tekrar bir büyük şezlongumuz ve dinlenme yeri orada. Küçük grupların bir araya gelebileceği ayrı ayrı köşelerimiz var. Farklı dizaynlar, farklı istekler olduğu için bazı yabancıların İngiliz düğünleri falan oluyor böyle 20-30 kişilik. Bunları bile ağırlayabilecek kapasiteyi elde edebilmek için böyle bir geniş bir alan yaratmaya çalıştık. Burası teknemizin giriş yeri. Özellikle charter amaçlı yaptığımız için geniş olsun. Artık yeni jenerasyon teknelerde teknecilik değil de otel konforu istedikleri için daha geniş tuttuk teknemizi. Bir 24 metre ama 30 metre boyundaki bir teknenin genişliği var. Alan olarak da rahat olması açısından. Ayrıca bu katta normalde süvari merdiveniyle inilirken arkada platformumuz var. Deniz hizde iniş merdivenimiz, denize kadar rahat inip kalkabilen merdivenimiz yaşlılar için. Daha rahat edebilmesi için müşterilerin ne gerekiyorsa yapmaya çalıştık.
0: Tekne 6 odadan oluşuyor. Odalar 2 kişilik, toplam 12 kişilik genel olarak. 4 tane double yatak, 4 tane de tekli yataklar mevcut. Belki hani ayrı ayrı yatmak isteyenler için de toplam 6 odadan oluşuyor. Salonumuzda televizyon işte izlemek için çocukların keyif yapabileceği bir alan oluşturduk bu kısmada. 4 tane oda birbirlerine yakın ve diğer ikisi birbirinden farklı yerlerde. Bununla ilgili de hani burası ve içerideki salonların hani koltuk dizaynı genelde insanların havanın çok sıcak olmasından kaynaklı. Odalarda, kameralarda uyumak istemiyorlar. Genelde insanlar yukarıda ve buralarda ya da salonda dışarıda uyuyorlar. O yüzden koltuklar genelde uzun.

0: Fatih.
1: Spor araba.
2: Az kaçar.
1: Elektrikli araba.
2: Çok yakar. Park etmesi zor.
3: Yok artık.
4: Hiçbirini beğenmedin mi?
2: Yani beğendim, beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
4: Kredi de yok, faiz de yok.
0: Aa, peki ne var?
4: Emlak katılım tasarruf finansman var.
1: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
5: Chatman çıldırdı. Boho yatak odası sadece 43.650 lira.
6: Olmaz ki öyle şey canım.
7: Bir biskrem versem.

0: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle.
2: Otobit'te. Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Primayla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
2: Beyler, koltuk takımı alacağınız zaman en rahatını alın. Çünkü eşinizle tartıştığınızda o koltukta siz yatacaksınız.
3: Bir şey mi dedin aşkım?
2: Yo, ben seninle konuşmuyorum. Chatman'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksitlerle. İşte Chatman, işte
4: hayat. Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.

0: yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Parasının kıymetini bilenler.
3: Biziz.
4: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
3: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
4: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
3: Para mı kaybettirir?
4: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
5: Biz en iyisi kalgona geçelim.
4: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
6: Uyandıralım! Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.

0: Küpür küpür.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yenilik Donaj Tea Sparkling'le değişir her şey.
2: Sadece durulan.
3: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo valla.
6: Sen de sadece durula.
7: Uyandıralım. Çıtır külah.

0: Amcam, seni istemiyor.
1: Ben ikna ederim onu.
2: Amcanız sizlere umur olup vefat etti.
3: Nihat Bey'le evlenecek olursanız bu 55 milyon hayır cemiyetlerine kalacak efendim.
1: Şimdi hemen gidip idama mahkum edilmiş birini bulacağız.
4: Ne iştir ya? Böyle fıstık gibi bir karın olsun, iki gün sonra da asıl.
5: Hakiki katil gelip teslim oldu, itiraf etti.
4: Sevgili karıma kavuştum artık.
0: Edepsizlik etmeyin lütfen.
6: Geleceği varsa göreceği de vardır.
4: Neymiş göreceğimiz?
7: O amca niye yatıyor öyle?
4: Uykusu gelmiş de evladım.
1: Kemal mi?
6: Evet.
1: Kahvede de ölümle tehdit etmiş.
4: Lafın gelişi.
6: Vallahi oğlum, kendi elimle yerleştirdim abi.
5: Bu gece eve gidip cesedi bulmamız lazım.
8: Bu suya düştük abi.
1: Şefik nerede?
6: Yakalandı.
1: Acaba neden Şefik tam katilin adını söylerken öldürüldü? Orasını polis bulsun artık.
4: O gece hiç evden dışarı çıkmadım.
1: Leyla uyuduktan sonra çıkmıştır mutlaka. İsterseniz ona sorun.
0: Olamaz.
9: Bebek gibi maşallah. Bugün 16.15'te TV4'te.
10: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.
11: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
12: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
13: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.

0: Uyandıralım. Üstün Lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
1: dondurma. Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
1: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy. Cebinize iyi bakar.
3: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
4: Tam da leslik.
5: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Ne kadar emanet tutuyor.
7: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
6: Tamam tamam yaparım. Sorun değil yani. Sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.

0: Bitti diyeceksin. Lan nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben yok ya.
1: Nasıl yakışıyor mu bana?
2: Sünger çok büyük olan yasınız.
3: Ulan ne yapıyorsun?
2: Hava asacağız biz buraya daha.
1: Eyvah yakalandım.
4: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
5: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
6: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı Ankastre setlerde 20 bin lira indirim.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Pepsi ile hepsi güzel.
5: Bu pazartesi 700 gram tar süt tam yağlı kaşar peyniri 289 lira. 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin. KOP'ta sadece 144 lira 90 kuruş.
6: Hakan abi.
7: Ardan, senin ne işin var burada?
6: Abi benim rüyamdayız.
7: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
8: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
6: Bu rüyanın başı da var. Ata biz hazırladık.
9: Vay vay vay. Çocuklar.
8: Nihat abi sen futbolu bırakmadın mı?
9: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Semih erkencisin.
10: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Teknemiz gövdesi saç bir tekne. Bu tarz tekneler genelde saç oluyor. Ahşapların direnci daha az olduğu için ebatından baya baya geniş, büyük tuttuk. Çünkü dedim ya, yeni jenerasyonunda otel tarzı tekneler istiyorlar. Daha daracık, küçük şey. Aslında denizcilik olmuyor ama insanlar rahat yaşam olsun diye otel odaları gibi, otel yaşantısı gibi rahat istedikler için. Geniş tuttuk, normalden baya baya geniş. Alt bölümümüz saç ama üst bölümümüz ahşap. Ahşap üzerine epoksi uygulayarak boya yaptık. Yukarısı ahşap. Güvertelerimiz yine saç kaplama, saç üzeri bir manyetki uyguladık.

0: Yeni tasarımını yaptığımız 26 metre boyundaki Trawler teknemizin tasarımı ve yapısıyla sizlere sunmaya çalıştık.
1: Umarım beğenmişsinizdir. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
0: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

Ben Türev Uludağ. Yenilenen dekorumla size muhteşem kahvaltılar hazırlamaya devam edeceğim. Bugün size bir kahvaltı burgeri hazırlayacağız. Kahvaltı burgeri deyince aklınıza ne geliyor? Böyle tabii ki...

Sonra süt ekleyeceğiz. Sonra onun böyle yavaş yavaş kaynamasını bekleyeceğiz. Kaynadıktan sonra da cheddar peynirlerini içine ekleyeceğiz. Böyle akışkan, çok güzel bir sos hazırlamış olacağız. Ben buna birazcık renklensin, birazcık da böyle güzel olsun, tadı da lezzeti de değişsin diye tabii ki pul biber ekleyeceğim. Çünkü acı sevdiğimiz için. Bunu daha akışkan ve elinizde diyelim ki cheddar peyniri yok. Bu burgeri yapmayacak mısınız? Tabii ki yapabilirsiniz. Kaşar peynirlerinde bu biraz önceki uygulayacağımız proseslerin hepsini yaparak işlemlerinize devam edebilirsiniz. Cheddarları doğradık. Şurada bekletelim. Hemen bir tahta kaşık yardımıyla tereyağımızı yavaş yavaş eritmeye başlayalım. Şimdi diğer tereyağı, bakın bir miktar tereyağı bıraktım. Bir miktar tereyağı bırakıyor olmamın sebebi birazdan bunun üzerine öyle muhteşem güzel bir yumurta yapacağız ki böyle tereyağı mis gibi kokacak, burnumuza gelecek. Üstüne koyacağız böyle hani tam patlatmalık yumurta var ya, onlar yapacağız. Ocağın altını yakalım. Tereyağı eriyecek, birazdan içerisine un ekleyeceğiz. Unu ekledikten sonra da süt ekleyeceğiz ve hepsini böyle karıştırmaya devam edeceğiz. Aslına bakarsanız bir nevi beşamel sosu yapacağız. Ama bunu kahvaltılarınızda, burgerlerinizde afiyetle yiyebileceğiniz bir sos haline getireceğiz. Ocağın altını birazcık kısacağım. Sütümüzü ekliyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz. Evde eğer bir yemek yapıyorsanız eşinize mutlaka ocağı ve mutfağı temiz bırakın. Çünkü bununla ilgili böyle küçük küçük şeyler, efsaneler duyabilirsiniz. Hemen sütü yavaş yavaş karıştıra karıştıra. Şimdi birazdan peynir ekleyeceğiz. Böyle akışkan, çok güzel bir kıvam alacak. Sütü kaynatabilirsiniz de, ama sütü kaynatmadan da bu işlemleri yapabilirsiniz. Ya da bunu yoğurtla da yapabilirsiniz. Normal yoğurtta ya da süzme yoğurtta da bu sosu hazırlayabilirsiniz. Yoğurtla yapıyorsanız birazcık zeytinyağı eklemenizi tavsiye ediyorum. Bu lezzetini değiştirecektir. Hemen. Bakın karıştırmaya devam ettikçe kıvamı değişiyor. Daha yoğun bir kıvam alıyor. Bakın gördüğünüz gibi kıvamı değişiyor. Şimdi buna peynir ekleyeceğiz. Çok güzel bir sonuç elde edeceğiz. Yavaş yavaş peynirlerimizi ekleyelim. Birazdan kalanları da ekleyeceğim. Hemen şunları karıştırmaya devam edelim. Böyle akışkan bir kıvam elde edeceğiz günün sonunda. Birazcık emek vermeniz gerekiyor buna. İyice karıştırmanız gerekiyor. İyice peynir eriyecek, rengi değişecek. Çok lezzetli, çok güzel bir sonuç ortaya çıkacak. Bakın kıvamı yavaş yavaş değişiyor. Peynir eridikçe de istemiş olduğumuz kıvama dönüşecek. Şurada kalan peynirleri de alalım. Karıştırmaya devam ediyoruz. İyice karıştırmanız lazım. Bunu yaklaşık bir 5-6 dakika boyunca karıştırmaya devam etmemiz gerekecek. 5-6 dakika boyunca karıştırdıktan sonra istemiş olduğumuz kıvamı alacak. Evet, şu an sosumuz gördüğünüz gibi istemiş olduğumuz kıvamı geldi. Böyle sürülebilir, akışkan, muhteşem bir sos oluştu. Şimdi hemen burgerimizi pişirmeye başlayacağız. Bakın şunun güzelliğine bakın. Of, gerçekten yani bunu yememek için hani ya insanın canı çekiyor yani şu an bunu. Düşünsenize böyle peynirlerinizi, böyle patateslerinizin, burgerlerinizin üzerinde olduğunu düşünün. Hemen sosumuzu şurada kenara alalım. Diğer pişirme işlemlerini yapalım. Şimdi diğer pişirme işlemlerini yaparken burada öncelikle hellimlerimizi kızartalım. Hellimleri hemen tavaya koyduk. Tavaya koyduktan sonra hellimleri herhangi bir yağ kullanmadan böyle iki tarafında kızartacağız. Burger ekmeğimizi burada üstüne yavaş yavaş inşa etmeye başlayacağız. Şunları alalım. Hellimlerimiz pişerken biz bu arada patatesimizi soyarım. Çünkü birazdan patatesi pişirmeye başlayacağız. Gerçekten çok lezzetli, çok güzel, çok keyifli bir burger olacak bu. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olabilir. Yani yapım birazcık uzun sürebilir, birazcık zahmetli. Ama gerçekten sonucu o kadar güzel oluyor ki bunu yedikten sonra hayata bambaşka bakacaksınız, emin olabilirsiniz. Kahvaltılarda farklı şeyler denemek benim çok fazla hoşuma gidiyor. Çünkü o yenilikler gerçek hayatımıza da bir yenilik katıyor. Her gün uyandığımız zaman farklı lezzetlerle, farklı şeylerle

uyanıyor olup bunları deniyor olmak. Ya bu aslında hayatın gerçeği değil mi ya? Hayatta sürekli bir şeyleri deneyerek keyifli bir şekilde yapabiliyor olmak bence güzel. O yüzden yeniliklere birazcık bence açık olmalıyız. Hemen patatesi doğradık. Patatesi rendeleyelim. İsterseniz bunu küp küp de yapabilirsiniz ama ben bunu böyle rende haline yapacağım ve birazdan çok güzel bir sonuç ortaya çıkacak. Şurada bütün patatesleri rendeleyelim. Patateslerimiz burada dursun. Hellimlerimiz yavaş yavaş kızarıyorlar. İki tarafında hiç yağ kullanmadan tavanıza direkt atıp hellimleri kızartabilirsiniz. Şimdi birazdan burger ekmeğin üzerine hellimleri koyacağız. Üzerine jambonları kızartıp koyacağız. Böyle arasına kıvırcık kullanacağız. Böyle yeşillik seviyorsanız farklı yeşillikler de kullanabilirsiniz. Patatesi kızartacağız. Böyle aralarına o güzel güzel patatesleri koyacağız. En üstüne yumurtayı koyacağız. Tereyağlı mis gibi pişmiş ve üzerine hazırlamış olduğumuz bu muhteşem sosu ekleyeceğiz. Sosu bu arada yavaş yavaş ben arada karıştırmaya devam ediyorum. Çünkü altını kapattık ama böyle üzerinde bir tabaka oluşsun istemiyorum. Arada yavaş yavaş karıştırın. Bakın güzelliği. Zaten bunu bu lezzeti veren bu sos olacak. Hellimin iki tarafı da piştikten sonra işlemlerimize devam edeceğiz. Bakalım bir tarafı pişmiş mi? Yok, birazcık daha pişmeye ihtiyacı var. Bunların hepsini aynı tavada yapacağız. Bütün hepsini aynı tavada yapmak istiyorum çünkü o lezzetlerin birbirine karışmasını istiyorum. Bu burgere sarımsak kullanabilirsiniz. İsterseniz karamelize soğan kullanabilirsiniz. Ben mesela sabahları severim bunu. Soğanı karamelize edip bir gün onun tarifini de vereceğim size. Karamelize soğanla da bu işlemlere devam edebilirsiniz. İki tarafı da güzelce piştikten sonra inanılmaz lezzetli ve güzel bir burger ortaya çıkacak. Gerçekten şu an çok heyecanlıyım yani. O sonucun nasıl çıkacağını merak ediyorum. Daha önce bunu defalarca yediğim için şu an biliyorum ama yani her yaptığımda başka bir heyecanla birlikte bunu yapıyor olmak bana ayrı bir mutluluk veriyor. Şimdi hellimlerimizi kızartıyoruz. Hellim genel olarak Kıbrıs'ta ve böyle Orta Doğu'da çok fazla tüketilen peynir. Kıbrısların vazgeçilmez bir peyniri. Kıbrıslılar yani Akdeniz insanlarında da bu çok fazla tüketiliyor. Biz de toplum olarak çok fazla tüketiyoruz ama Kıbrıs'ta hellim peyniri olmazsa olmaz kahvaltılık besin. Kahvaltı sofralarında hellim kızartması olmazsa gerçekten bir eksiklik olduğu hissedilir. Peynirimizin iki tarafını da kızartıyoruz. Birazdan hemen patateslerimizi kızartacağız. Böyle güzel güzel şimdi yavaş yavaş burgerimizi inşa etmeye başlıyoruz. Ben şuradan bir servis tabağı alayım. Hemen. Burgerimizin şöyle yapalım. Birazcık ekmekleri de ısıtalım. Çünkü ekmekler de ısındığı zaman daha güzel, daha lezzetli olacak. Ortaya böyle çıkan sonucun iyi olmasını istiyoruz. Bir şeye gerçekten özendiğiniz zaman bu özendiğiniz şey ortaya inanılmaz sonuçlar doğuracaktır. Ona ne kadar vakit ayırırsanız o yemek o kadar güzel olacak. Yavaşça ısındı. Çok böyle kıtır kıtır da olsun istemiyorum. Kıvırcıkları alıyorum. Önce şöyle iki tane kıvırcığı koydum. Bir tane kıvırcığımız kalsın. Kızaran hellimlerin bir tanesini aldım. Diğer hellimimizi de aldım. Hemen üstüne koydum. Şimdi ocağa birazcık ayçiçek yağı koyuyoruz. Patatesleri kızartacağız. Patatesleri kızarttıktan sonra jambonları kızartacağız. Üzerine de hemen böyle güzelce yumurtayı kırıp sos

Evet, patateslerimiz böyle balık sırtı gibi güzelce kızardı. Gördüğünüz gibi bakın muhteşem görünüyorlar. Of, şu güzelliğe bakın. Gerçekten inanılmaz oldu. Şimdi hemen bütün halde hemen hellimlerimizin üzerine koyuyoruz. Şimdi ne yapacağız? Bu kızgın tavamızda böyle jambonlarımızı güzelce kızartalım. Burada jambon kullanabilirsiniz, sucuk kullanabilirsiniz, sosis kullanabilirsiniz. Hindi füme kullanabilirsiniz. Hindi fümeyi pişirmenize gerek yok. Pastırma kullanabilirsiniz. Böyle pastırmaları kenarlarına böyle güzelce koyarak afiyetle yiyebilirsiniz. Jambonları için çok az yağ koyalım. Şimdi jambonları da kızarttıktan sonra üzerine... Bakın nasıl güzel kızarıyorlar. Üzerine tereyağlı yumurtasını yapacağız. Yumurtasını koyacağız ve güzel, inanılmaz, muhteşem sosumuzu döküp burgerimiz hazır hale gelecek. Jambonları kızartıyorum. Evet. Çok fazla kızartmanıza gerek yok. Jambonu biliyorsunuz çiğ de yiyebiliyoruz ama ben kızartma taraftarıyım. Şöyle güzelce. Hemen hepsini koyuyoruz. Kalan tereyağımızı aldık. Kalan tereyağımızı hemen ocağa koyduk. Şimdi güzel, inanılmaz, lezzetli bir tereyağlı yumurta yapalım. Tereyağı eridi. Yumurtamızı kıralım. Kıvırcığı da bölümlere ayırıp şöyle renklendirebiliriz. Bakın yumurta ne güzel oldu. Mis gibi tereyağı kokusu geliyor, mis gibi yumurta kokusu geliyor burnuma. Hemen yumurtamızı şöyle güzelce üstüne koyduk. Şimdi sosumuzu hemen birazcık ısıtmamız gerekecek. Sosumuzu ısıtıyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz. Bu arada diğer ocağın altını yakalım. Diğer ocakta da kalan burger ekmeğimizi üzerine koyup şimdi sosu birazcık ısıtmamız gerekiyor. Kalan burger ekmeğini de güzelce tereyağıyla birlikte ısıtacağız ve şu an sosu üzerine dökeceğiz. Bakın nasıl güzel görünüyor. Sosumuzu ısıttık. Ocağın altını kapattık. Şu an işin en güzel tarafındayız. Var olan sosu. Bakın şunun güzelliğine bakın. İnanılmaz krema gibi. Çok güzel oldu. Bakın sünmesine bakın. Bütün yumurta kayboldu şu an. Evet, şuradan artık bir miktar kesmemiz gerekecek. Ekmeğimizi de kızarttık. Üstüne koyduk. Ve kahvaltı burgerimiz hazır. Umarım bu lezzetli tarifi siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Yemen İmamı Talha'nın torunu Hüseyin'in kaçırılması devletimizin başına açılan ciddi bir gayedir.
1: Bu yüzük ömrüm boyunca parmağımdan çıkmayacak.
2: Hüseyin'i bırakamam. Emrediyorum, çocuğu kaçır.
3: Ailemin kökünü kurumaktan kurtardınız.
4: Asıl iftihar edilecek asker Murat'tı paşam.
1: Çöl haydutlarından yana değilim.
5: Siz onun bana mukaddes bir emanetisiniz.
6: Sevdiklerim için yaşamıyorum artık.
1: Yaşıyorsun, benim için yaşıyorsun.
0: Karşımızda uyur bir yılan var.
2: Tam bana göre adamsın.
0: Türk'ü Türk'e vurdurmak aklı sökmez. Evet, ben de bir Osmanlı zabitiyim.
7: Çöl Kartalı, birazdan TV4'te.

0: ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün bir yerlerde çalışmaya, yeni işler öğrenmeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün Ali Beyköy'e geldik efendim. Ben arada biliyorsunuz böyle sanatsal çalışmalara merak salıyorum. Bugün kum sanatını öğrenmek istedim ve merakla bekliyorum gerçekten neler yapacağım diye. Hiç vakit kaybetmeden Ömer Faruk hocamızın yanına gidelim ve kolay mı sandın başlasın. Efendim, ben bugün kiminle çalışacağım? Az önce de anonsumda söylemiştim. Ömer Faruk hocamla birlikte. Nasılsınız efendim?
1: İyi,
0: hoş geldiniz
1: ederim,
0: programımıza.
1: Sizler de hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Böyle vups diye alttan ışık geliyor. Ama bugün kum sanatı için ben kötü çıkmaya da razıyım efendim. Her zaman cam gibi çıkacağız diye bir şey yok değil
1: mi? O korkuyu yeneceğiz hocam.
0: Ben böyle televizyonda da birkaç programda izledim. Sizi de seyrettim zaten, oradan biliyorum. Kumların dansı diyorum ben buna,
1: evet.
0: Bu çalışmaya. Böyle ışıklı masa ama ben öyle diyorum. Nasıl bilmiyorum gerçek adı ama nedir?
1: Işıklı masa diyoruz, kum Hı-hı. masası. Kumumuzu bir kenara yerleştiriyoruz böyle Hı-hı. bir şekilde. Orta alan beyaz kalıyor. Hı-hı. Ondan sonra kumları atıyoruz.
0: Böyle istediğiniz gibi çalışıyorsunuz. Özgür bir çalışma bu.
1: Aynen öyle. Çünkü kumun rahatlatıcı özelliği var.
0: Evet.
1: Bile.
0: Ben de gelir gelmez böyle hocam merhaba dedim. Direkt kumlara böyle bir elimi attım.
1: Evet.
0: Ne kumu hocam bu?
1: Bu camın ham maddesi. Silisyum.
0: Gerçekten
1: kumu diyorlar.
0: Mi?
1: Evet. Biraz daha toz şeklinde oluyor. Hatta biz bazen böyle dışarıda program yaptığımızda Hı-hı. atıyorum bir iki kilo kum götürüyoruz. Bize geriye kalan bir kilo oluyor.
0: Gerçekten mi?
1: Evet, çünkü toz oluyor.
0: Aa.
1: Onun dışında bir de kum tanecikleri çok dikkat ettiyseniz çok
0: evet,
1: küçük.
0: Evet, çok küçük.
1: Evet. Küçük olduğundan dolayı ayrıntılara girme şansımız çok oluyor.
0: Hmm. Ben böyle rastgele döküyorum şu an ama siz bundan ne çalışmalar çıkartıyorsunuz, öyle değil mi?
1: Yani inanın güzel çalışmalar çıkıyor. Önceden başladığımızda hani kumdan resim olur mu diyorduk.
0: Evet, evet.
1: Gerçekten de oluyormuş.
0: Ama zor
1: evet.
0: kumdan.
1: Çok zor.
0: Ben gerçekten. Ne yapabilirim sizce? En başlangıç seviyesi nedir bu?
1: Yani ben bir eğitimci olarak hiçbir şekilde müdahale etmeden bir bakalım.
0: Adım soyadım
1: yazdı. Harika.
0: Adım soyadım.
1: Siz de öğrenci gibi en kolayına kaçtınız.
0: Çiçek böcek falan yaparım herhalde.
1: Evet.
0: Nedir hocam en başta?
1: Yani isimle başlanır. Evet, doğru yaptınız. Şimdi mesela ne yapabiliriz? Diyelim bir martı yapabiliriz.
0: Aa.
1: Mesela. Hani İstanbul'daysak.
0: Evet. Aa, merakla
1: güzel
0: bekliyorum.
1: Güzel böyle kanatlarını yapalım.
0: Ya çok güzel.
2: Tuğba bir şey yapamayacaksın ama sırf bahanem ben olmayayım diye dakikalardır susuyorum farkındaysan.
0: Ya çok güzel oldu.
1: Gözü siz koyabilir misiniz?
0: Şöyle
1: buraya.
0: Mi?
1: Bir nokta böyle.
0: Hı?
1: Aynen. Biraz daha böyle kalın olsun.
0: Ay çok güzel oldu.
1: Bir tırnak atın gagası için. Yok.
0: Buraya mı? Ay bozdum gözünü. Ay
1: bir dakika,
0: özür dilerim
1: bu
0: ya.
1: Çizgide.
0: Ha şuradan şöyle.
1: Ha. Evet.
0: Ya çok güzel oldu. Bir de kumlar kendi kendine dans ediyor.
1: Bu alttaki led ışıklar elektrikten hmm. dolayı bir çekim kuvveti var herhalde.
0: Allah Allah, aynısını evet. yapmaya çalışsam mı?
1: Tabii
0: diyorsunuz.
1: Ki.
2: Aynısı mı? Şaka yapıyorsun Tuğba. Dene ama yapamazsın ki.
1: Şimdi şeyde bu da önemli. Parmaklar da çok önemli.
0: Ne oldu?
1: Ne oldu? Herhalde bunun gidişatı şeye benzeyecek.
0: Neye gidiyor?
1: Kuğuya gidiyor.
0: Bence burada evet. duralım. Daha fazla ileri gitmeyelim çünkü başka şeyler çıkacak. Bu kuştan çok böyle şey... Neye
1: bakalım ne çıkıyor. Evet.
0: Ne oldu? Ben başka bir çalışma yapıyorum hocam. Sizden bağımsız.
1: Evet. Ördeğe doğru gitti şimdi de.
0: Onu diyecektim. Bir türlü diyemedim. Şöyle.
2: Bana göre önce sevimli hayalet Casper'a benzedi. Sonra daha başka bir şeye gidince Ömer Faruk Bey kum dökerek müdahale etti haliyle.
0: Çok güzel oluyor ya. Ben çok hoşuma gitti bu. Biraz da böyle dinlendirici bir etkisi yok mu bu çalışmanın?
1: Kesinlikle zaten kumun çocuklar özellikle çocuklar üzerinde ya da agresif ya da psikolojisi böyle.

0: Böyle biraz daha sorumlu olan kişiler üzerinde çok büyük bir etkisi vardır.
1: Şimdi bundan siz bir şey çıkaracaksınız değil mi?
2: Ömer Faruk hocamız ustaca dokunuşlarla farklı bir çalışma yapacak Tuğba.
3: Siz gözleri iyi yapıyorsunuz. İsterseniz bir göz atın.
1: Onu yapabildim. Buraya.
2: Ömer Faruk hocam göz yapmak sanırım en kolay iş.
3: Yani ne oldu? Kuğu çıktı ortaya.
1: Oho.
3: Yani çiçeğini, böceğini.
2: Tuğba, hocamızınki kadar teferruatlı olmasa da senden de bir performans bekliyoruz.
3: Hatta bazen böyle bize sanal alemde şeyler geliyor. Güzel böyle teklifler.
1: Ne güzel.
3: Mesela atıyorlar ya Ömer Bey lütfen kız arkadaşıma işte evlenme teklif edeceğim. Bana böyle bir evlenme teklifi, kompozisyon böyle güzel bir hikaye oluşturabilir misiniz?
1: Ha siz video çekiyorsunuz bu şekilde.
3: Aynen. Videosunu çekiyoruz, montajlıyoruz. Ondan sonra gönderiyoruz ama kızdan da evet cevabını tabii ki alıyoruz.
1: Evet. Ne güzel ya, çok hoşuma gitti. Bir küçük bir çalışma izleyebilir miyiz sizden?
3: Tabii ki.
1: Ben de biraz böyle kafamda bir kompozisyon oluşsun. Belki bir şey yapabilirim.
2: Sen sakın bir çalışma yapma Tuğba. Kimse senin yaptığın kompozisyonla evlenme teklif etmek istemez.
1: Tünel mi hocam burası?
3: Şimdi şeydi...
1: Sanata bakış açım.
3: Şimdi bizim yaptığımız çalışmalarda genelde çıplak gözden bakıldığı zaman direkt çalışma ortaya çıkmayabiliyor. Hmm. Ama kameradan veya cep telefonundan kamerasından bakıldığı zaman daha iyi anlaşılıyor. Bu bildiğimiz ayın batışı ya da güneşin batışı diyebiliriz. Deniz. Şimdi bizde kum sanatında önemli olan bir de şey var. Gölge. Gölgeler
1: evet.
3: Çok güzel oluyor çünkü. Şimdi bir ağacın gölgesini yapıyoruz mesela. Mesela bunun aynısını siz de bu şekilde burada yapabilirsiniz.
1: Diyorsunuz.
3: Buradan. Tabii ki.
1: Bozmayayım ben şimdi
3: yok.
1: Çalışmayı. Emin misiniz hocam bakın?
3: Bence yaparsınız.
1: Beni yüreklendirmeye çalışıyorsunuz ama.
2: Hadi Tuğba, çıkar içindeki sanatçı kişiliği de görsün izleyicilerimiz yeteneğini.
3: Bir de şey vardır, bu kum sanatı... siz de isterseniz oradan çizgiyi
1: tamam.
3: Getirin
1: şurayı
3: böyle.
1: Tamam, şurayı temizleyeyim önce. Hafiften şöyle.
3: Kum sanatının bir özelliği çok rahat hareket etmektir. Rahat hareket etmediğin sürece hata yapma oranı daha çok artıyor.
1: Evet, ben şu an kendimi kasıyorum yanlış bir şey yapacağım diye. Çok güzel oldu. Şurası şöyle ahşaptan bir ne derler? Korkuluk
3: şerit,
1: gibi.
3: Şerit, çıta.
1: Çıta gibi.
3: Evet.
1: Buradan burası deniz. Aa, çok güzel oldu.
3: Ne yapalım mesela? İki kişi yapalım.
1: Nasıl yapacağız?
3: Nasıl yapacağız? Siz de benim yaptığımın aynısını buraya yapın. Siz
1: tamam.
3: Kızı yapın, ben de erkeği.
1: Diyorsunuz. Siz önce bir başlayın hocam
3: tamam.
1: da.
3: Böyle yapıyorsunuz, siz de aynısını buraya.
1: Buraya mı?
3: Aha. Onları el ile tutuşturalım çünkü.
1: Benimki etek yapsaydık.
3: Benimki biraz kolay olduğu gibi.
1: Evet hocam, siz kolaya kaçtınız. Ben nasıl buna etek yapacağım şimdi?
3: Programınız zor, meslekleri öğrenmek olunca. Aynen öyle, bakın işte ben sizden bunu bekliyordum.
1: Gerçekten
3: harikasınız.
1: Mi?
3: Evet, etek budur. Evet.
1: Ay inanmıyorum kendime.
3: Şimdi bunu ya. Da bu şekilde
1: evet
3: tutuşturuyoruz.
1: Sonsuza dek.
3: Ayrılmamaları.
1: Ayrılmadılar. Çok güzel oldu hocam. Ben çok sevdim bu çalışmayı.
3: Sonra,
1: 3500 kere söyledim ama
3: bunu
1: çok
3: biraz daha büyütelim.
1: Daha büyük
3: ne
1: bir proje.
3: Aynen. Bir proje haline
1: daha
3: getirelim.
1: Daha büyük bir proje olsun. Ne yapalım hocam?
3: Mesela bir seferde yüz yüze gelsinler. Olur mu?
1: Aa!
3: Olur.
1: Bunu görmüştüm.
3: İyi olmasın. Bu şekilde.
1: Ya çok güzel oldu. Bana benzedi o.
3: Evet.
1: Mükemmel. De ben aynısını yapamam şimdi.
2: Çıt çıkarmadan hocamızı izliyorum.
1: Çok güzel oldu hocam.
3: Erkeği de buraya yapacağız.
1: Bence zirvede bırakalım. Nasıldı? Siz bir başlayın
3: ben
1: hocam.
3: Bir ben bir başlayayım.
1: Hep topu size atayım. Rahatça çalışıyorsunuz ya, ben kasıyorum kendimi.
3: Evet.
1: Yanlış olacak,
3: i̇şte
1: bozacağım
3: şey,
1: diye.
3: Kumun rahatlatıcı, yani rahat hareket etmek gerekiyor.
1: Saçları çok güzel oldu.
3: Bu da kulaklar olsun. Falan gözü siz yapın istiyorsanız.
1: Şöyle alayım.
3: Tabii gözüne hale gelir bilemiyorum.
1: Bir dakika.
3: İlk önce kaşı yapıyoruz böyle oval şekilde.
2: Kaş yap.

0: olsun derken gözü çıkarma da Tuğba.
1: Ya.
2: Harikasınız gerçekten.
0: Dediğim gibi de oldu sanırım Tuğba.
2: Bayağı bir bebek oldu.
1: Pişman ederim sonrasında da böyle tebrik ettiğinize.
2: Bir tane de dudak yapalım ama gülsün. Hani bir bayanın karşısında değil mi?
1: Evet.
2: Evet.
1: Neyse biraz ellerim alıştı gibi ama sizinkisi kadar olmuyor tabii.
2: Kum müzikle bütünleştiği zaman daha güzel oluyor. Mesela Mart çıkıyor ortaya.
1: Hemen bir
2: sesi geliyor.
1: Aynen öyle.
2: Orada bir bebek yaptığımızda mesela ağlama bebeğin sesi. Ağlama sesi geliyor. Şimdi bu çifti güzel bir kap içerisine alabilir miyiz Tuğba Hanım?
1: Nasıl?
2: Bakın ben bu tarafı indireyim.
1: Ha, kalp için alıyoruz. Ha.
0: Aman Ömer Faruk hocam, inanın bana iyi bir fikir değil bu. Bir daha düşünün isterseniz.
2: Evet, hiç şaşırmadım. Hiç şaşırmadım yani onu da.
1: Ben de.
2: Bunu da bir dört parmak yapın böyle.
1: Ha, anladım. Şöyle mi?
2: Yine onun yanından.
1: Elim ters geldi. Şöyle, tamam.
2: Evet.
1: Burayı da şöyle.
2: Evet.
1: Olduğu kadar artık sevgili seyirciler. Benim
2: kadar.
1: İlk denemem.
2: Evet.
1: O yüzden...
2: Işık da saçsın böyle. Bakın dikkat ettiyseniz hep kendi resim kendimize. Üstüne resim, resim üstüne resim. Hiç silmeden değil mi?
1: Evet, yeni baştan bir şey çıkartmaya çalışmıyoruz. Var olanı böyle şekillendiriyoruz.
2: İstiyorsanız bunları şey yapalım, hikaye haline getirebiliriz mesela.
1: Öyle mi?
2: Nasıl? Bir çizgi çekeyim. İlk önce bir kum atalım.
1: Ayrılacaklar mı?
2: Böyle. Yok, ayırmayalım. Kimse ayrılmasın ya. Değil mi?
1: Ayrılmayın. Tamam.
2: Bir çizgi çekeyim böyle aşağıya.
1: Şuradan mı başlayacağım?
2: Yok, burada.
1: Burada.
2: Aynen. Evet. Şimdi bu şekilde yapıyorsunuz. Bir tane örnek göstereyim. Aşağıya kadar.
1: Böyle.
2: Aynen. Buradaki çizgiyi buradan buraya kadar getiriyorsunuz. Ben de buraya kadar. Böyle. Aynen. Şimdi...
1: Defter mi yapacağız?
2: Evet.
1: Ya.
2: Böyle. Şöyle. Şimdi biz bu çalışmanın ortaya çıkması için yaptığımız resmin etrafını temizliyoruz.
0: Çalışmamız son haline geliyor.
1: Ay çok güzel oldu. Annem gibi tepki veriyorum. Şimdi. Annem de böyle sürekli ay çok güzel diyor.
2: Böyle.
1: Ben de
2: siz aynısı.
1: Sevindiğim için böyle tepkiler veriyorum sevgili evet, seyirciler.
2: Sayfası bol olsun.
1: Bir de onu da düşünüyoruz. Oo, vallahi
2: şimdi
1: oldu.
2: Bu şekilde ortaya çıkıyor.
1: Harika.
2: Ne oluyor? Herhalde onlarınki bir aşk hikayesi.
1: Kitaptı.
2: Aynen.
1: Kapatalım. Bitti. O zaman kapatıyorum.
0: Hemen kapatma Tuğba. O kadar emek verildi.
1: Peki finali nasıl yapalım hocam? Ne yapalım finalde?
2: Onu size bırakıyorum. En güzel şekilde bir final yapın istiyorsanız.
1: Ben.
2: Vay hocam. Tuğba Hanım alıştınız tabii hemen kumu atmaya.
1: Yo, az önce siz gösterdiniz bana kamera
2: evet,
1: arkasında.
2: Daha rahat.
1: Kamera arkasında siz gösterdiniz hocam. Mütevazı olmayın. Kolay mı sandın Tuğba? Kolay mı sandın Tuğba? Kolay mı sandın Tuğba? Kolay mı sandın Tuğba? Kolay mı sandın Tuğba? Kolay mı sandın Tuğba? En basit
2: böyle yapalım.
1: Buydu.
2: Bu şekilde oldu.
1: Evet. Kolay mı sandın Tuğba? O zaman bozuyoruz ki yüzümüz görünsün değil mi sevgili seyirciler? Hocam çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Su gibi aktı geçti. Ben hiçbir şey anlamadım.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Ne yaptığımızdan. Yani o kadar hızlı ilerledi ki evet. Ben herhalde kendimi bıraktım böyle programın akışına. Çok teşekkür ediyorum
2: ben
1: hocam.
2: Ben teşekkür ederim.
1: İnşallah
2: sağ olun.
1: Tekrar farklı bir çalışmayla birlikte oluruz.
2: İnşallah. Bugün Tuğba Hanım'ı atölyemize ağırladık. Tabii Tuğba Hanım'ın kum sanatını, merakını gerçekten çok yüksek gördüm. Büyük bir enerjiydi. Bir iki çalışma yaptık, gayet güzel çalışmalar. Yalnız Tuğba Hanım kuğunun kafasını unutamayacağım bir türlü. Sizleri tebrik ediyorum. Bak, kolay mı sandın?
1: Efendim ben bugün Ömer Faruk Hocam'la birlikte kum sanatı çalışması yaptım. Gerçekten çok mutlu oldum, çok da keyif aldım. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.

0: Balkan dağlarında Bulgar komitecilerine karşı yapılan harekatta gösterdiğiniz büyük kahramanlık ve şecaatten dolayı milletimiz sizlerle iftihar etmektedir. Vatanımız sizlerden böyle daha nice büyük hizmet diliyor.
1: Ah be! Canını sevdiğim Boğaziçi! Kaderde gene sana kavuşmak varmış.
2: Balkan dağlarında bir yıl komitacı kovaladıktan sonra şimdi bir süre yan gelip yatmak hakkımız.
1: Yan gelip yatmakla kaybedilecek vaktim yok benim.
2: Peki, kıymetli vaktinizi nasıl geçireceğinizi öğrenebilir miyim?
1: Şimdi olmaz. Zamanı gelince anlatırım.
2: Vay! Can yoldaşımın benden gizlisi de mi var?
1: Bak Muratçım, seninle ömrümüz mahalle mektebinde falaka yemekten harbiyeye, harbiyeden de siperlere kadar omuz omuza beraber geçti. Ama şu anda öyle bir sırrım var ki, senden bile saklı.
2: Haklısın. Bazen insan yakın dostuna bile açamayacağı durumlar içine giriyor.
1: Sakın gücenme bana! Bilirsin, benim ağzımda bakla ıslanmaz. Sırası gelince her şeyi öğreneceksin. Ama şimdi ısrar etme. Hoşça kal.
2: Keyfine bak Faruk'cum.
3: Ablacığım, seni gören bayram var sanır. Neredeyse kanatlanıp uçacaksın. Sebebini bilsen bari.
4: Sen küçüksün daha. Bazı şeyleri büyümeden anlayamazsın.
3: Sen öyle zannet bakalım.
1: Merhaba Leyla Hanım.
4: Hoş geldiniz Faruk Bey.
3: Hoş geldin Faruk abi.
1: Hoş bulduk Ayla. Maşallah görmeyeli ne kadar büyümüşsün.
3: Ah, çok teşekkür ederim. Ablacığım bak sen de işin.
4: Babam kahramanlıklarınızı anlata anlata bitiremiyor. Dün madalyalarınızı eliyle takmış.
1: Eksik olmasın. Biz de Kamil Paşa'yı öz babamız gibi severiz. Şu tesadüfe bakın, ben de biraz evvel buradan geçiyordum.
3: Beşir abi, sandala binelim de kayıkçı hazır olsun.
1: Ne iyi oldu da karşılaştık Leyla Hanım. Sizinle konuşmak istiyordum bir hususta.
4: Akşama yalıda konuşuruz. Babamın davetini unuttunuz mu yoksa?
1: Hiç unutur muyum? Ben demek istemiştim ki, yani şey, yolunuza mani olmayayım efendim.
4: Estağfurullah Faruk Bey. Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle efendim. Hay Allah! Size deliler gibi aşığım Leyla Hanım, diyemedim bir türlü.
5: Vay benim küçük hanimişileri gelmiş, benim elmas parçalarım gelmiş, maşallah!
4: Ay bacım, başladın gene. Paşa babam geldi mi?
5: Geldi, yukarıda, harem dairesi.
4: Merhaba paşa babacığım.
3: Good morning.
0: Vay vay vay vay! Bu ne biçim selam yahu? O Amerikan mektebinde Osmanlı adetlerini hepten unuttunuz galiba.
4: Hiç unutur muyuz paşa babacığım?

0: Vay benim başıma gelenler! Bir selam vermeyi bile beceremiyorsunuz. Mahvettiniz güzelim Osmanlılığı. Biliyorsunuz akşama misafirimiz var.
1: Biliyoruz babacığım.
2: Kadehimi Florina dağlarında destanlar yaratan Murat ve Faruk beylerin şerefine kaldırıyorum.
3: Murat ve Faruk beylerin şerefine.
0: Afiyet olsun efendiler. Sizlere değerli bir misafirimizi tanıştırmak istiyorum. Osmanlı Devleti'nin Yemen vilayetinin hakimi İmam Talha'nın torunu Veliaht Hüseyin Efendi. Küçük aslanımız Kuleli Askeri Mektebi'nin en gözde talebelerindendir. Yarın da yaz tatilinden bir istifade, uzun müddetten beri hasret kaldığı dedesine kavuşmak üzere Yemen'e doğru yola çıkıyor. İstanbul'daki son gecesini kahramanlık destanlarını duyduğu Faruk ve Murat yüzbaşıların yanında geçirmek istedi.
4: Yüksek müsaadelerinizle şunu arz etmek isterim paşam. Arap Yarımadası'nda İngilizlerle İtalyanların bazı çöl kabilelerini devletimize karşı kışkırttıkları bir sırada böyle bir yolculuk muhterem misafirimiz için tehlikeli olabilir.
5: Murat Bey'in endişeleri çok yerinde. Fakat muhterem veliahtın geçeceği yol güzergahından haberi olan yok aşiretler arasında.
0: Alman İstihbarat Teşkilatı'ndan Herr Jacobi.
6: Ben de sizin mektepte okuyorum, ben de sizler gibi cesurum. Hem üstümde bu üniforma varken kimse dokunamaz bana.

0: Kerime'niz hanımefendi görmeyeli epey gelişmişler paşa hazretleri.
1: Onlar büyüdükçe de biz ihtiyarlıyoruz. Bu unutulmaz gecenin şerefine şerbetleri ve şekerlemeleri kızların bizzat kendi elleriyle hazırladılar.
2: Sağ olun Leyla.
3: Estağfurullah efendim.

0: Kahramanlarımızı merak ediyordun, gördün. Sabah erken yola çıkacağınız için vaktinde yatman lazım. Sabit abilerinle vedalaş, ablaların odana götürsünler.
1: Sizleri tanıdım. İnşallah sizler gibi şanlı bir zabit olacağım. Hepinize iyi geceler dilerim.
0: Hadi bakalım, ablaların geldi.

0: ayrılık beni kahretti. Demin herkesin içinde sana sarılmamak için zor tuttum kendimi.
1: Ben de.
0: Hiç kavuşmayacağız sanıyordum.
1: Şimdi kollarımdasın ya.
0: Ama her tanrının günü ölüm korkusuyla kahrolarak... ...her saniye sensizliğin acısıyla eriye eriye.
1: Sana asker sözü vermiştim. Döneceğim dedim ve döndüm.
0: Ama giderken bu yoktu.
1: Biz harp ederken düşmanın eli darmı toplamıyordu. Yara bir zabitin en kıymetli madalyasıdır.
0: Gönül isterdi ki üzerinde düşmanın zalim eli değil... ...benim okşayıcı ellerim dolaşsın. Sen uzaklardayken sana hasret kalan ellerim.
1: Artık o güzel eller avuçlarımda.

0: İşte şimdi kafana kısıldı. Söyle bakalım, niye kaçtın benden?
1: Yakalayacağını bildiğim için.
0: Ya hiç bırakmazsa?
1: Allah'tan tek niyazım da bu zaten. Beni ömrümüz boyunca hiç bırakmaman.
0: Çoğu bitti, azı kaldı Leyla. Mektepten mezun olmana 3 ay var. Şehadetnameni alır almaz doğru babanın karşısına. Rab bir selam, ilk işim seni istemek olacak.
1: O gün bir gelse.
0: Pek yakında yavrum.

0: Allah, ne güzel isim. Önce ismini övmekle başlayalım. Bütün Leyla'ların en Leyla'sı Leyla Hanım. Aferin oğlum Faruk, başlangıç güzel. Siz gönlümün zindanında açan ziyayı aşkı nevin Hande Pare'yi şafaksınız. Hey be, Fuzulümüzü mübarek. Girdabı mestaveri aşikanenize düşeli garkeyi keyfi tarik oldum. Yahu dikkat etsenize biraz, bakın mektubum mahvoldu.
1: İskembe'yi Kübra'dan büyüdük, ne olmuş yani?
0: Bunca güzel lafı nasıl bulurum bir daha ben?
1: Korkma, arayan Mevlasını da bulur, belasını da.
0: Öyleyse sen buldun bile.
2: Bana bak arkadaş, burada hır çıkarma.
0: Ya, yok canım. Yetiştim, buyurun Faruk! Selam!
3: Söylesen de bunca adamı neden dövdük anlasam.
0: Güzelim mektubumu mahvettiler.
3: Ne mektubu?
0: Sevgilime yazdığım mektup.
3: Vay, demek senin bir sevgilin var ve benim de bundan haberim yok.
0: Öyle. Gizli bir aşk bu. Hem öylesine gizli ki daha sevdiğim kızım bile bundan haberi yok.
3: Aklıma her şey gelirdi de senin benden gizlin olacağı gelmezdi.
0: Sen sanki anlatıyorsun her şeyi. Kaç gündür nerelere kayboluyordun onu söyle. Mesela bugün neredeydin? He?
3: Bugün mü? Büyük anneme gitmiştim. Bana aile yadigarı bir yüzük verdi. Bak. Bir gün bu yüzüğü sevdiğim ve hayatı boyunca bana bağlanacağına inandığım bir kızın parmağına takacağım.

0: İmam Talha'nın torunu Veliaht Hüseyin elimizde!
1: Osmanlı'yı kuyruğundan ateşe verdik! Başını da yakmamız yakındır! Zaferimizi kutlayalım arkadaşlar!
2: Yemen İmamı Talha'nın torunu Hüseyin'in kaçırılması, devletimizin başına açılan ciddi bir gailedir. Seyit İdris kabilesinin bu hareketi düpedüz bir isyan vakasıdır. Bütün kervancılar muhafızlarıyla birlikte kamilen kılıçtan geçirilmiş.
3: Bu yolculuğun tehlikesini önceden tahmin etmiştim efendim.
4: Asilerin şartları nedir?
2: Kaçırılan Hüseyin'in hayatına karşılık Seyit İdris Osmanlıların Yemen'den çıkarılmalarını şart koşmuş.
3: Osmanlı devleti Yemen'den çekilirse, Yemen'de İngilizlerin maşası olan İdris'in eline geçer.
4: Bu çöl haydudunu yok etmek için derhal harekete geçmek icap ediyor paşam.
2: Bu mevzuda son derece temkinli hareket etmek mecburiyetindeyiz efendiler. Zira hem küçük veliahtın hayatını emniyete almak, hem de nazarları her an üzerimizde olan düveli muazzamaya karşı itiyadı elden bırakmamak lazım. Düşman devletlerinin Osmanlı'ya saldırmak için fırsat kolladıkları nazik bir devirde, bu hadiseyi ortalığı velveliye vermeden bastırmamız icap ediyor. Bu görevi size vermeyi düşünüyorum. Veliaht Hüseyin'i İdris eşkıyasının pençesinden kurtaracaksınız. Kızlarım yemekleri sizler için kendi elleriyle hazırladılar.
4: Bu ne şeref!
5: İnşallah beğenirsiniz.
3: Ellerinizden çıkan bir şeyi beğenmemek mümkün mü Leyla Hanım?
5: Çok naziksiniz.
4: Yemen'de çok arayacağız yemeklerinizi.
5: Yemen'e mi gidiyorsunuz?
2: Padişah'tan ferman çıktığı an Murat'la Faruk beyler devletimize Yemen'de hizmet edecekler.
5: Aman Allah'ım! Ne müthiş şey!
3: Ne o? Sen yatmak niyetinde değil misin yoksa?
4: Hayır, mektup yazacağım.
3: Ne mektubu?
4: Aşık olduğum bir kıza mektup yazıp bütün hislerimi açıklamak istiyorum.
3: Hadi Allah zihin açıklığı versin.
4: Alayı bırak da biraz yardım et bana.
3: Ne demek istiyorsun?
4: Senin kalemin kuvvetlidir. Mektepte de tahrirden iyi not alırdın hep.
3: Peki öyleyse. Sevdiğin kızı söyle de sana oturaklı bir mektup düşünelim.
4: Yok, kim olduğunu söylemem, sırdır. Yalnız şunu bil ki, aşık olduğum kız, dünyadaki kızların en güzeli, en hanımefendisidir.
3: Peki, yaz bakalım. Sevda ummanlarının biricik ilahisi. Gözlerine kurban olduğum eşsiz güzel. Size rastladığım andan itibaren hayatımın akışı değişti. Bütün varlığım hayaliniz ve sevginizle doldu.
4: Hay çok yaşa sen Murat. İlaç gibi sözler bunlar.
3: Devam et öyleyse. Şu anda ben kalbi binlerce aşk okuyla yaralı bir sevda kazazedesiyim. Çok uzaklara gitmek için hazırlanırken gönlümün bu gizli sırlarını size açmadan edemedim.
4: Size milyonlarca güzel söz hazırladığım halde her defasıcandan dilim tutulduğu için bir türlü açılamadım. Lakin sanırım gözlerimdeki sevda dolu yalvarıştan kalbimin nicesine aşkla dolu olduğunu anlamışsınızdır. Dönüşümde ilk işim muhterem paşa pederinizin huzuruna varıp desti izdivacınızı talep etmek olacak. Ebedi sevgilerimle. Faruk.
5: Faruk abiden mi? Sen her şeye burnunu sokmasan olmaz değil mi? Peki abla, kızma hemen. Murat! Murat! Nereden çıktı bu Yemen işi? Duyunca deliye döndüm, gözüme uyku girmez oldu.
3: Ağlama yavrum. Kendine hakim ol. Son dakikalarımızı gözyaşlarıyla mı geçirelim?
5: Bilmiyorum Murat, bilemiyorum. Sadece korkuyorum, müthiş bir korku var içimde.
3: Senin gibi bir asker kızına yakışmıyor korku.
5: Daha yeni dönmüştün Balkanlardan. Tam birbirimize kavuştuk sanırken şimdi Yemen'e gidiyorsun. Keşke vaziyetimizi açsaydık babama. Damadı olacak birine herhalde böyle bir tehlikenin içine atmazdı.
3: Buna alışmalısın Leyla. Beni her şeyden önce asker olarak sevmen lazım. Bir askere cepheden kaçmak yaraşmaz.
5: Haklısın Murat. Ben de bir asker kızıyım, bunları bilmez miyim? Ama bu sefer gideceğin yer Yemen. Ateş dolu, ölüm dolu bir yer, yolu uzun. Giden geri dönmüyor.
3: İnan bana, ben döneceğim ve benimle iftar edeceksin.
6: Faruk abi merhaba.
7: Nasılsın Ayla?
6: Teşekkür ederim.
7: Leyla Hanım nerede?
6: O mektepte kaldı ders çalışmak için. Allah'a ısmarladık Faruk abi.
7: Güle güle.
3: Bu yüzük bana büyük annemden kaldı. Aile yadigarıdır. Beni sevdiğin müddetçe parmağında taşımanı dilerim.
5: Bu yüzük ömrüm boyunca parmağımdan çıkmayacak. Senden ayrılmanın acısına nasıl dayanacağım?
3: Bir gün kavuşacağımızı düşünerek.
5: Ne olursun bana dön.
3: Döneceğim.

0: Torunum ailemin hayatta kalan tek ferdidir. O kurtarılamazsa kanımız kurur. Yemen halkı başsız kalır.
1: Müsterih olunuz efendim.
2: İstanbul'dan Yemenlere sırf Veliaht Hüseyin Hazretlerini kurtarmak için gönderildik.
0: Zaten vazifeniz yüzbaşı. Ben Osmanlı Devleti Ali'sinin yüksek himayesine sığınmışken malımın, mülkümün ve canımın emniyetini sağlamak size düşer.
2: Şeref sözü veriyorum İmam Hazretleri. Her ne bahasına olursa olsun torununuz kurtulacaktır.
3: Günlerdir sadece kum, kum, kum. Bir de kahrolası güneş. Nerede bu şeytanlar?
4: Elbet bulacağız.
5: Ne var Leyla? Sen tabağa bakıyorsun, tabak sana. Yesene yemeğini.
6: İştahım yok babacığım. Biraz da başım ağrıyor. Müsaade ederseniz ben kalkayım.
5: Peki bir hekim getirteyim sana.
6: Hekimlik bir şeyim yok baba. Allah rahatlık versin.
5: Ve subhanallah. Haftalardır nesi var bu kızın anlayamadım.

0: Ablacığım, neden derdini bana açmıyorsun? İnan ki ben çocuk değilim artık. Aklın Yemen'de değil mi? Evet.
1: İçimde garip bir his var. Sanki bir felaket olacakmış gibi.

Oyaların bunları. Ben Benedik'i geberteceğim.

şeyi geçirim. Atlayın! Katledin Meredi! Açın lan! Açın!

Gebertin şu köpeği!

0: Nem var abla? Ne oluyorsun?
1: Bilmiyorum Ayla. Anlatamam. Garip bir his var içimde.
2: Çocuğu kaçır! Seni bırakamam! Emrediyorum, çocuğu kaçır! Al sende kalsın tabancam!

0: evladım, yavrum, Hüseyin'im, bir tanem.
1: Dedeciğim.
0: Sağ olun yüzbaşım. Ailemin kökünü kurumaktan kurtardınız. Padişahım, çok yaşa.
2: Gayret Mehmet'im, gayret et. Ayşen'i düşün. Baba diye bekleyen çocuklarını düşün. Sabrımız güneşi de yener, çölü de.

0: Geçti ablacığım, korkma.
1: Şu hapı da al kızım, bir şeyin kalmayacak. Hanım kızımız ruhi bir sarsıntı geçiriyor. Düzelene kadar katli bir istirahate muhtaç.

0: kadın.
1: İlk işim sana koşmak oldu.
2: Gel aslan, gel evladım, seni ben de kucaklayayım. Öz oğluma kavuşmuş gibiyim. Dinle, iftihar ediyorum.
1: Asıl iftihar edilecek asker Murat'tı paşam. İmamın torununu kurtarmak için o kendini feda etti. Şanı şerefi de bana düştü.
2: Murat'ı öz oğlum gibi severdim. O değerli askeri kaybetmek beni büsbütün hırslandırdı. Bu müziç meseleyi kökünden halletmek için Yemen kuvvetlerinin idaresini bizzat ben alacağım üzerime.
1: Benim de fikrim, yangın fazla yayılmadan ateşin söndürülmesidir.
2: Yalnız beni Leyla düşünüyor, bir takım ruhi sarsıntılar geçirdi. Bu halde Yemen'e gitmesi mahsurludur.
1: Leyla Hanım'ın sıkıntılarına ortak olmak isterdim. Sizden haddim olmayarak Kerime'niz hanımefendinin deste izdivacını talep etsem?
2: Bir asker için en büyük bahtiyarlık, kızını kahraman bir askerle evlendirmektir. Gel oğlum, seni kucaklayayım.
1: Can yoldaşım Murat'ın da hayatta olmasını ve bu sevincimi paylaşmasını ne kadar isterdim.
3: Faruk Bey'i hem bu izdivacından hem de kazandığı ikinci madalyadan ödüyorum.

0: Dürü iki kere tebrik ederim.
1: Bütün kalbimle tebrik ederim Faruk.
2: Hayatımın en mesut dakikalarını idrak ediyorum.
3: Sizin gibi kahramanlar her cihetle saadete layıktırlar.
2: Sağ olun efendim.
4: Güzel gelinimin şerefine el cazımla yaptım şerbetleri. İçin, içinde dua edin.
5: Affet beni Rabbim. Beni anlamaya çalış. Bu evliliği kendin için. Zavallı babamın yüreği rahatlasın. Yemen'e giderken gözü arkada kalmasın diye yaptım. Allah'ım sen bana yardım et. Sen bana kuvvet ver. Yüreğim muradımla doluyken evlenmiş bile olsam bir başka erkek bana ateş, bana ölüm gibi gelecek. Dayanamayacağım ya Rabbim.

0: Evleneceğiniz mübarek ola.
1: Düğünümüz var ki maşallah ile.
2: Paşa hazretlerinin kerimeleri evleniyorlar.
1: Leyla Hanım, Yemen kahramanı Faruk Bey'le evleniyor.

0: beni ya, canlan biraz. Maşallah, böyle gelin dostlar başına.
1: Allah'ım, bir dakika, seler çatlasın.

0: Hakan abi.
1: Ardan, senin ne işin var burada?
0: Abi benim rüyamdayız.
1: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
2: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
0: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
3: Vay vay vay. Çocuklar.
2: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
3: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Semih, erkencisin.
4: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: Rüya takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Chatman çıldırdı. Boho yatak odası sadece 43.650 lira.
0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
3: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
4: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara Dut Sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.

0: Yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
2: Ama bir mucizeye gerek var.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
2: İşte bu Fairy mucizesi.
1: Fairy 30 dakikada mucize.
3: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Amcam, seni istemiyor.
7: Ben ikna ederim onu.
8: Amcanız sizlere ömür olup vefat etti.
9: Nihat Bey'le evlenecek olursanız bu 55 milyon hayır cemiyetlerine kalacak efendim.
7: Şimdi hemen gidip idama mahkum edilmiş birini bulacağız.
10: Ne iştir ya? Böyle fıstık gibi bir karın olsun, iki gün sonra da asıl.
11: Hakiki katil gelip teslim oldu, itiraf etti.
12: Sevgili karıma kavuştum artık.
6: Edepsizlik etmeyin lütfen.
13: Geleceği varsa göreceği de vardır.
14: Neymiş göreceğimiz?
15: O amca niye yatıyor öyle?
12: Uykusu gelmiş de evladım.
16: Kemal mi?
17: Evet.
16: Kahvede de ölümle tehdit etmiş.
12: Lafın gelişi.
18: Vallahi oğlum, kendi elimle yerleştirdim abi.
19: Bu gece eve gidip cesedi bulmamız lazım.
6: Bu suya düştük abi.
19: Şefik nerede?
5: Yakalandı.
19: Acaba neden Şefik tam katilin adını söylerken öldürüldü?
3: Orasını polis bulsun artık.
19: O gece hiç evden dışarı çıkmadım. Leyla uyuduktan sonra çıkmıştır mutlaka. İsterseniz ona sorun.
6: Olamaz.
11: Bebek gibi maşallah. Bugün 16.15'te TV4'te.
13: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
4: Servis geldi. Çantam hazır mı?
15: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: yolunda leystik.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan az.

0: az peşindeysen. 24 yıl önce o coşkuyu birlikte yaşamıştık. Ve bugün yine ülkece paylaşıyoruz. Geçtiğiniz her yolda hep sizinleyiz çocuklar. 25 yıldır keyfin
1: gelsin, yetmekse be. 25 yıldır hep seninle.
2: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
3: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla.
2: Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla.
3: Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
4: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
1: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
0: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
1: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
2: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mavi, haz için tasarlandı.
1: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
1: Chatman'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksitlerle. İşte Chatman, işte hayat.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
4: Ve ferah. İçim küpür küpür.
3: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
6: Tüy almadan 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek... Türk Telekom'luysan, bir de TV Bu Go indirdiysen, tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek... Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek... Kere alıp tekrar tekrar sevinebilmek... Ufak bir durup, heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek... Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV Bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
3: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma, uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: Leyla Hanım'ı kitap odasına götüreceğiz.
1: Maşallah.

0: Leyla. Ayrılırken ardımdan gözyaşı döken Leyla. En yakın arkadaşımla evlenmek için ölmemi bekliyor musun? Faruk, benim yüreğim kanı alarken ne mesutsun şimdi diye. Hatırlar mısın mektuplarını bana yazdırırdın? Canını tehlikeye atmaman için senden gizlemiştim aşkım. Demek kader böyleymiş. Arsınlar bilsinler beni. Geldiğim yere, çöllere, mezarıma döneceğim.
1: Leyla, saadetimin güneşi bir tanem. Sana ebedi saadetimizin nişanesi olarak bir yüzük takmak istiyorum. En mesut gecemin naçiz bir hatırası.
2: Bu yüzük?
3: Evet. Murat Bey'in yüzüğü. Giderken o takmıştı.
2: Yoksa...
3: Evet. Daha fazla gizlememin doğru olmadığına inanıyorum. Murat'la birbirimizi çok seviyorduk. Evlenecektik. Kendisini sevdiği müddetçe bu yüzüğü parmağımdan çıkartmamamı söylemişti.
2: Parmağınızda durduğuna göre hala seviyorsunuz onu.
3: Ölene kadar da seveceğim Faruk Bey. Bunu bilmenizi istiyorum.
2: Peki ya ben, benimle neden evlendiniz?
3: İyi insan olduğunuz için, babam istediği için, başka çarem olmadığı için.
2: Peki ya Yemen dönüşünde bahçede beni görünceki sevinciniz, ya sarılışınızdaki sıcaklık?
3: Murat'a aşkımın şuursuzluğuydu o, onu bekliyor. Hep onu düşünüp baktığım yerlerde onun hayalini görüyordum. İtiraf etmeliyim ki, kalbim son nefesine kadar Yemen çöllerinde kaybolan Murat için çarpacak. Bu yüzük ölene dek çıkmayacak parmağımdan.
2: Açık konuştuğunuz için teşekkür ederim Leyla Hanım. İffetli bir kızdan bunu beklerdim. Size sevgim kadar saygım da büyük Leyla Hanım. Parmağınızda Murat'ın yüzüğünü taşıdıkça... zevcem dahi olsanız sizden uzak duracağım. Münasebetimiz hiçbir vakit dostluk hudutlarını aşmayacak. Çünkü Murat benim için de aziz bir hatıra. Şurada bulunuşumu dahi Murat'ın kendisini feda etmesine borçluyum. Siz onun bana mukaddes bir emanetisiniz.

0: saklan. Buraya geldiler.
1: Getirdin mi bana?
0: Geldiler dedim, duymadın mı? Sırası mı şarabın? Bırak içmeyi de saklan.
1: Görmüyor musun, bitti. Akıl vereceğine ver bana.
0: Sarhoşsun. Geldiler diyorum. Anlamıyor musun Murat? Seni öldürecekler.
1: Sanki yaşıyor muyum ki ölümden korkayım? Ben çoktan öldüm Hacer. Sevdiklerim için yaşamıyorum artık.
0: Yaşıyorsun, benim için yaşıyorsun. Ben seviyorum seni.
1: Hey yancı, ver bana iş. İstiyorum dedim.
2: Bırak usta! Ver şunu bana!
0: Onu affedin efendimiz! Sarhoşluk başına vurdu. Ne yaptığını bilmiyor. O bir garip derviştir. Merhamet edin, bağışlayın!
1: Garip derviş ha?
0: Kulunuz, köleniz olayım. Bağışlayın onu. Ona hiddet buyurmayın.
1: Ne oluyoruz ya?
0: Acıyın ona, merhamet edin!
3: Sarhoşun kadılığını yapmak sana mı düştü, savun!
4: Merkep gibi herifsin Gaffar, eğlenceden hiç nasibin yok! Can alırken tadını çıkarmak gerek! Söyle, bu deliyi canından çok mu seversin?
0: Dünyalardan daha çok!
4: Gel öyleyse!

0: Şu başındaki bardağı vur. Al.
1: Sarhoşum. Kızı vururum.
0: Öyleyse bunu talihine küs. Kızı da vursan gene alırsın.
1: Demek öyle. Bir cesede bir testi fena değil.

0: Testi gelsin bakalım.
1: Aferin be derviş, sevdim seni. Tam bana göre adamsın. Benim yanıma gelir misin?
0: Varsa elbet.
1: Böyle Allah'ına kurşun sıkan bizde ***'la yıkanır. Da gani, kadın da.
2: Taşa babacığım, ne olursunuz beni de götürsenize saraya.
0: Şimdi işimi...

0: var, başka zaman. Buraları tek iyi yerler değildir, pek ortalıklarda dolaşma.
1: Peki babacığım.
0: Sen de etrafa iyi göz kulak ol. Şüpheleri kimse görürsen nöbetçilere haberdar et.
2: Baş üstüne baş hazretleri.

0: Sana en kıymetli hediyeyi getirdim ya Seyit. Paşa kızının kellesini.
1: Paşa kızının mı?
0: Gövdesini Osmanlı paşasına bıraktım. Kızıdır, insaflı olmak lazım. Pederane bir hisle bağrına bassın diye.
1: Paşanın kızı ikileşti desene. Güzel! Seyit İdris'e bulaşmak ne demektir? Bellesin Osmanlılar!
2: Ne var, ne oldu Faruk Bey?
3: Metin olabilir misiniz?
2: Babamdan kötü bir haber mi var?
3: Hayır.
2: Ayla mı? Söyleyin, ne oldu kardeşime? Hasta mı? Cevap verin Faruk Bey! Yoksa daha kötü bir şey mi?
3: Yemen'de şehit edilmiş.
2: Aylam! Güzel kardeşciğim, nasıl kıydılar sana, nasıl? Allah'ım! Bu Yemen belasını ne musallat ettin başımıza! Kimi sevsek alıyor, biz de oraya gidelim! Yalvarırım, tayinini Yemen'e çıkart!
3: Sakin olun Leyla Hanım!
2: Kardeşimin intikamı içimi yaktıkça buralarda kalamam! Gidip orada, babamın yanında harbe katılmak istiyorum! Bir nefer gibi!
0: Bu kara yüzünden içimiz dışımız oldu. Kılıçlarımız paslandı işretten.
1: Ne olacaktı ya?
0: Vakit öldürmeyecektik boş yere.
1: Hadi be kafasız! İçsem de içmesem de mecburuz beklemeye.
0: Neden?
1: Osmanlı ile harp etmenin şakası yoktu ondan. Kaleye varıp Osmanlı'nın top ateşiyle mi yanalım? Gebermeye mi ustadım be?
0: Sen kocamısın İdris. Tekmil kof olmuşsun. Reisin ama kanın uyuşmuş. Aşireti idare etmekten acısın artık. Sana karıların dizi dibinde pineklemek yakışır. Burada çöl kanunları söker. Çölde en kuvvetli kimse aşirete o hükmeder.
1: Öyledir Gaffar.
0: Öyleyse göster kendini. Sana meydan okuyorum. Çık dövüşelim. Zayıf olan geberir, kuvvetlisi aşiretin reisi olur.
4: Kuvvet lafı olunca önce benden boy ölçüşmen gerek.
0: Sen kimsin be?
4: Çık karşıma, öğren meraklıysan. Tabii, ömrün yeterse.
0: Eceline susamışsın sen, sapıtmışsın! Senin gırtlağını doğrayıp köpeklere yedirmezsem, gaffarlığıma yuh olsun! Getirin kılıçları!

0: Sabreden derviş muradına ermiş. Osmanlı'nın da suyu ısındı artık, yakında bitiktir işleri. Osmanlıları söküp defedince yalnız Yemen'e değil, tek bir Arabistan'a hakim olacağım. İngiliz sarayından da süt gibi bir kız getireceğim kendime. Krallık bu, böyle lazım. Nasıl fikrim ha?
1: İyi, iyi biliyorsun işini.
0: Bilirim Zahir, her bir altı bilirim. Senin ne mal olduğunu bile. Sen İngilizsin. Beni kontrol et diye soktular aramıza.
1: Yamansın. Benim İngiliz olduğumu anlamak için kafa ister.
0: Ne sandın ya?
1: Peki, nereden anladın bunu?
0: Gözlerinden anladım. Renginden. Bir de çevirdiğin dalaverelerden. Tam İngiliz oyunu. Benden bir şey kaçmaz. Ama aramızda ha, gene ben bilmemiş olayım. Oh. Şimdi El Yakup'la buluşacağım. Osmanlı'yı kıstırmak için beraber hazırlayacağız taarruz planını.
1: Ben de gelsem?
0: Hayır. Aşireti boş bırakamayız. Dönene kadar reisliği sen yapacaksın burada.
2: Ben buraya kardeşimin intikamını almaya geldim baba. Ama eve tıkılıp kaldım. Ne biçim harp bu böyle?
3: Karşımızda uyur bir yılan var. Çöle çöreklenmiş sinsice bekliyor.
4: Sanki yok oldular paşam. Silindiler dünyadan. Ne gören var ne de duyan.
3: Ama aldanmamak lazım. Çünkü uyanıklar. Her an gözleri üstümüzde. Kulakları burada. Her bir hareketimiz malum onlarca.
2: Öyleyse biz uyuyoruz demektir.
3: Hayır kızım. Yersiz bir aceleyle Mehmetçiklerimizin kanını çöle zebil edemeyiz. Biz de hazırlanıyoruz. Şimdilik tek ipucumuz El Hazm adındaki köyde kabile şeyhlerinin eğlence tertipledikleri.
5: Osmanlı paşasının gavur kızı.

0: Seyyid Efendimiz emir buyurdular. Türk sabiti kadınını alıp uzaklaşsın. Çöl kadınlara tekin değildir diyorlar.
1: Böyle bu çöl küstahını. Bir Osmanlı sabitine akıl vermek serserilere düşmez.
2: Zaten sıkıldım. Davet bile etseler kalmaya niyetim yok. Lütfen gidelim.

0: birden değiştin. Sebebi nedir acaba bunun?
1: Saçmalıyorsun Hacer.
0: Sen istersen akıllanırım. Sen iste, yalnız senin malın, senin kölen olayım, senin için yaşayayım.
1: Boş konuşuyorsun hala.
0: Boş konuşan sensin. Senden istediğim ne ki?

Ölenik, sana yük olmak değil. O kadar kaçtığına göre benden, çöl seni erkekliğinden etmiş herhalde. Gözü Osmanlı Paşası'nın kızında, ben sana gösteririm.

0: Uyumamışsınız gene. Renginiz kireç gibi.
1: Ayla'nın katilleri çölde kadın oynatırken gözüme kolay uyku düşer mi?
0: Haklısınız Leyla Hanım. Ama elden ne gelir? Şimdilik yapacak bir şey yok. Varsa söyleyin. Öldüğün öleyim.
1: Şimdilik sadece yalnız kalmak istiyorum Faruk Bey.

0: Buraya niçin geldin?
1: Öldürülen kardeşinizdi, değil mi?
0: Evet, katilinden intikam almak için geldim buralara.
1: Anlamıştım.
0: Onun katilini tanıyor musun?
1: Evet. Onu handa gördüğünüz şeyh öldürdü.
0: Beni ona götür.

0: Tanrı Paşası'nın gavur kızı.
1: Gebertelim!
2: Parçalayın! Durun, bırakın!
0: Senin intikamını alalım.
2: İntikamım bana düşer. Çöl kanununa göre ben yakaladım. Benim malım demektir. Beni yalnız bırakın. Önce bir sorguya çekeceğim.
3: Hem ölümüne ağladığım, hem kardeşimi öldürdüğü için kin beslediğim iki insan da sensin ha? Ölüm maskesi altında vaatlerini unutup sevdiğinden kaçan bu ahlaksız sensin demek!
2: Leyla!
3: Sana ölümün için gözyaşı döküyordum Murat.
2: Sen de aşık rolünde bir arkadaş hırsızı. En sevdiğim arkadaşımla evlenmek için ölümü fırsat bilen macera düşkünü.
3: Hayır Murat, öyle değil! Ama sen yaralısın, kan kaybediyorsun.
2: Bu basit sıyrık çabuk geçer. Ama gönlümde açtığın yaranın acısı ömür boyu sürecek.
3: Hayatta olduğunu bilseydim ömür boyu beklerdim seni. Benimki evlilik değil, yaşlı babamın saadeti uğruna yaptığım bir fedakarlıktır. Faruk seni sevdiğimi bilerek kabul etti bu işi. Sevgimize hürmet gösterdi. Ama sen sahiden sevseydin, çöl maceralarını bana tercih etmez... dönerdin.
2: Döndüm Leyla. Hem de aşkla dolu koştum sana. Ama karşıma gelinlikli bir kız çıktı, gülüyordu, eğleniyordu. Sanki bütün dünyalar onundu. O an artık hayatımda bir yerim kalmadığını anladım. Artık sen arkadaşımın karısısın. Bense kızgın kumlarda avare bir Osmanlı fedaisi. Şimdi tek emelim Osmanlılara ölüm saçan bedevileri kendi kazdıkları kuyuya düşürmek.
3: Şimdi anlıyorum her şeyi. O gece handa gördüğümde tanıyamamıştım seni. Ama gene de içimi garip bir his sarmıştı. Sabahlara kadar tesirinden kurtulamadığım bir his. O esrarengiz adam büyülemişti beni sanki.
2: Sus Leyla, yeter! Evli bir kadına yakışmaz böyle sözler.
3: Ben nazarında sadece evli bir kadın mıyım Murat?
2: Evli ve üstelik de arkadaşımın karısısın.
3: Anlayışsız olma Murat! Kuru kelimelerle öldürmeye kalkma her şeyi.
2: Aramızda ne kaldı ki zaten?

0: Bu yüzük...
1: Senin hatıran Murat.
0: Onu çıkarman lazımdı.
1: Neden?
0: Beni sevdiğin müddetçe takacaktı.
1: Evet Murat. Onun için çıkartmadım zaten. Hep sevdim çünkü. Ölene kadar da seveceğim. Bu yüzük hiç çıkmayacak, hiç, hiç.
0: Uzak dur benden Leyla. Faruk'a dön.
1: Faruk seni sevdiğimi biliyor. Ona her şeyi anlattım.
0: Benim yaşadığımı kimse bilmemeli.
1: Ama niye? Neden hala kaçıyorsun? Gidelim Murat. Her şey düzelir inan.
0: Kalmam lazım. Osmanlıların kuyusunu kazıyorlar burada. Arkada İngilizlerin parmağı var. İdris'i maşa edip saldıracaklar.
1: Ah Murat! Ya biz? Biz ne olacağız?
0: Önce vatan, sonra biz. Bedeviler bilmediğim bir yerde silah ve cephane yığınağı yapmaktalar. Şimdiye kadar yaklaşmaya cesaret edemedikleri... ...şehirdeki müstahkem mevkilere taarruz için hazırlıkları tamamlanmak üzere. Muhakkak karargaha dönüp Kamil Paşa'yı haberdar etmelisin durumdan. Kuvvetlerimiz gafil avlanmamalı. Benimse buradaki görevim, gizli silah ve cephane deposunun yerini tespit edip... ...tesirsiz hale getirmek.
1: Göz göre göre seni burada nasıl ölüme bırakabilirim Murat?
0: Kafama vurun lan! Beni bayılt, sonra da atını gizlediğin yere koş.
1: Olmaz, yapamam, seni incitemem.
0: Hadi, elini çabuk tut, gün ağaracak neredeyse.
1: Hayır. Hayır, elim sana kalkamaz.
0: Eğer memleketini seviyorsan... ...eğer gerçekten masum kardeşinin intikamının alınmasını istiyorsan, bunu yapmalısın. Hadi vur.

0: Küçük hanımı gördün mü bacı?
1: Geceleyin erkenden yatıyor. Odasında yok mu?
0: Hayır, yok.

0: Osmanlı paşasının kızını yakaladık garip derviş. Onu aramaya çıkan kocası olacak sersem de elimize geçti. Her şey yolunda. El Yakup gelir gelmez taarruza geçeceğiz.
1: Kadınla kocası nerede?
0: Benim çadırdalar.
1: Onunla yalnız konuşmak istiyorum.
0: Yaman İngiliz gavurusun. Kafanda kim bilir gene ne tilkiler dolaşıyor. Bu sefer kapıya sırtını dönme sakın.
2: Faruk Bey! Faruk Bey!

0: gözlerime inanamıyorum.
1: Evet, benim Faruk. Can yoldaşım.
0: Kardeşim, sen de mi esir düştün?
1: Onun gibi bir şey. Ama seni ve karını kurtaracağım.
0: Leyla benim karım değil Murat. O bana her şeyi anlattı. Aranızdakileri daha önce bilseydim, bu münasebetsiz duruma hiç düşer miydim? Ne olursun affet beni.
1: Affedecek bir şey yok Faruk. Kısmet böyleymiş.
0: Çölde senin yerine ben kaldım.

0: olmalıydım Murat. Hissiyatın sırası değil kardeşim. Şu anda Leyla'nın hayatını nasıl kurtaracağız onu düşünmeliyiz.
1: İdris buyurdu, esir siyaset meydanına götürülecek.
2: Konuş köpek! Kale içinde kaç Osmanlı askeri var?

0: Dur Hamza! Konuşturmadan geberteceksin iti! Türk zabitini dayakla söyletemezsin! Ama onun dilini açacak başka yollar da vardır! Bu kadın senin avradın değil mi zabit efendi? Allah için de güzel kadın! Onu sevmeye dokunmaya kıyamaz insan! Burada kanları kızgın çölün ateşiyle tutuşan sayısız bedevi var! Hepsi kadına susamışlar! Onların arasına bırakıversem karını... Şuracıkta, gözünün önünde! Onu yiyip bitirmelerini seyretmek ister misin?
1: Ya Allahsız kitapsız çöl domuzu! Hak dediğin yürekle yapılır, erkekçe dövüşülerek yapılır! Anan çölde hangi canavardan peydahladı seni?
0: Önce benim olacaksın, sonra herkesin!
2: Bu kadına ilişme Seyit!
0: Osmanlı'nın namusunu korumak sana mı düştü? Yoksa doğru mu Hamza'nın anlattıkları? Sizi çadırda Türkçe konuşurken dinlemiş. Yoksa sen de mi Osmanlı zabitisin?
2: Ben ne Osmanlıyım ne zabit. Sadece şu kadına aşığım. Onun güzel gözlerine tutuldum.
0: İspat et Osmanlı olmadığını... O zaman sana bu kadını bağışlayacağım.
2: Nasıl?
0: Vur şu herifi! Kadını da kurtar, canını da! Bağışlarım ikinizi de, karar ver! Bir Osmanlı zabitine karşı ikinizin hayatı!
2: Bir Osmanlı zabitinin ölmesi mühim değil. Ama yakalamışken konuşturalım onu. Vurursak Osmanlı kuvvetleri hakkında bilgi toplayamayız.
0: Boş ver bilgiyi! Paşanın kızı elimizdeyken canımız emniyettedir. Hadi dayan amlı herifin şakağına!

0: Bas tetiğe. Bir kurşun her şeyi halledecek. O köpeği vurmazsan ben seni burada parçalatırım. Kadın da bizlere kalır.
1: Yeter artık. Oyun bitti İdris. Türk'ü Türk'e vurdurmak aklı sökmez. Evet, ben de bir Osmanlı zabitiyim. Sana son darbeyi vuracak anı bekliyordum. Gebermek için vaktin geldi. Sana abdest alacak fırsat bile vermeyeceğim. Cehenneme mundar gideceksin.
0: Hamza'nın söylediklerinden sonra senin eline dolu tabanca verecek kadar budala mı sandın beni? Yakalayın şunu!
2: Çabuk kaç!
0: Tam zamanında geldin Ali Yakup. Şimdi olacakları seyret ki yüreğin yufka mı değil mi anlayalım.
3: Bu ne tesadüf? Yalıdaki davetten sonra demek kısmet yeniden burada karşılaşmakmış. Aramızda bir paşa hazretleri eksik, bir de kaçırdığınız Veliaht Hüseyin.
0: Onlar da ele geçecek.
3: Ama bunun için kanlı eğlencenin biraz ertelenmesi gerekiyor Seyit İdris. Bu son derece değerli misafirlere iyi bakmak lazım. Çünkü kaleye taarruzda onlar bize

0: kalkan olacaklar. Paşa Hazretleri herhalde ne kızını ateşe tutmak ister, ne de damatlarını.
1: Top ve cephaneden ne haber?
0: Buraya ona haber vermeye geldim. Dağ kalesinde kabilelere dağıtım başladı, biz de oraya gitmeliyiz.
1: Öyleyse hemen gidelim. Hamza, esirler sana emanet, ben dönene kadar iyi muhafaza et onları.
2: Meyvelerinin en lezzetlisi.

0: Oyna bakalım. Kan şehvetlendirdi beni. Kan kadın istetir bana. Oyna. Oyna da gözlerim dolsun.
1: Haluk.
0: Oyna. Ha ha ha!

0: سلام سلام.
1: Come on.

0: Nereye? Şeyhlerin toplantısına, İdris'i basmaya.
1: Hayır Faruk, sen karını alıp şehre döneceksin. Kamil Paşa'ya haber vermek lazım. Şeyhlerin oraya, ben gideceğim.
0: Hayır, tek başına gitmen ölüm demek Murat.
1: Tek başıma gitmem ölüm demek değil Faruk. Ya sen gidersen?
0: Benim ölmem fark etmez. Ölmesi gereken biriyim ben. Fazlayım aranızda. Bırak beni, bırak!
1: Ölüm Allah'ın emri Faruk, senin değil. Sen evlisin, yaşaman lazım.
0: Evliyim ama kalbi senin için çarpan bir kadınla. İkiniz için de fırsat bu. Bırak beni Murat, bırak!
1: Bırak! Ben gideceğim, ben!
0: Hayır!

0: Ey savaş ateşini güneşin yaktığı kızgın kumlardan alan çöl fedaileri! Büyük gününüz geldi! Bakın, görün! İşte İngiliz kralının size vaat ettiği, sabırsızlıkla beklediğiniz hediyeler! Osmanlı'ya kalelerin ardına sığınıp saklanmak yok artık! Her bir aşirete beşer tane verdiğimiz bu toplar, çöl insanına mamur şehirlerin ganimet kapısını açacaktır! Artık saraylar yan gelip yatmanız için sizi bekliyor! Ay parçası cariyeler, koyunlarınıza girmek için sabırsızlanıyorlar! Zafer parolamız, Osmanlı'ya ölüm!
1: Ne acaba ya?

Ölüme yalnız gitmek var mıydı arkadaşım? Yapaneliği havaya uçurmamız gerek. Kılıcını bana versen dinamitle.

0: Peki şu eve ne dersin?
1: Çok yüksek.
2: Bu çok alçak.
0: Beğenmedin mi evleri gerçekten?
2: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde. Oo.
3: Kredi de yok, faiz de yok.
0: Peki ne var?
3: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
4: Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Sadece durulan.
9: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
10: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
11: Bravo vallahi.
12: Sen de sadece durula.
13: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
14: Her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
15: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. Ara ara bu.

0: o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: 24 yıl önce o coşkuyu birlikte yaşamıştık. Ve bugün yine ülkece paylaşıyoruz. Geçtiğiniz her yolda hep sizinleyiz çocuklar. 25 yıllık keyfin gelsin yemekse be. 25 yıldır hep seninle.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
7: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
6: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
8: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Arar bulur.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Abi, ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Volkano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volkano.

0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
8: O zaman markete gidelim.
7: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
9: Hoş geldin.
10: Ne var ya bu? Blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Otel harika.
5: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
10: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
11: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
13: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
14: O zaman markete gidelim.
13: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
15: Hoş geldin.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
3: Otel harika.
4: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: O saatte Hamza kahvede tavla oynadığını söyledi.
1: Yalan söylediği besbelli.
2: İyilikten verin toprağı dedik.
3: Babasının mezarı yanına şimdiden bir çukur kaz.
4: Taştı dedirtmem kimseye.
1: Vuracaklar seni dönersen.
5: Anamın kılına dokunursanız bacınızın başına geleceklerden ben suçlu değilim. Çıkarmayın bunu aklınızdan.
6: Kuş olsalar uçamazlara.
7: Ayşe'yi teslim et, bağışlayalım canını.
4: Merak edilecek bir şey yok. Çok seviyor seni.
8: Allah hayırlı geçinmeler versin.
1: Nikahlandık Ali'yle. Karnımda çocuğunu taşıyorum.
9: Nasıl? Nasıl yaptın bunu?
7: Nerede?

0: Zaferi kazandık değil mi?
1: Müsterih ol oğlum. Zafer her zaman sizin gibi kahraman evlatları olan milletindir.
0: Yaptığım hatadan dolayı bana kırgın değilsin ya Murat. Bunu bilsem gözlerimi öne rahat kapayacağım ki.
1: Oh Faruk. Benim yiğit kardeşim, can yoldaşım. Cesaretin göğsüne taktığı şu al renkli şeref nişanına ben sahip olabilmeyi nasıl arzulardım?
0: Talihine küs, kısmet benimmiş. Emanetini iade ediyorum.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Herkese merhaba, ben Öykü Süpermen. 11 yaşındayım ve 6. sınıfa gidiyorum. Dans etmeyi, şarkı söylemeyi ve voleybol oynamayı gerçekten çok seviyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma şimdiden başarılar dilerim.
2: Merhaba, ben Gözde Meral. Ortaokul öğrencisiyim ve 6. sınıfta gidiyorum. 11 yaşındayım. En sevdiğim dersler Türkçe ile fen bilimleri. Voleybol oynamayı çok seviyorum. 3 yılda da bir kulübe gidiyorum. Yarışmacı arkadaşlara şimdiden başarılar dilerim. Görüşürüz.
3: Herkese merhaba. Benim adım Eren Kızılkanat. 11 yaşındayım. 6. sınıfa gidiyorum. Piyano çalmayı çok seviyorum. Hayalimdeki meslekte pilot olmak. Bütün yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Onlara da güveniyorum. Hoşça kalın.
4: Merhaba. Ben Ege Temel. 11 yaşındayım. 6. sınıfa gidiyorum. Yarışmaya Kadıköy Fenerbahçe'den katılıyorum. Lisanslı basketbol oyuncusuyum. Kitap okumayı seviyorum. Hobilerim arasında bilim ve teknoloji dergileri okumak var. Diğer yarışmacılara bol şans diliyorum. Görüşürüz.
0: Teşekkürler sevgili izleyenler. Şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
0: Bugün birinci masamızda Öykü'yü misafir ediyoruz. İkinci masamızda Ege var. Üçüncü masamızda Gözde ve dördüncü masamızda Eren. Nasılsınız arkadaşlar?
6: İyiyiz.
0: Çok iyi gözüküyorsunuz. Sesler de çok yüksek geliyor. Öykü'yle başlayalım. Öykücüm hoş geldin.
7: Merhaba, benim adım Öykü Altıparmak. 11 yaşındayım, 6. sınıfa gidiyorum. Voleybol oynamayı, müzik dinlemeyi ve şarkı söylemeyi çok seviyorum.
0: Harikasın.
7: İleride avukat, şef ve hostes olmayı çok istiyorum.
0: Harikasın, bütün hayallerin gerçek olsun Öykücüğüm. Ege'cim hoş geldin.
8: Merhaba, ben Ege Temel. 11 yaşındayım, 6. sınıfa gidiyorum. Basketbol oynamayı çok seviyorum ve büyüyünce mühendis olmak istiyorum.
0: Bütün hayallerin senin de gerçek olsun Ege'cim. Gözde'cim hoş geldin.
9: Merhaba, ben Gözde Meral. Ortaokul öğrencisiyim. 6. sınıfa gidiyorum. En sevdiğim dersler fen bilimleriyle Türkçe. Voleybol oynamayı çok seviyorum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim.
0: Harikasın. Teşekkür ediyoruz Gözde'cim. Eren'cim hoş geldin.
10: Hoş bulduk. Merhaba Yeliz abla. Ben Eren Kızılkanat. 11 yaşındayım. 6. sınıfa gidiyorum. Basketbol oynamayı, piyano çalmayı çok severim.
0: Harikasınız.
10: Buraya gelmek benim bir hayalim de. Bütün yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Onlara da güveniyorum.
0: Harika bir ekip olacaksınız. Ben de size güveniyorum arkadaşlar. O zaman hazırsanız başlayalım mı artık?
8: Başlayalım.
0: Hadi bakalım, Öykü için gelsin harf tablomuz.
7: Giresun'un G'si.
0: Giresun'un G'si 30 puan değerinde ve kısaltmalardan geliyor sorumuz. Kısaltması G olan ölçü birimidir. Süremiz başladı.

0: Cevap gelmedi ama ekibimiz var değil mi arkadaşlar? Ege?
1: Gram.
0: Gram mı doğru cevabımız, görelim. Bravo. İlk 30 puanı kumbaramıza attık. Eren Ege'yi kutladı, tebrikler diye. Çok tatlısınız arkadaşlar. Ege ile devam ediyoruz.
1: Edirne'nin neyse.
0: Edirne'nin neyse 50 puan değerinde ve masallardan geliyor sorumuz. Bazı masallarda ve filmlerde de bahsedilen altın, gümüş, mücevher gibi değerli eşyalardır. Süremiz başladı.

0: Hazine.
1: Doğru mu görelim? 50 puanı kumbaramıza attık. Bravo. Takım arkadaşları birbirini kutluyor. Harikasınız. Gözde'yle devam ediyoruz.
0: Annem Kezban'ın K'si.
1: Kezban Hanım'ın K'si 60 puan değerinde ve doğadan geliyor sorumuz. Sadece bir bölgede yaşayan hayvan veya yetişen bitki için kullanılan ifadedir. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap. Hadi ekip çalışması yapalım arkadaşlar. Sadece bir bölgede yaşayan hayvan veya yetişen bitki için kullanılan ifadedir. Açalım bir kutu. ...60 saniyemiz var. Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha derken Ege.
1: Endemik.
0: Doğru mu görelim? Bravo.
2: Tebrikler.
0: Arkadaşlar hemen Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldığımız bir bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye'deki tespit edilmiş 12 bin civarındaki bitki türünün yaklaşık 3800'ü endemik türlerden oluşur. Endemik türlerin büyük çoğunluğu otsu ve çiçekli bitkilerdir. Bu bilgiyi sizlerle paylaşmış olduk ve Eren'le devam ediyoruz.
2: Ablam İrem'in iyisi.
0: İrem'in iyisi 30 puan değerinde ve elektronik aletlerden geliyor sorumuz. Elektrik akımı alması için bir elektronik aletin fişinin yerleştirildiği yuvadır. Süremiz başladı.
2: Priz.
0: Doğruysa eğer kumbaramıza 30 puan ekler miyiz? Bravo. Arkadaşlar çok güzel gidiyoruz. Isınma turundaki ilk 4 sorumuz geride kaldı bile. Hadi bir kumbaraya gidelim mi? Kaç puan birikmiş?
1: Gidelim.
0: Gidelim. Kumbaramızda kaç puan var görelim. Kumbaramıza 150 puanımız var arkadaşlar. Daha yolun çok başındayız ve 2350 puana ihtiyacımız var. Bence harika bir ekipsiniz. Bu ekip bunu yapar. Şahanesiniz. Öyküyle devam ediyoruz. Alalım art tablomuzu.
2: Babam Altan'ın ağası.
0: Altan Bey'in ağası 50 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Dışı yeşil kabuklu, içi kırmızı ve sulu meyvedir. Süremiz başladı.
2: Karpuz. Karpuz.
0: Acaba karpuz mu doğru cevabımız? Doğruysa 50 puanı kumbaramıza atalım.

0: miyiz görelim? Bravo.
1: Tebrikler.
0: Tebrikler Öykücüğüm. Sever miyiz arkadaşlar karpuz?
2: Evet.
0: Yazın
2: evet.
0: Çok iyi gelmiyor mu böyle serin evet. Serin değil mi? Ben de çok severim karpuzu. Ege ile devam ediyoruz.
2: Ordunun oğusu.
0: Ordunun oğusu 50 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor sorumuz. Göktaşına verilen diğer isimdir. Süremiz başladı.
2: Meteor.
0: Doğru mu görelim? Bravo.
1: Tebrikler.
0: Herkes de birbirine tebrikler. Çok tatlısınız. Gözde ile devam ediyoruz.
1: Babam Metehan'ın M'si.
0: Metehan Bey'in M'si 60 puan değerinde ve bilimden geliyor sorumuz. Suyun kaldırma kuvvetini bulan filozof, matematikçi ve mucittir. Süremiz başladı. Cevap gelmedi. Ekip burada. Ege.
2: Arşimet.
0: Doğru mu görelim? Bravo.
1: Çok iyisin.
0: Eren dedi ki çok iyisin. Herkes çok iyi arkadaşlar. Eren'le devam ediyoruz.
1: Samsun'un sesi.
0: Samsun'un sesi 70 puan değerinde ve taşıtlardan geliyor sorumuz. Tekerlekleri genellikle ayak gücüyle döndürülen bir taşıttır. Süremiz başladı.

0: Öykü?
1: Bisiklet.
0: Gözde sen de basmak istedin. Sen de mi cevap oydu? Herkes doğru muydu arkadaşlar
1: evet.
0: Cevap? E görelim doğru mu? Bravo ekip. Harikasınız arkadaşlar. Kaldı 4 soru bu tur için. Öyküyle devam ediyoruz.
1: Lüleburgaz'ın L'si.
0: Lüleburgaz'ın L'si 50 puan değerinde ve giyimden geliyor sorumuz. Genellikle ince pamuk ipliğinden dokunmuş, ten üzerine giyilen elbisedir. Süremiz başladı.

Cevap gelmedi. Haydi ekip çalışması. Herkesin eller butonda arkadaşlar. Bekliyorsunuz. Ne olabilir? Genellikle ince pamuk ipliğinden dokunmuş, ten üzerine giyilen elbise. Ten üzerine giyilen bir elbise. Bir kutu açalım, 60 saniyemiz var. Bir kutu daha açalım.

0: Son 35 saniye. Bir kutu daha açalım.
1: Falile olabilir mi? Falile.
0: Falile.
1: Falile
0: mi doğru cevabımız görelim? Olmadı. Ne olabilir arkadaşlar?
1: Fanile.
0: Fanile mi doğru cevabımız görelim? Çok yaklaştın Ege.
2: Fadile. Fadile.
0: Fadile mi doğru cevabımız görelim? Olmadı.
3: Fanila.
0: Evet. Doğru mu görelim? Arkadaşlar evet dedi Öykücüm. 20 puanı kumbaramıza ekledik ve Ege ile devam ediyoruz.
1: Şanlıurfa'nın şehsi.
0: Şanlıurfa'nın şehsi 60 puan değerinde ve Türkçeden geliyor sorumuz. Bir düşünceyi, duyguyu kısa ve kesin biçimde anlatan, kim tarafından söylendiği bilinen sözdür. Süremiz başladı.
1: Özdeyiş.
0: Doğru mu görelim? Bravo.

0: Gözde için alalım harf tablomuzu.
1: Zeynep'in Z'si.
0: Zeynep'in Z'si 50 puan değerinde ve matematikten geliyor sorumuz. Üç basamaklı en küçük tek sayıdır. Süremiz başladı.
1: 101.
0: Doğruysa kumbaramıza 50 puan ekler miyiz? Harikasınız. Ve son harfimiz Eren için geliyor.
2: Rize'nin R'si.
0: Rize'nin R'si 50 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. İçindeki eşya ve aksesuarların görünmesi için yapılmış camlı dolaptır. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap ama ekip burada değil mi arkadaşlar? Hadi bir ekip çalışması ne olabilir? Düşünelim biraz, var vaktimiz. İçindeki eşya ve aksesuarların görünmesi için yapılmış camlı dolap. Bir kutu açalım.
1: Antre olabilir mi?
0: Antre olabilir mi bakalım, görelim. Ne olabilir arkadaşlar? Ben hep şey diyorum böyle durumlarda, içinizden soruyu bir okuyun, gözünüzde canlandırın.
2: Vitrin.
0: Doğru mu görelim? Canlandırdın mı gözünde?
3: Bravo.
0: Eren de seni kutlamak istiyordu Gözde'cim. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok centilmensiniz siz de beyler. Teşekkürler. Nasıldı bu tur?
4: Güzeldi.
0: Güzel miydi? Şimdi evet. O zaman bir kumbaraya gidelim ama önce tahminleri alacağım. Öykücüm, kumbaramızda kaç puan birikti?
5: 360.
0: 360. Ege?
6: 400.
0: 400. Gözde?
7: 600.
0: 600. Eren?
8: 420.
0: 420. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 550 puanımız var ve hedefimiz için kalan puansa 1950. Harikasınız. Hızlıca ikinci tura gidelim mi, ne dersiniz?
9: Evet.
0: O zaman biz ikinci tura gidiyoruz.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik ikinci turumuza arkadaşlar. Hazır mıyız ikinci tur için?
1: Evet.
0: Harikasınız. O zaman öykü için alalım harf tablomuzu.
2: Şelalenin şeysi.
0: Şelalenin şeysi 90 puan değerinde ve enerjiden geliyor sorumuz. Isıtma, aydınlatma gibi amaçlarla kullanılan doğal bir kaynaktan enerji elde etmeyi sağlayan sistemdir. Süremiz başladı.
2: Güneş paneli.
0: Öyküden gelen bu hızlı cevapla acaba kumbaramıza 90 puan ekler miyiz? Harikasınız. Ege için geliyor harf tablomuz.
3: Annem Nevra'nın nesi?
0: Nevra Hanım'ın nesi 120 puan değerinde ve özel günlerden gelecek sorumuz. Oruç tutulan ayın bitiminde kutlanan özel günlere verilen addır. Süremiz başladı.
3: Ramazan bayramı.
0: Doğruysa kumbaramıza 120 puan ekler miyiz? Bravo. Gözde için geliyor harf tablomuz.
4: Eylül'ün E'si.
0: Eylül'ün E'si 100 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Üzümden yapılmış yoğun kıvamlı şerbete ipe dizilmiş yemişlerin batırılmasıyla hazırlanan yiyecektir. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip çalışması arkadaşlar, ne olabilir düşünelim. Sesli de düşünebilirsiniz aranızda.
1: Bence ilk kelime leblebi. Ama ikinci kelime.
0: Var mı Ege'den başka fikri olan arkadaşlar?
1: Ha. Cevizli sucuk.
0: Leblebi'den ha. Cevizli sucuğa geçiş yaptık. Doğru mu görelim? Bravo. Ege'ciğim son anda aklına geldi. Nereden geldi leblebi'den cevizli sucuğa?
1: Bilmiyorum.
0: Bir anda yani... mı? Peki sever misin, yer misin?
1: Yani çok yemem.
0: Ama çok güzel gözükmüyor mu arkadaşlar evet. Bu görsel? Evet. Eren'le devam ediyoruz.
2: Ceren'in C'si.
0: Ceren'in C'si 80 puan değerinde ve müzikten geliyor sorumuz. Ne duruyorsun? Helva yapsana sözlerinin geçtiği, çocukların da sevdiği şarkıdır. Süremiz başladı.

0: Bakkal amca.
1: Doğru mu görelim? Gözdeciğim, biliyor musun bunu?
0: Evet.
1: Nasıldı böyle bir bakkal amca, öyle mi başlıyordu?
0: Evet.
1: Onun var mı, şekerim var mı diye gidiyordu galiba. Öyküyle devam ediyoruz.
2: Ressamın resi.
1: Ressamın resi 80 puan değerinde ve tarihten gelecek sorumuz. Yüzlerce yıl önce inşa edilen eserleri günümüze ulaşan Osmanlı döneminin büyük sanatçısıdır. Süremiz başladı.
2: Mimar Sinan.
1: Bu cevapla kumbaramıza 80 puan ekler miyiz?
0: Çok iyisin.
1: Bravo. Evet, bravo arkadaşlar. Hemen size Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldığımız bir bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Mimarbaşı olduktan sonra verdiği üç büyük eser, Çıraklık dönemine ait olan Şehzade Camii, Kalfalık eserim dediği Süleymaniye Camii, Ustalık eserim dediği Edirne Selimiye Camii onun sanat yaşamındaki gelişim evrelerini göstermesi açısından önem taşımaktadır. Buradan saygı ve rahmetle anıyoruz. Gördünüz değil mi görselleri de arkadaşlar?
0: Evet.
1: Ve Ege ile devam ediyoruz.
3: Kastamonu'nun K'si.
1: Kastamonu'nun K'si 140 puan değerinde ve spordan geliyor sorumuz. Müsabakalara katılan sporcuların veya takımların çeşitli nedenlerle yarış dışı kalmasıdır. Süremiz başladı.
3: Diskalifiye.
1: Öykü?
2: Diskalifiye olmak.
1: Doğru mu görelim? Bravo. 140 puanı kumbaramıza ekledik ve Gözde ile devam ediyoruz.
0: Tahtanın T'si.
1: Tahtanın T'si 80 puan değerinde ve canlılardan geliyor sorumuz. Gagası ve ayakları ördeğe, kuyruğu kunduza ve kürkü su samuruna benzeyen memeli bir canlıdır. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap. Haydi ekip çalışması. Gagası ve ayakları ördeğe, kuyruğu kunduza ve kürkü su samuruna benzeyen memeli bir canlı. Var mı bir tahmininiz?
1: Hayır.
0: Bir kutu açalım.

0: Son 50 saniye arkadaşlar. Bir kutu daha açalım.
1: Ornitorenk. Ornitorenk.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Görselimiz de geldi hemen arkadaşlar. Görselimizi de gördükten sonra Eren'le devam ediyoruz.
2: Denizin D'si.
0: Denizin D'si 110 puan değerinde ve çizgi filmlerden geliyor sorumuz. Mine, Müge ve Mıncır karakterlerinin yer aldığı çizgi filmdir. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap. Hadi ekip çalışması arkadaşlar.
1: Son kelimesi kardeşim ama ilk kelimeyi bulamadım. Canım kardeşim.
0: Doğru mu görelim? Öykü'den kardeşim geldi. Gözde'den de canım kardeşim cevabı geldi. Kutluyorum sizi kızlar. Gözde ve Öykü'nün ortak çalışmasıydı ve görselimiz de yanımızda. Biliyor muydun peki Gözde'cim? Bilmiyor muydun? Oradan dedin ki harfleri tahminle buldun. Teşekkür ediyoruz. Şimdi arkadaşlar son 4 sorumuz kaldı. Hadi bakalım bir kumbaramıza gidelim. Kumbaramızda kaç puanımız var? Kumbaramızda 1320 puanımız var arkadaşlar ve hedefimiz için kalan puansa 1180. Harikasınız. Öyküyle devam ediyoruz.
1: Saliha'nın sesi.
0: Saliha'nın sesi 90 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Yardımcı olmak anlamındaki kelimedir. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap, ekip çalışması.
1: Destekleşme.
0: Destekleşme mi doğru cevabımız görelim. Olmadı.
2: Desteklemek.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Ege için geliyor tablomuz.
3: Yozgat'ın Y'si.
0: Yozgat'ın Y'si 160 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor sorumuz. Uzaktaki kişilerin özlemine daha kolay alışılacağını ifade eden atasözüdür. Göz nokta nokta, gönül nokta nokta. Süremiz başladı.
3: Göz ağlayarak, gönül...
0: Gelmedi cevap. Ama denedik değil mi Ege? Düşündük. Düşünmeye devam edelim arkadaşlar. Ne olabilir?

0: Uzaktaki kişilerin özlemine daha kolay alışılacağını ifade eden atasözüdür. Uzaktaki kişilerin özlemi. Bir kutu açalım. Hadi bir ekip çalışması arkadaşlar.
1: Herhangi bir hece buldunuz mu?
2: Bence ilk kelime göz ağlayarak, ikinci kelime emin değilim ama.
0: Son 60 saniyemiz. Bir kutu daha açalım.
2: O değil.
0: Bir kutu daha açalım.
1: İlk kelime görmeyerek olabilir.
0: Bir kutu daha. Hadi bir kutu daha açalım.

0: Haydi bir kutu daha.
1: Gönül saklanır olabilir.
0: Bir kutu daha. Ege?
2: Göz görmeyerek, gönül saklanarak.
0: Doğru mu görelim? Olmadı Eren.
1: Göz görmeyene gönül saklanılır. Saklanır.
0: Doğru mu görelim? Olmadı gözde.
3: Göz görmeyerek gönül katlanır.
0: Göz?
3: Görmeyerek gönül katlanır.
0: Doğru mu görelim? Olmadı arkadaşlar, süremiz bitti. Peki neydi doğru cevabımız, görelim.
1: Görmeyince.
0: Göz görmeyince gönül katlanır arkadaşlar. Öğrenmiş olduk bir şey daha değil mi?
3: Evet. Evet.
0: Şimdi biz Gözde ile devam edeceğiz. Peki nasıldı arkadaşlar, sizin için nasıl gidiyor? Hadi bir genel bir değerlendirme alalım. Her şey yolunda mı?
3: Evet.
0: Süper, Gözde ile devam ediyoruz.
3: Leyla'nın L'si.
0: Leyla'nın L'si 130 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. Aşırı derecede övmek anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı.

0: Ege.
1: Gönlünü kabartma.
0: Gönlünü kabartma mı doğru cevabımız? Olmadı. Aşırı derecede övmek.
1: Bence ikinci kelime kabartma. Ama...
0: Arkadaşların ne diyor acaba? Ne düşünüyorlar ekip?
2: Şimdi ilk hecesi gönlünü olabilir ama bilmiyorum.
0: Bir kutu açalım.
3: Gönlünü kabartma.
0: Doğru mu görelim? Bir kutu daha açalım arkadaşlar. Hadi bir kutu daha.
2: Gönlünü sararmak.
0: Gönlünü sararmak mı doğru cevabımız? Görelim. Olmadı.
3: Göklere çıkarmak.
0: Gözdeciğim sen de bir şey söylüyordun.
1: Gönlünü kabartmak.
0: Öykücüğüm sen ne dedin? Kabartmak.
3: Göklere çıkartmak.
0: Göklere?
3: Çıkartmak.
0: Mı görelim? Bir daha çok yaklaştın Öykücüğüm. Bak bir daha istersen düşün.
3: Göklere.
0: Ne olabilir? Çok yaklaştı. Öykü çok yaklaştı arkadaşlar. Onu söyleyebilirim.
2: Gökleri çağırmak.
0: Doğru mu görelim? Öykü daha çok yaklaşmıştı. Hadi bu kadarcık yardım.
1: Gözleri kararmak.
0: Doğru mu görelim? Öykücüm ne dedin sen?
3: Göklere çıkarmak dedim.
0: Başka bir şey söyledin. Biraz fazla bir harf vardı orada.
3: Göklere çıkarmak
0: mı görelim? Sen çıkartmak demiştin. Çıkartmayı çıkarma yapınca doğru cevabı bulduk arkadaşlar ve Eren'le devam ediyoruz. Son harfimiz M.
2: M.
0: M harfi 120 puan değerinde ve sağlıktan geliyor sorumuz. Hastanın burun ve ağız bölgesine yerleştirilerek solunum rahatlığı sağlayan araçtır. Süremiz başladı.

0: Oksijen makinesi.
1: Doğru mu cevabımız görelim? Olmadı, ne olabilir arkadaşlar?

0: Açalım mı bir kutu? Hadi bir kutu açalım. Açalım. Hadi bir kutu daha. Ben hep ne diyorum? İçinizden soruyu okuyun, gözünüze canlandırın. Ne olabilir?
1: Oksijen maskesi.
0: Tam bunu söyledikten sonra tekrar cevap verdin Gözde'cim. Doğru mu görelim? Bravo. Arkadaşlar çok güzel bir ekip çalışması yapmadık mı? Harikasınız. Evet. Şimdi hemen kumbaraya gideceğim ama önce tahminleri alalım. Öykücüğüm, kumbaramızda kaç puan birikti?
1: 1500.
0: 1500. Ege?
2: 1800.
0: 1800. Gözde?
1: 1750.
0: 1750. Eren?
3: 1890.
0: 1890 dedi Eren de. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 1610 puanımız var ve hedefimize kalan puansa 890. Yani finalde her soru 200 puan olduğuna göre kaç eğer soruyu cevaplarsak ödül bizim olur. Hadi bakalım bu da bir soru.
1: 4 hepsi.
0: 4 mi emin misin? 890. 5 soru.
2: 4 galiba.
1: 5.
0: 5 soru. Evet 5'te bildiniz arkadaşlar. 5 soru cevaplarsak ödül bizim olacak. Peki nasıldı bu tur Öykücüğüm?
4: Eğlenceliydi, çok güzeldi.
0: Ege'ciğim?
2: Güzeldi.
0: Güzeldi. Gözde?
1: Ekip çalışmaları yaptık. Çok eğlenceli geçti.
0: Ekip çalışmaları çok keyifli olmuyor mu arkadaşlar? Evet, evet. Benim en sevdiğim kısım ekip çalışması kısmı. Eren?
1: Sorular basit oluyor ama heyecan biraz zorlaştırıyor soruları ama takım olarak çok iyiydik bence.
0: Heyecan gitti diye düşünüyorum artık Eren'ciğim. Nereye gidiyoruz hızlıca şimdi arkadaşlar?
1: Finale.
0: Finale gidiyoruz. Teşekkürler sevgili izleyenler. Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik artık final turumuza. Ve ben bu ekibe çok inanıyorum. Final için hazırız değil mi arkadaşlar?
1: Evet.
0: Harikasınız. Şimdi biraz bakalım mı final kategorilerimiz nelermiş? İnsan vücudu var. Ne düşünüyorsunuz?
2: Güzel.
0: Güzel mi Ege?
1: Basit olabilir.
0: Basit olabilir diyorsunuz. Bitkiler var arkadaşlar. Nasılız?
2: İyi. İyi.
0: İyiyiz diyorsunuz. Doğru yazım var.
1: Ben bunda çok iyiyim.
0: Kim iyi bunda?
2: Ben.
0: Bir göreyim. Herkes mi iyi arkadaşlar? Eren dedi ki ben bunda çok iyiyim. Siz de? Herkes iyi. Çok iyi. Hadi bakalım çok şanslısınız. Ve dördüncü olarak da araç gereçler var.
1: Zor değil.
0: Zor değil mi? Ben hadi bakalım de. Görelim o zaman. Öykü için gelsin. Kategoriler. İnsan vücudu, bitkiler, doğru yazım, araç gereçler. Hangisi olsun?
4: Bitkiler A.
0: Bitkiler A harfi sorumuzu görelim. Yeşil yapraklarından sebze olarak yararlanılan bir bitkidir. Süremiz başladı.
4: Lahana.
0: Doğru mu görelim? Olmadı Ege.
2: Ispanak.
0: Cevap doğruysa eğer kumbaramıza 200 puan ekler miyiz? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Ekleriz diyorlar. Görelim. Bravo. Peki ıspanağı yiyor muyuz, seviyor muyuz arkadaşlar?
1: Evet.
0: Değil mi? Bence de çok lezzetli ama böyle ıspanaktan kaçan arkadaşlarımız oluyor. Kaçmamak gerekli. Ege ile devam ediyoruz.
2: Doğru yazım Y.
0: Doğru yazım Y harfi sorumuzu görelim. Tek başına anlamındaki sözcüğün doğru yazımıdır. Yalnız, yalnız, yalnız. Süremiz başladı.
2: Yalnız birincisi.
0: Peki bu cevapla da kumbaramıza 200 puan atar mıyız görelim. Bravo. Arkadaşlar kumbara demişken hadi bir kumbaraya gidelim görelim. Bakalım kumbaramızda kaç puan birikti. Kumbaramızda 2010 puanımız var arkadaşlar. 490 puana ihtiyacımız var. Yani 3 soru cevaplarsak eğer ödül bizim. Gözde ile devam ediyoruz.

0: Doğru yazım H.
1: Doğru yazım H harfi, sorumuzu görelim. İnsanların bütünü anlamındaki kelimenin doğru yazımıdır. Herkes, herkes,

0: Ne devam ediyoruz.
1: Araç gereçler ne?
0: Araç gereçler ne harfi sorumuzu görelim. İtfaiye, can kurtaran ve polis araçlarında bulunan tiz ses çıkaran alettir. Süremiz başladı.

0: Tren. Herkes katılıyor mu Öykü?
1: Evet.
0: Herkes katılıyor. Görelim doğru mu cevabımız? Bravo. Arkadaşlar ben çok heyecanlıyım. Öykü için gelsin kategorilerimiz.
2: Araç gereçler iyi.
0: Araç gereçler iyi harfi sorumuzu görelim. İki şeyi birbirine tutturmak, bir nesneyi bir yere sabitlemek için çakılan maddedir. Süremiz başladı.
2: Çivi.
0: Doğru mu görelim? Bravo, ödül bizim.
3: Süper kumbara.
0: Harikasınız. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Öykü. Bravo Öykü. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Ege. Bravo Ege. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Gözde. Bravo Gözde. Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi Eren. Bravo Eren.
4: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
5: Pozisyon ekranda Arzu canı karpuz çekiyor. Google Gemini ile oynadı. En tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yapıyor. Kıpkırmızı. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
6: A101'de haftanın yıldızları. Çaykur 1 kilo filiz çayı 279 lira 95 kuruş.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
13: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
12: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
14: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
12: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
14: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
15: Olmaz ki öyle şey canım.
16: Bir biskrem versem.

0: İşte bunlar. İşte sahanın yeni lideri.
1: İşte kapsamanın lideri.
2: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
0: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
3: Tamam abi, gel çekelim.

0: Gel bir de story atalım.
1: Tamam abi, tamam.
0: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu katlıyoruz.
2: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
3: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care. Obseso. Yeah. Obseso. Let's go. Yeah.
9: Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obseso Creamy Latte. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
10: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: Ben duydunuz, biliyorum.
1: Kupa yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
3: 24 yıl önce o coşkuyu birlikte yaşamıştık. Ve bugün yine ülkece paylaşıyoruz. Geçtiğiniz her yolda hep sizinleyiz çocuklar. 25 yıldır keyfin gelsin yetmezse be. 25 yıldır hep seninle.
4: Pozisyon ekranda, Naz maç havasında, Google Cemina'yı görüyor, resmini ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina, milli futbol takımları resmi sponsoru.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
10: O zaman markete gidelim.
9: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
11: Hoş geldin.
12: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
13: Ama bir mucizeye gerek var.
12: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
13: İşte bu Fairy mucize.

0: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go ile maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
5: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
4: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: Nefesler tutuldu. Uğurcan, Uğurcan'dan mükemmel bir kurtarış. Uğurcan, nereye Uğurcan? A101'e giriyor, kazanmaya doyamıyor. Cipsler, çerezler, kazandıkça kazanıyor sayın seyirciler.
1: Uğurcan'ın gücünü kim 101 yaptı abi?
2: Fırsatını buldun mu affetmeyeceksin.
3: Abi hocam affetmez.
1: Gücümüz 101. Ucuzluğuyla, çeşitliliğiyle bize hep kazandıran A101.
4: Pozisyon ekranda. Sena çok aç. Maç 15 dakika var. Google Gemini ile oynadı. Dolabı tarıyor ve tarif geldi. Afiyet olsun Sena. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
5: Maç keyfine Sarıyer şekersiz gazlı içecek çeşitleri 49 lira 50 kuruş. Gücümüz 101. Bize hep kazandıran A101.
6: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
7: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli Ruffles'ımız yok.
1: O zaman markete gidelim.
0: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
2: Hoş geldin.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
5: Pozisyon ekranda. Mehmet maç için mangalın başında. Google Gemini ile oynuyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Harika bir asist. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
6: Amcam seni istemiyor.
7: Ben ikna ederim onu.
8: Amcanız sizlere ömür olup vefat etti.
9: Nihat Bey'le evlenecek olursanız bu 55 milyon hayır cemiyetlerine kalacak efendim.
7: Şimdi hemen gidip idama mahkum edilmiş birini bulacağız.
10: Ne iştir ya? Böyle fıstık gibi bir karın olsun, iki gün sonra da asıl.
11: Hakiki katil gelip teslim oldu, itiraf etti.
12: Sevgili karıma kavuştum artık.
6: Edepsizlik etmeyin lütfen.
13: Geleceği varsa göreceği de vardır.
14: Neymiş göreceğimiz?
15: O amca niye yatıyor öyle?
12: Uykusu gelmiş de evladım.
16: Kemal mi?
17: Evet. Kahvede de ölümle tehdit etmiş.
12: Lafın gelişi.
18: Vallahi oğlum, kendi elimle yerleştirdim abi.
19: Bu gece eve gidip cesedi bulmamız lazım.
12: Bu suya düştük abi.
19: Şefik nerede?
1: Yakalandı.
19: Acaba neden Şefik tam katilin adını söylerken öldürüldü?
3: Orasını polis bulsun artık.
12: O gece hiç evden dışarı çıkmadım.
19: Leyla uyuduktan sonra çıkmıştır mutlaka. İsterseniz ona sorun.
6: Olamaz.
3: Bebek gibi maşallah. Bugün 16.15'te TV4'te.
13: Arkadaşlar nasıldı burada olmak bugün? Benim için çok mutluydu sizlerle olmak.
14: Bence de çok güzel, çok eğlenceliydi.
13: Eğlendik mi? Ekip
14: evet.
13: Çalışması da yaptık güzelce.
14: Evet.
13: Teşekkür ediyoruz Öykücüm, Ege'cim.
2: Çok güzel bir an oldu, çok eğlendim.
13: İyi ki geldiniz Gözde'cim.
6: Çok güzel bir his, çok farklı, garip bir his.
13: Anlatılmaz yaşanır dediklerinden.
6: Evet.
13: Teşekkür ediyoruz Eren'cim.
8: Çok güzeldi. Benim için de çok güzel bir an olmuş oldu. Yani her günümde Süper Kumbara aklıma takılacak.
13: Ah ne
8: çok
13: kadar
8: güzeldi.
13: Güzel. Ay anılarında yer ettik. Hep bizi düşüneceksin. Çok teşekkür ediyoruz Eren'cim. Ödül ablayı gören var mı?
8: Evet.
13: Nerede? Şimdi. Her zamanki yerinde mi? Gidiyorum o zaman Duygucuğum. Teşekkür ediyoruz Ödül ablamıza. Karanlıkların içinden yine çıktın ortaya. Arkadaşlar Ödül abla izliyorsunuz değil mi programı? İzlerken hep arka tarafta değil mi?
2: Evet.
13: Bir anda karanlıklardan çıkıveriyor.
8: Teşekkürler.
13: Ben teşekkür ederim.
8: Teşekkür ederim.
13: İyi ki geldiniz.
8: Teşekkürler.

0: Tatlı Tuzlu ya.
1: Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? Ben bugün bir enerjiyim. Dışarıda hava çok soğuk ama ben burada gerçekten kıpır kıpırım. Sizle buluşmak için sabırsızlanıyorum. Bugün böyle çok güzel bir gün olsun istiyorum. İki tarifle geldim. Bugün ne yapacağız? Bir tatlı yapacağız, bir de tuzlu yapacağız. Hem de sohbet edeceğiz. Çok güzel bir program yapacağız birlikte. Ne yapıyoruz? Bizim evin bir tuzlu çöreği vardır. Yani mesela anneme giderseniz hani böyle hazırlık gününde misafir gelecekse ya da bize yapacaksa onu yapar. Bizi çok beğeniriz. Onu muhakkak sizle paylaşmak istedim. O yüzden bugün burada tatlı tuzlu da önce bir tuzlu çörek yapacağız. Arkasından da İtalyanlar diyormuş ki beni yukarı çek, yukarı taşı, tiramisu beni yukarı çek demekmiş. Yani aslında iki türlü düşünebiliriz. Biri ya o kadar hafif bir tatlı yap ki ben şöyle havalara kalkayım. Hani ikincisi de ya ben birazcık düşük moddayım. Beni şöyle bir tatlıyla neşelendir anlamına geliyor. Bugün tiramisu yapacağız ama biz Türk kahvelisini yapacağız. Ay bir yakışıyor Türk kahvesi ona. Biraz normal kahveden biraz da Türk kahvesi koyacağız. Çok güzel bir tiramisu bizi bekliyor. Hadi başlayalım. Tuzlu çöreğin malzemelerini saymakla başlıyorum. Unum var, yoğurt, şeker, tuz, sıvı yağ,

kabartma tozu ve margarinim var. Evet, hadi hemen başlayalım şöyle güzelce. Şu benim en sevdiğim yoğurma işleminden hemen mutfağa başlayalım. Evet, şöyle yavaş yavaş yağımı da koyayım. Evet, şöyle yoğurdumuzu koyalım. Yoğurt da ne kadar yakışıyor değil mi hamurlara? Çok lezzet veriyor. Şeker, tuz, evet. Biraz da bir tuzlu olacağı için aslında bu bildiğiniz pastane tuzlarına çok benziyor. Ama tam pastane tuzlusu gibi değil. Şöyle bunları da koyalım. Hemen başlayalım. Sonra bunu birazcık tezgahta yoğuracağım. Evet, şöyle biraz un koyayım. Bakalım ne kadar un isteyecek. Yavaş yavaş birlikte karar veririz. Sizin de böyle yaptığınız özel şeyler oluyor mu? Mesela hep benim davetimde vardır dediğiniz şeyler var mı? Bazen insanın aklına başka bir şey gelmiyor yapmak, değil mi? Çok enteresan. Hani bazı şeylere alışınca, ben onu ne zaman yaşamıştım biliyor musunuz? Yeni evlendim. İşte tabii biliyorsunuz bayağı bir kişi ağırlamak gerekiyor. Eşim de bana bir liste yaptı. İşte bizim akrabalar, arkadaşlar, işte dostlar, tanıdıklar. Liste 150 kişilik. 150 kişi. Evet, yanlış duymadınız. Ve bana diyor ki işte biz Haziran ayında evlendik. Ben de çalışıyorum. Yalnız dedi bunlar dedi işte Eylül ayındaydık o zaman. Ekim'de falandık. Dedi ki ocağa kadar bitsin hani mümkünse falan dedi. Yani nasıl yani nasıl bitsin? 150 kişi nasıl biter? Ben çalışıyorum. Sonra ben başladım. Bir menü hazırladım. Tabii yeni evliyken daha böyle ürkek oluyorsunuz. Yani herkes bence asıl böyle yemekle tanışması evlenince başlıyor. Yani gerçekten bir menü yaptım. O menüyü bayağı bir iki ay falan herkese. Çok da güzel bir menü ama tabii aynı yemekler. Cuma misafir var, cumartesi misafir var. Pazar o yemekleri yiyoruz, pazartesi o yemekleri yiyoruz. Sonra çarşamba yeniden aynı yemekler. İki ay sonra şimdi hayır ben dedi başka bu yemek menüyü değiştir dedi yani Özge. Ben daha fazla yemeyeceğim dedi. Annemi aradım. Menüyü değiştir diyor. Anne nasıl düşüncesiz? Annem ki haklı kızım iki aydır dedi. Aynı yemekleri yiyor. Öyle menü değiştirdim tabii ki. Ondan sonra zaten elim öyle bir alıştı ki hiçbir şeye gerek kalmadı. Kendim çok rahat kurtarabildim yani. Evet. Bu arada ben gastronomi de okudum ama yine de işte evdeki yemek ve misafir ağırlama başka bir şey. Okula falan benzemiyor. Evet, şimdi hamurum çok güzel oldu. Hamurumu ne yapıyorum? Şimdi şöyle elime alıyorum. Tezgahıma şöyle uzun, ince uzun bir hamur yapacağım. Sonra da onu böyle katlayacağım.

tuzlu çöreklerimi güzelce yaptım. Üzerine yumurta sarılarını sürdüm. Sonra şimdi susam yapıyorum biraz. Çünkü çok yakışıyor susam buna. İsterseniz susam sevmiyorsanız çörek otu da kullanabilirsiniz. Evet şöyle. Gayet güzel olacak. Fırınımı 180 dereceye önceden hazırlamıştım. Ve şimdi hemen onları fırına götürüyorum. Evet efendim. Hadi biz fırına gidiyoruz. Geldik tatlı tuzunun ikinci bölümüne. Yani en tatlı bölümündeyiz. Türk kahveli tiramisu yapıyoruz. Hadi başlayalım. Hemen malzemeleri saymaya başlıyorum. Pandispanyam var. Hazır pandispanya. Sıcak su, yumurta, Türk kahvesi, hazır kahve, şeker. Bir şekerim daha var çünkü ayrı iki sosu kullanacağım. Labne, un. Evet efendim bu kadar malzemeler. Bir de böyle kaselerim var koymak için. Malzemelerim bu kadar. Şimdi ne yapıyorum? Önce... Aa bir de sütüm var. Bakın nerede kalmış sütüm? Hemen şöyle sütümü buraya çekiyorum. Bir de bir litre sütüm var efendim. Aman olur mu sütsüz tiramisu olur mu hiç? Evet şöyle koydum. Sütümü koymakla başlıyorum. Malzeme sayıp sütü göremeyince sonra şey oldum. Evet sütümü de aldım. Şimdi içine şekerini koyuyorum. Ama şöyle yapacağım. Unla şekeri bir birleştireceğim. Topak topak olmasın diye. Evet şu kaşık alayım bir tane. Evet şöyle önce unla şekeri bir karıştıracağım. Çünkü muhallebiye süte koyduğumuz zaman topak topak olsun istemiyoruz. O yüzden şöyle karıştırıp koyacağım ki şeker ağır bassın ve un topaklanmasın. Evet böyle unumu da koydum. Şimdi yavaş yavaş karıştıracağım ama önce yumurtamı da kırıyorum. Süper. Harika oldu. Şimdi başlıyorum bunu bir karıştırmaya. Çünkü önden karıştırırsak sonra bize hiç sıkıntı çıkmıyor. Topaklanma olmuyor, yumurta da patlamış oluyor, iyice karışmış oluyor. Evet gayet güzel. Hatta şunu bir çırpıcıyla yapmak istiyorum ben. Bakın burada çırpıcım var. Artık o kadar her şey kolay ki değil mi? Küçük çırpıcılar, büyük çırpıcılar. Ne isterseniz var. Hele böyle pasta malzemeleri satılan yerlere girince gerçekten insanın çıkası gelmiyor yani. O kadar güzel ürünler var ki. Her şey artık daha kolay eskiye göre. Evet, harika. Şu anda muhallebim hazır. Hemen onu ocağa alıyorum. Ocağın da altını yakıyorum. Arada sırada karıştırarak muhallebimi pişireceğim. Artık bu kaşığa da geçebilirim. Evet şöyle. Aklım burada. Ama bir yandan da tabii ki diğer şeyleri de yapacağım. Şimdi geldik sosunu hazırlamaya. Burada sıcak suyum var. Evet bir çay bardağı kadar sıcak su. Hatta böyle biraz daha fazla koyabilirsiniz. Az olmasın çok olsun ki elinizde olsun sos. Diyelim ki bütün pandispanyalar ıslandı, o zaman kullanmazsınız. Bu da kahve ve Türk kahvesi. İki kahveyi de karıştırdım. Bir de kaşık alıyorum. Evet, şöyle şekerin de erimesi için, kahvelerin de güzel erimesi için bu yani kaynar su değil de ılım biraz daha sıcağı bir su yeterlidir. Kaynar suya da gerek yok zaten. Şekerin eriyeceği kadar su yeterli. Evet böyle güzelce karıştırdım. Şekerimin eridiğine emin oldum. Bir yandan da bu pandispanyaları şöyle bir bardak yardımıyla yuvarlak halde kesiyorum. Evet şöyle biraz itmem lazım çıkması için. Tam da böyle bir kat yerleştiriyorum. Bayağı da çıkıyor pandispanyadan. Hatta sonra kenarlarını da kullanabilirsiniz. Bu tam benim kaselerimin ölçüsünde. O yüzden şimdi bende 4 tane kase var. Onlar kadar alacağım.
Sonra burada tabii ki bu pandispanya kalır mı efendim? Kalmaz. Burada hiçbir şekilde hiçbir şey kalmıyor. Gayet güzel ekiple birlikte bunu yemeye devam edeceğiz. Şimdi bunu kenara alıyorum. Hatta buraya da bir siliyorum. Evet, bu arada muhallebimin durumuna da bakalım birlikte. Evet, şimdi yavaş yavaş muhallebim fokurdayacak. Sonra ne yapacağım? Evet, şöyle kenarlarını temizleyelim. Sonra ne yapacağım biliyor musunuz? İçine labnemi ekleyeceğim. Evet, labne ekleyeceğim. Labneli çok güzel bir tiramisu bizi bekliyor olacak. Sosum da eridi. Pandispanyalarımı da bu sosla ıslatayım. Ne dersiniz? Şöyle. Her birine iki kaşık yeterli. Şimdi bu sosun kıvamı ve ayarı çok önemli. Çünkü çok ıslanınca fazla oluyor. Az ıslanınca kek kuru kalıyor. Hiçbirisi olsun istemiyoruz. O yüzden şöyle düşünün. Tamamıyla ıslandığını, altında da birazcık su kaldığına devam edin. Çünkü çekecek, çekmeye devam edecek. Evet, her türlü hazırlığım hazır. Şu anda sadece muhallebimi bekliyorum. Muhallebim piştiğinde de hemen labnesini ilave edeceğim.

Muhallebim pişti. İçine bir de labnesini ekledim. Evet, zaten pandispanyaları ıslatmıştık. Hadi gelin muhallebiyi dolduralım. Bu en güzel kısmı zaten. Şöyle muhallebimizi dolduruyoruz. Evet, dümdüz yapacağız üstünü. İstediğiniz kadar koyabilirsiniz. Ben biraz Türk kahvesiyle kakaoyu karıştırdım. Türk kahvesi çok çok az koydum içine. Evet, şöyle yapalım. Evet, gayet güzel oldu. Şimdi Türk kahvesi çok az koydum çünkü birazcık tadı sertleşiyor. Şöyle evet, bol kakao koyuyorum üstüne. İşte harika tiramisu'muzun bir tanesi hazır bile. Bakın çok güzel oldu. Evet, şimdi biraz dolapta da bekleyecek. Gayet güzel soğuyacak. Ay, çöreklerim de pişti. Ben onları da alıyorum. Hemen sunumda görüşüyoruz. Bir tatlı tuzunun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Hayatta ne olursa olsun ağzımızın tadı tuzu yerinde olsun diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

Gezmek Olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimize herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim ve bugün Gezmek Olsun'da neler yapacağız? Hemen onun bilgisini verelim. Bugün Gezmek Olsun'da sizi sürprizlerle dolu bir bölüm bekliyor. Hangi manzarada ne yiyip ne içebilirsiniz? Bana uymak zorunda değilsiniz tabii ki. Ben bir manzarada kahvaltı, bir manzarada tatlı, bir manzarada kahve, bir manzarada yemek yiyeceğim. Peki nereler mi buralar? Programı çok dikkatli izleyin. O zaman Gezmek Olsun. Bütün güzel enerjimizle başlasın.

Herkes şöyle bir koltuklarına rahatça yaslansın, çayını kahvesini alsın. Çünkü gerçekten mükemmel bir program sizleri bekliyor. Şimdi Ortaköy'deyiz, İstanbul Avrupa yakasında. Beşiktaş ilçesine bağlı Ortaköy'deyiz. Ortaköy'e geldiğiniz zaman bilindik kumpir. Tabii ki kumpirlerimizi alıyoruz, sahile gidiyoruz. Ortaköy'e geldiğiniz zaman sahilde görmüş olduğunuz kafeler, Ortaköy'e geldiğiniz zaman işte böyle güzel tezgahlar, alışveriş, Ortaköy'e geldiğiniz zaman mükemmel bir boğaz manzarası. Şöyle bir Ortaköy'e göz atın, sonrasında yavaş yavaş yine sahile doğru yürüyelim.

0: işte hayat tesadüflerle dolu. Ankara'dan gelirsin, beni izlersin, İstanbul'u gezersin, benimle karşılaşırsın. Aynen öyle mi? Nasılsınız?
1: Sağ olun, çok teşekkürler.
0: Ne var ne yok?
2: İyiyiz valla, sizi gördük daha iyi oldu.
0: Ay çok teşekkür ederim. Ben de sizi gördüm, enerjim daha yükseldi. Evet. Nereden geldiniz? Ankara'dan.
2: Ankara'dan
0: kaç günlüğüne geldiniz?
2: 2 günlüğüne geldik. Hava bize müsaade ederse gezeceğiz. Sizinle de burada Ortaköy'de karşılaştık. Çok memnun olduk.
0: Ay ben de çok memnun oldum. Kumpir yediniz mi?
2: Daha yiyeceğiz.
0: Yemediniz daha.
2: Yemedik daha.
0: Erken zaten saat.
2: Daha sonraki gezeceğimiz yerlerde bakalım neler yiyeceğiz. Biraz evet. Gezmeyi düşünüyoruz. Hava azıcık bulutlu ama olsun.
0: Olsun ya, İstanbul'un havasına suyuna güveni olmuyor. Birazdan güneş açar. Baksanıza orada güneşin ışınları, evet. Işıkları böyle
1: güzel,
0: yansıyor ama
1: güzel.
0: Değil mi?
1: Evet,
0: ay yeşil paranı sürmüşsün. O yeşil gözlerin bir güzel ortaya çıkmış.
2: Annem İstanbul'da ben... yaşadı orta şeyde. Evet. Arnavutköy'de biz onun için geldik.
0: Aa, ne kadar güzel. Evet. Kaç sene İstanbul'da yaşadınız?
1: Epey yaşadım ama 60 senesiydi yani bayağı geçti.
2: Sonra Ankaralı oldum.
1: Şimdi... Doğduğum yeri geleyim göreyim dedim yani.
0: Ay ne kadar güzel. Ankara'da tabii deniz yok. Burada da denizi görünce boğazın kenarından ayrılmadınız.
2: Aynen öyle oldu. Vallahi
1: çok güzel.
2: Sizinle karşılaşmak daha müthiş
0: ay,
2: oldu.
0: Ay çok teşekkür ederim.
2: Gerçekten.
0: İyi gelmez mi hiç deniz havası diyelim. Sizi bu güzel havayla baş başa bırakalım. Aa, ve bu güzel manzarayla iyi ki geldiniz. İyi ki karşılaştık.
1: İyi,
0: keyfiniz bol olsun. Görüşmek üzere.
2: Sağ olun.

0: Sevgili seyirciler, solumda Ortaköy Camii, hemen arkamda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve tabii ki mükemmel bir manzara. Bugün sizlere nerede neyi yiyebileceğinizi gösteren birkaç yere götüreceğim. Ben ilk önce Ortaköy'den başlamak istedim. Ortaköy'de Boğaz manzarasıyla kahvaltı yapmak istiyorum ben. Tabii ki kafedeki diğer detayları da sizlerle paylaşacağım. Şöyle bir dışarıdan gireceğimiz kafeyi kameraman arkadaşım Mithat Kılıç göstersin. O zaman ne duruyoruz? İlk mekanımız Ortaköy'de bu güzel kafe. Haydi gelin içeri girelim. Ooo, tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Bizi birbirinden güzel tatlılar karşıladı. Sütlaç, soğuk baklava. Bayılırım. Triliçe, şöyle cheesecake çeşitleri, yine baklava çeşitleri mükemmel. Şimdi şöyle içeriye bakıyorum. Güzel bir yer seçeceğim ve oturacağım. Burada güne kahvaltıyla başlayacağım. Nereye oturalım Mithat?
1: Şöyle bir bakalım.
0: Siz de mekana bakın. Sonrasında buluşalım sevgili seyirciler. İlk durağımız Ortaköy dedik. Girmeden önce buraya Boğaz manzarasını izleyerek kahvaltı yapacağız sevgili seyirciler bugün. Mis gibi denizi kokusunu içimize çekerek kahvaltımızı yapacağız. Şimdi ben normalde serpme kahvaltı söyleyecektim ama serpme kahvaltı bayağı bir kalabalık. Burada açıkçası portakal suyundan tutun da börek çeşitlerine, peynir çeşitlerine, reçel, yumurtaya kadar her şey var. Güne burada kahvaltıyla başlayacağım. Biraz erken başladı çünkü gün bizim için. O zaman siz bu güzel manzarayı izlerken ben de masayı donatayım.

Ben kendi kahvaltımı kendim oluşturmayı tercih ettim. Şöyle bir gözleme söyledim. Peynir tabağı söyledim. Söğüş tabağı da aynı zamanda. Ve peynirli omlet söyledim. Beyaz peynirli omlet. Bu arada benim için servis hızı çok önemlidir. Burada servis fazlasıyla hızlı geliyor sevgili seyirciler. Bir kere onu kesinlikle ve kesinlikle belirtmek istiyorum size. Burası haftanın 7 günü açık. Müşteri kalktığı zaman kapatıyorlar burayı. Onu söyleyebilirim size. Onun dışında sabah 7.30-8 gibi açıldığını belirtmek isterim. Yine nerede olduğunu tekrarlayayım. Ortaköy'de boğaz turları yapan teknelerin hemen yan tarafında burası. Şimdi omletimle başlayacağım kahvaltımı yapmaya. Güneş çıkar mı dersiniz? İnşallah çıkar. Şanslıysak çıkar bugün güneş. Biraz hava bulutlu ama belli olmuyor İstanbul'un havasına da. Sis de var, evet, Mithat sis de var diyor. Gerçekten sis de var, belli olmuyor ama havaya.

Ben o zaman bu güzel kahvaltımın keyfini çıkartayım. Siz de bu manzarada kaybolun. Sonrasında nereye mi gideceğiz? Ortaköy'den Karaköy'e geçiş yapacağız sevgili seyirciler. Karaköy'de buluşalım.

Kadıköy'den geldik hop Karaköy'e. Televizyonunu yeni açanlar için bir kez daha tekrarlayayım bugün ne yaptığımızı. Bugün sevgili seyirciler Avrupa yakasındayız. Avrupa yakasında manzarası güzel olan kafe ve restoranlarda kendimizi kaybedeceğiz bugün. Bu arada İstanbul o kadar çok büyük ki sadece bu birkaç kafe ve restoranda takılı kalmayalım. Programımız daha çok uzun, daha çok uzun vakitler yapacağız inşallah Allah kısmet ederse. Program süresi boyunca inşallah böyle işte en güzel manzaralı kafeler, en uygun fiyatlı ya kafe ya da restoranları bu şekilde gezmeye devam edeceğiz. Karaköy'de bu geldiğimiz yerde çok güzel bir manzara var. Birazdan sizi çok ama çok keyifli bir kafeye götüreceğim. Sadece kafe değil gideceğimiz yer sevgili seyirciler. Hemen Karaköy vapur iskelesinin içinde gideceğimiz yer. Karşıda Topkapı Sarayı, hemen yanında Ayasofya. Yani buradan bütün İstanbul'a hakimiz. Yine Çamlıca Kulesi'ni buradan da görüyoruz. Ve siz şöyle Karaköy'e bakarken ben de kafeye doğru gideyim. Biraz da kafe hakkında konuşalım. Biraz da kafeyi karıştıralım. Ne dersiniz?

Bu arada kafeye hala giremedim. Konuşacağım, burada da konuşacağım dedim Mithat'a. Neden mi? Şöyle bakın, Galata Köprüsü'nün manzarası. Hemen karşıda Eminönü'nün manzarası, yine Süleymaniye Camii var hemen karşı tarafımızda. Yani Karaköy'e geldiğinizde Karaköy'de İstanbul'un bir nevi merkezi semtlerinden açıkçası sevgili seyirciler. Hemen Galata Köprüsü'nden karşıya geçince Eminönü'nde keyifli bir gün geçirebilirsiniz ki benim gideceğim kafenin yanı sıra yine Karaköy'de sahilde böyle birbirinden güzel kafe ve restoranlar var. İlla benim gittiğim yerleri tercih etmeyebilirsiniz. Ben bugün bana göre manzarası güzel kafe ve restoranlarda kendimi kaybedeceğim. O zaman biraz daha manzaraya göz atın. Hadi girelim artık kafeye.

Karaköy'de vapur iskelesinin hemen üst tarafında böyle bir yer olduğunu biliyor muydunuz bilmiyorum ama gerçekten burası çok ama çok keyifli bir yer. Bir kere buraya geldiğinizde isterseniz bilgisayarınızla masalarda oturup bir şeyler yiyip içerken çalışabilirsiniz. İsterseniz buradan kitap dilediğiniz size hitap eden kitapları satın alabilirsiniz. Bu kitaplar burada satılma amaçlı duruyor sevgili seyirciler. Yani hani burada bir şeyler yiyeyim içeyim, işte bu kitabı okuyayım, giderken bırakayım değil. Buradan bir kitabı satın alabilirsiniz dilerseniz. Dilerseniz hediyelik eşyalardan, burada bir hediyelik eşya bölümü var. Hemen Mithat'ın arka tarafında yine başka bir hediyelik eşya bölümü var. Oradan hediyelik eşyalar alıp yine sevdiklerinize hediyeler verebilirsiniz. Yani buradan bir şeyler alıp, bakın vapur yanaştı. Hemen dışarıda oturup seçeceğiniz bir masaya vapurun hareketini en yakından seyredebilirsiniz. Şöyle bir buraya göz atın. Biz de güzel bir tatlı alalım, yanına bir de çay alalım ve hem bu güzel manzaranın keyfini çıkartalım hem de buranın keyfini çıkartalım.

ben bunları aldım. Burası self servis olduğu için kendimiz alıyoruz. Zaten bakın orada insanlar sıraya girmiş şekildeler. Dileyen çayını alıyor, dileyen kahvesini. Dileyen de amca gibi kitabını alıyor. Bakın hemen şöyle kameraman arkadaşım kitap gösteriyor. Aldığımıza göre yiyeceğimizi, içeceğimizi yerimize oturuyoruz.

Ben beyaz çikolatalı brownie yemeği tercih ettim burada ve yanında çay içmeyi tercih ediyorum açıkçası sevgili seyirciler. Buraya geldiğiniz zaman tabii ki damak zevkinize göre siz de dilediğiniz tatlıyı ya da sıcak soğuk içeceği tercih edebilirsiniz. İstanbul'da böyle gizli kalmış birçok yer var. Önemli olan bu gizli kalmış yerleri keşfetmek bence. Şimdi bugün birlikte dediğim gibi sizlere manzarası güzel kafe ve restoranları keşfediyoruz. Tabii ki benim size göstereceğim kadar manzarası güzel kafe ve restoran yok İstanbul'da. Bir programa sığmaz manzarası güzel kafe ve restoranlar. Ben bana göre olanlarını gösteriyorum. Yine bu bölgeye geldiğiniz zaman başka yerleri de tabii ki tercih edebilirsiniz. Ama aşırı dinlendirici bir yer, kafa dinlendirici bir yer burası bence.

Burası haftanın 7 günü açık. Karaköy Vapur İskelesi'nin hemen üst tarafında. Sabah 10, akşam 19. Bence İstanbul'da gelinmeye değer en güzel yerlerden biri. Bana göre tabii ki.

Kafeden çıktık, Karaköy'den çıkamadık. Karaköy'ün sokakları fazlasıyla renkli sevgili seyirciler. Geldiğiniz zaman Karaköy'de çok güzel bir gün geçirebilirsiniz. İster sahil kısmında, ister sokak aralarında. Grafitili duvarları bizi fotoğraf çekmeye davet ediyor açıkçası. Hem yerli hem de yabancı turistlerin uğrak noktası Karaköy. Özellikle hafta sonu ve hafta içi diye ayırmayacağım. Hem hafta içi hem de hafta sonu fazlasıyla kalabalık olan bir yer. Burada güne mesela meşhur bir kahvaltıcı var. Orada başlayıp yine meşhur bir tatlıcıda tatlı yiyerek devam edebilirsiniz. Böyle sokak aralarındaki dükkanlardan alışveriş yaparak da gününüzü renklendirebilirsiniz. Yine bakın arka tarafında Galata Kulesi'nin kulesi görünüyor. Bir tat gördün mü bilmiyorum. Şimdi Galata Kulesi'ni görmüşken Karaköy'e de çok yakın. Bir de Galata'ya gidelim. Ne dersiniz? Sizi Galata'da mükemmel ama mükemmel bir yere götüreceğim. Aa, İstanbul'da böyle bir yer var mıydı diyeceğiniz mükemmel Galata Kulesi manzaralı bir yere gideceğiz şimdi. Beyler, bence burayı sakın kaçırmayın. Çünkü orada müthiş bir evlenme teklifiyle sevdiğinize evet dedirtebilirsiniz.

Sevgili seyirciler, gideceğimiz restorana daha gidemedik. Şu anda Büyük Endek Caddesi'ndeyiz Galata'da ama buraya iğne atsan bulunmaz. Derler ya, aynen öyle. Bedava bir şey dağıtıyorlar sanki. O derece kalabalık. Hem yerli turist hem de yabancı turist fazlasıyla yoğunlukta. Herkes Büyük Endek Caddesi'nde şöyle ortada duruyor ve Galata Kulesi'ni arkasına alıp fotoğraf çekiniyor. Ya da beyefendi gibi sadece Galata Kulesi'nin fotoğrafını çekiyor. Bakın, herkes ama görmüş olduğunuz gibi bayağı bir kalabalık. Bu arada Büyük Endek Caddesi'nde de sağlı sollu kafe ve restoranlar var. Burada da yine bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Yine zevkinize göre alışveriş yapabileceğiniz de yerler var. Zevkinize göre alışverişinizi de yaparsınız. Bu arada buranın kalabalığını gösterdim. Mithat, bir de aşağının kalabalığını göstersin. Fazlasıyla tercih edilen yerlerden birisi Galata Kulesi'nin çevresi. Dediğim gibi hem yerli turiste hitap ediyor hem yabancı turiste. Biz bugün Galata Kulesi'ne çıkmayacağız ama tabii ki ilerleyen zamanlarda inşallah Galata Kulesi'ne de geleceğiz. Şimdi biraz Galata çevresinde dolanın, artık gideceğim restorana gideyim.

Sizi çok güzel manzaralı bir yere getireceğimi söylemiştim sevgili seyirciler. Galata'dayız. Galata Kulesi'ni aldık arkamıza. Galata Kulesi'ne gayet yakınız. Şöyle bakıyorum da gerçekten muhteşem bir manzara var. Haliç'i görüyorum şöyle hemen baktığımda. Yine şöyle baktığımda Topkapı Sarayı, Ayasofya. Şöyle döndüğüm zaman da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü görüyor muyum? Evet görüyorum. Biraz sis var. Uzak kalsa da yine de görüyorum. Gerçekten her yere hakim bir manzara var burada. Burası Galata'da, Tımarcı Sokak'ta sevgili seyirciler bulunduğum yer. Burası sabah 7'de açılıyor. Gece 11'de kapanıyor. Haftanın 7 günü hizmet veriyor. Burada güne kahvaltıyla başlayıp dilediğiniz içeceği soğuk ya da sıcak içebilir ya da damak zevkinize göre dilediğiniz yemeği yiyebilirsiniz, tercih edebilirsiniz. İster Galata'da keyifli bir gün geçirirsiniz, isterseniz Beyoğlu'na geçersiniz, İstiklal Caddesi'ne geçersiniz. Tam ortada bir yerde burası. Yani her yere yürüyerek gidebilirsiniz. İster ilk önce buraya gelirsiniz, Karaköy'e yürüyerek gidersiniz. Biz Karaköy'den buraya gelmeyi tercih ettik açıkçası. Sadece şunu söyleyeyim size, burada muhteşem bir manzara var açıkçası. Gerçekten Galata Kulesi'ne hani bu kadar aslında mesafeli ama aslında bu kadar da yakın olabilmek bence çok güzel. Burada Yıldız, kabanını çıkartmışsın, kısa kollusun diyeceksiniz. İstanbul'un havasına suyuna güveni olmuyor. Geçen sene kışın resmen yazı yaşamıştık. Güneş bizi fazlasıyla yakmıştı kışın soğuğunda. Şimdi de yine biraz sıcakladık ve tabii ki kabanımızı çıkartmayı tercih ettik. Buranın hamburgeri meşhurmuş bu arada. Ben burada hamburger söyledim. Şimdi birazdan siparişim gelecek. Siparişim gelene kadar ben de bu muhteşem manzaranın keyfini çıkartacağım. Bu arada şunu söyleyeyim hemen size. Burası hem kafe restoran hizmeti veriyor hem de aynı zamanda konaklama hizmeti veriyor.

hamburger sipariş edeceğimi zaten belirtmiştim size. Bakın şöyle geldi hamburger. Kameraman arkadaşım Mithat göstersin. Şöyle bakın. Patates kızartması sosu ve mükemmel turşu domates et.

Biz Galata'da gittiğimiz restorandan çıktık. Şu anda Galip Dede Caddesi'ndeyiz. Bu restoran aynı zamanda kafe restoran Galip Dede Caddesi'nde Galata'da. Ben sizlere fikir vermeye devam edeceğim. Daha önce de söylediğim gibi sevgili seyirciler. Şimdi çok güzel bir yere gideceğiz. Mobilyalarla ilgili size fikir vereceğiz. Bu arada bunu söylemişken bir de şunu

eklemek istiyorum Galata'yla ilgili. Galata'ya geldiğinizde hem Galip Dede Caddesi'nde dilediğiniz gibi alışveriş yapabilirsiniz. Hem de Galata'ya geldiğiniz zaman mutlaka Serdar Ekrem Sokağı'na, caddesine uğramadan Galata gezinizi bitirmeyin ki hemen şöyle Mithat göstersin. İşte Galata'da Serdar Ekrem Caddesi. Gerçekten fazlasıyla keyifli ve güzel. Zaten buradan yokuş aşağı inince Karaköy'e inebiliyorsunuz. Ulaşım da çok kolay buraya. Karaköy'e de aynı şekilde. Tramvayla gelebilirsiniz. İşte belediye otobüsleriyle gelebilirsiniz. Onun dışında yine yürüyerek bu lokasyonları tercih edebilirsiniz ama sabah gittiğimiz Ortaköy'e Boğaz manzarasını izlemek istiyorsanız mutlaka oraya yani buralardan yürüyerek gidemezsiniz. Ama yürümeyi seviyorsanız benim gibi yürüyebilirsiniz. Ağaçlık yoldan, Beşiktaş'tan geçerek gidiyorsunuz. Uzak gibi gözüküyor ama yürümeyi sevene bence hiçbir zaman uzak değil. Her yerin manzarası ayrı güzel. İstanbul'da zaten baktığınızda hemen hemen her yerin manzarası ayrı güzel. Keşfedilmesi gereken, öğrenilmesi gereken çok güzel yerler var. Biz bugün birkaç tanesini sizlere gösteriyoruz ve fikir veriyoruz. Tabii manzarası güzel restoran ve kafeler bu bölümümüzde sığacak kadar az değil, fazla. O yüzden birkaç küçük fikir verdik bu bölümde sizlere.

Ve Pierre Loti Tepesi'ndeyiz sevgili seyirciler. Pierre Loti Tepesi'ne geldik. Eyüp Sultan'a bağlı Pierre Loti Tepesi. Pierre Loti Tepesi adını nereden almıştır? Buraya gelmişken hemen bunu da anlatayım sizlere. Adını 1876 yılında İstanbul'a gelip yerleşen Fransız bir yazardan almış bu tepe. Sık sık o zamanlar Fransız yazar buradaki bir kıraathaneye geliyormuş. Bunu da sizlere ek bilgi olarak söylemek istedim. Biraz önce Galata'daydık. Şu anda sistem gözükmese de Galata'da bize hemen ileride göz kırpıyor. Bu arada biz Galata'dan buraya araçla geldik. Yoğun trafik vardı. Şunu da eklemek istiyorum. Siz eğer isterseniz tramvayla, metroyla geçebilirsiniz. Daha sonra aktarma yaparak bu tepeye nasıl çıkacaksınız? Tabii ki teleferikle çıkacaksınız ama şunu belirtmek isterim. Yürüyerek de çıkabiliyorsunuz ama yürüyerek çıkmak biraz yorucu olabilir. O yüzden insanlar genellikle teleferiği tercih ediyorlar. Teleferikte de fazlasıyla sıra oluyor. Ama tabii tercih sizin. Dilerseniz yürürsünüz, dilerseniz teleferiği tercih edersiniz. Ve şöyle bakıyorum, Haliç'in panoramik manzarasına gerçekten de hiçbir yerden bence de Haliç böyle güzel görünmez diyelim sevgili seyirciler. Ve sizi bu güzel manzarayla biraz baş başa bırakalım ve sonrasında karşılayalım.

Şimdi orada manzarayı izledikten sonra Balmumcu Sokağı diye geçiyor burası. Bu sokağa gelip burada isterseniz yine atıştırmalık bir şeyler alabilirsiniz, yiyebilirsiniz ya da içebilirsiniz orada. Soğuk bir şeyler satın alıp içebilirsiniz. Ya da alt tarafta kafe var ama ben o kafede oturmayacağım. Ben sizi daha güzel manzaralı, daha popüler bir yere götüreceğim. Fazlasıyla popüler bir yere götüreceğim açıkçası. Bu Balmumcu Sokağı alışveriş sokağı. Pierre Loti'ye geldiğiniz zaman. Burada sevgili seyirciler işte gümüş ürünlerden tutun. Yine el açması gözlemeye kadar. Orada satın alabileceğiniz bütçeniz doğrultusunda çantalara, turistik ürünlere kadar dilediğiniz her şeyi alabilirsiniz. Bu arada hemen bu kedicikleri de görmüşken onlar da burada karınlarını doyuruyorlar. Hiç rahatsız etmeyeyim ben, şöyle geçeyim. Bir kap su, bir kap mama diye tekrar edeyim. Bu mesajımızı her programda hemen hemen vermeye çalışıyorum. Onları sevmeyebilirsiniz, onlardan korkabilirsiniz ama onların yaşadığı

hem yabancı. Şöyle bir etrafa göz atın. Oturayım ben de ve masamda sizleri bekleyeyim. Ben günü kahve ve tatlıyla bitirmeyi tercih ettim. Karnımı doyurdum. Kahvaltımı yaptım. Tatlımı yemiştim Karaköy'de. Ama yine tatlı yemeyi tercih ettim. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım ömrümüz boyunca. Görmüş olduğunuz gibi Türk kahvemi de söyledim. Yanında kızılcık şerbeti, lokum ve suyla servis ediliyor Türk kahvesi. Buranın da bizde 40 yıl hatırı kalacak. Çok güzel bir yer burası. Çok keyifli bir yer bu arada. Çok büyük bir yer. Haliç'i tepeden görebileceğiniz böyle geniş bir yer. Gerçekten bulamazsınız açıkçası burada Pierre Loti Tepesi'nde. Onu söyleyebilirim. Buraya akşam geldiğinizde de biraz önce de belirttim. Akşam manzarasıysa mükemmel. Zaten gittiğim yerlerin hepsinin akşam manzarası mükemmel. Şimdi tatlımı yiyeyim. Yanında da kahvemi içeyim.

0: O saatte Hamza kahvede tavla oynadığını söyledi.
1: Yalan söylediği besbelli.
2: İyilik lan verin toprağa dedik.
3: Babasının mezarı yanına şimdiden bir çukur kaz.
4: Taştı dedefem kimseye.
1: Vuracaklar seni dönersen.
5: Anamın kılına dokunursanız bacınızın başına geleceklerden ben suçlu değilim. Çıkarmayın bunu aklınızdan.
6: Suç olsalar uçamazlar.
3: Ayşe'yi teslim et, bağışlayalım canını.
4: Merak edilecek bir şey yok. Çok seviyor seni.
7: Allah hayırlı geçinmeler versin.
1: Nikahlandık Ali'yle. Karnımda çocuğunu taşıyorum.
3: Nasıl? Nasıl yaptın bunu? Neredesin?
5: Buradayım.
8: Büyük Yemin bugün 18'de TV4'te.
9: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım. Gücüne güven.
10: TV başında olmasam bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan bir de TV Bu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Kere alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV Bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
11: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
15: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
16: Yok ben doymalık takılıyorum.
15: Bir şey diyeyim mi?
17: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
15: Abi bu adam ne yiyor ya?
18: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
19: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
20: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.

0: Filmlerle TV Plus sana yeter.
1: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful vanilya ve muz lezzeti yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: 25 yıldır ev, yemek sepeti seninle. 25 yıldır ev.
8: Gol be gol!
9: Gol! 25 yıldır hep seninle.
10: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.

TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve film.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu katlıyoruz.
5: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Bu var ya,
11: blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
15: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
16: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara Dut Sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
5: Pozisyon ekranda, Naz maç havasında. Google Cemina'yı görüyor. Resmini ekledi, isteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
6: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
7: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
6: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
7: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
8: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
9: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Pozisyon ekranda. Arzu canı karpuz çekiyor. Google Gemini ile oynadı. En tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yapıyor. Kıpkırmızı. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
6: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
7: Ama bir mucizeye gerek var.
6: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
7: İşte bu Fairy mucizesi.
6: Fairy 30 dakikada mucize.
8: Bu var ya bu.
9: Blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
13: Neydi bu?
14: Evet, bu ne?
13: Nedir bu?
14: Kukla mı?
13: Şırık.
14: Cadı. Canavar.
13: Cadı mı?
15: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
12: Eğlenceli cevaplar.
16: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım, geçeceğim.
12: Kahkaha attıran görüntüler.
17: Var mı daha şey?
13: Bitti.
14: Bitti. Bay bay.
17: Tamam. Ben artık anladım. Üç gidersin.
12: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: Pozisyon ekranda. Mehmet maç için mangalın başında. Google Gemini ile oynuyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Harika bir asist. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Hakan abi.
7: Ardan, senin ne işin var burada?
6: Abi benim rüyamdayız.
7: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
8: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
6: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
9: Vay vay vay. Çocuklar.
8: Nihat abi sen futbolu bırakmadın mı?
9: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Semih erkencisin.
10: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: Rüya takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Amcam seni istemiyor.
2: Ben ikna ederim onu.
3: Amcanız sizlere ömür olup vefat etti.
4: Nihat Bey'le evlenecek olursanız bu 55 milyon hayır cemiyetlerine kalacak efendim.
2: Şimdi hemen gidip idama mahkum edilmiş birini bulacağız.
5: Ne iştir ya? Böyle fıstık gibi bir karın olsun, iki gün sonra da asıl.
6: Hakiki katil gelip teslim oldu, itiraf etti.
7: Sevgili karıma kavuştum artık.
1: Edepsizlik etmeyin lütfen.
8: Geleceği varsa göreceği de vardır.
7: Neymiş göreceğimiz?
9: O amca niye yatıyor öyle?
7: Uykusu gelmiş de evladım.
2: Kemal mi?
8: Evet.
2: Kahvede de ölümle tehdit etmiş.
7: Lafın gelişi.
8: Vallahi oğlum, kendi elimle yerleştirdim abi.
6: Bu gece eve gidip cesedi bulmamız lazım.
10: Bu suya düştük abi.
2: Şefik nerede?
8: Yakalandı.
2: Acaba neden Şefik tam katilin adını söylerken öldürüldü?
8: Orasını polis bulsun artık.
7: O gece hiç evden dışarı çıkmadım.
2: Leyla uyuduktan sonra çıkmıştır mutlaka. İsterseniz ona sorun.
1: Olamaz.
11: Bebek gibi maşallah. Birazdan TV4'te.
12: Ve bir günün daha sonuna geldik. Bugün sizi çok güzel yerlere götürdüm. Yani ben öyle düşünüyorum açıkçası sevgili seyirciler. Umarım keyif almışsınızdır. Tabii ki İstanbul'un manzaralı yerleri bizim programımıza sığacak kadar az değil. Sığmayacak kadar az değil daha doğrusu. İlerleyen zamanlarda yine böyle konseptli çalışmalarımıza devam edeceğiz diyelim. Ve Pierre Loti'de bize ayrılan sürenin sonuna geldiğimizi de belirtelim. O zaman paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecik? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum, hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın, kendinize iyi bakın. Manzara size gelmiyorsa, siz gidemiyorsanız daha doğrusu, biz manzarayı size getirdik sevgili seyirciler bu bölümde. Öptüm, hoşça kalın.

0: Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün diğerlerde çalışmaya, yeni işler öğrenmeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün Ali Beyköy'e geldik efendim. Ben arada biliyorsunuz böyle sanatsal çalışmalara merak salıyorum. Bugün kum sanatını öğrenmek istedim ve merakla bekliyorum gerçekten neler yapacağım diye. Hiç vakit kaybetmeden Ömer Faruk hocamızın yanına gidelim ve kolay mı sandın başlasın. Efendim, ben bugün kiminle çalışacağım? Az önce de anonsumda söylemiştim. Ömer Faruk hocamla birlikte. Nasılsınız efendim?
1: İyi,
0: hoş geldiniz
1: ederim,
0: programımıza.
1: Sizler de hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Böyle vups diye alttan ışık geliyor. Ama bugün kum sanatı için ben kötü çıkmaya da razıyım efendim. Her zaman cam gibi çıkacağız diye bir şey yok.
1: O korkuyu yeneceğiz hocam.
0: Ben böyle televizyonda da birkaç programda izledim. Sizi de seyrettim zaten, oradan biliyorum. Kumların dansı diyorum ben buna, evet. Bu çalışmaya. Böyle ışıklı masa ama ben öyle diyorum. Nasıl bilmiyorum gerçek adı ama nedir?
1: Işıklı masa diyoruz, kum masası. Kumumuzu bu kenara yerleştiriyoruz böyle bir şekilde. Orta alan beyaz kalıyor. Ondan sonra kumları atıyoruz.
0: Böyle istediğiniz gibi çalışıyorsunuz. Özgür bir çalışma bu.
1: Aynen öyle. Çünkü kumun rahatlatıcı özelliği var.
0: Evet. Diye. Ben de gelir gelmez böyle hocam merhaba dedim. Direkt kumlara böyle bir elimi attım. Evet. Ne kumu hocam bu?
1: Bu camın ham maddesi. Silisyum kumu diyorlar.
0: Gerçekten
1: mi? Evet. Biraz daha toz şeklinde oluyor. Hatta biz bazen böyle dışarıda program yaptığımızda atıyorum bir iki kilo kum götürüyoruz. Bize geriye kalan bir kilo oluyor.
0: Gerçekten mi?
1: Evet, çünkü toz oluyor.
0: Aa.
1: Onun dışında bir de kum tanecikleri çok dikkat ettiyseniz çok
0: evet,
1: küçük.
0: Evet, çok küçük.
1: Evet. Küçük olduğundan dolayı resimde ayrıntılara girme şansımız çok oluyor.
0: Ben böyle rastgele döküyorum şu an ama siz bundan ne çalışmalar çıkartıyorsunuz, öyle değil mi?
1: Yani inanın güzel çalışmalar çıkıyor. Önceden başladığımızda hani kumdan resim olur mu diyorduk.
0: Evet, evet.
1: Gerçekten de oluyormuş.
0: Ama zor
1: evet,
0: kumdan.
1: Çok zor.
0: Ben gerçekten ne yapabilirim sizce? En başlangıç seviyesi nedir bu?
1: Yani ben bir eğitimci olarak hiçbir şekilde müdahale etmeden bir bakalım.
0: Adımı soyadım.
1: Harika.
0: Adımı soyadım.
1: Tabii siz de öğrenci gibi en kolayına kaçtınız.
0: Çiçek böcek falan yaparım herhalde.
1: Evet.
0: Nedir hocam en başta seviye?
1: Yani isimle başlanır. Evet, doğru yaptınız. Şimdi mesela ne yapabiliriz? Diyelim bir martı yapabiliriz.
0: Aa.
1: Mesela. Hani İstanbul'daysak.
0: Evet.
1: Merakla güzel bekliyorum. Güzel böyle kanatlarını yapalım.
0: Ya çok güzel.
2: Tuğba bir şey yapamayacaksın ama sırf bahanem ben olmayayım diye dakikalardır susuyorum farkındaysan.
0: Ya çok güzel oldu.
1: Gözü siz koyabilir misiniz?
0: Şöyle
1: buraya
0: mi?
1: Bir nokta böyle. Aynen. Biraz daha böyle kalın olsun.
0: Ay çok güzel oldu.
1: Bir tırnak atın gagası için. Yok.
0: Buraya mı? Ay bozdum gözünü. Ay
1: gözün
0: güzel, özür dilerim
1: bu
0: ya.
1: Çizgide.
0: Ha şuradan şöyle.
1: Evet.
0: Ya çok güzel oldu. Bir de kumlar kendi kendine dans ediyor.
1: Bu alttaki led ışıklar elektrikten dolayı bir çekim kuvveti var herhalde.
0: Allah Allah, aynısını evet, yapmaya çalışsam mı?
1: Tabii
0: ne diyorsunuz?
1: Ki.
2: Aynısı mı? Şaka yapıyorsun Tuğba. Dene ama yapamazsın ki.
1: Şimdi şeyde bu da önemli. Parmaklar da çok önemli.
0: Ne oldu?
1: Ne oldu? Herhalde bunun gidişatı şeye benzeyecek.
0: Neye gidiyor?
1: Kuğuya gidiyor.
0: Bence burada gibi duralım. Daha fazla ileri gitmeyelim çünkü başka şeyler çıkacak. Bu kuştan çok böyle şey... Neye
1: benzeyeceğim? Bakalım ne çıkıyor. Evet.
0: Ne oldu? Ben başka bir çalışma yapıyorum hocam. Sizden bağımsız.
1: Evet, ördeğe doğru gitti şimdi de.
0: Onu diyecektim, bir türlü diyemedim. Şöyle.
2: Bana göre önce sevimli hayalet Casper'a benzedi. Sonra daha başka bir şeye gidince Ömer Faruk Bey kum dökerek müdahale etti haliyle.
0: Çok güzel oluyor ya. Ben çok hoşuma gitti bu. Biraz da böyle dinlendirici bir etkisi yok mu bu çalışmanın?
1: Kesinlikle zaten kumun çocuklar, özellikle çocuklar üzerinde ya da agresif ya da psikolojisi böyle.

0: Böyle biraz daha sorumlu olan kişiler üzerinde çok büyük bir etkisi vardır.
1: Şimdi bundan siz bir şey çıkaracaksınız değil mi?
2: Ömer Faruk hocamız ustaca dokunuşlarla farklı bir çalışma yapacak Tuğba.
0: Siz gözleri iyi yapıyorsunuz. İsterseniz bir göz atın.
1: Onu yapabildim. Ya.
2: Ömer Faruk hocam göz yapmak sanırım en kolay iş.
0: Yani ne oldu? Kuğu çıktı ortaya.
1: Oho.
0: Yani çiçeğini, böceğini.
2: Tuğba, hocamızınki kadar teferruatlı olmasa da senden de bir performans bekliyoruz.
0: Hatta bazen böyle bize sanal alemde şeyler geliyor. Güzel böyle teklifler.
1: Ne güzel.
0: Mesela atıyorlar ya Ömer Bey lütfen kız arkadaşıma işte evlenme teklif edeceğim. Bana böyle bir evlenme teklifi kompozisyon böyle güzel bir hikaye oluşturabilir misiniz?
1: Ha siz video çekiyorsunuz bu şekilde.
0: Aynen. Videosunu çekiyoruz, montajlıyoruz. Ondan sonra gönderiyoruz ama kızdan da evet cevabını tabii ki alıyoruz.
1: Evet, ne güzel ya. Çok hoşuma gitti. Bir küçük bir çalışma izleyebilir miyiz sizden?
0: Tabii ki.
1: Ben de biraz böyle kafamda bir kompozisyon oluşsun. Belki bir şey yapabilirim.
2: Sen sakın bir çalışma yapma Tuğba. Kimse senin yaptığın kompozisyonla evlenme teklif etmek istemez.
1: Tünel mi hocam burası?
0: Şimdi şeydi...
1: Sanata bakış açım.
0: Şimdi bizim yaptığımız çalışmalarda genelde çıplak gözden bakıldığı zaman direkt çalışma ortaya çıkmayabiliyor. Hmm. Ama kameradan veya cep telefonundan kamerasından bakıldığı zaman daha iyi anlaşılıyor. Bu bildiğimiz ayın batışı ya da güneşin batışı diyebiliriz. Deniz. Şimdi bizde kum sanatında önemli olan bir de şey var. Gölge. Gölgeler
1: evet.
0: Çok güzel oluyor çünkü. Şimdi bir ağacın gölgesini yapıyoruz mesela. Mesela bunun aynısını siz de bu şekilde burada yapabilirsiniz.
1: Diyorsunuz.
0: Tabii ki.
1: Bozmayayım ben şimdi
0: yok.
1: Çalışmayı. Emin misiniz hocam bakın?
0: Bence yaparsınız.
1: Beni yüreklendirmeye çalışıyorsunuz ama.
2: Hadi Tuğba, çıkar içindeki sanatçı kişiliği de görsün izleyicilerimiz yeteneğini.
0: Bir de şey vardır, bu kum sanatı... siz de isterseniz oradan çizgiyi
1: tamam.
0: Getirin böyle.
1: Tamam, şurayı temizleyeyim önce. Şöyle.
0: Kum sanatının bir özelliği çok rahat hareket etmektir. Rahat hareket etmediğin sürece hata yapma oranı daha çok artıyor.
1: Evet ben şu an kendimi kasıyorum yanlış bir şey yapacağım diye. Çok güzel oldu. Şurası şöyle ahşaptan bir derler? Korkuluk
0: şerit,
1: gibi.
0: Şerit, çıta.
1: Çıta gibi. Evet. Buradan burası deniz. Çok güzel oldu.
0: Ne yapalım mesela? İki kişi yapalım.
1: Nasıl yapacağız?
0: Nasıl yapacağız? Siz de benim yaptığımın aynısını buraya yapın. Siz
1: tamam.
0: Kızı yapın, ben de erkeği.
1: Diyorsunuz. Siz önce bir başlayın hocam
0: tamam.
1: da.
0: Böyle yapıyorsunuz, siz de aynısını buraya.
1: Buraya mı?
0: Aha. Onları el ele tutuşturalım çünkü.
1: Benimki etek yapsaydık.
0: Benimki biraz kolay olduğu gibi.
1: Evet hocam, siz kolaya kaçtınız. Ben nasıl buna etek yapacağım şimdi?
0: Programımız zor, meslekleri öğrenmek olunca. Aynen öyle, bakın işte ben sizden bunu bekliyordum.
1: Gerçekten
0: harikasınız.
1: Mi?
0: Evet, etek budur. Evet.
1: Ay inanmıyorum kendime.
0: Şimdi bunu da bu şekilde
1: ve
0: tutuşturuyoruz.
1: Sonsuza dek.
0: Ayrılmamaları.
1: Ayrılmadılar. Çok güzel oldu hocam. Ben çok sevdim bu çalışmayı.
0: Sonra,
1: 3500 kere söyledim ama
0: bunu
1: çok
0: biraz daha büyütelim.
1: Daha büyük
0: ne
1: bir proje.
0: Aynen. Bir proje haline
1: daha
0: getirelim.
1: Daha büyük bir proje olsun. Ne yapalım hocam?
0: Mesela bir seferde yüz yüze gelsinler. Olur mu?
1: Olur. Bunu görmüştüm.
0: İyi olmasın. Bu şekilde.
1: Ya çok güzel oldu. Bana benzedi o. Mükemmel. De ben aynısını yapamam şimdi.
2: Çıt çıkarmadan hocamızı izliyorum.
1: Çok güzel oldu hocam.
0: Erkeği de buraya yapacağız.
1: Bence zirvede bırakalım. Nasıldı? Siz bir başlayın
0: ben
1: hocam.
0: Bir ben başlayayım.
1: Hep topu size atayım. Rahatça çalışıyorsunuz ya ben kasıyorum kendimi.
0: Evet.
1: Yanlış olacak, i̇şte bozacağım diye.
0: Kumun rahatlatıcı, yani rahat hareket etmek gerekiyor.
1: Saçları çok güzel oldu.
0: Bu da kulaklar olsun. Ben gözü siz yapın istiyorsanız.
1: Şöyle alayım.
0: Tabii gözüne hale gelir bilemiyorum.
1: Bir dakika.
0: İlk önce kaşı yapıyoruz böyle oval şekilde.
2: makas yapayım derken gözü çıkarmadı Tuğba.
1: Ya.
0: Harikasınız. Gerçekten.
2: Dediğim gibi de oldu sanırım Tuğba.
0: Bayağı bir bebek oldu.
1: Pişman ederim sonrasında da böyle tebrik ettiğinize.
0: Bir tane de dudak yapalım ama gülsün. Hani bir bayanın karşısında değil mi?
1: Evet.
0: Evet.
1: Neyse biraz ellerim alıştı gibi ama sizinkisi kadar olmuyor tabii.
0: Kum müzikle bütünleştiği zaman daha güzel oluyor. Mesela Mart çıkıyor ortaya.
1: Hemen bir
0: sesi geliyor.
1: Aynen öyle.
0: Orada bir bebek yaptığımızda mesela bebeğin ağlama sesi geliyor. Şimdi bu çifti güzel bir kap içerisine alabilir miyiz Tuğba Hanım?
1: Nasıl?
0: Bakın ben bu tarafı indireyim.
1: Ha, kalp için alıyoruz. Ha.
2: Aman Ömer Faruk Hocam, inanın bana iyi bir fikir değil bu. Bir daha düşünün isterseniz.
0: Evet, hiç şaşırmadım. Hiç şaşırmadım yani onu da.
1: Ben de.
0: Bunu da bir dört parmak yapın böyle.
1: Ha, anladım. Şöyle mi?
0: Yine onun yanından.
1: Elim ters geldi. Şöyle, tamam.
0: Evet.
1: Burayı da şöyle.
0: Evet.
1: Olduğu kadar artık sevgili seyirciler. Benim
0: kadar.
1: İlk denemem.
0: Evet.
1: O yüzden...
0: Işık da saçsın böyle. Bakın dikkat ettiyseniz hep üstüne resim, resim üstüne resim. Hiç silmeden değil mi?
1: Evet, yeni baştan bir şey çıkartmaya çalışmıyoruz. Var olanı böyle şekillendiriyoruz.
0: İstiyorsanız bunları şey yapalım, hikaye haline getirebiliriz mesela.
1: Öyle mi?
0: Nasıl? Bir çizgi çek. İlk önce bir kum atalım.
1: Ayrılacaklar mı?
0: Böyle. Yok, ayırmayalım. Kimse ayrılmasın ya. Değil mi?
1: Ayrılmayın. Tamam.
0: Bir çizgi çekeyim böyle aşağıya.
1: Şuradan mı başlayacağım?
0: Yok, yok, buradan.
1: Buradan.
0: Aynen. Evet. Şimdi bu şekilde yapıyorsunuz. Bir tane örnek göstereyim. Aşağıya kadar.
1: Böyle.
0: Aynen. Buradaki çizgiyi buradan buraya kadar getiriyorsunuz. Ben de buraya kadar. Böyle. Aynen. Şimdi...
1: Defter mi yapacağız?
0: Evet.
1: Ya.
0: Böyle. Şöyle. Şimdi biz bu çalışmanın ortaya çıkması için yaptığımız resmin etrafını temizliyoruz.
2: Çalışmamız son haline geliyor.
1: Ay çok güzel oldu. Annem gibi tepki veriyorum. Şimdi. Annem de böyle sürekli ay çok güzel diyor.
0: Böyle.
1: Ben de
0: siz aynısı.
1: Sevindiğim için böyle tepkiler veriyorum sevgili
0: evet,
1: seyirciler.
0: Sayfası bol olsun.
1: Bir onu da düşünüyoruz. Oo, vallahi
0: şimdi,
1: süper oldu.
0: Bu şekilde ortaya çıkıyor.
1: Harika.
0: Ne oluyor? Herhalde onlarınki bir aşk hikayesi.
1: Kitaptı.
0: Aynen.
1: Kapatalım. Bitti. O zaman kapatıyorum.
2: Hemen kapatma Tuğba. O kadar emek verildi.
1: Peki finali nasıl yapalım hocam? Ne yapalım finalde?
0: Onu size bırakıyorum. En güzel şekilde bir final yapın istiyorsanız.
1: Ben.
0: Vay hocam. Tuğba Hanım alıştınız tabii hemen kumu atmaya.
1: Yo, az önce siz gösterdiniz bana kamera
0: evet,
1: arkasında.
0: Daha rahat.
1: Kamera arkasında siz gösterdiniz
0: biraz
1: hocam.
0: Biraz daha ortaya atalım.
1: Olmayın. Kolay mı sandın Tuğba? Kolay mı sandın Tuğba? Kolay mı sandın Tuğba? Kolay mı sandın Tuğba? Kolay mı sandın Tuğba? Kolay mı sandın Tuğba? En
0: böyle yapalım.
1: Buydu.
0: Bu şekilde oldu.
1: Evet. Kolay mı sandın Tuğba? O zaman bozuyoruz ki yüzünüz görünsün değil mi sevgili seyirciler? Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Su gibi aktı geçti. Ben hiçbir şey anlamadım.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Ne yaptığımızdan. Yani o kadar hızlı ilerledi ki evet. Ben herhalde kendimi bıraktım böyle programın artık akışına. Çok teşekkür ediyorum
0: ben
1: hocam.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İnşallah tekrar farklı bir çalışmayla birlikte oluruz.
0: İnşallah. Bugün Tuğba Hanım'ı atölyemize ağırladık. Tabii Tuğba Hanım'ın kum sanatını, merakını gerçekten çok yüksek gördüm. Büyük bir enerjiydi. Bir iki çalışma yaptık, gayet güzel çalışmalar. Yalnız Tuğba Hanım kuğunun kafasını unutamayacağım bir türlü. Sizleri tebrik ediyorum. Bak, kolay mı sandın?
1: Efendim ben bugün Ömer Faruk Hocam'la birlikte kum sanatı çalışması yaptım. Gerçekten çok mutlu oldum, çok da keyif aldım. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: O da kim?
1: Bilmem. Akrabamızmış. Babası ölmüş. Amcam da artık bizde kalacak dedi.
2: Bacı, bana çabuk Hülya'yı çağır.
3: Başüstüne efendim.
4: Kalp zayıflama emareleri gösteriyor. Damar tıkanıklıklarına da dikkat etmek lazım.
5: Ülserden dolayı perhiz tavsiye edeceğim. Zaten böbreklerinden biri çalışmak. Bakın beyefendi.
4: Beyefendi, size yeni ilaçlar yazdık.
2: İğneler, iğneler. İğne deliklerinden görünmez oldu be. İlaç diye diye ne böbrek kaldı ne de mide. Defolun. Bana iyi gelen bir tek ilaç var, işte o da bu.
5: Aman efendim, nasıl olur kalbiniz beyefendi, olamaz böyle.
2: Defolun, defolun diyorum size, defolun. Sen kal kızım, sen kal yavrum, sen kal.
1: Beni istekmişsiniz amcacığım.
2: Sen birazdan gel de tansiyonumu
1: peki
2: ölç.
1: Peki efendim.
2: Ne olacak senin halin?
1: Hangi halim?
2: Dün akşam gene geç gelmişsin, hem de çakır keyifmişsin.
1: Hiç bile değil amcacığım, sana yalan söylemişler.
2: O Nihat olacak serseri, seni de kendisine benzetti sonunda.
1: Ama amcacığım, ben onu seviyorum.
2: Seviyormuş. İyi halt ediyorsun. Başka erkek kalmadı dünyada sanki. Bak yavrum, Nihat karanlık herifin biri. Öyle bir adama kız mız vermem ben, anlaşıldı mı?
3: Avukat bey geldi efendim.
2: Peki peki, buyursun.
1: Amca.
2: Ne var?
1: Nihat bugün sizden konuşmaya gelecekti.
2: Ne? Katiyen olmaz. Yüzünü görmek istemiyorum. Siz de beni deli mi edeceksiniz? Bak bu... aklını başına topla. Koskocaman kız oldun artık.
3: Merhaba efendim. Merhaba küçük hanımcığım.
2: Gel bakalım. Otur şöyle, tel tacısın gene.
3: Aman efendim, zat-ı haliniz de öylesiniz.
2: Bunun hikmeti de işte bu.
0: Aha, merhaba. Ne o? Üzgün görünüyorsun.
1: Amcam, seni istemiyor.
0: Ben ikna ederim onu.
1: Sakın ha! Kovarım dedi. Zaten gene heyheyleri üstünde bugün. Hiç gözükmesen daha iyi.
0: Üzülmesen, her şey yoluna girer. Akşam kulübe gidiyor muyuz?
1: Bakalım, amcamı atlatabilirsem.
6: Korkuttum ya, oh ya!
2: Bir kere en mühim madde şu olmalı. Yeğenim 55 milyonluk servetime kavuşabilmesi için... ...nişanlı posunda kezen ahmaktan uzak durmalı.
3: Nasıl emrederseniz beyefendiciğim.
6: Ne yapıyorsunuz siz burada?
2: Ancak Nihat'tan başka birisiyle evlendiği takdirde... ...benim tek varişimdir Leyla.
6: Versin onu bana.
3: Çok rica ederim, bir saniye.
6: Anne be, vermiyorum be. Biz amca, ne olacak kanka amca, ne olacak?
2: Evladım, sen bisikletine binsene.
6: Bilmiyorum işte, bilmiyorum. Bu amcanın bisikleti yok değil
2: yok,
6: mi?
2: Yok, yok.
6: Oh ya, bisikleti yok ya, oh ya, bisikleti yok ya, oh ya, bisikleti yok ya, oh ya.
0: Kusura
6: bakma. İçtin mi?
2: Biliyorsun, akrabam işte. 37 yaşında ama kafası pek gelişmedi.

0: Yakaladım, yedim seni! Gel buraya!
1: Aman Allah! Aman! Küçük hanım!
0: Kara şeytan!
1: Küçük hanım!
0: Al bunu!
1: Dur, çekil, Münzül sen oradan!
0: Al!
1: Küçük hanım!
0: Al bunu da kara şeytan!
1: Küçük hanım! Aman! Küçük hanım, kalk, kalk, kalk!
0: Ama sen hızlı koşuyorsun, oynamak!
1: Senin oyunun da yerlere basın, senin dünya olsaydı!
2: Ne bu gürültü, ne oluyor be?
1: Küçük hanım! Amcanız sizlere ömür olup vefat etti!
2: İyi, iyi, kesin gürültü yap!
1: Oh!
2: Amca!
1: Hadi! Amca!
3: Efendim, pek kıymetli ve muhterem amcanız vefatından sonra açılmak üzere bir vasiyetname yazdırmıştı. Bu vasiyetnamenin...
4: Uzattın avukat efendi, aç da oku şunu hadi.
3: Fakat efendim...
4: Hadi, hadi,

0: Madde 1. Yeğenim Leyla'nın Nihat isimli bir serseriyle... Affedersiniz, burada öyle yazıyor.
1: Zarar yok, devam et.
0: Evet, Nihat isimli bir serseriyle alakadar olduğu malumdu. 55 milyonluk servetin intikali için ilk şart Leyla'nın Nihat'tan başka biriyle evlenmesi ve bu evliliği en az 3 sene sürdürmesi.
2: Yani
0: Nihat Bey'le evlenecek olursanız bu 55 milyon hayır cemiyetlerine kalacak efendim.
3: Amcan da açık kapı bırakmamak için elinden gelen her şeyi yapmış.
2: Ben bu mirastan vazgeçeceğim galiba.
3: Deli misin sevgilim?

0: sen benim için milyonlardan çok daha kıymetlisin. Ama durup dururken de ne diye vazgeçesin, değil mi yani?
1: İyi ama ne yapalım?
0: Bilmem. Bir çare bulmamız lazım.
2: Yazıyor, idam mahkumunu yazıyor. İdam mahkumunu yazıyor.
0: Buldum galiba. Hem mirası almak, hem de evlenebilmemiz için bir tek çare var. Bu bir iki gün içinde birisiyle evleneceksin. Kocan hemen ölecek. Yanlış düşünme, biz kimseyi öldürmeyeceğiz. Adam kendiliğinden ölecek.
1: Hiçbir şey anlamadım söylediklerinde.
0: Şimdi hemen gidip idama mahkum edilmiş birini bulacağız. Herife 3-5 kuruş para verdik mi oldu bu iş. Evlenecek seninle, birkaç gün sonra asılınca da... Yanlış duydum galiba.
1: Hayır, doğru duydunuz. İdam edilecek bir mahkumla evlenmek istiyorum.
0: Fakat bu nasıl olur?
1: İşin o tarafından size ne? Evlenmek isteyen benim.
0: Vallahi orası öyle ama...
3: Beyefendi, acaba siz bize idamlıkların listesini verebilir misiniz?
0: Bizde sadece bir kişi var idamlık. O da Şişli canavarı Kemal.
3: Fevkalade! Tam aradığımız adam, değil mi sevgilim?
1: Aa, ne kadar iyi sevgilim.
0: Sevgilim mi dediniz?
3: Evet, nişanlımdır.
0: Nişanlınıza koca mı arıyorsunuz? Yani kocanıza nişanlı... Bir dakika, çok karıştı bu iş galiba.
3: Bir dakika beyefendi. Acaba Şişli canavarının kendisiyle görüşebilir miyiz?
0: Şaka etmiyorsunuz ya.
4: Sende var galiba biraz. Yahu masumuz diye yırtındık durduk, kimse dinlemedi. Şimdi de sen gelmiş evlenmek istiyorsun. Benimle evlenmek, bir cesetle evlenmekten farksız yani.
3: Bizim de istediğimiz o zaten.
4: Anlamadım.
1: Bakın anlatayım. Ortada bir miras meselesi var. Fakat bu parayı alabilmem için nişanlımdan başka biriyle evlenmem lazım.
4: Yani ben senin kocan, bu da nişanlın olacak öyle mi?
3: Yahu bundan ne çıkar, sen alacağın paraya bak.
4: Doğru. Nasılsa iki gün sonra asacaklar beni. İyi ama müstakbel karımın nişanlısı. Kefenin cebi yok. Ne yaparım ben parayı?
1: Orasını siz düşünün artık. 50.000 yeter mi?
4: Yok yahu vallahi mı?
1: 60.000.
4: Canım ben yani az demek istemedim, yani demek istiyorum ki...
3: 70.000!
4: Vay canına, kilom tam 1.000 liraya geldi!
1: Bitirelim artık bu işi, 100.000!
4: Dışarıdayken 5 para etmezsin derlerdi, tam asılacakken kıymete bindik, iyi mi?
3: Evet! Netice?
4: Valla, işletme vergisiyle beraber 150.000 olur bu iş!
1: Anlaştık o halde!
4: Hı? Yok ya!
3: Eğer bir mahsuru yoksa, yarın memurla gelir, nikah işini de hallederiz müdür
0: bey. Hiçbir mahsuru yok, hiçbir mahsuru yok, hiçbir mahsuru yok, hiçbir mahsuru yok, hiçbir mahsuru yok, hiçbir mahsuru yok, hiçbir mahsuru yok, hiçbir mahsuru yok,
3: Nerede kaldı bu herifte be? Hayatta beklemek kadar kafamı bozan bir şey yok.
5: Allah! Ne oldu? Merhaba!
4: Merhaba sevgilim.
1: Merhaba.
0: Efendim, evvelden beri deli gibi sevişirlermiş, benim ısrarım üzerine oldu bu iş. Yani ben olmasaydım, gazeteye şöyle yakışıklı bir de resmimi koyun olmaz mı? Evet, yani benim sayemde olan bu evlilik, meslek hayatımda...
6: Hiçbir tesir altında kalmadan, Kemal Yılmaz'ı kocalığa kabul ediyor musunuz?
1: Ediyorum.
4: Ne iştir ya? Böyle fıstık gibi bir karın olsun, 2 gün sonra da asıl... Sen daha önce neredeydin be?
1: Saçmalamayı bırakın lütfen.
3: Şu işi bir an önce bitirsek.
6: Siz Leyla Erdem'i hiçbir tesir altında kalmadan karılığa kabul ediyor musunuz?
3: Beyefendi size soruyor.
6: Ha? Karınız olarak kabul ediyor musunuz?
4: Sana ne ya? Allah Allah! Ederim etmem! Sen ne karışıyorsun ya?
5: Yaşa be abi, at ağzına 2 tane şunun Allah!
1: Kaçıl bakayım sen şuradan! Rica ederim, şakanın sırası değil, işimize bakalım.
4: Ulan dünya, ne kabonoz diplisin sen be! Ediyorum, kabul ediyorum.
0: Şuraya bakın, aşkın büyüklüğüne bakın! Emin olun, eğer ben olmasaydım, bu evlenme olmazdı! Kemal intihar ederdi mutlaka. Halbuki onu bizim asmamız lazım. Demek ki burada benim vazife şinaslığım ve...
5: Ay, pasta yer misin amcası? Çok karıştın. Bir resim de böyle alın.

0: Dün evlenen şişli canavarı Kemal nihayet asılıyor. Ah be ah! Şu yalancı şahitlik edip de beni ölüme mahkum ettiren herifle kozumu paylaşamadan gidiyorum ya. Yuh olsun bana!
1: Bırakın gırgırı be! Orhan'ı dar ağacında görmeden sevinme! Ne dediydi mahkemede? Ölsem bile intikam elim, yakanı bırakmayacak dedi.
2: Boş ver o fiyakalı lafları! Bu gece sallanacak ya, sen ona bak!
1: Senin ifaden olmasaydı idam yemezdi.
2: Katildi, buldu cezasını.
3: Kemal'in asılacağı bu gecede daha neşeli olman lazım. Düşün bir kere, hem mirasa sahip oluyorsun, hem de evlenmemiz için hiçbir mani kalmıyor.
4: Ama bütün bunlar başka birisinin ölümüne bağlı olmasaydı keşke.
3: Bırak felsefeyi şimdi, biraz gül et.

0: Hazırım. Heyecanlanma Kemal, uzatmayın, hazırım dedim.
1: Biz sana kurtulduğunu müjdelemeye geldik.
0: Nasıl, anlamadım.
1: İnsanlar hata yapabilirler, fakat ilahi adalet daima yerini bulur.
0: Yani, asmayacak mısınız beni?
1: 2 saat önce hakiki katil gelip teslim oldu, itiraf etti.
0: Öyleyse ben...
1: Evet Kemal, serbestsin.

0: Hey, hey! Ayrola hemşerim, dikkatli dikkatli ne baktın?
1: Feyzullah Bey'in köşkü değil mi?
0: Ha, ne olacakmış?
1: Mimarisini beğenmedim de belki satarım.
0: Sen de kim oluyorsun ahbap?
1: Ben bu evin damadıyım.
0: Ben de Fatih Sultan Mehmet'im. Hadi git işine be! Bir daha seni bir civarda görürsem alimallah alırım karakola. Hadi bas arabanı!
2: Peki abicim, peki abi.
0: Tövbe tövbe!

0: Vay canına. Bizim hanım hiç de fena değilmiş ya. Öf be, kaç zamandır böyle bir yatakta yatmamıştım ha. Yiğit! Ay. Oğlum Kemal, ya rüya görüyorsun yahut da keçileri kaçırmak üzeresin. Dünya tersine mi döndün he? Hadi hayırlısı.
1: Ha, buymuş ya.
2: Vah zavallı, yoruldu herhalde. Sakın uyandırma.
1: Olur.
2: Kucağını al bari.
1: Gel bakalım. Hop, hadi.
3: Buguk, oh ya, kendimi taşıttım ya, uyur gibi yaptım, kandırdım ya, oh ya, oh ya.
2: Yorduk seni sevgilim.
1: Beni asıl yoran senin gibi bir meleğin şurama verdiği ağırlık.

0: Çok iyisin Nihat. Ama birkaç gün daha sabretmen lazım.
1: Seni delicesine seviyorum.
0: Sabah oldu. Her şey olup bitmiş midir acaba?
1: Ne olmuş mudur?
0: Adamcağızı şey yaptılar mı yani?
1: Hiç şüphen olmasın.

0: Hala kapalı mı bana?
1: Benden resmen evli olmadıkça hiçbir erkek buradan yukarı çıkamaz. İyi geceler.

0: Merhaba. Dur. Vapur düdüğü gibi ne bağırıyorsun ya? Duyan da biri boğazlıyor sanacak.
1: Siz...
0: Ne olmuş bana?
1: Hani size şey yapacaklardı?
0: Şey yapacaklardı ama şey yapmadılar işte. Oo, hoş geldiniz. Şöyle buyurun rica ederim. Ayakta kaldınız.
2: Ne işin var burada?
0: Otobüs bekliyorum. Asıl aynı şeyi ben sana soracaktım. Senin ne işin var burada?
2: Saçmalamayı bırak. Çabuk defol buradan.
0: Kimin evinden kimi kovuyorsun be? Hem sabahın köründe paldır küldür yatak odama girin, hem de...
1: Nereden senin yatak odan oluyormuş?
0: Evli değil miyiz şekerim? Karı koca arasında senin benim olur mu?
1: Yeter artık.
3: Oh ya, korkuttum ya, oh ya!
0: Al bir tane daha!
3: Amma da baktı, sümükleri attı, amma da baktı, sümükleri attı!
0: Çattık be! Sen kimsin amca?
3: Ben amca değilim, ben Tom Mix'im. Bu var ya, bu da...
2: Kes be!
1: Sevgilim, hani bu gece şey olacaktı?
0: Kurtuldum! Şişli canavarı Kemal'in masumiyeti anlaşıldı... ...Hürriyetime ve sevgili karıma kavuştum artık.
1: Edepsizlik etmeyin lütfen. Karısıymış.
0: Aa, yanlış mı söyledim şekerim? İstersen refikan diyeyim, ha?
2: Bana bak! Ağzın burnun yerindeyken çek arabanı buradan, kes be!
0: Senin... Ne diyor Tom Mix?
3: Karnı acıkmış. Dam, dam, gav, gav. Benim oyuncağımı versene.
0: Susunuz! Sana ne oluyor ulan, gelmiş bana yumruk atıyor.
3: Anne be, ne vuruyorsun be anne be? Ne vuruyorsun anne? Ne vuruyorsun? Oh, kim dayağı sen
0: yapalım? Bana el kaldırırsın, sen kaçma, kaçma diyorum sana, çekil!
3: Vur, kalacı gibi bir tane de! Doğru ya, seninki dayak yiyor!
0: Buraya, bana el kaldırırsan sen de vur! Yardım et bana! Kaçma, kaçma diyorum sana!
3: Gelme bana, gelme! Gelme!
0: Çekil ayağımın altından!
3: Gelsene, gelsene, gelsene!
0: Sana gösterdim! Bilim şunu, sırtına vurdum! Kaçmasana lan erkek sen, gelsene buraya!
3: Kaçmasana lan erkek sen, gelsene! Gelsene, gelsene!
0: Sen kaçma!
3: Karışma, sen karışma!

0: Tarafa gidiyoruz. Kızıl veriler kaçtı.
1: Yavaş yavaş.
0: Ha, geliyor mu?
1: Şurada dur sen. Ha,
0: dur, geliyor. Hop işte. Ayakkabı mı? Ah ya.
2: Ulan çekil şimdi ağzını. Vur onu. Kahretsin seni.

0: Tilkinin dönüp dolaşacağı yer kürkçü dükkanıdır.
1: Ne istiyorsun benden?
0: Karım olduğunu unutmamanı.
1: Saçmalama, o bir formalite icabıydı. Ölecektin sen.
0: Mızıkçılık ettim değil mi?
1: 150 bin lira aldım bu iş için, daha ne istiyorsun? Bırak artık bizi.
0: Paranı istediğin zaman iade ederim sana. Hem sonra benim param senin paran demektir. Ay,
1: pekala, niyetin ne senin?
0: Hiç. Sadece hoşuma gidiyorsun.
1: Yok canım.
0: Aferin. İşte böyle canım diye konuş benimle.
1: Seni yeniden mahkemeye verip idamını isteyeceğim.
0: Bak, bu evde bundan sonra ölüm, idam lafı olmayacak, anlaşıldı mı?
1: Emredersiniz beyefendi, başka?
0: Yo, öyle değil. Emredersiniz kocacığım diyeceksin.
1: Kafana yersen bunu anlarsın.
0: Hele bir dene.
1: Yaklaşma bana! Bırak beni! Bırak! Defol buradan!
0: Ne hırçın kızsın sen be! Babam da mı boksördü böyle, nedir?
1: Bırak diyorum, dokunamazsın bana!
0: Kocam değil miyim? İstediğimi yaparım!
1: Bana bak, bırakıyor musun, bırakmıyor musun?
0: Bırakıyorum!
1: Pis serseri!
0: O güzel ağzına hiç yakışmıyor bu laflar! Anlaşılan sen iyilikten anlamıyorsun! Karnım acıktı, kalk bana kahvaltı hazırla!
1: Yok canım!
0: Bana bak, gidiyor musun, gitmiyor musun? Koş, koş, koş, koş, koş, koş!

0: Hakan abi.
1: Arda, senin ne işin var burada?
0: Abi benim rüyamdayız.
1: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
2: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
3: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
4: Vay vay vay. Çocuklar.
2: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
4: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Semih, erkencisin.
5: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
7: A101'de haftanın yıldızları. Çaykur 1 kilo Filiz çayı 279 lira 95 kuruş.
8: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
9: 25 yıldır ev, yemek sepeti seninle. 25 yıldır ev.
10: Beş yıldır hep seninle.

0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Servis geldi. Çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
10: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
11: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
10: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyiyor. Kaç yıl geçti aradan. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Oma bu yolda seninle.
12: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu katlıyoruz.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var.
8: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
6: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
11: Obseso. Obsesso, let's go. Yeah, silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing.
12: Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obsesso Creamy Latte. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
13: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
14: Katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
15: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
8: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
8: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Ufak bir yerimiz olsun dedik. 5 kişi, 10 kişi derken 100'lerce kişi olduk. Bu fabrika hepsinin sigortası.
13: Bu fabrika onlarca ailenin sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
14: Herkese benden çay yap. Ne o, neşelisin bakıyorum. Gazeteyi okumadın galiba. Ne var gazetede? Oku da gör.
12: Çay falan yapma.
14: Gelirse çiğ çiğ yer seni.
12: Kesin be. Geleceği varsa göreceği de vardır.
15: Neymiş göreceğimiz? Ha, söyle bakalım neymiş göreceğimiz?
12: Şey,
15: söyle. Değil mi?
14: Görme abi, bir dayak bir dayak. Herif 10 günde kendine gelemez. Sonra bir daha seni buralarda görürsem köpek gibi gebertirim dedi.
16: Bu mektubu Sami'ye götüreceksin. Kılına bile dokunamaz senin. Yeter ki sen Nihat abine güven. O serseriyi tekrar geldiği yere gönderecek harika bir dümen ayarlıyorum. Bu işte senin de payın olacak. Tonla para var sana.
12: Nedir bu dalga ya?
14: Ben de bilmiyorum ama eğer Kemal'den kurtulmak istiyorsa mutlaka gelsin de.
17: Alo, karakol mu?
18: Hayır efendim, karakol değil. Emniyet amirliği.
17: Çok çabuk bir ekip göndermenizi rica edeceğim. Evde alem yapıyorlar.
18: Ne alemi?
17: Oturak alemi.
14: Oturak mı?
18: Allah Allah! Kim bunu yapan ahlaksız?
17: Kocam.
18: yani cürme meşhut mu?
17: Evet, cürme meşhut.
18: Hemen geliyoruz.
17: Teşekkür ederim.
14: O oturağı bana versene, ne olursun oturağı. Ha, oturağı. Sonra bak benim buramda gül çıkacakmış, abla
17: i̇yi,
14: öptü.
17: İyi, iyi, aferin. Hadi sen çık bakayım buradan.
14: Çişim, oturağı versene bana, oturağı.
17: Canım dışarı çıksana sen.
14: Canım, oturağı. Canım, oturak deyince çişim geldi. Ay, ben de
17: gitti.
14: Giderim, dışarı ederim.
19: Buyurun efendim, böyle buyurun.
2: Siparişler bu hafta içinde temin edilecek. İlk ağızda Merkez Bankası'nda açılacak olan 1 milyon dolarlık... Oo, buyurun beyefendi, kiminle teşerrüf ediyorum?
18: Ha, ben başkomiser Süleyman.
2: Buyurun, yalnız bir saniye şu mektubu bitireyim. Kaç milyon demiştik?
17: 1 milyon.
2: Evet, 10 milyon olsun.
17: Peki, 10 milyon olsun.
2: Gümrük kanunu gereğince gerekli maddeler benim talimatım.
18: Hepsi güzel, güzel ama bu kadarı fazla.
2: Hangisi efendim?
18: Yeni evlisiniz. İşlerinize dalıp karınızı ihmal etmemeniz lazım.
2: Karım,
20: Ah karım, çok doğru. Bakın buna çok üzüldüm işte. Uf.
18: Karınız içeride ağlıyor. Ben olsam gider gönlünü alırdım.
20: Çiçekçiye telefon edin, derhal bana bir çiçek yollasın.
18: Ha, işte böyle ya.
20: Tabii. Güle güle. Hadi bakalım, yallah kızlar.

0: Karıcığım.
1: Karın kadar taş düşsün kafana.
0: Ama sevgilim, komiser çok üzgün olduğunu söyledi. Ben de seni teselli etmeye geldim. Hem de aşağıdaki fıstıkları yolladım artık.
1: Allah cezanı versin senin.
0: Bana bak, açıyor musun yoksa ben mi açayım? İnatçılık etme, eninde sonunda gireceğim içeri.
1: Gireceksin de ne olacak sanki?
0: Merak etme, birazdan görürsün ne olacağını. Senin yaşlı bir kız olmaya niyetin var galiba. Böyle beyaz saçlı, belinde baston, titrek, ihtiyar bir kız.
1: Terbiyesiz! Hem orası yalnız beni ilgilendirir, sana ne?
0: Olur mu şekerim? Olur mu? İhtiyar bir kız, onun da kocası ben. Düşün, el alem ne der sonra benim için?
1: Elinin körünü der.
0: Sana 15 dakika müsaade. Ya kendi rızanla aşarsın, yahut da ben bildiğim gibi hareket ederim. Şimdilik eyvallah sevgili karıcığım.
1: Cehennemin dibine kadar yolun var sevgili kocacığım.
0: Sevgili kocacığım diyen ağzını yiyeyim senin. Bak, güzel güzel konuşurken ağzını sen bozdun, günah benden gitti artık.

0: Dur yapma.
1: Gelme.
0: Yapma.
1: Ne haber?
0: Yahu delirdin mi sen? Yatak odasında kocasını tüfekle karşılayan ilk kadın muhakkak sensin.
1: Evet, delirdim. Hele bir kafanı uzat da bak görürsün neler olacağını.
0: Ne olacakmış yani, söyle bakalım. Yahu ben seni hakikaten şaka yapıyorsun sanmıştım.
1: Şaka ediyorum ya, şöyle şakacıktan. Bir daha kalksana bakayım ayağa.
0: Avucunu yala sen. Ben daha gençliğime doymadım. Hem bana bak, kocasını öldüren kadınları ne yapıyorlar biliyor musun? He?
1: Ne yaparlarsa yapsınlar, senden kurtulayım da. Kalk ayağa.
0: Yok yahu, başka sıkıntın yok mu senin?
1: Kalk dedim.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü en la ilahe illallah.
1: Kaldır ellerini de yukarı. Şimdi duvara doğru yürü bakalım.
0: Ne olacak şimdi?
1: Hiç kıpırdamadan öyle duracaksın.
0: Ne zamana kadar?
1: Geberinceye kadar.
0: Yahu ben senin resmen kocanım. Rezalet bu yaptın.
1: Şimdi kes sesini de beni dinle. Boşanmak için kaç para istersin?
0: Ama boşanırsak miras alamazsın ki.
1: Başka birini bulurum.
0: Valla bu iş parayla olmaz pek ama... yani şey demek...
1: Allah cezanı versin senin. Bundan sonra bir tek laf edersen delik deşik ederim seni.
0: Peki. Dur.

0: Gel be Sami. Nerelerdesin ya? Tam beraber çalışacağız, ortalarda yoksun.
1: Hayrola abi, yeni bir iş mi var?
0: Eski bir iş, eski. İkimiz de Kemal'e bozuluyoruz değil mi? Ondan kurtulmamız lazım. Bu işi nasıl yaparız?
1: Vallahi ne bileyim ben.
0: Ona yeni bir suç atacağız. Bu sefer sağlama sallandıracaklar onu.
1: Yaşa be abi.
0: Seni kahvede ölümle tehdit etti mi?
1: Etti.
0: Maazallah, sen ölsen kimden bilirler?
1: Kemal'den.
0: Kemal'i yakalayıp atarlar içeri.
1: Atarlar.
0: Biz de kurtulmuş olur muyuz?
1: Oluruz abi.
0: Aferin, anlayışlı çocuksun sen.
1: İyi ama bu işte ben ne olacağım?
0: Mızıkçılık yok. Öleceksin.
1: Yok. Tamam. Hatta gidiyoruz.
2: Affedersiniz küçük bey. Masa antikadır. Ayakkabınızın cilasını bozmasın.
0: Hop. Eşya adamım.
2: Bakımsız salon köpekleri.
3: Ne o, gidiyorsun galiba.
0: Gidiyoruz.
3: Gidiyor muyuz?
0: Evet, beraber gidiyoruz. Bizim evde kalacağız.
3: Sen kim oluyorsun da benim hakkımda karar verebiliyorsun?
0: Nikahlı kocan hayatım.
2: Hazır baba ne kuduz köpek.
0: Hadi fazla uzatma da aşağıya gel.
3: Alo. Sen misin Nihat?
0: Evet sevgilim. Seni merak ettim de.
3: Bana bak. Bu işe bir çare bulmak lazım. Ben çıldıracağım yakında. Dün gecekiler yetmemiş gibi şimdi de benim evime gideceğiz diye tutturdu.
0: Kendi evine mi?
3: Evet.
0: Beni iyi dinle. Ne istiyorsa yap. Hiç itiraz etme. Bana güven yalnız. Nereye diyorsa git.
3: Nasıl? Gideyim mi? Delirdin mi sen?
4: Bana itimadın yok mu?
3: Ama...
4: Merak etme, kılına bile dokunamaz.
3: Peki, nasıl istersen.
1: Ne biçim ev burası be?
0: Ne yaparsın ufaklık? Bizimki de bu kadar işte.
3: Bavullarımı hiç çıkartma. Kalmaya niyetim yok benim.
0: Bak sonra kendin taşırsın ama.
3: Hadi.
0: Ne yapalım, paşa gönlüm bilir. Hadi.
1: Durun, beni de bekleyin, durun.
3: Ne pis kokuyor.
0: Epeydir kapalı kaldı da ondan.
3: Şuraya bak, her taraf toz toprak içinde.
0: Rahmetli anamın zamanında görseydin her taraf pırıl pırıldı. Allah rahmet eylesin.
3: Hayat abi, doğrusu. Ben,
1: burada 100 numara yok mu, çok sıkıştım.
0: Odalar yukarıda.
3: Demek senin de hayatta saygı duyduğun insanlar var.
0: Neden?
1: Dayanamayacağım abi, 100 numara yok mu?
0: Yok çocuğum, biz şişimizi bahçeye yapıyoruz.
1: Ne ayı?
0: Burası yatak odamız.
3: Yani benim. Herhalde aynı odada yatmayacağız.
0: Onun arasına ben karar veririm.
3: Karar verilmiştir beyefendi. Bu defa attımı vururum.
0: Yahu sen ne biçim kadınsın? Evinde tüfek, çantasında tabanca. Teksas mı burası be?
3: Beğenip beğenmemen umurumda değil.
1: Bak şuraya bak.
0: Bana bak, sen fazla gidiyorsun. Seni bir gün bağırta bağırta bir pataklayacağım ama...
1: Yaşa, erkeksin be abi, erkek ama ablaya...
0: Sus be.
1: Ama ablaya gelince fosluyorsun, ne haber?
0: Bana bak, şimdi patlatacağım ha.
1: Ne vuruyorsun be, hadi.
3: Ay, burada da kalınır mıymış?
0: Yo, aldırma. Şimdi ben sana bir bez bulurum, etrafın tozunu alırsın. Camları da sildin mi pek bir şey kalmaz.
3: Bak kafamı kızdırma ha.
0: Anladım, ellerim bozulur diye korkuyorsun.
3: Sen çıksana bakayım dışarı.
0: Hoppala, kimin evinden kimi kovuyorsun ya?
3: Çıkıyor musun, çıkmıyor musun? Burası benim yatak odam.
0: Senin yatak odansa benim de. Canım, neden sinirleniyorsun? Ben şaka yapıyordum.
3: Çabuk çık dışarı, yoksa karışmam.
0: Peki, çıkıyorum. Bir şey söylemeyi unuttum sevgilim. Bu evde kilitlerin hepsi bozuktur.
3: Allah kahretsin! Ne aptallık ettim de şu pis yere geldim.
0: Ne oluyor be, delirdin mi?
3: Bir şey var yatakta.
0: Ne?
3: Biri var, vallahi var.
0: Saçmalama!

0: be, bağırmasana!
1: Ölmüş mü?
2: Hı, ölmüş.
1: Kim bu?
0: Beni idama mahkum ettiren yalancı şahit.
3: He? Cinayet mi dediniz? Kemal mi?
2: Evet. Hatta Sami hazin çocuğun cesedini de evinde saklıyor. Yalancı şahitlik yaptı diye öldürdü herhalde. Kemal'in evine bir baskın yaparsanız yakalarsınız zannederim.
3: E peki siz kimsiniz?
2: O tarafını kurcalamayayım pek. Ben sadece bir dostum.
3: Alo! Alo! Alo! Allah kahretsin, kapattı. Hazırlanın, baskına gidiyoruz. Kemal daha yeni çıktı hapisten. Acaba o mu öldürdü?
1: Tabii sen öldürdün. Sonra da buraya sakladın. Ben? Pis katil!
0: Kız kendine gel!
1: Bırak, bırak, sürme elini! Ne haber? Hadi kocanım diye tuttursana. Kurtuldum artık, kurtuldum. Sen hapise, ben de eve.
0: Ya benim de bir şeyden haberim yok.
1: Derdini polise anlat, bana ne?
4: Aa, o amca niye yatıyor öyle?
0: Uykusu gelmiş de evladım. Aa,
4: pijaması yok mu onun, öyle yatılır mı?
1: Hadi sen oyuncaklarınla bahçede oyna, hadi
4: ya bakayım. Ben lokomotif olayım, siz de tren olayın, arkama takıl.
1: Olur, hadi. Olur, hadi.
0: Ne olacak şimdi?
1: Orasını sen düşün, ben evime gidiyorum.
0: Aklın sıra gidip kurtulacaksın, öyle mi?
1: Evet, hem de ömrümün sonuna kadar.
0: Ben de polise bu herifi seninle beraber öldürdüğümüzü söylerim.
1: Yapamazsın bunu.
0: Yaparım, vallahi de yaparım, billahi de yaparım. Hadi git şimdi istersen, buyur git!
1: Alçak namussuz rezil!
0: Polis, polisler!
1: Polisler! Gördün mü şimdi başımıza geleni?
0: Çabuk şunu saklayalım bir yere! Dolabın kapısını aç! Sen yatağı düzelt!
3: Sen de kimsin?
4: Ben mi? Ben uçağım!
3: Dalga mı geçiyorsun bizle?
4: Vallahi de uçağım, billahi de uçağım! Bak, uçuyorum!
3: Yanlışlıkla tımarhaneye mi geldik yoksa? Kemal nerede?
4: Kemal abi yukarıda, ablamla evcilik oynuyorlar. Geldi, gel!
0: Ooo, hoş geldiniz komiser bey! Buyurun, buyurun! Hangi rüzgar attı sizi böyle?
3: Bakıyorum, çok neşelisin!
0: Elbette ya! Ha, sonra aklımdayken söyleyeyim! Size çok müteşekkirim, bana doğru yolu gösterdiniz. Artık çok mutluyum.
3: Ah, bravo, işte böyle olmalı.
0: Bir kahve yapsaydık, buyurun, oturun.
3: Yok, olmaz, vazifedeyken kahve filan içmem. Biz evi aramaya geldik.
0: Anlamadım ama, yani şey anlayamadım, hayrola?
3: Sami hazin çocuğu vurup, cesedini bu eve sakladığını ihbar ettiler.
0: Kim?
3: Burası ne?
0: 100 numara.
4: Durup uçak geliyor.
3: Bu da kim ya?
0: Biraz kafadan şinan aydır da, evet. Bizim hanımın akrabası.
3: Burası ne?
1: Bizim yatak odamız.
3: Görelim bir karım. Siz etrafı arayın.
0: Ama hani yatak odası yani...
3: Ya, çekilin bakalım oradan. Polise mahrem olmaz. Kim yattı bu yatakta?
0: Biz yattık, değil mi karıcığım?
1: Aman, hadi be!
0: Sizden utandı da...
3: Polisten utanılmaz! Ne var bunun içinde?
0: Bir şey yok, karımın şahsi elbiseleri var da...
3: Bir bakalım!

0: Hani çamaşırlar vardı burada? Dolap bomboş.
1: Ben o çamaşırları kaldırmıştım.
2: Kaldırmış.
0: Peki, bu kapı nereye açılır?
2: Yan odaya, ama uzun müddettir kullanılmadı.
0: Bak, şayet öyle bir hata yaptıysan boşuna aratma beni. Söyle nereye sakladığını.
2: Neyi?
0: Cesedi.
2: Şakayı bırakın canım, ne cesedi?
0: Hem bu evde ne arıyorsunuz siz, kimin burası?
2: Benim, annemden kalma.
0: Göster bakalım tapusunu.
2: Şurada, sandıkta olacaktı.
3: Uçağım benzini bitti, düşüyorum.
0: Çıkarın şu deliği şuradan.
4: Ben deli değilim uçağım. Hem de helikopter uçağı.

0: Aferin. Bak havaalanı orada. Hadi bakayım git orada.
1: Sağ ol amca.
0: Hadi bakayım.
2: Ne var, ne oldu?
3: Aa, parmağım!
4: Parmağım!
2: Nerede topu?
4: Ha, burada yok. Herhalde içeride olacak. Ben şimdi gidip bakarım.
2: Burada olacak.
5: Tayyare geldi, tayyare.
2: Bir dakika, bulurum. Ne vardı sandıkta?
3: Ceset!
2: Yakaladım şimdi!
3: Ağzımdan kaçtı vallahi.
2: Kahretsin!
0: Beni atlatacağınızı sanmıyorum.
4: Vallahi ben masumum be abi, hiçbir şeyden haberim yok.
0: Çekilin be!
4: Gözüm kör olsun ki ben masum olan bir şey yokum, bak ne yapacağım.
2: Hani be, nerede ceset?
3: Ne cesedi?
2: Benden alay mı ediyorsunuz be? Benden alay mı ediyorsunuz?
3: Ne olacak şimdi?
4: Rufaylar karışır bu işe.
0: Bu evde bir şeyler dönüyor ama nasıl olsa anlayacağız.
4: Yemin ederim ki bir şey yok, ben masumum.
0: Peki o Sami denen herif nerede?
4: Ne bileyim ben.
0: Dünden beri ortada yokmuş. Sonra kahvede de ölümle tehdit etmiş.
4: Lafın gelişi, o zaman sinirlenmiştim, böyle bir yumruk atacaktım.
5: Filat amca uyudu, uyudu. Uyusun da büyüsün, ninni. Yavrum.
0: Yavrum. Ha. Evladım, kim var o yorganın altında?
5: Gürültü etmeyin. Filat amca uyuyor burada. Oh, uyusun da büyüsün, ninni.
0: Şimdi hapı yuttunuz işte.
5: Oh!
0: Aslanım, hani yorganın altındaydı pilot amca? Bak kimse yok yavrum.
5: Tabii yok amca. Deli misin sen?
0: Ama evladım.
5: Yastığı adam diye yutturdum ya, oh ya, yutturdum ya, oh!
0: Bütün deliler buraya toplanmış. Şimdi gidiyorum. Ama şunu da bilin ki elim de gözüm de üzerinizde. Kurtulamazsınız benden. Kurtulamazsınız. Yürüyün çocuklar.
4: Gittiler.
3: Biz dolaba koyduk. Sandıktan çıktı. Sonra oradan da yok oldu. Ne biçim iş bu?
4: Vallahi benim de pek aklım ermedi.
3: Bu defa kurtuldun ama yalancının mumu yatsıya kadar yanar. İnşallah sonunda yeniden sallandıracaklar seni.
4: Ne o, bakıyorum hemen horozlanmaya başladın.
3: Tamam tamam, uzatma. Kavga etmeye hiç niyetim yok. Hemen şimdi gidiyorum zaten. Çantam, çantam nerede?
4: Ne oluyor?
3: Burada, burada!
4: Ya nasıl olur bu be?
3: Ay, yalvarırım götür beni buradan, ne olursun. Ay, çok korkuyorum. Ay.
6: Maşallah, elinde tabanca olmayınca çok tatlı davranıyorsun.
3: Kemal, ne olur bize gidelim.
6: Bir defa sevgilim, seni seviyorum dersen gideriz.
3: Bak ama...
6: Gene... Yo, başka türlü imkanı yok olmaz.
3: Seni çok seviyorum.
6: Ha, böyle de baştan sağma olmaz ki. Sevgilim, seni seviyorum, tatlı tatlı...
3: Gene başladık!
7: Hiçbir şey bulamadılar abi. Polisler çekip gittiler.
8: Nasıl olur ya? Herifi yatağa koymadınız mı?
6: Vallahi koydum. Kendi elimle yerleştirdim abi.
8: Öyleyse cesedi sakladılar bir yere.
7: Ne yapacağız?
8: Bu gece eve gidip cesedi bulmamız lazım.
7: Yapma be abi. Belki bir ipucu veririz.
8: Hadi be sen de. Ha, ipucu dedin de aklıma geldi. Versene şu mektubu bana.
7: Hangi mektubu abi?
8: Elinin körü. Sami'ye yazdığım mektubu.
7: Abi, o mektup Sami'de kaldı.
8: Allah cezanı versin salak. Eğer mektubu bulurlarsa cinayeti benim işlediğimi anlarlar. Hepimiz çıra gibi yanarız vallahi. Ne yapıp yapıp o mektubu ele geçirmemiz lazım. Hadi!

0: Sakın arabayla oynama ha!
1: Oynamam abi, biraz karıştırır beni. Ay, ay, Tom Mix'in arabası, ay!
2: Derhal gideceksin bu evden, anlaşıldı
0: mı? Sebep?
2: Sebebi mebebi yok, gideceksin o kadar.
0: Gitmiyorum.
2: Sülük gibi adamsın ha! Bir yapıştın mı bırakmıyorsun.
0: Sami'yi ben öldürmedim.
2: Onu polise anlat, anlamam ben. Yalnız bir an önce defol buradan.
0: Evde korkudan ödüm patlıyordu ama.
2: Şimdi kendi evimdeyim, ceset de senin evinde kaldı. Hürüm artık, hür!

0: Ne o, daha burada mısın?
1: Bir yere gitmeye niyetim yok.
0: Sen bilirsin, ben de polise telefon eder, her şeyi anlatırım.
1: Ha, Sami'yi beraber sakladık ama.
0: Benim bir şeyden haberim yok, cinayet senin evinde işlenmiş.
1: Ya bana bak, sen beni hakikaten katil mi zannediyorsun?
0: Katil olmuşsun olmamışsın, vız gelir bana. Ben senden kurtulmak istiyorum, anladın mı, başımın belası, işte o kadar. Hadi bakalım, şimdi çekil, soyunacağım. Hadi çekil!
1: Gözlerine bakan da seni saf ve temiz zanneder, ama içine kurt düşmüş ayvadan da betersin. Gerçi bebek gibisin maşallah. Ama şımarık ve hoppa büyümüşsün.
0: Bitti mi?
1: Bitmedi.
0: Senden bir kurtulsam mum yakacağım.
1: Kına yak, kına!
0: Bana bak, sen gidiyor musun, gitmiyor musun?
1: Gidiyorum. Gidiyorum ama polisten korktuğum için değil.
0: Git de neden gidersen git.
1: Eşekliğimden gidiyorum.
0: Banyodan çıktığım zaman seni burada görürsem, hapı yuttuğunun resmidir.
1: İdamdan kurtul, gel burada

0: 你选。
1: Bu gidişle ben de keçileri kaçıracağım galiba.
2: Aa amca, banyoya mı çişini yapıyor?
1: Kıpırdama yersin kurşunu. Alışmış kudurmuştan beterdir ahbap. Yine mi cinayet?
0: Ben yapmadım.
1: Vay vay vay! Sami değil mi bu? Hani aleyhine şahitlik yapan?
0: Ben öldürmedim diyorum sana.
1: Derdini polise anlatırsın artık. Çık bakalım dışarı.
0: Deli midir nedir?
1: Çık! Uğraşıyor bu. Yürü, çık dışarı. Hadi bakalım.
3: Efendim? Kim?
1: Evet. Feyzullah Bey'in köşkünde. Banyoda bir ceset var. Hem de kim biliyor musunuz? Şişli canavarının aleyhinde şahitlik yapan Sami Hazin çocuğun. Ben mi? Ben adaletin tecelli etmesini isteyen biriyim.
0: Adını niye söylemedin polise?
1: Benim gibi mühim şahsiyetlerin isimleri böyle skandallara karışmamalı. Al sevgilim tabancayı, dikkat et canım. En ufak bir hareketinde çekersin tetiği. Ben şu zavallıya bir bakayım.
0: Hala bu herifin senin kara gözlerine aşık olduğunu mu zannediyorsun? Anlamadın mı daha mirasın peşinde olduğunu?
4: Bilmiyorum.
2: Ver seni biraz oynayayım.
0: Oynama be oğlum, patlar.
2: Aa, su koyverme be.
1: Ceset! Buraya bakın! Hey!
2: Ceset! Ceset kaybolmuş!
0: Ne?
2: Kaybolmuş!
5: Gözü kör öğreticiler evine hale söktüler. Başımızdaki deli yetmiyormuş gibi bir de ölüler çıktı. Ay, şunları şöyle yet... Aman! Ay, yetişin adoslar! Rafta bir mavta yatıyor! Kurtarın beni bir mavtadan! Evi hortlaklar bastı! Aman nedir başımıza gelenler! Ay, aman o da ceset...
2: Korkuttum ya! Korkuttum ya! Ah ya! Korkuttum ya!
5: Yavaş, azacaksın beni! Orada geldi, orada! Eşi, mavta orada!
0: Hani nerede?
5: Ya, yukarıda, yukarıda!
0: Yanılmış olmayasın!
5: Ha, o yukarıda! Aaa, gitmiş! Aman yetişin adoslar, evi ecindiler, periler bastı!
0: Allah Allah! Ay, aman! Eyvah polisler!
1: Hapı yuttuk mu şimdi?

0: Hayrola komiser bey?
1: Evi arayacağız. İhbar var.
0: Ne ihbarı?
1: Sami'yi öldürmüşsün. Bu evde saklıyormuşsun.
0: Kim, ben mi? Nasıl olur?
2: Şaka ediyorsunuz galiba komiser bey.
1: Şaka mı? Polis vazife başında şaka yapmaz. Neredeydiniz bugün bakayım?
2: Sabahtan beri pişpirik oynuyoruz, değil mi kardeşim?
0: Tabii canım.
1: Arayın etrafı. Siz oyununuza devam edin.
0: Ne, dur ben öleceğim, sen dur.

0: burada o atılır mı be? Şunu ne tutuyorsun elinde?
1: Oh Allah'ım, deliler, katiller, polisler, ölüler, ben de çıldıracağım yakında. Bak,
2: şiirimi dinle. Dizi dizi inciyim, güzellikte birinciyim. Seni çok özledim, benim güzel anneciğim. Ha ha, güzel şiir değil mi?
1: Ha, güzel güzel, git hadi giyineceğim ben.
2: Hadi, ay zaten benim çişim geldi ama atıma bak kimse almasın.
1: İyi, hadi. İyi git hadi. Tıkı tıkı tıkı.

0: oluyor yukarıda?
1: Ha, şey oluyor. Şey karım fare evet, görmüştür
2: de burada fare. Fareler ne? Bu kadar. Dur,
0: yürüyün çabuk. Ne var yukarıda? Niye bağırıyordun?
1: Fare gördün değil mi karıcığım? Böyle kocaman fare.
0: Şuna bakın karışma.
3: Fare gördüm fare. Kocaman kedi kadar mı?
0: Görelim bakalım şu fareyi.
2: Kaçmıştır belki.
0: Sessiz sessinizi yürüyün yukarı. Çekin önümden çekin. Hani nerede fare?
3: Yok olmuş.
1: Kaçmıştır bizi bekleyecek değil ya.
2: Değil mi? Kaçmıştır tabii.
0: Ben sus be.
2: Ne oldu?
3: Demir şurada duruyor.
2: Herhalde orada mıydı?
0: Ne fısıldaşıyorsunuz orada bakayım ha?
1: Hiç vallahi ne olacak?
2: Yani fare diyor.
1: Evet, fare. Büyüklüğünden böyle.
2: Çişimi yaparken bir şiir daha yazdım bak.
0: Şimdi çişine de sana da başlarım. Aklınız sıra beni kandıracaksınız öyle mi?
1: Yok vallahi komiser bey abi.
0: Ne demek? Ben... Beni laf ebeliyle oyalamak istiyorsunuz ama yutmam.
1: Bunun kusuruna bakmayın siz. Ama babası 93 harbi zamanında Balkanların en iyi pişti oynayan adamıymış.
0: Ha? Pişti ha!
2: Ya pişti, pişti ya!
0: Anlat bakayım!
4: Arkadan valeyle kesmiş.
0: Ha, valeyle!
4: Herif iyi beyi düşünce vurmuş kafasına!
0: Pişti!
4: Tabii pişti!
2: Şef, buldum! Şef, ölüyü buldum!

0: Nerede?
1: Buradaydı.
0: Bana bak, bilirsin şakadan hoşlanmam.
1: Ekmek kuran çarksın ki buradaydı.
2: Baba dönelim, acılara gidelim.
0: Bu evde 5 dakika daha durursak hepimiz çıldıracağız. Yürüyün gidelim.
3: Komiser bey, benim de biraz işim var, ben de sizinle geleyim. Başka zaman ama devam eder.
0: Çok kardeşim, önemli bir işim var.
3: Hayır, almaz.
0: Gitme ya, Allah aşkına gitme.
1: Ah, öldü.
4: Şef çok gecikti. Yatak odasında ışık var.
5: Nihat abi gelse de giremeyiz içeri zaten. Yatmalarını beklemeli.
6: Allah, nasıl oldu da bu kapıyı açık bıraktı ya?
0: Ayıp, ayıp! Allah kahretsin seni!
7: Niye kaçtın, gelsene!
0: Senin kadar yabani insan görmedim!
7: Yabani senin sülalendir!
0: Ağzın da bozuk!
7: Sen kendi ağzına bak!
0: Yahu niyetim seni korumaktı!
7: Ben kendimi korumasını bilirim!
0: Ama hortlağı görünce basıyorsun çığlığı, ya!
7: O başka!
0: İster misin gene senin odandan çıksın?
7: Hadi be, git işine!
0: Önce elektrikler sönsün! Etraf kapkaranlık kesilsin! Sonra bir de bakmışsın... Gırç, dolabın kapağı açılıyor. O sabahki herif ağır ağır üstüne geliyor böyle. Halbuki ben yanında olsam hiç korkmazsın. Bir sağ, bir sol, hayalet tamam, 2.80. Geleyim mi ha?
7: Gel, gel de tepende bir delik açayım.
6: Çıkan oldu mu dışarı?
5: Kimse çıkmadı abi.
6: Öyleyse ceset içeride. Şimdi içeri girin, her tarafı arayın. Ne yapıp yapıp Sami'nin üzerindeki mektubu bulmalıyız.
5: Daha yatmamışlar abi, ışık yanıyor.
6: Olsun, elektrikleri keseriz.
0: Yahu, ne olur birazcık anlayışlı olsan.
7: Ne yapalım, böyleyim işte. Beğenmiyorsan çeker gidersin.
0: Senin istediğin de o ya zaten. Halbuki... Hani bana evlenme teklif ettiğin gün var ya...
7: Olmaz olaydı keşke.
0: Hücremin önünde seni gördüğüm an içim öyle tuhaf oldu ki anlatamam. Allah'ım dedim. Ne olurdu şimdi hür olsaydım. Böyle melek yüzlü, böyle güzel, böyle tatlı bir sevgilim olsaydı. Sonra...
7: Sonra?
0: Hiç. Gözlerine kapıldım kaldım. Öyle güzel, öyle masum bir bakışım vardı ki. Ama çok inatçısın ha. Yahu kocanım ben senin kocan... nasılsa günün birinde...
7: Gene başlama!
0: Ne diyorsun, geleyim mi?
7: Vururum vallahi.
0: İnşallah hayalet yatağından çıkar da anlarsın benim kıymetimi.
7: Beni korkutmaya çalışıyorsun ama boşuna. Anneciğim!
0: Leyla!
7: Bu kadarı da fazla ama, aç şu ışığı!
0: Vallahi ben kapatmadım!
5: Leyla, duyuyor musun? Ayak sesleri var. Ben aşağıya iniyorum.
7: Kemal gitme! Ne olursun gitme! Anneciğim, korkuyorum.

0: sen de be!
1: Hortlağım ben, hortlak! Ben bir hortlağım!
0: Allah cezanı versin, ne işin var orada?
1: Oyuncaklarımı arıyordum, kaybetmişim, sonra hortlak olmuşum baktım.
0: Bırak o çarşafı!
1: Bırakmayacağım, hortlak oldum bir defa, Allah Allah!

0: Beceriksiz hayvanlar!
1: Bu suya düştük abi!
0: Şefik nerede?
2: Yakalandı.
3: Ne var, ne oluyor beyefendi?
0: Telaşlanma da git elektriklere bak sen! Yürü! Hadi yürüyün! Ne arıyordunuz evde? Konuş ulan! Konuş!
3: Allah!
4: Sen kurtar bari!
0: Tanıyor musun?
3: Bilmem. Nihat'ın adamlarından birine benziyor. Hmm,
0: tam tahmin ettiğim gibi. Konuş diyorum sana! Konuş! Kim öldürdü Sami'yi? Konuş!
4: Şey abi, şey vurdu! Şey...
0: Kim vurdu? Söyle! Saçmalama! Abi. İleri!
4: Allah Allah Allah Allah Allah Allah!
0: Kaçtı.
3: Kimdi?
0: Göremedim ki. Şimdi anladın mı masum olduğumu?
3: Bunu sen öldürmedin, ama ötekini?
0: Onu da başkaları vurdu.
5: Acaba kim? Kim?
3: Ne bileyim, ben bıktım artık! Bir tanesiyle uğraşırken şimdi bir de bu çıktı başımıza! Kaldırın bari şunu da gözüm görmesin!
0: Yardım et bana!
5: Aa, o amca ne yapıyor orada?
0: Elinin körünü!
5: Elinin körünü!
3: Ne olursun Kemal, bir şeyler yap, götür bunları buradan!
0: Nereye götürebilirim ki?
5: Mayolarını alalım, denize götürelim!
0: Hadi be sen de!
5: Yüzdürürüz onları!
0: Deniz! Ha. Deniz! Yaşa be ufaklık! 40 yılda bir iyi bir laf ettin!
5: Büyük reis, büyük laf eder!
3: Gidelim!
0: Hadi!
5: Aa, ben de geleceğim, ben de geleceğim!
0: Sen aslansın büyük reis! Ha. Evi kime emanet edeceğiz sonra? Bana. Sen şimdi burada nöbet bekleyeceksin! Ha.
5: Ben
0: tamam.
5: Nöbet bekleyeceğim, tamam!
0: Hadi!
5: Ben nöbetçiyim şimdi, tamam! Sola dön, rap rap! Sağa dön, rap rap! Sola dön, rap! Sola!
0: Hadi ol! Sola dön!
5: Hadi! Tamam! Nöbete, sola! Rap rap!

0: Then it drops one bullet.
1: Araba geliyor. Ha?
0: Gitti, kimse yok.

0: ¿Cómo?
1: Neler, ne oluyor? Ha? Cesetler.
2: Dayanamayacağım artık, dayanamayacağım.
1: Peki ama nasıl olur biz onları...
3: Ablaya ne yaptın be?
1: Hadi be, git işine sen de.
3: Vururum ha. İmkanı yok. Aa, bu amcalar gene gelmişler.
1: Ulan kahretsiz.
3: Ama uyuyorlar mı onlar? Yuu, orası ıslak! Ya bunlar uyurken çişli yapmışlar! Aç kaka amca! Çişli amca!
4: Alo! Oh, Nihat sen misin? Kurtar beni, kurtar! Allah aşkına kurtar! Ceset birken iki oldu! Hem biri kim biliyor musun? Senin adamlarından Şefik!
5: Allah kahretsin, tanımış Şefik'i! Evet! Denize mi attınız? Oh, kurtulduk desene!
4: Ne kurtulması, gene geldiler!
5: Kim? Kim? Kimler gelmiş?
4: Hortlaklar! Denize attık, kurtulduk dedik, eve geldik, baktık ki yan yana oturuyorlar salonda! Uf, çıldıracağım, çıldıracağım diyorum sana!
5: Korkma, bak ben hiç korkuyor muyum? Merak etme, birazdan oradayım! Denizden nasıl çıkıp gelirler be? Mektup? Mektup Sami'nin üzerinde yani, biz mahvolduk!
6: Ne yapacağız şef?
5: Gidip mektubu alacağız!
6: Mektubu mu alacağız?
5: Polisin eline geçerse hepimizi asma kabağı gibi sallandırırlar! Gidip mektubu alacağız! Ben içeriye giriyorum, mektubu bulmam lazım!
7: Aman Allah'ım, nedir başımıza gelenler? Sen bizim günahlarımızı affet, unut emrim!
5: Kemal nerede?
7: Yukarıda!
5: Geç öyle!
4: Bıktım artık! Bıktım bu ölülerden! Gidip her şeyi polise anlatacağım!
5: Yahu delirdin mi sen? Bak.
4: Bırak, rahat bırak beni! Her şeyi gidip polise anlatacağım!
5: Korkma sevgilim, kurtulduk artık! Bu serseriyi de polise teslim etme zamanı geldi!
3: Hay!
5: Ölüler nerede?
4: İçeride!
5: Yürü!
1: Gitme diyorum!
5: Yürü dedim!
3: Büyük şef takip ediyor!
7: Ayol sen beni bayram yeri beygiri mi zannettin? İn aşağı yoksa ezerim kafanı, in! Hadi çekil yanımdan!
4: Olamaz! Olamaz!
5: Gene mi kayboldular?
4: Allah'ım, bu hortlaklar deli edecek beni!
1: İyi ama nereye giderler?
5: Artık oyun bitti Kemal efendi! Nerede ölüler?
1: Cebimde!
3: Hangi cebinde bakayım abicim, hangi cebinde? Burada mı?
1: Doğru be!
3: Bulamadım!
5: Sen sus, gerizekalı sen de!
3: Ne vuruyorsun be, sana yardım edelim dedik!
5: Yatırtacağım şimdi!
3: Ben seni!
5: Artık kurtulamazsın, bu senin ikinci cinayetin!
1: Ne tuhaf değil mi? Acaba neden Şefik, tam katilin adını söylerken öldürüldü?
5: Orasını polis bulsun artık!
1: Sen öldürdün onu! Şimdi de suçu bana atıyorsun ki, Leyla sana kalsın! Az para değil, 50 milyon bu! Kaçırılır mı 50 milyon?
5: Ama kimseyi inandıramaz, Sami'yi ölümle tehdit ettiğini bütün kahve duymuş!
1: Ama cinayet gecesi ben buradaydım!
5: Ne malum?
1: Ona sor!
5: Leyla o saatte uyuduğunu söylüyor! Konuşsana sevgilim! Uyuyordu Leyla, sen de dışarı çıkın!
1: Bırak bu masalları! Senin gözünü para hırsı bürümüş! Leyla'yı da mirasa konayım diye sever görünüyorsun! Küstah! Hiçbir erkek sevdiği kızı başka bir erkekle baş başa bırakmaya razı olmaz! Hatta kızın yanında benim gibi yalandan temin edilmiş mantar bir koca olsa bile! Ya!
4: Eyvah polisler!
3: Polis?

0: Eyvah.
1: Ne yapayım? Siz bunların icabına bakın, ben onları oyalarım.
2: Oldu, dur. Sen... Ne yapalım?
1: Çekil canım.
2: Önümden çekil, ben kolumdan
3: çekil. Açın şu kapıyı be! Bir saattir çalıyoruz, neredeydiniz?
4: Duymadık da.
3: Ne var içeride?
2: Hiçbir şey yok.
5: Yüz bin mi dediniz aziz dostum? Katiyen olmaz. Son zamanlarda ham maddeler üzerine gelen zammı unutuyorsunuz galiba.
3: Ne oluyor burada?
5: Oo, hoş geldiniz, beylerle iş konuşuyorduk da.
3: Arayın etrafı hadi. Sen gel buraya, beyler beklesinler biraz.
5: Kusura bakmayın beyler, şimdi geliyorum.
3: Hadi.

0: Söyle bakayım, Sami'nin öldürüldüğü gece neredeydin?
1: Ha, Sami öldürüldü mü?
0: Aa, bilmiyor musun?
1: Yo, ben evden hiç ayrılmadım.
0: Peki, nasıl ispat edersin?
1: Vallahi çıkmadım ya, Allah Allah! Ya, isterseniz Leyla'ya sorun.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
6: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
9: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
10: Bakın,

0: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: 24 yıl önce o coşkuyu birlikte yaşamıştık. Ve bugün yine ülkece paylaşıyoruz. Geçtiğiniz her yolda hep sizinleyiz çocuklar. 25 yıldır keyfin
7: gelsin, yemek sepe. 25 yıldır hep seninle.
8: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
9: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
10: O zaman markete gidelim.
9: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
11: Hoş geldin.

0: yapmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termo Cool'la serinliğini koru.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
8: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
9: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
10: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
11: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
12: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
13: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
14: O zaman markete gidelim.
13: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
15: Hoş geldin.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
6: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
5: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
8: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.

0: Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
8: Bu da hala peşimde.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel. Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var.
7: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
5: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
10: Servis geldi. Çanta hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: Ne istiyorsun benden?
1: Seninle oynamaya geldim.
0: Sen kaka bebeksin, ben senden oynamam be.
1: Ama sana ne cici oyuncaklar alacağım.
0: Al da görelim.
1: Ver bakayım
0: bak
1: para o kağıdı. Ver o kağıdı bana.
0: Ver.
1: Bak verirsen sana bisiklet alırım. Kamyon alırım. Otomobil alırım.
0: Tayyare de alır mısın?
1: Alırım tabii ya, almaz mı?
0: Bakkaldan alırsın değil
1: tabii
0: mi?
1: Tabii bakkaldan alacağım, ver bakayım.
0: Yoo, enayiye bak, bakkalda tayyare satarlar mı beni? Kandırdın beni, vermeyeceğim, polis amcalar.
1: Ver onu bana! Bak sana ne diyeceğim. Sen bana mektubu ver, ben de sana bunu vereyim.
0: Aaa, olur mu? Ne cici?
1: Ya, ver bakayım mektubu bana.
0: Yok, tayyarenin anahtarını önce sen ver. Aaa, ne cici? Anahtarı bendedir, anahtarı bendedir.
2: Tahkikatın sonuna kadar seni tevkif etmek mecburiyetindeyim.
3: Fakat yemin ederim ki cinayette hiçbir ilgim yok.
1: Var! Komiser bey, size Sami'nin katilini takdim ederim. Kendisi içeride yatıyor zavallı.
2: Nerede?
1: O delinin odasında.
2: Şimdi yakıyı ele verdin Kemal efendi.
3: Ama ben bir şey yapmadım ki.
1: Yalan söylüyor. Ben cinayeti işlerken ben gözlerimle gördüm.
2: Gördün mü?
1: Tabii gördüm. O gece arabayla Sami'nin oradan geçiyordum. Birden evden silah sesleri duydum. Kemal elinde bir silahla Sami'nin cesedini kendi evine doğru sürüklüyordu. Sonra da bildiğiniz gibi durumu size bildirdim.
3: Yalan söylüyor. Size yemin ederim ki o gece hiç evden dışarı çıkmadım.
1: Bir katilin yemininden ne olur ki? Leyla uyuduktan sonra çıkmıştır mutlaka. İsterseniz ona sorun.
4: Olamaz.
1: Ama sevgilim...
4: Olamaz. Çünkü o gece hiç uyumadım.
1: Fakat... Ben...
4: Elimde tüfek vardı. Kemal de sabaha kadar karşımda dikildi durdu. Sonradan da uyur gibi yaptım.
2: Ne diyorsun bu işe?
1: Vallahi şaşırdım kaldım. Herhalde yanılmış olacağım.
5: Düdüt! Böyle yanlışlıklar bazen insanı ipe götürür. Ne o, yoksa beni tanımadınız mı? Doğrusu sana karşı çok mahcubum. Sami'nin cebinden sana yanlışlıkla başka mektup vermişim, bak. Doğrusu burada.
1: Kimsin sen?
5: Başkomiser Hüsnü, hürmetkarımız.
4: Aa, nasıl olur? Siz benim akraban...
5: Maalesef değilim. Rahmetli amcanız beni sizlere öyle tanıttı. Aslında bu adamın uzun zamandan beri kirli işler çevirdiğini biliyordum. Mesela... Ama elimizde delil yoktu. Aranıza girdikten sonra bacının da yardımıyla her şeyi hallettik, üst tarafını biliyoruz.
1: İspat edemezsiniz.
5: Sami'ye yazdığın mektup her şeyi açıklamaya kâfi. Durun, silah atmayın. Bütün tedbirler alındı, kaçamaz. Gelin benimle.
6: İmdat! Kurtarın beni buradan!

0: Silahın yoksa girebilir miyim?
1: Katiyen, hele bir gir de gör.
0: Kız bak, vallahi kafam kızıyor, fena dövüşem ha.
1: Yok canım, kolaydı.
0: Bak kıracağım camı çerçeveyi şimdi.
1: Ateş ederim.
0: Bu kadar bekledikten sonra ölsem de fark etmez. Kilidinin de...

0: Ben de pijamalarımı isterim ama.
1: Getiririm şimdi.
2: Ah, kusura bakmayın, son defa buraya saklamıştım. Giderken almayı unutmuşum.
1: Hüsnü abi gidiyor artık.
0: İlk defa ne söylediğini anladım.
1: Ne diyor?
0: Bize ömür boyunca mutluluklar diliyor.

0: Sarlı aldığım zaman herkes güldüydü bana. Arkı yapıp suyu getirene kadar çok uğraştık. Sal ol Amzi'yi görsen. Fazlasını vereyim, tarlıyı bana sat diye dolanıp durur çevrende.
1: Olmaz! Hiç satılmaz. Oğlumuzun, Ali'min kısmeti bu tarla.
0: Deli mi oldun? Bunca emekten sonra satar mıyım hiç? Suyu getirene kadar neler çektim ben. Yazın sıcağında, kışın soğuğunda dağları delen sarada çıktı adım. Hamza delilensin dursun, satılacak bir karış toprağım yok benim.
1: Hele oğlunuz bir büyüsün. Eli kazma kürek tutsun. Daha da açılacak kısmetimiz inşallah. Ulu Tanrım bizim yüzümüzü güldürmeyip de kiminkine güldürecek?
0: Su getirmek demiş. Sen istedikten sonra baraj bile yaparım bunu.

0: Zaloğlu Hamza'nın işi bu.
1: Varma üzerine. Kötü bir iş olur. Bebemizi düşün.
0: Kadın, aklın ermez senin. Hakkımızı şimdi aramadık mı bir daha hiç arayamayız. Bugün suyu kesen yarın yolumuzu keser.
2: Otur oturduğun yerde. Kadın işi değil bu dedim.

0: dur. Su benim, dere benim toprağımdan geçiyor.
1: Allah'ın suyuna kimse sahip çıkamaz. Su alınmaz, su satılmaz, kimseye de miras kalmaz. Alemin hakkını yemek size babadan miras kalmış. Ama beni ötekiler gibi belleme. Hakkıma el uzatanın elini kırarım.

Hey!

0: Peki, ateş edenin kim olduğunu gördün mü sen?
1: Görmedim kumandan bey.
0: Öyleyse kocanı öldürenin Zaloğlu Hamza olduğunu nereden biliyorsun?
1: Başka kim olabilir Hamza değilse?
0: Ama o saatte Hamza kahvede tavla oynadığını söylüyor.
1: İnanma hiç kumandan bey! Yalan söylediği besbelli.
0: Peki, ya şahitlerine ne demeli? Hamza ile beraber olduklarına yemin ediyor bunlar. Öyle mi? Sana sordum! O gün Hamza kahvede tavla oynuyormuş, doğru mu?
2: Doğru kumandanım. Ben de oradaydım. Mehmet Ali ile oynuyorlardı.
3: Bir gazosun olsun dediydim, dinlemedi. Harman sigarasını oynadık.
4: Evden çağırdılar o sırada. Oyunu bırakıp kalkamadı. Dursun'la haber yolladı rahat bıraksınlar diye.
5: Çaylarını ben demledim elimle. Hatta limonumuz yoktu da söylendi biraz.
1: Yalan! Yalan kumandan bey! Hepsi yalan! Para vermiştir Hamza bunlara. Nasıl da uyduruyorsunuz utanmadan? Kaç para aldığınızı da söylesenize! Söylesenize ha! Hepsi rezil kumandan bey! Hepsi yalancı bunların! Vicdansızlar! Ne susuyorsunuz? Söylesenize doğruyu! Söylesenize! Yazıklar olsun size! Pis korkaklar! Satılmış köpekler! Allah'ınızda mı yok sizin ha? Alim hiç büyümez mi sanırsınız? Yaptıklarınızı yanınıza kor mu sanırsınız? Kanıma kan isterim kumandan bey! İnanma bu Allahsızlara! Bu vicdansızlara, bu soysuz köpeklere inanma kumandan bey!
0: Hadi siz de çıkın dışarıya! Dışarı! Yaz! Şahitlerin ifadeleri alındı. Sanık, Zaloğlu Hamza'nın olay sırasında kahvede bulunduğunu beyan ettiklerinden

0: Ağlama annem. Ağlama yavrum.
1: Boyuna ver diyor. Sonra nasıl ödeyeceksin bilmem. Bu yıl rahmet olmadı, şu yıl böcek vurdu, yok Ali mektebe başladı. Bu işin sonu yok Iraz bacı.
0: Hele bu yılda müsaade et bize. Olmazsa bir çare düşünürüz elbet. Sarma Rüstem'a, bohçama koru. Bir tane de yaka alayım mı?
1: Pek, al bakalım.
0: Gel bakayım. Uzat kollarını.

Ben bana yakanı takayım. Kara önlüğü giyince zengin çocuklarından hiç farkın kalmadı. Kalk bakayım. Ne güzel yaraştı sana. Defter paran, kalem paran, bu da harçlı. İyi oku oğlum. İyi oku da büyük adam. Hükümet kapılarından hakkımızı başka türlü nasıl ararız? Zaloğlu gibi rezillerden nasıl kurtuluruz?

0: İçecek suyumuzu bile sırtımızda taşır olduk. Ulu Tanrım, rahmetini bu yılda göstermezse toprağımızı nasıl sularız? Borcumuzu nasıl öderiz koca Rüstem?
1: Ana! İzin verirsen bu akşam Hamzagil'in bendini sökeyim.
0: Olmaz! Hiç olmaz! Bulaşma sakın onlara! Allah'ın rahmeti yeter bize!
1: Sen bilirsin ana!

0: Hamza! Sana tarlamdan çık dedim, duymadın mı?
1: Meyras kadın, dinle beni. İki çift sözüm var sana.
0: Dinlemem! Kanlı mısın sen bizim?
1: Benden söylemesi. Tek başına güç yettiremezsin bu toprağa.
0: Sana ne? Tasası seni mi aldı?
1: Yok, bağısına elinden çıkacak. Gel inattan vazgeç. Sat şu tarlayı bana.
0: Uzattın zaloğlu. Çık dedim sana!
1: Hele şuna bak hele! Neyine güveniyorsun sen? Kara halinle başımı derde mi sokacaksın benim?
0: Allah belanı versin senin!
1: Al bakayım, dur! Dur! Hay Allah! Al bakayım! Kocam da anlamazdı doğru laftan! Kurusu!
0: Alim! Köpek!
1: Köpek! Hay Allah! Oğlum!

0: Ettiniz galiba. İyilikle verin toprağı dedik. Yoksa ben almasını bilirim.
1: Ana! Ana hey! Bir şey oldu mu ana?
2: Babanı kahpece vurduğu yetmedi. Hala toprağımızda gözüm.
3: Hey zalıoğlu! Erkeğimi yedin!

kanını aramadım şimdiye kadar. Oğlumuzu düşündüm. Körpecik bebemiz ezilmesin diye uğraştım hep. Ama ne çare, peşimizi bırakmaz Zaloğlu. Söyle bana Ahmet'im, ne yapsın Iraz?

Yemin et babanın toprağına el basıp kanımızı yerde bırakmayacağına yemin et. Oğlusun, kanını aramak sana düşer. Ulu Tanrım, ölmeden o günleri göster bana.

Borcumuz neyse bozdurur alırsın Rüstem Ağa. Artanı bir tamam anama teslim edilecek. Anama zulmetmeyin gayri.

0: Ben kurtulmayacak, kurtulmaz mı diyorsunuz? Allah'ın yazısı bu, kahveler, vallahi şey, düştük bir kere. Mektup alıyor musunuz? Öyleyse ben yazayım, bak, çare yok. Müşenin dostu olmaz. Sever.
1: Ana. Nen var ana? Ağlanacak sıra mı şimdi? Topu topu 10 günüm kaldı şunun şurasında. Ana, sende bir şey var.
2: Olmaz mı oğul? Bende dert biter mi hiç? Zaloğulları yolunu gözlüyor kasabada. Babamızın öcünü almadıkça yaşamak bize haram diyorlar. Oğlum, Alem, gel dinle beni, dönme kasabaya. Tarlayı satarız, parasıyla bir iş tutarsın şehirde.
1: Olmaz ana. Tarla babamdan yadigar. Satılmaz. Hem Ahmet'in oğlu korktu da kaçtı dedirtmem kimseye.
2: Etme oğul, vuracaklar seni dönersen. Babanın acısına zor dayandım. Seninkine hiç dayanamam. Gücüm kalmadı artık.
1: Korkma ana. Bir şey olmaz. Beni vurup da ellerine ne geçecek? Cezamı çektim ben. Hem öyle kolay değil adam vurmak. Hadi, üzme canını sen. Onlar da insan.

0: Sana da ne oluyor kız?
1: Babamın öcünü almak benim de hakkım. Çek elini.
0: Kan davasına kadınların bulaştığı görülmüş şey değil. Otur oturduğun yerde.
1: Oturmam. Senelerdir bugünü bekledim.
2: Anan seni yanlış doğurmuş Ayşe. Tam erkek olacakmışsın ama ne fayda. Bırak gelsin.

lütfen oğlum, ne olur vurmayın. Günahsız o. Bütün suç benim. Ne olur, yemin ederim. Bütün suç benim diyorum. Küçücük bir çocuktu. Eline ben verdim silah. Kıymayın garibim. Vuracaksanız beni vurun. Durun! Cezasını fazlasıyla çektim. Ne geçecek eliniz halim ölürse? Ayağını öpeyim. Ben ettim, siz etmeyin. Ayşe kız, sen kadınsın. Bari sen uyma bunlara. Yarın sen de anne olacaksın. Yavrum benim o. Kıymayın ne olur, yalvarırım.

0: Kurban olduğum Allah. Ver muradımı benim. Babamın canına kıyan canı ben kendi ellerimle alayım. Kim o?
1: Zaloğlu Dursun orada mı?
0: Ne yapacaksın?
1: Sen Ayşe olacaksın herhalde. Ne kadar da büyümüşsün.
0: Büyümüşüm, sana ne? Kimsin sen?

0: Tanımazsın. Sen hele Dursun Ağa'nı çağır.
1: Biraz evvel ağam şehre indi bir iş için. Ama neredeyse döner gelir.
0: Öyleyse beklerim.
1: Sen bilirsin.

0: Hiç görmedim seni köyde. Nerelisin sen?
1: Buralıyım. Ama uzun zamandır köyde değildim.
0: Neredeydin?
1: Ne yapacaksın?
0: Hiç, sordum işte. Adın ne senin?
1: Ali. Iraz'ın Ali.
2: Hangi cesaretle geldin buraya? Babasız büyüttüğün yetmedi mi bizi?
1: Ben de babasız büyüdüm. Benim ne suçum vardı?
2: Ne suçu varmış? Tezkelimeyi şehadet getir.
1: İndir şu silahını. İnsanca konuşmaya geldim sizinle.
2: İnsanlık senin neyine? Köpek gibi geberteceğim seni.
3: Her şey olmuş bitmiş. Beni öldürmekle ne geçecek eline? Cezamı fazlasıyla çektim ben.
2: Elimizden kurtulurum sanma. Nasıl olsa eninde sonunda gebereceksin. Babamızın kanını ödeteceğiz sana.
1: Ağaların senin gibi düşünmüyorlardır inşallah.

0: Kız Ayşe ne oluyor?
1: Ali şimdi buradaydı. Yaraladım onu. Kaçtı, ağaçların arasından kayboldu. Uzağa gitmiş olamaz.
2: Besbelli korkudan kaçıyor. Kaçan adam evimizde ne arıyordu? Bir iş var bu işin içinde.
3: Hey! Zavallıları! Önce beni dinleyin, sonra isterseniz öldürün!
1: Sakın dinleme ağam! Acıma o köpeğe!
3: Saklanma! Erkeksen çık meydana! Konuşacak sözümüz yok bizim!
4: Benim var zavol olursun! Hepimiz aynı memleketin çocuğuyuz! Birbirimizi kırmakta fayda yok!
5: Babamızı vururken düşüneydim bunu!
4: O da benim babamı vurmuştu! Anama ettiğini hepiniz biliyorsunuz!
3: Karılar gibi yalvarmayı mahpus damında mı öğrettiler sana?
4: Mahpus damında ya! Boyumdan büyük silahı anam elime verdiğinde adam vurmak oyun gibi gelmişti bana. Kanun fersah fersah ödetti cezamı. 14 sene bu, dile kolay. Yatmayan bilmez. Aynı çileyi sizin de çekmenize fayda yok. Gençsiniz, yazık. Allah'ın toprağı da suyu da bolanda olsun, hepimize yeter!
3: Ettiğin gevezelik yeter! Babamı öldürdüğün gibi ben de seni öldüreceğim!
4: Yazık! Hayvanlar gibi dövüşmek istiyorum!

0: Nerede Ali? Nerede dedim? Kaçtı mı yoksa? Söyle nereye gitti?
1: Gelmedi buraya. Gelmeyecekti.
0: Nereye kaçarsa kaçsın, arayıp bulacağız onu.

0: musun sen? Çok şükür Ali. Kurşun kemiğe değmemiş. Evimizi bastılar. Söyledim ben sana oğul. Gelme köye. Kudurmuş bunlar diye.
1: Evimi, köyümü, toprağımı çok özlemiştim ana.
0: Nesi var bu rezil yerin özlenecek? Şimdi ne olacak? Ya onlar seni öldürecek ya da sen onları?
1: Ben kimseyi öldüremem ana.
0: Ya onlar? Onlar seni bırakır mı? Kaç buralardan oğul, uzaklara kaç. Hasan dayının değirmenine git saklan. Seni görmesem de olur. Tek sağ olduğunu bileyim de.
1: Anam benim. Fakir anam. Garip anam. Bunu sana almıştım. Hep ıslanmış, renkleri birbirine geçmiş. Anam gayri kara bağlamasın dediydim.
0: Gün iyice yükseldi. Gideceksin buralardan.
1: Ana.
0: Çaresiz gideceksin oğlum.

0: Ne var Recep?
1: Diyecektim ki...
0: Geveleme! Ne diyeceksen de!
1: Ali haklı.
0: Nasıl haklı?
1: Babasını vuranın kim olduğunu sen de biliyorsun.
0: Biliyorsam ne çıkar? Hem bunu söylemekte maksadın ne senin?
1: Bu davanın sonu yok ağam, gel vazgeçelim. Cezasını fazlasıyla çekti, bir de bizden bulmasın.
0: Yufka yürekli rezil! Ayşe kadar da olamadın değil mi? Hep söylerim zaten.

Bu kadına hiçbir şey satılmayacak bundan sonra. Kaçarken düşünmedi mi oğlun cezasını sen çekersin bu işin? Ne bakıyorsun yüzüme? Ne bakıyorsun diyorum, çıldırtma, ne bakıyorsun?

0: Faydasız zaloğlu Dursun! Ne yapsan laf alamazsın ağzımdan! Bulamayacaksınız! Halimi öldürmeye gücünüz yetmeyecek hiçbir zaman! Söylemeyeceğim! Öldüremeyeceksiniz onu!
1: Yeter evladım! Kan davasına kadın bulaştırılmaz!

Ne haber Hasan dayı? Anamı görebildin mi? Yoksa bir şey mi ettiler anamı?

Hacca bacı. Ne etsek de duyurmasak alime olanları. Duyarsak kopar gelir. Ah yavrular.

Zaloğulları! Beni iyi dinleyin Zaloğulları! Anamın kılına dokunursanız bacınızın başına geleceklerden ben suçlu değilim! Çıkarmayın bunu aklınızdan!

0: Yılların anlasın bakalım kadın dövmenin ne demek olduğunu.
1: Korkmuyorum senden, ne istersen yap!
0: Ne biçim kızsın sen? Oturup evinde çeyizini hazırlayacağına, elinde silah intikam peşinde koşuyorsun.
1: Bu ne kadar sürer böyle, ağaların peşini bırakırlar mı senin? Nasıl olsa kıstıracaklar seni.
0: Dağlar geniş, fena mı? Dolanır dururuz beraber.
2: Affedersiniz, telaştan taksi zannettim.
3: Telaş ettiğinizi gördüm. Size yardım edebilir miyim?
2: Mezuniyet konserimiz var bugün.
3: Doğum gününü tebrike geldim abi.
4: Ama biçimsiz yer seçtim.
3: Biliyorum.
4: Kardeşimin elleri zedelenmesin diye kavgadan vazgeçiyorum.
5: Kanun, aşk gibi bir sebeple dahi olsa başkalarının huzurunu ihlal etmeyi suç sayar.
4: Nişanlandım diyor.
2: Aa, nişanlanmış mı? Hı-hı. Acele et.
3: Uçak kalkıyor.
6: Ucuz atlattınız.
4: Bir kol kaybederek.
7: Bu kadar gün geçti aradan.
4: Kabul, 10.000 vereceğim.
7: Kerim Bey'i çok beğendim doğrusu.
2: Sen evlen ki Tarık'a da sıra gelsin. Ah, Tarık'a telgraf çektin mi dönmesi için?
4: Görüyorum anne. Böylesi daha iyi.
8: Hicran, hicran, ben aşkımdan kalan.
9: Zulüm yarın 18'de TV4'te.
10: Çantam hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
12: kurdu. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
13: Baloncuklu Lipton mu?
14: Çok lezzetli.
13: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
12: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
15: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
16: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
15: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Kaç yıl geçti aradan. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Oma bu yolda seninle.
17: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Denemen lazım.

0: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
1: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel. Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
5: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
6: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
7: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
6: Üzüm.
7: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
6: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
7: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
6: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
7: Ceviz de buna çok yakışır bence.
6: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
7: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
5: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
6: İçim hayaller dolu.
8: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde. Hep aşkınla yaşarım.

0: Kupa yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
4: O zaman markete gidelim.
3: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
5: Hoş geldin.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor.

Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
2: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
3: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
1: Rivayetleri.
2: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
1: Söylenceleri.
2: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
1: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
2: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
1: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
4: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
5: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
9: O zaman markete gidelim.
8: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
10: Hoş geldin.

0: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
2: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
1: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyiyor. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Oma bu yolda seninle.

0: bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: Bakın.
3: Tam da leslik.

0: Kaç saattir yoldayız, hala izlerine rastlamadık. Belki dağdaki mağaralarda saklanmışlardır. Bir arasak.
1: Yüzlerce mağara var dağda, hangisini arayacağız? Çingene Rasim'i bulup iz sürdürmekten başka çaremiz yok. Gel.

0: Jamor Jajak. Çok üşüyorum. Biraz çalı çırpı topla da ateş yakalım. Sana söylüyorum. Duymuyor musun? Ateş yakalım diyorum.
1: Emredersin, yakalım. Yakalım da ağaların şıp diye binsinler tepemize.
0: O oyuncakla kendini koruyabileceğini mi sanıyorsun? Üçü de uçan kuşu gözünden vuracak kadar nişancıdır. Keklik gibi avlayacaklar seni uzaktan. Kullanmasını biliyor musun bari?
1: Öldürmeyi değil, yaşatmayı. İnsanca yaşamayı öğrettiler bana.
0: Vay vay vay, laflara bak sen. Antalya'nın mahpus damının yanında bizim marifin okulu beş para etmezmiş meğer.

Ali. Ali. Çok soğudu hava. Donacaksın. Ben ne de olsa alışkınım buraların havasına. Bu havada ateş görünmez dışarıdan. Kalk bir ateş yak. Hadi inat etme, hastalanacaksın sonra.

0: Bari sarın şunun bir ucuna.
1: Bakıyorum melek kesildin. Bu kadar yufka yürekliydin de ne diye ağaların önüne geçmedin zamanında?
0: O iş başka iş. Al şunun ucunu sırtına. Çöz şu ellerini. Of canım acıyor. Korkma, kaçmam bu havada bir yere. O kadar deli değil.

0: İki kişi yan yana daha iyi ısınır derlerdi de inanmazdım. Demek ki doğruymuş. Ne kötü talihimiz varmış. Aramızda kan davası olmasaydı belki de yavuklum olurdum. Ne şaştın? Güzel adamsın. Kaçardım sana vallahi. Yoksa beğenmez miydin beni? Çirkin miyim ben?
1: Güzelsin.

0: Öldür seni! Babamı öldürdüğün gibi beni de öldür! Öldür! Ne duruyorsun? Öldür diyorum!
1: Acımıyorum sana. Ama ne çare ki öldürmek de gelmiyor elimden. Al giy şunu, hastalanıp da bela alma başıma.

0: Hayvan fışkıları var, buradalar. Kuş olsalar uçamazlar artık.
1: Hey Ali! Orasın Ali! Her tarafın sarılı! Ayşe'yi teslim et, bağışlayalım canını! Çaren kalmadı, iyi düşün, bu son fırsattır!
2: Kandıracak başka adam bulamadı Dursun Ağa'nın. Mağaranın başka çıkış yolu yok sanıyor. Eksik olmasın Hasan Dayı, dağların sırrını verdi bana.

0: Mağarayı karış karış aradık, sen de gördün ağam. Çıplak attan başka canlıya rastlamadık. Nereye gittiler, ne oldular ben de anlayamadım.
1: Ali'den vazgeçtim, ya Ayşe'ye bir şey olduysa?
2: Ne olabilirmiş ona? Ali gibi 10 erkeğe bedeldir o. Kuluna bile dokundurtmaz.
0: Ağam, varın dinlenin. Ben izlerini bulur size haber veririm.

0: yanıma. Hele bu suya dokunduğunuzu görmeyeyim bir daha. Zaloğulları bana bulaştı diye bir haber salmalıyım ki Halime. Tutup bacınızı kaza geçiriversin hemen. Yapar da vallahi, hiç bakmaz gözünüzün yaşına. Hele şunlara! Hala durup bakarsınız bir de! Yıkılın karşımdan çabuk!
1: Bu rezilliğe katlanamayız, yürüyün! Ali köpeğini bulup gebertmedikçe durup dinlenme karan bize!

0: Merak edilecek bir şey yok. Birkaç gün misafirim olursunuz, bir şeyi kalmaz.
1: Kurtulur mu dersin Hasan dayı?
0: İyi ki emmişsin zehri, yoksa kurtulamazdı. Kalanını da söker atar Hasan dayının ilacı. İnşallah üç güne varmaz, ayağa kalkar gelinimiz. Yükte döşekler var, seversin kendine. Kuşluk vakti biraz daha ilaç yedirirsin.
2: Nerede ağlarım? Ağam! Yılan! Kurtarın, kurtarın beni bu yılandan! Öldürün, izin başını! Dursun ağam, çabuk yetiş! Bırakma bacını! Bırakma beni! Öldürdünüz mü? Öldü demek! Oh! Alın! Alın çabuk! Alın bu yılanları! Ali! Ali!

0: Aslı Hansa, neden kalktın yatağından?
1: Kimsin sen? Neresi burası?
0: Korkma kızım, yabancı yer değil. Ali getirdi.
1: Nerede Ali, nerede?
0: Meraklanma, bırakıp kaçmadı seni. Köye un götürmeye indi. Neredeyse döner gelir. Otur hele. Aferin, akıllı kızmışsın. Adamın Yavuz'una kaçtığından belli. Sezdirmiyor ama çok seviyor seni. Kaç gündür yemedi, içmedi, hep başında bekledi.

0: Kaç gündür buradayız?
1: 5.
0: Burada mı kalacağız hep?
1: Ne yapacaksın, bir acelen mi var?
0: Kaçmazsan ağlarım izini bulur.
1: İyi. Tutar tırnaklarımı sökerler, gözünün önünde derimi yüzüp etlerime tuz basarlar. Sen de seyreder keyiflenirsin, fena mı?

0: İhtiyar, bir kızla bir adam arıyorum.
1: Yok kimse burada beyim. Ne arasınlar dağ başında? Yok kimse dedim ağam.
0: Dur bakalım babalık, ne kuşkulandın öyle?

0: Tanrı beni affetsin. Utanıyorum kendimden.
1: Utanma. Utanacak ne var? Doğruyu buldun sonunda. Dünyaları bağışladım ben. Hala neden ağlıyorsun?
0: Bırak da doya doya ağlayayım ömrümde bir kere. Ağlamayı bile yasak ettiler bana. Kadınlığımı, kızlığımı bilemedim hiç. Doğdum doğalı, kan, silah, ölüm. Başka bir söz duymadım.
1: Kadere razı olmak lazım. Başka çaremiz yok. Ben yaşadım mı hayatımı sanki? 11 yaşımda girdim mahpus damına. Tam 14 sene yattım.
2: Iraz bacı, ne haber Ali'den?
3: Ne haber olsun Hatça bacı? Ala geyikler gibi dağdan dağa gezer durur biçare.
2: Zaloğullarının Ayşe'den de hiçbir haber yok. Ne dersin bunca zaman ateşle barut yan yana?
3: Ağzından yel alsın, o ne biçim söz? Helal süt emzirdim ben Ali'mi, hem de kanlısıyla.
2: Olan olduysa da sana ne dokunur? Ağaları düşünsün kızın.
3: Sana olmaz dedim Hatça bacı! İyice duymadın mı yoksa?
2: Duymasına duydum ya... Kasabada herkes...
3: Herkes ne bilirmiş? Ben kefilim oğluma!

0: Ayşe. Ayşe, neyin var?
1: Yok bir şeyim, şimdi geçer. Başım döndü bir de.
0: Yoksa?
1: Evet Ali. Çocuğunu taşıyorum karnımda.
0: Ayşe.
1: Yapma Ali. Yapma, bir duyan olur.
0: Duysunlar. 3-5 ordu bir olup da öyle gelsinler üstüme. Çiçeğim, gelin Ayşem, oğlumun anası. Varalım Hasan'dayı bulalım, müjdemizi verelim, nikahımız kıyılsın.
2: Allah'ın emri, peygamberin sünneti, İmam-ı Azam'ın kavli üzerine nikahınızı kıydım. Allah hayırlı geçinmeler versin.

0: Ayşe. Ayşe. Bacım, Ayşe bacım.
1: Kenan.
0: Bacım. Bacım.
1: Ağam, ne olur affet beni, affet.
0: Ayşe. Aslan bacım, demek kurtuldun ha. Ben size dememiş miydim Ayşe bu, bir punduna getirir kaçar diye.
1: Hayır, kaçmadım ağam.
0: Kaçmadın mı? Öyleyse nasıl kurtuldun elinden? Kız sende bir şey var, söyle hele.
1: Yalvarmaya geldim ağam sana. Elini ayağını öpeyim.
0: Ne yalvarması kalk, derdin ne senin?
1: Dünyanın en iyi insanı o. Ne olur bağışlayın onu.
0: Sus, sus! Ne dediğini bilmiyorsun. Babamızın kanlı gömleğini önümüze atan sen değil miydin ha?
1: Gözümü kan bürümüştü o zaman. Ama şimdi doğruyu buldum. Öldürüp ne geçecek elimize? Hapislerde çürüyeceksiniz. Yeter, bitsin bu kan davası.
2: Allah kahretsin. Ağam, etti bu. Ali ile birlik olmuş.
0: Ne etti bu herif sana, doğruyu söyle. Yoksa kötü bir şeye mi zorladı?
1: Hiçbir şeye zorlamadı. Kendi isteğimle oldu her şey.
0: Ne?
1: Nikahlandık Ali ile. Karnımda çocuğunu taşıyorum.
0: Nasıl? Nasıl yaptın bunu? Kanlımız olduğunu düşünmedin mi?
2: Kasabada nasıl dolaşırız? İnsan içine nasıl çıkarız?
0: İki paralık ettin hepimizi! Zalonlu namını çamura buladın!

0: Söyle, söyle diyorum. Nasıl yaptın, nasıl yaparsın bunu? Söyle, söyle de bakacağım seni. Söyle, söyle.
1: Aman etme, bağışla, ne olsa bacımız bizim.
0: Bacım bacım yok benim, artık yok, yok, yok. Yürüyün, biraz karısı düşünsün şimdi başına gelecekleri.
2: İsterseniz beni öldürün ama anasına dokunmayın.

Recep'im, sen onlara benzemezsin. Ayşe başın kurban olsun sana. Çok kötü bir işe niyetli bunlar. Önlerine geç, bırakma, ne olursun.

Yes.

0: erkekliğe sığmaz bu iş. Yapma, kurbanın olayım.
1: Çekil, karışma.
0: Olmaz ağam.
1: Karış

0: Ayşem. Ayşem, ne yaptılar sana? Söyledim. Gitmeyecektin, bulaşmayacaktın onlara. Bunun hesabını soracağım.
1: Halim! Gitme! Yalvarırım, gitme! Kudurmuş onlar. Bana yaptıklarının ehemmiyeti yok. Hiç ehemmiyeti yok. Ama...
0: Ama ne?
1: Anam! Anama!
0: Anama mı? Anama ne yaptılar, söyle! Söyle!

0: Her gün bir can alıyor hastalık. Doktor vaktinde geleydi böyle olur muydu Hasan? Minik Ayşen hele büyüsün. Huriyen onu şehre götürecek.
1: Sen doktor olacaksın, ben tarlada bir köylü.
2: Yarın hemen başlıyor musun okula Ayşe?
3: Kısmetse, parlamıyor, bir kat daha cila geçir.
4: Evlere hizmete gittiğini bile bilmeyecek.
0: Ne var bunda, ayıp mı?
3: Ellerine sağlık Huriye Hanım.
5: Melahat'in süt annesi.
0: Ben sana uyamam.
3: Trotamız şaştı galiba.
5: Güzelliğiniz gözlerimi kamaştırdı.
4: Anne, mesele çıkarma.
0: Sus bakalım.
3: Şehir çok değişik.

0: yetişmeseydim... ...kızım Ayşe de şimdi Melahat'im gibi perişan olacaktı hakim bey.
1: Kızım Ayşe, yarın 16.15'te TV4'te.

0: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
1: Biz buraya eşimle açtık. Hayalimizdi.
2: Aile gibi olduk artık.
1: Biz birlikte çalışıyoruz. Birlikte kazanıyoruz.
2: Birine bir şey olsa hepimiz koşuyoruz.
1: Bu otel her birimizin sigortası.
3: Bu otel tüm çalışanlarınızın sigortası. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
4: Hakan abi.
5: Ardan, senin ne işin var burada?
4: Abi benim rüyamdayız.
5: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
6: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
4: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
7: Vay vay vay. Çocuklar.
6: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
7: Futbolu beni bırakmadı be Mert'im. Semih, erkencisin.
8: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: Milli takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
4: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
5: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
4: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
5: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.

0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
1: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
0: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
3: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
4: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
3: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Oma bu yolda seninle.
5: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu?

Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Dardanel ton balığı 299 lira.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
4: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
5: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
3: Rivayetleri.
4: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
3: Söylenceleri.
4: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
3: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
4: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
3: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
6: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
7: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
8: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol!
11: Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
12: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
13: L'Oréal Paris'ten True Matte Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Matte Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.

0: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
1: Ama bir mucizeye gerek var.
0: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
1: İşte bu Fairy mucizesi.
0: Fairy 30 dakikada mucize.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık.

0: Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Haz peşindeysen.
4: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
5: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
6: Bakın.

0: Amcam, seni istemiyor.
1: Ben ikna ederim onu.
2: Amcanız sizlere umur olup vefat etti.
3: Nihat Bey'le evlenecek olursanız bu 55 milyon hayır cemiyetlerine kalacak efendim.
1: Şimdi hemen gidip idama mahkum edilmiş birini bulacağız.
4: Ne iştir ya? Böyle fıstık gibi bir karın olsun, iki gün sonra da asıl.
5: Hakiki katil gelip teslim oldu, itiraf etti.
6: Sevgili karıma kavuştum artık.
0: Edepsizlik etmeyin lütfen.
7: Geleceği varsa göreceği de vardır.
6: Neymiş göreceğimiz?
8: O amca niye yatıyor öyle?
6: Uykusu gelmiş de evladım şey.
9: Kemal mi?
7: Evet.
9: Kahvede de ölümle tehdit etmiş.
6: Lafın gelişi.
7: Vallahi oğlum, kendi elimle yerleştirdim abi.
1: Bu gece eve gidip cesedi bulmamız lazım.
10: Bu suya düştük abi.
1: Şefik nerede?
6: Yakalandı.
1: Acaba neden Şefik?

0: tam katilin adını söylerken öldürüldü.
1: Orasını polis bulsun artık.
0: O gece hiç evden dışarı çıkmadım. Leyla uyuduktan sonra çıkmıştır mutlaka. İsterseniz ona sorun.
2: Olamaz.
3: Bebek gibi maşallah. Birazdan TV4'te.

0: kendi ayağınla gelir artık. Ne o Kenan? Sen de Recep gibi yufkalaştın mı yoksa?
1: Yok ağam. Erkeğe zamdolsun.

Zavallıları! Zavallıları! Neredesiniz? Geldim işte! Erkekseniz çıkın meydana! Zavallıları! Kalleşler! Erkekseniz çıkın diyorum!

0: Kenan yok artık. Bütün zaloğullarının kökünü kurutacağım.
1: Geberteceğim, geberteceğim seni.

0: Kenan'ı öldürdü. Kenan'ı öldürdü, anlıyor musun? Ali köpeği neredesin?
1: Orada!

Çek tetiği. Çek kardeşim. Kıydı hepimize. Acıma köpeğe. Bitirdi zalloğullarını. Ben büyüttüm seni babamız ölünce. Helal etmem hakkımı. Vur diyorum. Vur. Ağam. Dokunma bana. Ne biçim erkeksin sen?

0: Amcam da artık bizde kalacak dedi.
1: Bacı, bana çabuk Hülya'yı çağır.
2: Başüstüne efendim.
3: Kalp zayıflama emareleri gösteriyor. Damar tıkanıklıklarına da dikkat etmek lazım.
4: Ülserden dolayı perhiz tavsiye edeceğim. Zaten böbreklerinden biri çalışmak. Bakın beyefendi.
3: Beyefendi, size yeni ilaçlar yazdık.
1: İğneler, iğneler. İğne deliklerinden görünmez oldu be. İlaç diye diye ne böbrek kaldı ne de mide. Defolun. Bana iyi gelen bir tek ilaç var, işte o da bu.
4: Aman efendim, nasıl olur kalbiniz beyefendi, olamaz böyle.
1: Defolun, defolun diyorum size, defolun. Sen kal kızım, sen kal yavrum, sen kal.
0: Beni istekmişsiniz amcacığım.
1: Sen birazdan gel de tansiyonumu
0: peki
1: öl.
0: Peki efendim.
1: Ne olacak senin halin?
0: Hangi halim?
1: Dün akşam gene geç gelmişsin, hem de çakır keyifmişsin.
0: Hiç bile değil amcacığım, sana yalan söylemişler.
1: O Nihat olacak serseri, seni de kendisine benzetti sonunda.
0: Ama amcacığım, ben onu seviyorum.
1: Seviyormuş. İyi halt ediyorsun. Başka erkek kalmadı dünyada sanki. Bak yavrum, Nihat karanlık herifin biri. Öyle bir adama kız mız vermem ben, anlaşıldı mı?
2: Avukat bey geldi efendim.
1: Peki peki, buyursun.
0: Amca.
1: Ne var?
0: Nihat bugün sizden konuşmaya gelecekti.
1: Ne? Katiyen olmaz, yüzünü görmek istemiyorum. Siz de beni deli mi edeceksiniz? Bak bu... aklını başına topla, koskocaman kız oldun artık.
2: Merhaba efendim, merhaba küçük hanım.
1: Gel bakalım, merhaba, otur şöyle, tel tacısın gene.
2: Aman efendim, zat-ı haliniz de öylesiniz.
1: Bunun hikmeti de işte bu.
5: Aha, merhaba. Ne o, üzgün görünüyorsun.
0: Amcam, seni istemiyor.
5: Ben ikna ederim onu.
0: Sakın ha, kovarım dedi. Zaten gene heyheyleri üstünde bugün. Hiç gözükmesen daha iyi.
5: Üzülmesen, her şey yoluna girer. Akşam kulübe gidiyor muyuz?
0: Bakalım, amcamı atlatabilirsem.
6: Korkuttum ya, oh ya.
1: Bir kere en mühim madde şu olmalı. Yeğenim 55 milyonluk servetime kavuşabilmesi için nişanlı posunda kezen ahmaktan uzak durmalı.
2: Nasıl emrederseniz beyefendiciğim.
6: Ne yapıyorsunuz siz burada?
1: Ancak Nihat'tan başka birisiyle evlendiği takdirde benim tek varişimdir Leyla.
6: Versene onu bana.
2: Çok rica ederim, bir saniye.
6: Anne be, vermiyorum be. Biz amca ne olacak, kanka amca ne olacak?
1: Evladım sen bisikletine binsene.
6: Bilmiyorum işte, bilmiyorum. Bu amcanın bisikleti yok değil
1: yok,
6: mi?
1: Yok yok.
6: Oh ya bisikleti yok ya, oh ya bisikleti yok ya, oh ya bisikleti yok ya.
5: Kusura bakma.
6: İçtin mi?
1: Biliyorsun akrabam işte. 37 yaşında ama kafası pek evet, gelişmedi.

0: Ya, yakaladım, yedim seni! Gel buraya!
1: Aa. Aman Allah! Aman! Ha, küçük hanım!
0: Kara şeytan!
1: Küçük hanım!
0: Al bunu!
1: Ay, dur, çekil Münzül sen oradan!
0: Al!
1: Küçük hanım!
0: Al bunu da kara şeytan!
1: Küçük hanım! Aman! Ah, küçük hanım, kalk, kalk, kalk!
0: Ama sen hızlı koşuyorsun, oynamam!
1: Ay, senin oyunun da yerlere basın, seni dünya olsa...
2: Sen de bu gürültü ne oluyor be?
1: Küçük hanım! Amcanız sizlere umur olup vefat etti.
2: İyi, iyi, kesin gürültüyü at.
0: Oh!
2: Amca!
1: Amca! Hadi! Amca!
3: Efendim, pek kıymetli ve muhterem amcanız vefatından sonra açılmak üzere bir vasiyetname yazdırmıştı. Bu vasiyetnamenin...
4: Uzattın avukat efendi, aç da oku şunu hadi.
3: Fakat efendim...
4: Hadi, hadi,

0: Madde 1. Yeğenim Leyla'nın Nihat isimli bir serseriyle... Affedersiniz, burada öyle yazıyor.
1: Zarar yok, devam et.
0: Evet, Nihat isimli bir serseriyle alakadar olduğu malumdu. 55 milyonluk servetin intikali için ilk şart Leyla'nın Nihat'tan başka biriyle evlenmesi ve bu evliliği en az 3 sene sürdürmesi.
2: Yani?
0: Yani Nihat Bey'le evlenecek olursanız bu 55 milyon hayır cemiyetlerine kalacak efendim.
3: Amcan da açık kapı bırakmamak için elinden gelen her şeyi yapmış.
2: Ben bu mirastan vazgeçeceğim galiba.
3: Deli misin sevgilim? Sen benim için milyonlardan çok daha kıymetlisin. Ama durup dururken de ne diye vazgeçesin, değil mi yani?
2: İyi ama ne yapalım?
3: Bilmem. Bir çare bulmamız lazım.
4: Yazıyor, idam mahkumunu yazıyor. İdam mahkumunu yazıyor.
3: Buldum galiba. Hem mirası almak hem de evlenebilmemiz için bir tek çare var. Bu bir iki gün içinde birisiyle evleneceksin. Kocan hemen ölecek. Yanlış düşünme, biz kimseyi öldürmeyeceğiz. Adam kendiliğinden ölecek.
2: Hiçbir şey anlamadım söylediklerinde.
3: Şimdi hemen gidip idama mahkum edilmiş birini bulacağız. Herife 3-5 kuruş para verdik mi oldu bu iş. Evlenecek seninle, birkaç gün sonra asılınca da... Yanlış duydum galiba.
2: Hayır, doğru duydunuz. İdam edilecek bir mahkumla evlenmek istiyorum.
3: Fakat bu nasıl olur?
2: İşin o tarafından size ne? Evlenmek isteyen benim.
3: Vallahi orası öyle ama... Beyefendi, acaba siz bize idamlıkların listesini verebilir misiniz?
5: Bizde sadece bir kişi var idamlık. O da Şişli canavarı Kemal.
3: Fevkalade! Tam aradığımız adam, değil mi sevgilim?
2: Aa, ne kadar iyi sevgilim.
5: Sevgilim mi dediniz?
3: Evet, nişanlımdır.
5: Nişanlınıza koca mı arıyorsunuz? Yani kocanıza nişanlı... Bir dakika, çok karıştı bu iş galiba.
3: Bir dakika beyefendi. Acaba Şişli canavarının kendisiyle görüşebilir miyiz?
5: Şaka etmiyorsunuz ya.
6: Sende var galiba biraz. Yahu masumuz diye yırtındık durduk, kimse dinlemedi. Şimdi de sen gelmiş evlenmek istiyorsun. Benimle evlenmek, bir cesetle evlenmekten farksız yani.
3: Bizim de istediğimiz o zaten.
6: Anlamadım.
2: Bakın anlatayım. Ortada bir miras meselesi var. Fakat bu parayı alabilmem için nişanlımdan başka biriyle evlenmem lazım.
6: Yani ben senin kocan, bu da nişanlın olacak öyle mi?
3: Yahu bundan ne çıkar, sen alacağın paraya bak.
6: Doğru. Nasılsa iki gün sonra asacaklar beni. İyi ama müstakbel karımın nişanlısı. Kefenin cebi yok. Ne yaparım ben parayı?
2: Orasını siz düşünün artık. 50 bin yeter mi?
6: Yok yahu, vallahi mı?
2: 60 bin.
6: Canım ben yani az demek istemedim, yani demek istiyorum ki...
3: 70 bin.
6: Vay canına, kilom tam 1000 liraya geldi.
2: Bitirelim artık bu işi, 100 bin.
6: Dışarıdayken 5 para etmezsin derlerdi, tam asılacakken kıymete bindik, iyi mi?
3: Evet. Netice?
6: Valla işletme vergisiyle beraber 150 bine olur bu iş.
2: Anlaştık o halde.
3: Hı? Yok ya. Eğer bir mahsuru yoksa, yarın memurla gelir, nikah işini de hallederiz müdür bey.
5: Hiçbir mahsuru yok, hiçbir mahsuru yok, hiçbir mahsuru yok, hiçbir mahsuru yok, hiçbir mahsuru yok, hiçbir mahsuru yok, hiçbir mahsuru yok, hiçbir mahsuru yok, hiçbir...
3: Nerede kaldı bu herifte be? Hayatta beklemek kadar kafamı bozan bir şey yok.
7: Allah! Ne oldu? Merhaba!
6: Merhaba sevgilim.
2: Merhaba.
5: Efendim, evvelden beri deli gibi sevişirlermiş, benim ısrarım üzerine oldu bu iş. Yani ben olmasaydım, gazeteye şöyle yakışıklı bir de resmimi koyun olmaz mı? Evet, yani benim sayemde olan bu evlilik, meslek hayatımda...
8: Hiçbir tesir altında kalmadan Kemal Yılmaz'ı kocalığa kabul ediyor musunuz?
2: Ediyorum.
6: Ne iştir ya? Böyle fıstık gibi bir karın olsun, 2 gün sonra da asıl... Sen daha önce neredeydin be?
2: Saçmalamayı bırakın lütfen.
3: Şu işi bir an önce bitirsek...
8: Siz Leyla Erdem'i hiçbir tesir altında kalmadan karılığa kabul ediyor musunuz?
3: Beyefendi size soruyor.
8: He? Karınız olarak kabul ediyor musunuz?
6: Sana ne ya? Allah Allah! Ederim etmem! Sen ne karışıyorsun ya?
7: Yaşa be abi, at ağzına 2 tane şunun, Allah!
2: Kaçıl bakayım sen şuradan! Rica ederim, şakanın sırası değil, işimize bakalım.
6: Ulan dünya, ne kavanoz diplisin sen be!
1: Ediyorum, kabul ediyorum.
5: Şuraya bakın, aşkın büyüklüğüne bakın. Emin olun, eğer ben olmasaydım bu evlenme olmazdı. Kemal intihar ederdi mutlaka. Halbuki onu bizim asmamız lazım. Demek ki burada benim vazife şinaslığım ve...
9: Ay, pasta yer misin amcası? Çok karıştın. Bir resim de böyle alın.

0: Dün evlenen şişli canavarı Kemal nihayet asılıyor. Ah be ah! Şu yalancı şahitlik edip de beni ölüme mahkum ettiren herifle kozumu paylaşamadan gidiyorum ya. Yuh olsun bana!
1: Bırakın gırgırı be! Orhan'ı dar ağacında görmeden sevinme! Ne dediydi mahkemede? Ölsem bile intikam elim, yakını bırakmayacak dedi.
2: Boş ver o fiyakalı lafları! Bu gece sallanacak ya, sen ona bak!
1: Senin ifaden olmasaydı idam yemezdi.
2: Katildi, buldu cezasını.
3: Kemal'in asılacağı bu gecede daha neşeli olman lazım. Düşün bir kere, hem mirasa sahip oluyorsun, hem de evlenmemiz için hiçbir mani kalmıyor.
4: Ama bütün bunlar başka birisinin ölümüne bağlı olmasaydı keşke.
3: Bırak felsefeyi şimdi, biraz gülen.

0: Hazırım.
1: Heyecanlanma Kemal.
0: Uzatmayın, hazırım dedim.
1: Biz sana kurtulduğunu müjdelemeye geldik.
0: Nasıl, anlamadım.
1: İnsanlar hata yapabilirler, fakat ilahi adalet daima yerini bulur.
0: Yani, asmayacak mısınız beni?
1: 2 saat önce hakiki katil gelip teslim oldu, itiraf etti.
0: Öyleyse ben...
1: Evet Kemal, serbestsin.

0: Hey hey! Ayrola hemşerim, dikkatli dikkatli ne baktın?
1: Feyzullah Bey'in köşkü değil mi?
0: Ha, ne olacakmış?
1: Mimarisini beğenmedim de belki satarım.
0: Sen de kim oluyorsun ahbap?
1: Ben bu evin damadıyım.
0: Ben de Fatih Sultan Mehmet'im. Hadi git işine be! Bir daha seni bir civarda görürsem alimallah alırım karakola. Hadi bas arabanı!
2: Peki abicim, peki abi.
0: Tövbe tövbe!

0: Vay canına. Bizim hanım hiç de fena değilmiş ya. Öf be, kaç zamandır böyle bir yatakta yatmamıştım ha. Yiğit! Oğlum Kemal, ya rüya görüyorsun yahut da keçileri kaçırmak üzeresin. Dünya tersine mi döndün he? Hadi hayırlısı.
1: Ha, buymuş ya.
2: Ah zavallı, yoruldu herhalde. Sakın uyandırma. Kucağına al bari.
1: Gel bakalım. Hop, hadi.
3: Buguk, oh ya, kendimi taşıttım ya, uyur gibi yaptım, kandırdım ya, oh ya, oh ya.
2: Yorduk seni sevgilim.
1: Beni asıl yoran senin gibi bir meleğin şurama verdiği ağırlık.
2: Çok iyisin Nihat. Ama birkaç gün daha sabretmen lazım.
1: Seni delicesine seviyorum.
2: Sabah oldu. Her şey olup bitmiş midir acaba?
1: Ne olmuş mudur?
2: Şey, adamcağızı şey yaptılar mı yani?
1: Hiç şüphen olmasın sevgilim. Bu doğan gün aşkımızı müjdeliyor bize. Dünyanın en mutlu çifti olacağız, göreceksin.
3: Oh, oh ya, öptürmedim ya! Ne bakıyorsun, tanıyamadın mı?
2: Bu güzel gece için teşekkürler.
1: Aramızdaki bütün engeller kalktığı halde yukarısı hala kapalı mı bana?
2: Benden resmen evli olmadıkça hiçbir erkek buradan yukarı çıkamaz. İyi geceler.

0: Merhaba. Dur. Vapur düdüğü gibi ne bağırıyorsun ya? Duyan da biri boğazlıyor sanacak.
1: Siz.
0: Ne olmuş bana?
1: Hani sizi şey yapacaklardı?
0: Aa, şey yapacaklardı ama şey yapmadılar işte. Oo, hoş geldiniz. Şöyle buyurun rica ederim. Ayakta kaldınız.
2: Ne işin var burada?
0: Otobüs bekliyorum. Asıl aynı şeyi ben sana soracaktım. Senin ne işin var burada?
2: Saçmalamayı bırak. Çabuk defol buradan.
0: Kimin evinden kimi kovuyorsun be? Hem sabahın köründe paldır küldür yatak odama girin, hem de...
1: Nereden senin yatak odan oluyormuş?
0: Evli değil miyiz şekerim? Karı koca arasında senin benim olur mu?
1: Yeter artık.
3: Oh ya, korkuttum ya, oh ya!
0: Al bir tane daha.
3: Amma da baktı, sümükleri attı, amma da baktı, sümükleri attı.
0: Çattık be! Sen kimsin amca?
3: Ben amca değilim, ben Tom Mix'im. Bu var ya, bu da...
2: Kes be!
1: Sevgilim, hani bu gece şey olacaktı?
0: Kurtuldum! Şişli canavarı Kemal'in masumiyeti anlaşıldı... ...Hürriyetime ve sevgili karıma kavuştum artık.
1: Edepsizlik etmeyin lütfen! Karısıymış.
0: Aa, yanlış mı söyledim şekerim? İstersen refikam diyeyim, ha?
2: Bana bak! Ağzın burnun yerindeyken çek arabanı buradan, kes be!
0: Senin... Ne diyor Tom Mix?
3: Karnı acıkmış. Dan, dan, gav, gav. Benim oyuncağımı versene.
0: Susun! Sana ne oluyor lan, gelmiş bana yumruk atıyor.
3: Anne be, ne vuruyorsun be anne be? Ne vuruyorsun anne? Ne vuruyorsun? Oh, kim dayağı sen
0: yapalım? Bana el kaldırırsın, sen kaçma, kaçma diyorum sana, çekil!
3: Vur, kalacı gibi bir tane de. Oh ya, seninki dayak yiyorum.
0: Gelsene buraya!
3: Gelsene!
0: Sen kaçma!
3: Karışma, sen karışma!

0: tutarsın, tutarsın beni.
1: Ben sizden dedim. Bu bir kara kere havasına çalışırız. Ben size gösteririm.
0: Dur be! Kızılderililer geliyor. Tam, tam.
2: Basıldık. Basıldık Kızılderililer. Geliyor. Kaçalım. Oy.

0: Kızarma gidiyoruz. Kızılderiler kaçtı.
1: Yavaş yavaş. Ha,
0: geliyor mu?
1: Şurada dur sen.
0: Dur, geliyor. Oh, işte ayakkabım ya.
2: Ulan çekil şimdi ağzını. Bu konumda kahretsin seni.

0: Tilkinin dönüp dolaşacağı yer kürkçü dükkanıdır.
1: Ne istiyorsun benden?
0: Karım olduğunu unutmamanı.
1: Saçmalama, o bir formalite icabıydı. Ölecektin sen.
0: Mızıkçılık ettim değil mi?
1: 150 bin lira aldım bu iş için, daha ne istiyorsun? Bırak artık bizi.
0: Paranı istediğin zaman iade ederim sana. Hem sonra benim param senin paran demektir.
1: Pekala, niyetin ne senin?
0: Hiç. Sadece hoşuma gidiyorsun.
1: Yok canım.
0: Ha, aferin. İşte böyle canım diye konuş benimle.
1: Seni yeniden mahkemeye verip idamını isteyeceğim.
0: Bak, bu evde bundan sonra ölüm, idam lafı olmayacak, anlaşıldı mı?
1: Emredersiniz beyefendi, başka?
0: Yo, öyle değil. Emredersiniz kocacığım diyeceksin.
1: Kafana yazsan bunu anlarsın.
0: Hele bir dene.
1: Yaklaşma bana! Bırak beni! Bırak! Defol buradan!
0: Ne hırçın kızsın sen be! Babam da mı boksördü böyle, nedir?
1: Bırak diyorum, dokunamazsın bana!
0: Kocam değil miyim? İstediğimi yaparım!
1: Bana bak, bırakıyor musun, bırakmıyor musun?
0: Bırakıyorum!
1: Pis serseri!
0: Aa, o güzel ağzına hiç yakışmıyor bu laflar! Anlaşılan...

0: Bazen iyilikten anlamıyorsun. Karnım acıktı, kalk bana kahvaltı hazırla.
1: Yok canım.
0: Bana bak, gidiyor musun, gitmiyor musun? Koş dedim, koş, koş, koş, koş, koş, koş.
2: Herkese benden çay yap. Ne o, neşelisin bakıyorum. Gazeteyi okumadın galiba.
3: Ne var gazetede?
2: Oku da gör.
3: Çay falan yapma.
2: Gelirse çiğ çiğ yer seni.
3: Kesin be! Geleceği varsa göreceği de vardır.
0: Neymiş göreceğimiz? Ha, söyle bakalım, neymiş göreceğimiz?
3: Şey,
0: söyle! Değil mi?
4: Görme abi, bir dayak, bir dayak. Herif 10 günde kendine gelemez. Sonra bir daha seni buralarda görürsem köpek gibi gebertirim dedi.
5: Bu mektubu Sami'ye götüreceksin. Kılına bile dokunamaz senin. Yeter ki sen Nihat abine güven. O serseriyi tekrar geldiği yere gönderecek harika bir dümen ayarlıyorum. Bu işte senin de payın olacak. Tonla para var sana.
3: Nedir bu dalga ya?
4: Ben de bilmiyorum ama eğer Kemal'den kurtulmak istiyorsa mutlaka gelsin diye.
6: Alo, karakol mu?
7: Hayır efendim, karakol değil. Emniyet amirliği.
6: Çok çabuk bir ekip göndermenizi rica edeceğim. Evde alem yapıyorlar.
7: Ne alemi?
6: Oturak alemi.
4: Oturak mı?
7: Allah Allah! Kim bunu yapan ahlaksız?
6: Kocam.
7: yani cürme meşhut mu?
6: Evet, cürme meşhut.
7: Hemen geliyoruz.
6: Teşekkür ederim.
4: O oturağı bana versene, ne olursun oturağı, ha? Oturağı, sonra bak benim buramda gül çıkacakmış, abla
6: i̇yi,
4: öptü.
6: İyi, iyi, aferin. Hadi sen çık bakayım buradan.
4: Çişim, oturağı versene bana, oturağı.
6: Canım dışarı çıksana sen!
4: Canım, oturağı, canım, oturak deyince çişim geldi. Ay, ben de gitti, giderim, dışarı ederim, dışarı. Ben buyurun.
8: Buyurun efendim, böyle buyurun.
9: Siparişler bu hafta içinde temin edilecek. İlk ağızda Merkez Bankası'nda açılacak olan 1 milyon dolarlık... Oo, buyurun beyefendi, kiminle teşerrüf ediyorum?
7: Ha, ben başkomiser Süleyman.
9: Buyurun, yalnız bir saniye şu mektubu bitireyim. Kaç milyon demiştik?
10: 1 milyon.
9: Evet, 10 milyon olsun.
10: Peki, 10 milyon olsun.
9: Gümrük kanunu gereğince gerekli maddeler benim talimatım.
7: Hepsi güzel, güzel ama bu kadarı fazla.
9: Hangisi efendim?
7: Yeni evlisiniz. İşlerinize dalıp karınızı ihmal etmemeniz lazım.
9: Ah karım! Ah karım! Çok doğru. Bakın buna çok üzüldüm işte.
7: Karınız içeride ağlıyor. Ben olsam gider gönlünü alırdım.
9: Çiçekçiye telefon edin, derhal bana bir çiçek yollasın.
7: Ah işte böyle ya.
9: Tabii. Güle güle. Hadi bakalım yallah kızlar.

0: Karıcığım.
1: Karın kadar taş düşsün kafana.
0: Ama sevgilim, komiser çok üzgün olduğunu söyledi. Ben de seni teselli etmeye geldim. Hem de aşağıdaki fıstıkları yolladım artık.
1: Allah cezanı versin senin!
0: Bana bak! Açıyor musun yoksa ben mi açayım? İnatçılık etme, eninde sonunda gireceğim içeri.
1: Gireceksin de ne olacak sanki?
0: Merak etme, birazdan görürsün ne olacağını. Senin yaşlı bir kız olmaya niyetin var galiba. Böyle beyaz saçlı, belinde baston, titrek, ihtiyar bir kız.
1: Terbiyesiz! Hem orası yalnız beni ilgilendirir, sana ne?
0: Olur mu şekerim? Olur mu? İhtiyar bir kız, onun da kocası ben. Düşün, el alem ne der sonra benim için?
1: Elinin körünü der.
0: Sana 15 dakika müsaade. Ya kendi rızanla aşarsın, yahut da ben bildiğim gibi hareket ederim. Şimdilik eyvallah sevgili karıcığım.
1: Cehennemin dibine kadar yolun var sevgili kocacığım.
0: Sevgili kocacığım diyen ağzını yiyeyim senin. Bak, güzel güzel konuşurken ağzını sen bozdun, günah benden gitti artık.

0: sevgilim ben geldim.
1: Şşş, dur dur dur dur yapma.
2: Gelme.
1: Yapma.
2: Ne haber?
1: Yahu delirdin mi sen? Yatak odasında kocasını tüfekle karşılayan ilk kadın muhakkak sensin.
2: Evet, delirdim. Hele bir kafanı uzat da bak görürsün neler olacağını.
1: Ne olacakmış yani söyle bakalım. Yahu ben seni hakikaten şaka yapıyorsun sanmıştım.
2: Şaka ediyorum ya. Şöyle şakacıktan. Bir daha kalksana bakayım ayağa.
1: Avucunu yala sen. Ben daha gençliğime doymadım. Hem bana bak, kocasını öldüren kadınları ne yapıyorlar biliyor musun? He?
2: Ne yaparlarsa yapsınlar. Senden kurtulayım da. Kalk ayağa.
1: Yok yahu, başka sıkıntın yok mu senin?
2: Kalk dedim!
1: Bismillahirrahmanirrahim, eşhedü en la ilahe illallah!
2: Kaldır ellerini de yukarı! Şimdi duvara doğru yürü bakalım!
1: Ne olacak şimdi?
2: Hiç kıpırdamadan öyle duracaksın!
1: Ne zamana kadar?
2: Geberinceye kadar!
1: Yahu ben senin... Resmen kocanım, rezalet bu yaptın.
2: Şimdi kes sesini de beni dinle. Boşanmak için kaç para istersin?
1: Ama boşanırsak miras alamazsın ki.
2: Başka birini bulurum.
1: Valla bu iş parayla olmaz pek ama... yani şey demek...
2: Allah cezanı versin senin. Bundan sonra bir tek laf edersen delik deşik ederim seni.
1: Peki dur.

0: Gel be Sami. Nerelerdesin ya? Tam beraber çalışacağız, ortalarda yoksun.
1: Hayrola abi, yeni bir iş mi var?
0: Eski bir iş, eski. İkimiz de Kemal'e bozuluyoruz değil mi? Ondan kurtulmamız lazım. Bu işi nasıl yaparız?
1: Vallahi ne bileyim ben.
0: Ona yeni bir suç atacağız. Bu sefer sağlama sallandıracaklar onu.
1: Yaşa be abi.
0: Seni kahvede ölümle tehdit etti mi?
1: Etti.
0: Maazallah, sen ölsen kimden bilirler?
1: Kemal'den.
0: Kemal'i yakalayıp atarlar içeri.
1: Atarlar.
0: Biz de kurtulmuş olur muyuz?
1: Oluruz abi.
0: Aferin, anlayışlı çocuksun sen.
1: İyi ama bu işte ben ne olacağım?
0: Yoo, mızıkçılık yok. Öleceksin.
1: Yok. Tamam, hatta gidiyoruz.
2: Affedersiniz küçük bey, masa antikadır. Ayakkabınızın cilasını bozmasın.
0: Hop! Eşya adamım, yürü!
2: Bakımsız salon köpekleri, hoş!
3: Ne o, gidiyorsun galiba.
0: Gidiyoruz.
3: Gidiyor muyuz?
0: Evet, beraber gidiyoruz.

0: Bizim evde kalacağız.
1: Sen kim oluyorsun da benim hakkımda karar verebiliyorsun?
0: Nikahlı kocan hayatım.
2: Hazır baba ne kuduz köpek!
0: Hadi fazla uzatma da aşağıya gel.
1: Alo. Sen misin Nihat?
0: Evet sevgilim.

0: Nereye diyorsa git.
1: Nasıl? Gideyim mi? Delirdin mi sen?
2: Bana itimadın yok mu?
1: Ama...
2: Merak etme, kılına bile dokunamaz.
1: Peki, nasıl istersen.
3: Aa, ne biçim ev burası be?
4: Ne yaparsın ufaklık? Bizimki de bu kadar işte.
1: Bavullarımı hiç çıkartma. Kalmaya niyetim yok benim.
4: Bak sonra kendin taşırsın ama.
1: Hadi hadi.
4: Ne yapalım paşa gönlüm bilir. Hadi.
3: Durun durun, beni de bekleyin durun.
1: Ne pis kokuyor.
4: Epeydir kapalı kaldı da ondan.
1: Ay şuraya bak, her taraf toz toprak içinde.
4: Rahmetli anamın zamanında görseydin her taraf pırıl pırıldı. Allah rahmet eylesin.
1: Ay, abi doğrusu.
3: Burada 100 numara yok mu, çok sıkıştım.
4: Odalar yukarıda.
1: Demek senin de hayatta saygı duyduğun insanlar var.
4: Ay, neden?
3: Ay dayanamayacağım abi, 100 numara yok mu?
4: Yok çocuğum, biz şişimizi bahçeye yapıyoruz.
3: Anne ayı.
4: Burası yatak odamız.
1: Yani benim. Herhalde aynı odada yatmayacağız.
4: Onun orasına ben karar veririm.
1: Karar verilmiştir beyefendi. Bu defa attımı vururum.
4: Yahu sen ne biçim kadınsın? Evinde tüfek, çantasında tabanca. Teksas mı burası be?
1: Beğenip beğenmemen umurumda değil.
3: Bak bak şuraya bak.
4: Bana bak, sen fazla gidiyorsun. Seni bir gün bağırta bağırta bir pataklayacağım ama...
3: Yaşa, erkeksin be abi, erkek ama ablaya...
4: Sus be.
3: Ama ablaya gelince fosluyorsun, ne haber?
4: Bana bak, şimdi patlatacağım ha.
3: Ne vuruyorsun be, hadi.
5: Her gün bir can alıyor hastalık. Doktor vaktinde geleydi, böyle olur muydu Hasan? Minik Ayşen hele büyüsün. Huriyen onu şehre götürecek.
6: Sen doktor olacaksın, ben tarlada bir köylü.
7: Yarın hemen başlıyor musun okula Ayşen?
8: Kısmetse. Parlamıyor, bir kat daha cila geçin.
1: Evlere hizmete gittiğini bile bilmeyecek.
5: Ne var bunda, ayıp mı?
8: Ellerine sağlık Huriye Hanım.
7: Melahat'in süt annesi.
5: Ben sana uyamam.
8: Trotamız şaştı galiba.
7: Güzelliğiniz gözlerimi kamaştırdı.
1: Anne, mesele çıkar.
5: Sus bakalım.
8: Şehir çok değişik.
5: Yetişmeseydim... Kızım Ayşe de şimdi Melahat'im gibi perişan olacaktı Hakim Bey.
9: Kızım Ayşe, yarın 16.15'te TV4'te.
10: Peki şu eve ne dersin?
11: Çok yüksek.
12: Bu çok alçak.
10: Beğenmedin mi evleri gerçekten?
12: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde. Oo.
13: Kredi de yok, faiz de yok.
10: Peki ne var?
13: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
14: Pozisyon ekranda. Sena çok aç. Maç 15 dakika var. Google Gemini ile oynadı. Dolabı tarıyor ve tarif geldi. Afiyet olsun Sena. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
15: Hakan abi.
16: Arda, senin ne işin var burada?
15: Abi benim rüyamdayız.
16: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
17: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
15: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
18: Vay vay vay. Çocuklar.
17: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
18: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Semih, erkencisin.
19: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: Yavrum geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
2: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve...

0: 8 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
0: O zaman markete gidelim.
1: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
2: Hoş geldin.
3: Uğurcan'ın gücünü kim 101 yaptı abi?
4: Abi hocam affetmez.
3: Gücümüz 101. Bize hep kazandıran A101.
5: Dünya Kupası heyecanına eşlik eden lezzetler. Ruffles biftek aromalı cips 47 lira 50 kuruş. Cheetos pizza aromalı mısır çerezi 32 lira 50 kuruş. Gücümüz 101. Bize hep kazandıran A101.

0: televizyon ekranda. Arzu canı karpuz çekiyor. Google Gemini ile oynadı. En tatlısını arıyor. Seçtiği kontrolünü yapıyor. Kıpkırmızı. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
1: Chatman'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksitlerle.
2: İşte Chatman, işte hayat.
3: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
4: Ama bir mucizeye gerek var.
3: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
4: İşte bu Fairy mucizesi.
3: Fairy 30 dakikada mucize.
5: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
6: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
7: O zaman markete gidelim.
6: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
8: Hoş geldin.
9: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı golf fantazya.
10: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
11: 24 yıl önce o coşkuyu birlikte yaşamıştık. Ve bugün... yine ülkece paylaşıyoruz. Geçtiğiniz her yolda hep sizinleyiz çocuklar. 25 yıldır keyfin gelsin, yemek sepe. 25 yıldır hep seninle.

0: Servis geldi, çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
2: 25 yıl önce Yemek Sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Obsesso. Let's go. Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing.
2: Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obsesso Creamy Latte. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
4: Tam da leyslik.
5: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: pozisyon ekranda. Naz maç havasında. Google Cemina'yı görüyor. Resmini ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
1: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
2: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın. Doğrusu Carrefour'sa.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
4: Ve ferah. İçim küpür küpür.
3: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Pepsi ile hepsi güzel. 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Chatman'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksitlerle.
2: İşte Chatman, işte hayat.
3: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
4: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun var. Kim tutar seni?
3: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Salsa, avokado, yoğurt sos, favori dip sosunla sende twist'le.
6: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
7: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy.

0: Cebinize iyi bakar.
1: Pozisyon ekranda. Mehmet maç için mangalın başında. Google Gemini ile oynuyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Harika bir asist. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.

0: Gel be Sami. Nerelerdesin ya? Tam beraber çalışacağız, ortalarda yoksun.
1: Hayrola abi, yeni bir iş mi var?
0: Eski bir iş, eski. İkimiz de Kemal'e bozuluyoruz değil mi? Ondan kurtulmamız lazım. Bu işi nasıl yaparız?
1: Vallahi ne bileyim ben.
0: Ona yeni bir suç atacağız. Bu sefer sağlama sallandıracaklar onu.
1: Yaşa be abi.
0: Seni kahvede ölümle tehdit etti mi?
1: Etti.
0: Maazallah, sen ölsen kimden bilirler?
1: Kemal'den.
0: Kemal'i yakalayıp atarlar içeri.
1: Atarlar.
0: Biz de kurtulmuş olur muyuz?
1: Oluruz abi.
0: Aferin, anlayışlı çocuksun sen.
1: İyi ama bu işte ben ne olacağım?
0: Mızıkçılık yok, öleceksin.
1: Yok. Tamam, hatta gidiyoruz.
2: Affedersiniz küçük bey, masa antikadır, ayakkabınızın cilasını bozmasın.
0: Hop! Eşya adamım, yürü!
2: Bakımsız salon köpekleri, hoş!
3: Ne o, gidiyorsun galiba?
0: Gidiyoruz.
3: Gidiyor muyuz?
0: Evet, beraber gidiyoruz. Bizim evde kalacağız.
3: Sen kim oluyorsun da benim hakkımda karar verebiliyorsun?
0: Nikahlı kocan hayatım!
2: Hazır babanı, kuduz köpek!
0: Hadi, fazla uzatma da aşağıya gel.
3: Alo! Sen misin Nihat?
0: Evet sevgilim, seni merak ettim de.
3: Bana bak, bu işe bir çare bulmak lazım. Ben çıldıracağım yakında. Dün gecekiler yetmemiş gibi, şimdi de benim evime gideceğiz diye tutturdu.
0: Kendi evine mi?
3: Evet.
0: Beni iyi dinle. Ne istiyorsa yap, hiç itiraz etme. Bana güven yalnız. Nereye diyorsa git.
3: Nasıl? Gideyim mi? Delirdin mi sen?
0: Bana itimadın yok mu?
3: Ama...
0: Merak etme, kılına bile dokunamaz.
3: Peki, nasıl istersen.
4: Ne biçimi burası be?
0: Ne yaparsın ufaklık? Bizimki de bu kadar işte.
3: Bavullarımı hiç çıkartma. Kalmaya niyetim yok benim.
0: Bak sonra kendin taşırsın ama.
3: Hadi.
0: Ne yapalım, paşa gönlüm bilir. Hadi.
4: Durun, beni de bekleyin, durun.
3: Ne pis kokuyor.
0: Epeydir kapalı kaldı da ondan.
3: Şuraya bak, her taraf toz toprak içinde.
0: Rahmetli anamın zamanında görseydin, her taraf pırıl pırıldı. Allah rahmet eylesin.
3: Hayret doğrusu.
4: Ben, burada 100 numara yok mu, çok sıkıştım.
0: Odalar yukarıda.
3: Demek senin de hayatta saygı duyduğun insanlar varmış.
0: Neden?
4: Ay dayanamayacağım abi, 100 numara yok mu?
0: Yok çocuğum, biz şişimizi bahçeye yapıyoruz.
4: Ne ayı?
0: Burası yatak odamız.
3: Yani benim. Herhalde aynı odada yatmayacağız.
0: Onun arasına ben karar veririm.
3: Karar verilmiştir beyefendi. Bu defa attımı vururum.
0: Yahu sen ne biçim kadınsın? Evinde tüfek, çantasında tabanca. Teksas mı burası be?
3: Beğenip beğenmemen umurumda değil.
4: Bakın şuraya bakın.
0: Bana bak, sen fazla gidiyorsun. Seni bir gün bağırta bağırta bir pataklayacağım ama...
4: Yaşa, erkeksin be abi, erkek ama ablaya...
0: Sus be!
4: Ama ablaya gelince fosluyorsun, ne haber?
0: Bana bak, şimdi patlatacağım ha.
4: Ne vuruyorsun be, hadi.
3: Ay, burada da kalınır mıymış?
0: Yo, aldırma! Şimdi ben sana bir bez bulurum, etrafın tozunu alırsın. Camları da sildin mi pek bir şey kalmaz.
3: Bak, kafamı kızdırma
0: ha! Anladım, ellerim bozulur diye korkuyorsun.
3: Sen çıksana bakayım dışarı!
0: Hoppala! Kimin evinden kimi kovuyorsun ya?
3: Çıkıyor musun, çıkmıyor musun? Burası benim yatak odam.
0: Senin yatak odansa benim de! Canım, neden sinirleniyorsun? Ben şaka yapıyordum.
3: Çabuk çık dışarı, yoksa karışmam.
0: Peki, çıkıyorum. Bir şey söylemeyi unuttum sevgilim. Bu evde kilitlerin hepsi bozuktur.
3: Allah kahretsin! Ne aptallık ettim de şu pis yere geldim.

0: Bir şey var yatakta.
1: Ne?
0: Biri var, vallahi var.
1: Saçmalama. Sus be, bağırmasana.
0: Ölmüş mü?
1: Ölmüş.
0: Kim bu?
1: Beni idama mahkum ettiren yalancı şahit.
2: Ne? Cinayet mi dediniz? Kemal mi?
3: Evet. Hatta Sami hazin çocuğun cesedini de evinde saklıyor. Yalancı şahitlik yaptı diye öldürdü herhalde. Kemal'in evine bir baskın yaparsanız yakalarsınız zannederim.
2: Peki siz kimsiniz?
3: O tarafını kurcalamayayım pek. Ben sadece bir dostum.
2: Alo! Alo! Alo! Hey Allah kahretsin, kapattı. Hazırlanın, baskına gidiyoruz. Kemal daha yeni çıktı hapisten. Acaba o mu öldürdü?
0: Tabii sen öldürdün. Sonra da buraya sakladın. Ben? Pis katil!
1: Kız kendine gel!
0: Bırak, bırak, sürme elini! Ne haber? Hadi kocanım diye tuttursana. Kurtuldum artık, kurtuldum. Sen hapise, ben de eve.
1: Yahu benim de bir şeyden haberim yok.
0: Derdini polise anlat, bana ne?
4: Aa, o amca niye yatıyor öyle?
1: Uykusu gelmiş de evladım.
4: Pijaması yok mu onun, öyle yatılır mı?
0: Hadi sen oyuncaklarınla bahçede oyna, hadi.
4: Yahu ben lokomotif olayım, siz de tren olayım, arkama takıl.
0: Olur olur, hadi.
1: Ne olacak şimdi?
0: Orasını sen düşün, ben evime gidiyorum.
1: Aklın sıra gidip kurtulacaksın, öyle mi?
0: Evet, hem de ömrümün sonuna kadar.
1: Ben de polise bu herifi seninle beraber öldürdüğümüzü söylerim.
0: Yapamazsın bunu.
1: Yaparım, vallahi de yaparım, billahi de yaparım. Hadi git şimdi istersen, buyur git!
0: Alçak namussuz rezil!
1: Polis, polisler!
0: Polisler! Gördün mü şimdi başımıza geleni?
1: Çabuk şunu saklayalım bir yere! Dolabın kapısını aç! Sen yatağı düzelt!
2: Sen de kimsin?
4: Ben mi? Ben uçağım!
2: Kavga mı geçiyorsun bizle?
4: Vallahi de uçağım, billahi de uçağım! Bak uçuyorum!
2: Yanlışlıkla tımarhaneye mi geldik yoksa? Kemal nerede?
4: Kemal abi yukarıda, ablamla evcilik oynuyorlar. Geldi gel!
1: Ooo, hoş geldiniz komiser bey! Buyurun, buyurun! Hangi rüzgar attı sizi böyle?
2: Bakıyorum, çok neşelisin!
1: Elbette ya! Ha, sonra aklımdayken söyleyeyim! Size çok müteşekkirim, bana doğru yolu gösterdiniz. Artık çok mutluyum.
2: Ah, bravo, işte böyle olmalı.
1: Bir kahve yapsaydık, buyurun, oturun.
2: Yok, olmaz, vazifedeyken kahve filan içmem. Biz evi aramaya geldik.
1: Anlamadım ama, yani şey anlayamadım, hayrola?
2: Sami hazin çocuğu vurup, cesedini bu eve sakladığını ihbar ettiler.
1: Kim, kim, kim, kim?
2: Burası ne?
1: 100 numara.
4: Durun, uçak geliyor.
2: Bu da kim ya?
1: Biraz kafadan şinanaydır da, evet. Bizim hanımın akrabası.
2: Burası ne?
0: Şey, bizim yatak odamız.
2: Görelim bir kere. Siz etrafı arayın.
1: Ama şey, hani yatak odası yani...
2: Ya, çekilin bakalım oradan. Polise mahrem olmaz. Kim yattı bu yatakta?
1: Biz yaptık değil mi karıcığım?
0: Aman, hadi be!
1: Sizden utandı da...
2: Polisten utanılmaz! Ne var bunun içinde?
1: Bir şey yok... Karımın şahsi elbiseleri var da...
2: Bir bakalım...

0: Hani çamaşırlar vardı burada. Dolap bomboş.
1: Ben o çamaşırları kaldırmıştım.
2: Ya kaldırmış.
0: Peki bu kapı nereye açılır?
2: Yan odaya ama uzun müddettir kullanılmadı.
0: Bak, şayet öyle bir hata yaptıysan boşuna aratma beni. Söyle nereye sakladığını.
2: Neyi?
0: Cesedi.
2: Şakayı bırakın canım, ne cesedi?

0: evde ne arıyorsunuz siz? Kimin burası?
1: Benim, annemden kalma.
0: Göster bakalım tapusunu.
1: Şurada, sandıkta olacaktı.
2: Uçağım benzini bitti, düşüyorum.
0: Çıkarın şu deliği şuradan.
3: Ben deli değilim, uçağım. Hem de helikopter uçağı.
0: Aferin. Bak havaalanı orada. Hadi bakayım git orada.
3: Sağ ol amca.
0: Hadi bakayım. Ne var, ne oldu?
4: Parmağım!
0: Nerede tapu?
1: Burada yok. Herhalde içeride olacak. Ben şimdi gidip bakarım.
0: Burada olacak.
2: Tayyare geldi, tayyare.
0: Bir dakika, bulurum. Ne vardı sandıkta?
4: Ceset!
0: Yakaladım şimdi!
4: Ağzımdan kaçtı vallahi!
0: Kahretsin! Beni atlatacağınızı
1: sallallahi ben masumum be abi, hiçbir şeyden haberim yok. Gözüm kör olsun ki ben masumum abi, hiç dokunma bak ne yapacağım.
0: Hani ben nerede ceset?
4: Ne cesedi?
0: Benden alay mı ediyorsunuz be? Benden alay mı ediyorsunuz?
4: Ne olacak şimdi?
1: Rufaylar karışır bu işe.
0: Bu evde bir şeyler dönüyor ama nasıl olsa anlayacağız.
1: Yemin ederim ki bir şey yok, ben masumum.
0: Peki o Sami denen herif nerede?
1: Ne bileyim ben?
0: Dünden beri ortada yokmuş. Sonra kahvede de ölümle tehdit etmiş.
1: Lafın gelişi, o zaman sinirlenmiştim, böyle bir yumruk atacaktım.
2: Filip amca uyudu, uyudu. Uyusun da büyüsün, ne? Yavrum!
0: Yavrum! Evladım, kim var o yorganın altında?
2: Gürültü etmeyin, pilot amca uyuyor burada. Uyusun da büyüsün,
0: Şimdi hapı yuttunuz işte. aslanım, hani yorganın altındaydı pilot amca? Bak kimse yok yavrum.
2: Tabii yok amca. Deli misin sen?
0: Ama evladım.
2: Yastığı adam diye yutturdum ya,
0: Bütün deliler buraya toplanmış. Şimdi gidiyorum. Ama şunu da bilin ki elim de gözüm de üzerinizde. Kurtulamazsınız benden. Kurtulamazsınız. Yürüyün çocuklar.
1: Gittiler.
4: Biz dolaba koyduk. Sandıktan çıktı. Sonra oradan da yok oldu. Ne biçim iş bu?
1: Vallahi benim de pek aklım ermedi.
4: Bu defa kurtuldun ama yalancının mumu yatsıya kadar yanar. İnşallah sonunda yeniden sallandıracaklar seni.
1: Ne o, bakıyorum hemen horozlanmaya başladın.
4: Tamam tamam, uzatma. Kavga etmeye hiç niyetim yok. Hemen şimdi gidiyorum zaten. Çantam? Çantam nerede?
1: Ne oluyor?
4: Burada, burada!
1: Ya nasıl olur bu be?
4: Yalvarırım götür beni buradan, ne olursun. Çok korkuyorum.
1: Maşallah, elinde tabanca olmayınca çok tatlı davranıyorsun.
4: Kemal, ne olur bize gidelim.
1: Bir defa sevgilim, seni seviyorum dersen gideriz.
4: Bak ama...
1: Yoo, başka türlü imkanı yok olmaz.
4: Seni çok seviyorum.
1: Böyle de baştan sağma olmaz ki. Sevgilim, seni seviyorum, tatlı tatlı...
4: Yine başladık!
5: Hiçbir şey bulamadılar abi. Polisler çekip gittiler.
6: Nasıl olur ya? Herifi yatağa koymadınız mı?
7: Vallahi koydum. Kendi elimle yerleştirdim abi.
6: Öyleyse cesedi sakladılar bir yere.
5: Ne yapacağız?
6: Bu gece eve gidip cesedi bulmamız lazım.
5: Yapma be abi. Belki bir ipucu veririz.
6: Hadi be sen de. İpucu dedin de aklıma geldi. Versene şu mektubu bana.
5: Hangi mektubu abi?
6: Elinin körü. Sami'ye yazdığım mektubu.
5: Abi, o mektup Sami'de kaldı.
6: Cezanı versin salak. Eğer mektubu bulurlarsa cinayeti benim işlediğimi anlarlar. Hepimiz çıra gibi yanarız vallahi. Ne yapıp yapıp o mektubu ele geçirmemiz lazım. Hadi!

0: Sakın arabayla oynama ha.
1: Oynamam abi, biraz karıştırır beni. Ay, ay. Tom Mix'in arabası, ay.
2: Derhal gideceksin bu evden, anlaşıldı.
0: Sebep?
2: Sebebi mebebi yok, gideceksin o kadar.
0: Gitmiyorum.
2: Şiyut gibi adamsın ha, bir yapıştın mı bırakmıyorsun.
0: Sami'yi ben öldürmedim.
2: Onu polise anlat, anlamam ben. Yalnız bir an önce defol buradan.
0: Evde korkudan ödüm patlıyordu ama.
2: Şimdi kendi evimdeyim, ceset de senin evinde kaldı. Hürüm artık, hür! Ne oldu, daha burada mısın?
0: Bir yere gitmeye niyetim yok.
2: Sen bilirsin, ben de polise telefon eder, her şeyi anlatırım.
0: Ha, Sami'yi beraber sakladık ama.
2: Benim bir şeyden haberim yok, cinayet senin evinde işlenmiş.
0: Ya bana bak, sen beni hakikaten katil mi zannediyorsun?
2: Katil olmuşsun, olmamışsın, vız gelir bana. Ben senden kurtulmak istiyorum, anladın mı? Başımın belası, işte o kadar. Hadi bakalım, şimdi çekil, soyunacağım. Hadi çekil!
0: Gözlerine bakan da seni saf ve temiz zanneder, ama içine kurt düşmüş ayvadan da betersin. Gerçi bebek gibisin maşallah. Ama şımarık ve hoppa büyümüşsün.
2: Bitti mi?
0: Bitmedi.
2: Senden bir kurtulsam mum yakacağım.
0: Kına yak, kına!
2: Bana bak, sen gidiyor musun, gitmiyor musun?
0: Gidiyorum. Gidiyorum ama polisten korktuğum için değil.
2: Git de neden gidersen git.
0: Eşekliğimden gidiyorum.
2: Banyodan çıktığım zaman seni burada görürsem hapı yuttuğunun resmidir.
0: İdamdan kurtul, gel burada!
3: Bunun burada ne işi var?
0: Bu gidişle ben de keçileri kaçıracağım galiba.
4: Aa, amca banyoya mı çişini yapıyor?
5: Kıpırdama yersin kurşunu! Alışmış kudurmuştan beterdir ahbap! Yine mi cinayet?
0: Ben yapmadım!
5: Vay vay vay! Sami değil mi bu? Hani aleyhine şahitlik yapan?
0: Ben öldürmedim diyorum sana!
5: Derdini polise anlatırsın artık! Çık bakalım dışarı!
0: Deli midir nedir?
5: Çık! Yürü, çık dışarı! Hadi bakalım!
6: Efendim? Kim?
5: Evet! Feyzullah Bey'in köşkünde! Banyoda bir ceset var! Hem de kim biliyor musunuz? Şişli canavarının aleyhinde şahitlik yapan Sami Hazin çocuğun! Ben mi? Ben adaletin tecelli etmesini isteyen biriyim!
0: Adını niye söylemedin polise?
5: Benim gibi mühim şahsiyetlerin isimleri böyle skandallara karışmamalı! Al sevgilim tabancayı, dikkat et canım! En ufak bir hareketinde çekersin tetiği, ben şu zavallıya bir bakayım!
0: Hâlâ bu herifin senin kara gözlerine aşık olduğunu mu zannediyorsun? Anlamadın mı daha mirasın peşinde olduğunu?
2: Bilmiyorum!
4: Ver seni biraz oynayayım!
0: Oynama be oğlum, patlar!
4: Aa, su koyverme be!
3: Ceset! Buraya bakın! Hey! Ceset! Ceset kaybolmuş!
0: Ne?
3: Kaybolmuş!
7: Gözü kör öğreticiler evine hale söktüler! Başımızdaki deli yetmiyormuş gibi, bir de ölüler çıktı! Ay, şunları şöyle yet... Aman! Ay, yetişin ha dostlar! Rafta bir mavka yatıyor! Kurtarın beni bir mavkadan! Evi hortlaklar bastı! Aman nedir başımıza gelenler! Ay, aman o da ceset!
3: Korkuttum ya! Korkuttum ya! Korkuttum ya! Korkuttum ya!
7: Yavaş, atacaksın beni! Orada, gel orada! Mavka orada!
0: Hani nerede?
7: Ha, yukarıda, yukarıda!
0: Yanılmış olmayasın!
7: Ha, o yukarıda! Gitmiş! Be? Aman yetişin ha dostlar! Evi ecindiler, periler bastı!
0: Allah Allah! Ay, aman! Eyvah polisler!
5: Hapı yuttuk mu şimdi?

0: Hayrola komiser bey?
1: Evi arayacağız, ihbar var.
0: Ne ihbarı?
1: Sami'yi öldürmüşsün, bu evde saklıyormuş.
0: Kim, ben mi? Nasıl olur?
2: Şaka ediyorsunuz galiba komiser bey.
1: Şaka mı? Polis vazife başında şaka yapmaz. Neredeydiniz bugün bakayım?
2: Sabahtan beri pişpirik oynuyoruz, değil mi kardeşim?
0: Tabii canım.
1: Arayın etrafı. Siz oyununuza devam edin.
0: Ne, dur ben oynayacağım.

0: Oh, orada o atılır mı be? Şunu ne tutuyorsun elinde?
1: Oh Allah'ım, deliler, katiller, polisler, ölüler, ben de çıldıracağım yakında.
2: Bak, şiirimi dinle. Dizi dizi inciyim, güzellikte birinciyim. Seni çok özledim, benim güzel anneciğim. Haha, güzel şiir değil mi?
1: Ha, güzel güzel, git hadi giyineceğim ben.
2: Hadi, ay zaten benim çişim geldi ama atıma bak kimse almasın.
1: İyi, hadi. Git hadi. Tıkı tıkı.

0: oluyor yukarıda?
1: Ha, şey oluyor. Şey karım fare görmüştür.
2: Evet, buradaki fare. Fareler ne? Bu kadar.
0: Yürüyün çabuk.
3: Ne var yukarıda? Niye bağırıyordun?
1: Fare gördün değil mi karıcığım? Böyle kocaman fare.
0: Ya, bakın karışma.
4: Fare gördüm fare. Kocaman kedi kadar mı?
0: Görelim bakalım şu fareyi.
2: Kaçmıştır belki.
0: Siz sesinizi yürüyün yukarı. Çekin önümden, çekin. Hani nerede fare?
4: Yok olmuş.
1: Kaçmıştır bizi bekleyecek değil ya.
2: Değil mi ya? Kaçmıştır tabii.
0: Sen sus be.
2: Ne oldu?
4: Demir şurada duruyor.
2: Herhalde orada mıydı?
0: Ne fısıldaşıyorsunuz orada bakayım ha?
1: Hiç vallahi ne olacak?
2: Yani fare diyor.
0: Evet, fare. Büyüklüğünden böyle.
2: Çişimi yaparken bir şiir daha yazdım bak.
0: Şimdi çişine de sana da başlarım. Aklınız sıra beni kandıracaksınız öyle mi?
1: Yok vallahi komiser bey abi.
0: Ne demek? Beni laf ebeliyle oyalamak istiyorsunuz ama yutmam.
1: Bunun kusuruna bakmayın siz. Ama babası 93 harbi zamanında Balkanların en iyi pişti oynayan adamıymış.
0: Ha? Pişti ha.
2: Ya pişti, pişti ya.
0: Anlat bakayım.
5: Arkadan valeyle kes.
0: Ha valeyle.
5: Herif iyi beyi düşünce vurmuş kafasına.
0: Pişti.
5: Tabii pişti.
6: Şef buldum. Şef ölüyü buldum.

0: Nerede?
1: Buradaydı.
0: Bana bak, bilirsin şakadan hoşlanmam.
1: Ekmek kuran çarpsın ki buradaydı.
0: Bu evde 5 dakika daha durursak hepimiz çıldıracağız. Yürüyün gidelim.
2: Komiser bey, benim de biraz işim var, ben de sizinle geleyim. Başka zaman devam eder. Şeyde, kardeşim,
3: önemli bir işim var.
2: Hayır, almaz.
3: Gitme ya, bırak Allah aşkına gitme.
1: Ah, öldü.
4: Şef çok gecikti. Yatak odasında ışık var.
5: Nihat abi gelse de giremeyiz içeri zaten. Yatmalarını beklemeli.
6: Allah Allah! Nasıl oldu da bu kapıyı açık bıraktı ya?
3: Ayıp, ayıp!
7: Allah kahretsin seni!
8: Niye kaçtın, gelsene!
3: Senin kadar yabani insan görmedim!
8: Yabani senin sülalendir!
3: Ağzın da bozuk!
8: Sen kendi ağzına bak!
3: Yahu niyetim seni korumaktı!
8: Ben kendimi korumasını bilirim!
3: Ama hortlağı görünce basıyorsun çığlığı, ya!
8: O başka!
3: İster misin gene senin odandan çıksın?
8: Hadi be, git işine!
3: Önce elektrikler sönsün! Etraf kapkaranlık kesilsin! Sonra bir de bakmışsın... Gırç, dolabın kapağı açılıyor. O sabahki herif ağır ağır üstüne giriyor böyle. Halbuki ben yanında olsam hiç korkmazsın. Bir sağ, bir sol, hayalet tamam, 2.80. Geleyim mi ha?
8: Gel, gel de tepende bir delik açayım.
3: Çıkan oldu mu dışarı?
1: Kimse çıkmadı abi.
3: Öyleyse ceset içeride. Şimdi içeri girin, her tarafı arayın. Ne yapıp yapıp Sami'nin üzerindeki mektubu bulmalıyız.
1: Daha yatmamışlar abi, ışık yanıyor.
3: Olsun, elektrikleri keseriz. Yahu, ne olur birazcık anlayışlı olsan.
8: Ne yapalım, böyleyim işte. Beğenmiyorsan çeker gidersin.
3: Senin istediğin de o ya zaten. Halbuki... Hani bana evlenme teklif ettiğin gün var ya...

0: Olmaz olaydı keşke.
1: Hücremin önünde seni gördüğüm an içim öyle tuhaf oldu ki anlatamam. Allah'ım dedim. Ne olurdu şimdi hür olsaydım. Böyle melek yüzlü, böyle güzel, böyle tatlı bir sevgilim olsaydı. Sonra...
0: Sonra?
1: Hiç. Gözlerine kapıldım kaldım. Öyle güzel, öyle masum bir bakışım vardı ki. Ama çok inatçısın ha. Yahu kocanım ben senin kocan. Nasılsa günün birinde...
0: Gene başlama!
1: Ne diyorsun, geleyim mi?
0: Vururum vallahi.
1: İnşallah hayalet yatağından çıkar da anlarsın benim kıymetimi.
0: Beni korkutmaya çalışıyorsun ama boşuna. Anneciğim!
1: Leyla! Leyla!
0: Bu kadarı da fazla ama, aç şu ışığı!
1: Vallahi ben kapatmadım! Leyla, duyuyor musun? Ayak sesleri var! Ben aşağıya iniyorum!
0: Kemal gitme! Ne olursun gitme! Anneciğim, korkuyorum!

0: sende be!
1: Hortlağım ben, hortlak! Ben bir hortlağım!
0: Allah cezanı versin, ne işin var orada?
1: Oyuncaklarımı arıyordum, kaybetmişim, sonra hortlak olmuşum baktım.
0: Bırak o çarşafı!
1: Bırakmayacağım, hortlak oldum bir defa, Allah Allah!

0: beceriksiz hayvanlar!
1: Bu suya düştük abi!
0: Şefik nerede?
2: Yakalandı.
3: Ne var, ne oluyor beyefendi?
0: Telaşlanma da git elektriklere bak sen! Yürü! Hadi yürüyün! Ne arıyordunuz evde? Konuş ulan! Konuş!
3: Abla,
1: sen kurtar bari!
0: Tanıyor musun?
4: Bilmem, Nihat'ın adamlarından birine benziyor.
0: Tam tahmin ettiğim gibi! Konuş diyorum sana, konuş! Kim öldürdü Sami'yi? Konuş!
1: Şey abi, şey vurdu! Şey...
0: Kim vurdu? Söyle! Saçma abi! İleri!
1: Allah Allah Allah Allah Allah Allah!
0: Kaçtı!
4: Kimdi?
0: Göremedim ki! Şimdi anladın mı masum olduğumu?
4: Bunu sen öldürmedin, ama ötekini?
0: Onu da başkaları vurdu!
5: Acaba kim? Kim?
4: Ne bileyim ben, bıktım artık! Bir tanesiyle uğraşırken şimdi bir de bu çıktı başımıza! Kaldırın bari şunu da gözüm görmesin!
0: Yardım et bana!
5: Aa, o amca ne yapıyor orada?
0: Elinin körünü!
5: Elinin körünü!
4: Ne olursun Kemal, bir şeyler yap, götür bunları buradan!
0: Nereye götürebilirim ki?
5: Mayolarını alalım, denize götürelim!
0: Hadi be sen de!
5: Yüzdürürüz onları!
0: Deniz! Deniz! Yaşa be ufaklık! 40 yılda bir iyi bir laf ettin!
5: Büyük reis, büyük laf eder!
4: Gidelim!
0: Hadi!
5: Aa, ben de geleceğim, ben de geleceğim!
0: Sen arslansın büyük reis! Ha. Evi kime emanet edeceğiz sonra? Bana. Sen şimdi burada nöbet bekleyeceksin, ha, tamam
5: mı? Nöbet bekleyeceğim, tamam!
0: Hadi!
5: Ben nöbetçiyim şimdi, tamam! Sola dön, rap rap! Sağa dön, rap rap! Sola dön, rap!
0: Sola! Hadi ol! Sola dön!
5: Hadi! Tamam! Nöbete, sola, rap rap!

0: Then it drops controlling.
1: Araba geliyor.
0: Gitti, kimse yok.

0: Bulduk işte. Gidelim hemen, belki birileri gelir.
1: Gelsinler. İki aşık zannederler bizi.
0: Peki gitsek ne olur?
1: Nereye gideceğiz?
0: Nereye olacak? Evimize.
1: Ha, bak sevdim işte. Evimize dedim mi oldu?
0: Hadi.
1: Hadi gidelim.
2: Nöbetçi geliyor. Sola dön. Döndüm komutanım.
0: Aa, bu da ne? Su.
1: Su mu? Ne var, ne oluyor? Cesetler!
0: Dayanamayacağım artık, dayanamayacağım!
1: Peki ama nasıl olur biz?
2: Onlara ablaya ne yaptın be?
1: Hadi be, git işine sen de!
2: Vururum ha! Aa, bu amcalar gene gelmişler! Ama uyuyorlar mı onlar? Yuu, orası ıslak! Ya bunlar uyurken çişini yapmışlar! Aç kaka amca! Çişli amca!

0: Alo. Oh, Nihat sen misin? Kurtar beni, kurtar. Allah aşkına kurtar. Ceset birken iki oldu. Hem biri kim biliyor musun? Senin adamlarından Şefik.
1: Allah kahretsin, tanımış Şefik'i. Evet. Denize mi attınız? Oh, kurtulduk desene.
0: Ne kurtulması, gene geldiler.
1: Kim? Kim? Kimler gelmiş?
0: Hortlaklar. Denize attık, kurtulduk dedik. Eve geldik, baktık ki yan yana oturuyorlar salonda. Uf, çıldıracağım, çıldıracağım diyorum sana.
2: Korkma, bak ben hiç korkuyor muyum? Merak etme, birazdan oradayım. Denizden nasıl çıkıp gelirler be? Mektup? Mektup Sami'nin üzerinde yani, biz mahvolduk.
3: Ne yapacağız şef?
2: Gidip mektubu alacağız.
3: Mektubu mu alacağız?
2: Polisin eline geçerse hepimizi asma kabağı gibi sallandırırlar. Gidip mektubu alacağız. Ben içeriye giriyorum, mektubu bulmam lazım.
4: Aman Allah'ım, nedir başımıza gelenler? Sen bizim günahlarımızı affet, unut emrim.
2: Kemal nerede?
4: Yukarıda.
2: Geç öyle.
0: Bıktım artık, bıktım bu ölülerden. Gidip her şeyi polise anlatacağım.
2: Yahu delirdin mi sen? Bak.
0: Bırak, rahat bırak beni, her şeyi gidip polise anlatacağım.
2: Korkma sevgilim, kurtulduk artık. Bu serseriyi de polise teslim etme zamanı geldi.
5: Hay.
2: Ölüler nerede?
0: İçeride.
2: Yürü.
6: Gitme diyorum.
2: Yürü dedim.
5: Büyük şef takip ediyor.
4: Tıkı tık tık. Ayol sen beni bayram yeri beygiri mi zannettin? İn aşağı yoksa ezerim kafanı. İn.
5: Tıkı tık tıkı tık.
4: Hadi çekil yanımdan.
0: Olamaz. Olamaz.
2: Gene mi kayboldular?
0: Allah'ım, bu hortlaklar deli edecek beni.
6: İyi ama nereye giderler?
2: Artık oyun bitti Kemal efendi. Nerede ölüler?
6: Cebimde.
5: Hangi cebinde bakayım abicim, hangi cebinde? Burada, ya. Burada mı?
6: Doğru be!
5: Bulamadım
2: sen ben! Sen sus, gerizekalı sen de!
5: Ne vuruyorsun be, sana yardım edelim dedik!
2: Yatırtacağım şimdi!
5: Ben seni!
2: Artık kurtulamazsın, bu senin ikinci cinayetin.
6: Ne tuhaf değil mi? Acaba neden Şefik tam katilin adını söylerken öldürüldü?
2: Orasını polis bulsun artık.
6: Sen öldürdün onu. Şimdi de suçu bana atıyorsun ki Leyla sana kalsın. Az para değil, 50 milyon bu. Kaçırılır mı 50 milyon?
2: Ama kimseyi inandıramaz. Sami'yi ölümle tehdit ettiğini bütün kahve duymuş.
6: Ama cinayet gecesi ben buradaydım.
2: Ne malum?
6: Ona sor.
2: Leyla o saatte uyuduğunu söylüyor. Konuşsana sevgilim. Uyuyordu Leyla. Sen de dışarı çıkın.
6: Bırak bu masalları. Senin gözünü para hırsı bürümüş. Leyla'yı da mirasa konayım diye sever görünüyorsun. Küstah! Hiçbir erkek sevdiği kızı başka bir erkekle baş başa bırakmaya razı olmaz. Hatta kızın yanında benim gibi yalandan temin edilmiş mantar bir koca olsa bile. Ya.
0: Eyvah polisler!
5: Polis?

0: olacak?
1: Eyvah.
0: Siz bunların icabına bakın, ben onları oyalarım.
2: Oldu.
1: Dur. Sen ne yapalım?
2: Çekil canım.
1: Önümden çekil de şu şey.
3: Açın şu kapıyı be! Bir saattir çalıyoruz, neredeydiniz?
0: Duymadık da.
3: Ne var içeride?
1: Hiçbir şey yok.
2: Yüz bin mi dediniz aziz dostum? Katiyen olmaz. Son zamanlarda ham maddeler üzerine gelen zammı unutuyorsunuz galiba.
3: Ne oluyor burada?
2: Oo, hoş geldiniz, beylerle iş konuşuyorduk da.
3: Arayın etrafı hadi. Sen gel gel buraya, beyler beklesinler biraz.
2: Kusura bakmayın beyler, şimdi geliyorum.
3: Hadi.
1: Aa, amcalar!

0: Söyle bakayım. Sami'nin öldürüldüğü gece neredeydin?
1: Ha? Sami öldürüldü mü?
0: Ha, bilmiyor musun?
1: Yo, ben evden hiç ayrılmadım.
0: Peki nasıl ispat edersin?
1: Vallahi çıkmadım ya. Allah Allah. Ya, isterseniz Leyla'ya sorun.

0: affedersiniz. Telaştan taksi zannettim.
1: Telaş ettiğinizi gördüm. Size yardım edebilir miyim?
0: Mezuniyet konserimiz var bugün.
1: Doğum gününü tebrike geldim abi.
2: Ama biçimsiz yer seçtim.
1: Biliyorum.
3: Kardeşimin elleri zedelenmesin diye kavgadan vazgeçiyorum.
4: Kanun, aşk gibi bir sebeple dahi olsa başkalarının huzurunu ihlal etmeyi suç sayar.
2: Nişanlandım diyor.
0: Aa, nişanlanmış mı? Hı-hı. Acele et.
1: Uçak kalkıyor. Ucuz atlattınız.
2: Bir kol kaybederek.
5: Bu kadar gün geçti aradan.
3: Kabul, 10.000 vereceğim.
5: Kerim Bey'i çok beğendim doğrusu.
0: Sen evlen ki Tarık'a da sıra gelsin. Ah, Tarık telgraf çektin mi dönmesi için?
1: Görüyorum anne. Böylesi daha iyi.
6: Hicra, hicra, ben aşkımdan kalan.
7: Zulüm, yarın 18'de, TV4'te.
8: Spor araba.
9: Cık, az kaçar.
8: Elektrikli araba.
9: Çok yakar. Park etmesi zor.
10: Yok artık.
11: Hiçbirini beğenmedin mi?
9: Yani beğendim, beğendim de... Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
11: Kredi de yok, faiz de yok.
12: Aa, peki ne var?
11: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle... ...araba sahibi olmanın hem en kolay... ...hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
13: Hakan abi.
14: Ardan, senin ne işin var burada?
13: Abi benim rüyamdayız.
14: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
13: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
15: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
16: Vay vay vay. Çocuklar.
13: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
16: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Semih, erkencisin.
17: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Pozisyon ekranda. Sena çok aç. Maç 15 dakika var. Google Gemini ile oynadı. Dolabı tarıyor ve tarif geldi. Afiyet olsun Sena. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
2: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
3: İsmail A101'e giriyor. Cipsi, çerezi, poşet poşet alıyor.
4: İsmail'in gücünü kim 101 yaptı abi?
5: Nasıl ama?
6: Altın değerinde bir gol hocam.
4: Gücümüz 101. Ucuzluğuyla, çeşitliliğiyle bize hep kazandıran A101.
7: Kahvaltıda kazandıran seçimler A101'de. Sütaş kaşar peyniri 229 lira. Şahin dana parmak sucuk 399 lira. Gücümüz 101. Bize hep kazandıran A101.
8: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
9: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
10: O zaman markete gidelim.
9: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
11: Hoş geldin.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belki ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Pozisyon ekranda Nazma çabasında Google Cemina'yı görüyor. Resmini ekledi, isteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina. Milli futbol takımları resmi sponsoru.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.

0: geri geldi.
1: Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
2: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
3: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli Ruffles'ımız yok.
4: O zaman markete gidelim.
3: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
5: Hoş geldin.
6: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.

0: yapıyor. Seçtiği kontrolünü yapıyor. Kıpkırmızı. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
1: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
1: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
3: Chatman'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksitlerle.
4: İşte Chatman, işte hayat.
5: Uyandıralım.
6: Çıtır külah

0: sadece durulalım.
1: Yeni Durun En Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo vallahi.
4: Sen de sadece durula.
5: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.

0: 24 yıl önce o coşkuyu birlikte yaşamıştık. Ve bugün yine ülkece paylaşıyoruz. Geçtiğiniz her yolda hep sizinleyiz çocuklar. 25 yıldır
1: hep seninle.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
0: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Tam da leyslik. Sevince.
4: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
6: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
5: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
8: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Ne var ya bu?
5: Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Tam da leyslik. Sevince.

0: o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız. Obseso.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Pozisyon ekranda. Mehmet maç için mangalın başında. Google Gemini ile oynuyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Harika bir asist. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
4: Ne istiyorsun benden?
5: Seninle oynamaya geldim.
4: Sen kaka bebeksin, ben senden oynamam be.
5: Ama sana ne cici oyuncaklar alacağım.
4: Al da görelim.
5: Ver bakayım bak bana o kağıdı. Ver o kağıdı bana.
4: Vermiş.
5: Ver. Bak verirsen sana bisiklet alırım. Kamyon alırım. Otomobil alırım.
4: Tayyare de alır mısın?
5: Alırım tabii, almaz mı?
4: Bakkaldan alırsın değil
5: tabii
4: mi?
5: Tabii bakkaldan alacağım, ver bakayım.
4: Yuh enayiye bak, bakkalda tayyare satarlar mı beni? Kandırdın beni, vermeyeceğim, polis amcaları.
5: Ver onu bana. Bak sana ne diyeceğim. Sen bana mektubu ver, ha. Ben de sana bunu vereyim.
4: Ha? Aa ne cici.
5: Ya ver bakayım mektubu bana.
4: Yok, tayyarenin anahtarını önce sen ver. Aa ne cici. Anahtarı bendedir, anahtarı bendedir.
6: Tahkikatın sonuna kadar seni tevkif etmek mecburiyetindeyim.
7: Fakat yemin ederim ki cinayette hiçbir ilgim yok.
5: Var! Komiser bey, size Sami'nin katilini takdim ederim. Kendisi içeride yatıyor zavallı.
6: Nerede?
5: O delinin odasında.
6: Şimdi yakıyı ele verdin Kemal efendi.
7: Ama ben bir şey yapmadım ki.
5: Yalan söylüyor. Ben cinayeti işlerken ben gözlerimle gördüm.
6: Gördün mü?
5: Tabii gördüm. O gece arabayla Sami'nin oradan geçiyordum. Birden evden silah sesleri duydum. Kemal elinde bir silahla Sami'nin cesedini kendi evine doğru sürüklüyordu. Sonra da bildiğiniz gibi durumu size bildirdim.
7: Yalan söylüyor. Size yemin ederim ki o gece hiç evden dışarı çıkmadım.
5: Bir katilin yemininden ne olur ki? Leyla uyuduktan sonra çıkmıştır mutlaka. İsterseniz ona sorun.
8: Olamaz.
5: Ama sevgilim...
8: Olamaz. Çünkü o gece hiç uyumadım.
5: Fakat... Ben...
8: Elimde tüfek vardı. Kemal de sabaha kadar karşımda dikildi durdu. Sonradan da uyur gibi yaptım.
6: Ne diyorsun bu işe?
5: Vallahi şaşırdım kaldım. Herhalde yanılmış olacağım.
9: Düdüt! Böyle yanlışlıklar bazen insanı ipe götürür. Ne o, yoksa beni tanımadınız mı? Doğrusu sana karşı çok mahcubum. Sami'nin cebinden sana yanlışlıkla başka mektup vermişim. Bak, doğrusu burada.
6: Kimsin sen?
9: Başkomiser Hüsnü, hürmetkarınız.
8: Aa, nasıl olur? Siz benim akrabam...
9: Maalesef değilim. Rahmetli amcanız beni sizlere öyle tanıttı. Aslında bu adamın uzun zamandan beri kirli işler çevirdiğini biliyordum. Mesela... Ama elimizde delil yoktu. Aranıza girdikten sonra bacının da yardımıyla her şeyi hallettik, üst tarafını biliyorum.
5: İspat edemezsiniz.
9: Sami'ye yazdığın mektup her şeyi açıklamaya kâfi. Durun, silah atmayın. Bütün tedbirler alındı, kaçamaz. Gelin benimle.
6: İmdat! Kurtarın beni buradan!
9: Ha!

0: Ben de pijamalarımı isterim ama.
1: Getiririm şimdi.
2: Ah, kusura bakmayın, son defa buraya saklamıştım. Giderken almayı unutmuşum.
1: Hüsnü abi gidiyor artık.
0: İlk defa ne söylediğini anladım.
1: Ne diyor?
0: Bize ömür boyunca mutluluklar diliyor.

0: Charlie aldığım zaman herkes güldüydü bana. Arkı yapıp suyu getirene kadar çok uğraştık. Sağ ol amcayı görsem. Fazlasını vereyim, tarlayı bana sat diye dolanıp durur çevremde.
1: Olmaz! Hiç satılmaz. Oğlumuzun, Ali'min kısmeti bu tarla.
0: Deli mi oldun? Bunca emekten sonra satar mıyım hiç? Suyu getirene kadar neler çektim ben. Yazın sıcağında, kışın soğuğunda dağları delen karada çıktı adım. Hamza delilensin dursun, satılacak bir karış toprağım yok benim.
1: Hele oğlunuz bir büyüsün. Eli kazma kürek tutsun. Daha da açılacak kısmetimiz inşallah. Ulu Tanrım bizim yüzümüzü güldürmeyip de kiminkine güldürecek?
0: Su getirmek demiş. Sen istedikten sonra baraj bile yaparım bunu.

0: Demeyiz. Bugün suyu kesen yarın yolumuzu keser.
1: Otur oturduğun yerde. Kadın işi değil bu dedim.

0: Dur hele dur. Su benim, dere benim toprağımdan geçiyor.
1: Allah'ın suyuna kimse sahip çıkamaz. Su alınmaz, su satılmaz. Kimseye de miras kalmaz. Çetindim. Alenin hakkını yemek size babadan miras kalmış. Ama beni ötekiler gibi belleme. Hakkıma el uzatanın elini kırarım.

Ahmet! Ahmet'im! Ahmet'im!

0: Peki, ateş edenin kim olduğunu gördün mü sen?
1: Görmedim kumandan bey.
0: Öyleyse kocanı öldürenin Zaloğlu Hamza olduğunu nereden biliyorsun?
1: Başka kim olabilir Hamza değilse?
0: Ama o saatte Hamza kahvede tavla oynadığını söylüyor.
1: İnanma hiç kumandan bey! Yalan söylediği besbelli.
0: Peki, ya şahitlerine ne demeli? Hamza'yla beraber olduklarına yemin ediyor bunlar. Öyle mi? Sana sordum! O gün Hamza kahvede tavla oynuyormuş, doğru mu?
2: Doğru kumandanım. Ben de oradaydım. Mehmet Ali ile oynuyorlardı.
3: Bir gazosun olsun dediydim, dinlemedi. Harman sigarasını oynadık.
4: Evden çağırdılar o sırada. Oyunu bırakıp kalkamadı. Dursun'la haber yolladı rahat bıraksınlar diye.
5: Çaylarını ben demledim elimle. Hatta limonumuz yoktu da söylendi biraz.
1: Yalan! Yalan kumandan bey! Hepsi yalan! Para vermiştir Hamza bunlara. Nasıl da uyduruyorsunuz utanmadan. Kaç para aldığınızı da söylesenize! Söylesenize ha! Hepsi rezil kumandan bey! Hepsi yalancı bunların! Vicdansızlar! Ne susuyorsunuz? Söylesenize doğruyu! Söylesenize! Yazıklar olsun size! Biz korkaklar! Satılmış köpekler! Allah'ınızda mı yok sizin ha? Alim hiç büyümez mi sanırsınız? Yaptıklarınızı yanınıza kor mu sanırsınız? Kanıma kan isterim kumandan bey! İnanma bu Allahsızlara! Bu vicdansızlara, bu soysuz köpeklere inanma kumandan bey!
0: Hadi siz de çıkın dışarıya! Dışarı! Yaz! Şahitlerin ifadeleri alındı. Sanık Zaloğlu Hamza'nın olay sırasında

0: Ağlama annem. Ağlama yavrum.
1: Boyuna ver diyor. Sonra nasıl ödeyeceksin bilmem. Bu yıl rahmet olmadı, şu yıl böcek vurdu, yok Ali mektebe başladı. Bu işin sonu yok Iraz bacı.
0: Hele bu yılda müsaade et bize. Olmazsa bir çare düşünürüz elbet. Sarma Rüstem'a, bohçama koru. Bir tane de yaka alayım mı?
1: Pek, al bakalım.
0: Gel bakayım. Uzat kollarını.

Dön bana yakanı takayım. Kara önlüğü giyince zengin çocuklarından hiç farkın kalmadı. Kalk bakayım. Ne güzel yaraştı sana. Defter paran, kalem paran, bu da harçlı. İyi oku oğlum. İyi oku da büyük adam. Hükümet kapılarından hakkımızı başka türlü nasıl ararız? Zaloğlu gibi rezillerden nasıl kurtuluruz?

0: İçecek suyumuzu bile sırtımızda taşır olduk. Ulu Tanrım, rahmetini bu yılda göstermezse toprağımızı nasıl sularız? Borcumuzu nasıl öderiz koca Rüstem?
1: Ana! İzin verirsen bu akşam Hamzagil'in bendini sökeyim.
0: Olmaz. Hiç olmaz. Bulaşma sakın onlara. Allah'ın rahmeti yeter bize.
1: Sen bilirsin ana.

0: Hamza! Sana tarlamdan çık dedim, duymadın mı?
1: Meyras kadın, dinle beni. İki çift sözüm var sana.
0: Dinlemem! Kanlı mısın sen bizim?
1: Benden söylemesi. Tek başına güç ettiremezsin bu toprağı.
0: Sana ne? Tasası seni mi aldı?
1: Yok, bağısına elinden çıkacak. Gel inattan vazgeç. Sat şu tarlayı bana.
0: Uzattın zaloğlu. Çık dedim sana!
1: Hele şuna bak hele! Neyine güveniyorsun sen? Kara halinle başımı derde mi sokacaksın benim?
0: Allah belanı versin senin!
1: Al bakayım, dur! Dur! Hay Allah! Al bakayım! Kocam da anlamazdı doğru laftan! Kurusu!

0: Ettiniz galiba. İyilikle verin toprağı dedik. Yoksa ben almasını bilirim.
1: Ana! Ana! Ey. Bir şey oldu mu ana?
2: Babanı kahpece vurduğu yetmedi. Hala toprağımızda gözüm.
3: Hey Zaloğlu! Erkeğimi yedin! Yavrumu yetim bıraktın! Şimdi de toprağımı elimden almak istiyorsun! Ben senin ocağını söndürmez miyim? Yanıyor içim! Ciğerim yanıyor!

kanını aramadım şimdiye kadar. Oğlumuzu düşündüm. Körpecik bebemiz ezilmesin diye uğraştım hep. Ama ne çare, peşimizi bırakmaz Zaloğlu. Söyle bana Ahmet'im, ne yapsın Iraz?

Yemin et babanın toprağına el basıp kanımızı yerde bırakmayacağına yemin et. Olsun. Kanını aramak sana düşer. Ulu Tanrım, ölmeden o günleri göster bana.

Borcumuz neyse bozdurur alırsın Rüstem Ağa. Artanı bir tamam anama teslim edilecek. Anama zulmetmeyin gayri.

0: Bizim kurtulmuş hep kurtulmaz mı? Allah'ın yazısı bu kahveler. Vallahi şey düştük bir kere. Mektup alıyor musun? Öyleyse ben yazayım bak, çare yok. Müşenin dostu olmaz. Ne var?
1: Ana. Nen var ana? Ağlanacak sıra mı şimdi? Topu topu 10 günüm kaldı şunun şurasında. Ana, sende bir şey var.
2: Olmaz mı oğul? Bende dert biter mi hiç? Zaloğulları yolunu gözlüyor kasabada. Babamızın öcünü almadıkça yaşamak bize haram diyorlar. Oğlum, Alem, gel dinle beni, dönme kasabaya. Tarlayı satarız, parasıyla bir iş tutarsın şehirde.
1: Olmaz ana. Tarla babamdan yadigar. Satılmaz. Hem Ahmet'in oğlu korktu da kaçtı dedirtmem kimseye.
2: Etme oğul, vuracaklar seni dönersen. Babanın acısına zor dayandım. Seninkine hiç dayanamam. Gücüm kalmadı artık.
1: Korkma ana. Bir şey olmaz. Beni vurup da ellerine ne geçecek? Cezamı çektim ben. Hem öyle kolay değil adam vurmak. Hadi, üzme canını sen. Onlar da insan.

0: Sana da ne oluyor kız?
1: Babamın öcünü almak benim de hakkım. Çek elini.
0: Kan davasına kadınların bulaştığı görülmüş şey değil. Otur oturduğun yerde.
1: Oturmam. Senelerdir bugünü bekledim.
2: Anan seni yanlış doğurmuş Ayşe. Tam erkek olacakmışsın ama ne fayda. Bırak gelsin.

etmeyin oğlum! Ne olur vurmayın! Günahsız o! Bütün suç benim! Ne olur! Yemin ederim! Bütün suç benim diyorum! Küçücük bir çocuktu! Eline ben verdim silah! Kıymayın garibim! Vuracaksanız beni vurun! Durun! Cezasını fazlasıyla çekti. Ne geçecek eliniz halim ölürse? Ayağını öpeyim, ben ettim siz etmeyin. Ayşe kız, sen kadınsın. Bari sen uyma bunlara. Yarın sen de anne olacaksın. Yavrum benim o. Kıymayın ne olur yalvarırım.

0: Kurban olduğum Allah. Ver muradımı benim. Babamın canına kıyan canı ben kendi ellerimle alayım. Kim o?
1: Zaloğlu Dursun orada mı?
0: Ne yapacaksın?
1: Sen Ayşe olacaksın herhalde. Ne kadar da büyümüşsün.
0: Büyümüşüm, sen hani? Kimsin sen?
1: Tanımazsın. Sen hele Dursun ağanı çağır.
0: Biraz evvel ağam şehre indi bir iş için. Ama neredeyse döner gelir.
1: Öyleyse beklerim.
0: Sen bilirsin.

0: Hiç görmedim seni köyde. Nerelisin sen?
1: Buralıyım. Ama uzun zamandır köyde değildim.
0: Neredeydin?
1: Ne yapacaksın?
0: Hiç, sordum işte. Adın ne senin?
1: Ali. Iraz'ın Ali.
2: Hangi cesaretle geldin buraya? Babasız büyüttüğün yetmedi mi bizi?
1: Ben de babasız büyüdüm. Benim ne suçum vardı?
2: Ne suçu varmış? Kes kelimeyi şehadet getir.
1: İndir şu silahını. İnsanca konuşmaya geldim sizinle.
2: İnsanlık senin neyine? Köpek gibi geberteceğim seni.
3: Her şey olmuş bitmiş. Beni öldürmekle ne geçecek eline? Cezamı fazlasıyla çektim ben.
2: Elimizden kurtulurum sanma. Nasıl olsa eninde sonunda gebereceksin. Babamızın kanını ödeteceğiz sana.
1: Ağaların senin gibi düşünmüyorlardır inşallah.

0: taşların arasından kayboldu. Uzağa gitmiş olamaz.
1: Besbelli korkudan kaçıyor. Kaçan adam evimizde ne arıyordu? Bir iş var bu işin içinde.
2: Hey! Zaloğulları! Önce beni dinleyin, sonra isterseniz öldürün!
0: Sakın dinleme ağam! Acıma o köpeğe!
2: Saklanma! Erkeksen çık meydana! Konuşacak sözümüz yok bizim!
3: Benim var zaloğul olursun! Hepimiz aynı memleketin çocuğuyuz! Birbirimizi kırmakta fayda yok! Babamızı vururken düşüneydim bunu! O da benim babamı vurmuştu! Anama ettiğini hepiniz biliyorsunuz!
2: Karılar gibi yalvarmayı mahpus damında mı öğrettiler sana?
3: Mahpus damında ya! Boyumdan büyük silahı anam elime verdiğinde... adam vurmak oyun gibi gelmişti bana! Kanun fersah fersah ödetti cezamı! 14 sene bu, dile kolay! Yatmayan bilmez! Aynı çileyi sizin de çekmenize fayda yok, gençsiniz, yazık! Allah'ın toprağı da suyu da bolam dolsun, hepimize yeter!
2: Ettiğin gevezelik yeter! Babamı öldürdüğün gibi ben de seni öldüreceğim!
3: Yazık! Hayvanlar gibi dövüşmek istiyorsunuz!

0: Nerede Ali? Nerede dedim? Kaçtı mı yoksa? Söyle nereye gitti?
1: Gelmedi buraya. Gelmeyecekti.
0: Nereye kaçarsa kaçsın, arayıp bulacağız onu.

0: Alem, vurulmuşsun sen. Çok şükür Alem. Kurşun kemiğe değmemiş. Evimizi bastılar. Söyledim ben sana oğul. Gelme köye. Kudurmuş bunlar diye.
1: Evimi, köyümü, toprağımı çok özlemiştim ana.
0: Nesi var bu rezil yerin özlenecek? Şimdi ne olacak? Ya onlar seni öldürecek ya da sen onları?
1: Ben kimseyi öldüremem ana.
0: Ya onlar? Onlar seni bırakır mı? Kaç buralardan oğul, uzaklara kaç. Hasan dayının değirmenine git saklan. Seni görmesem de olur. Tek sağ olduğunu bileyim de.
1: Anam benim. Fakir anam. Gariban. Bunu sana almıştım. Hep ıslanmış, renkleri birbirine geçmiş. Anam gayri kara bağlamasın dediydim.
0: Gün iyice yükseldi. Gideceksin buralardan.
1: Ana.
0: Çaresiz gideceksin oğlum.

0: Aa!
1: Ne var Recep?
0: Diyecektim ki...
1: Geveleme! Ne diyeceksen de!
0: Ali haklı.
1: Nasıl haklı?
0: Babasını vuranın kim olduğunu sen de biliyorsun.
1: Biliyorsan ne çıkar? Hem bunu söylemekte maksadın ne senin?
0: Bu davanın sonu yok ağam, gel vazgeçelim. Cezasını fazlasıyla çekti, bir de bizden bulmasın.
1: Yufka yürekli rezil! Ayşe kadar da olamadın değil mi? Hep söylerim zaten. Anam yanlış doğurmuş sizi.

0: Babam ölmeden kanıma kan isterim dedi de son nefesini öyle verdi. Bunları bana anlatan sen değil miydin? Bunu hepiniz duyun. Tanrımızın kanı boşanıp akmadıkça bana bacı demeyeceksiniz.
1: Biraz bacı, ne istiyorsun? İşim var benim.
2: Yarım kilo zeytin tat bana.

Kaçarken düşünmedi mi oğlun cezasını sen çekersin bu işin? Ne bakıyorsun yüzüme? Ne bakıyorsun diyorum, çıldırtma, ne bakıyorsun?

0: Faydasız zaloğlu Dursun! Ne yapsan laf alamazsın ağzımdan! Bulamayacaksınız! Halimi öldürmeye gücünüz yetmeyecek hiçbir zaman! Söylemeyeceğim! Öldüremeyeceksiniz onu!
1: Yeter evladım! Kan davasına kadın bulaştırılmaz!

Ne haber Hasan dayı? Anamı görebildin mi? Yoksa bir şey mi ettiler anamı?

Haccem hacı. Ne etsek de duyurmasak alime olanları. Duyarsak kopar gelir. Ah yavrular.

Beni iyi dinleyin zalıoğulları. Anamın kılına dokunursanız bacınızın başına geleceklerden ben suçlu değilim. Çıkarmayın bunu aklınızdan.

0: Karın anlasın bakalım kadın dövmenin ne demek olduğunu.
1: Korkmuyorum senden, ne istersen yap!
0: Ne biçim kızsın sen? Oturup evinde çeyizini hazırlayacağına, elinde silah intikam peşinde koşuyorsun.
1: Bu ne kadar sürer böyle, ağaların peşini bırakırlar mı senin? Nasıl olsa kıstıracaklar seni.
0: Dağlar geniş. Fena mı? Dolanır dururuz beraber.

0: Kaç saattir yoldayız, hala izlerine rastlamadık. Belki dağdaki mağaralarda saklanmışlardır. Bir arasak.
1: Yüzlerce mağara var dağda, hangisini arayacağız? Çingene Rasim'i bulup iz sürdürmekten başka çaremiz yok. Gel.

0: Yağmur yağacak. Çok üşüyorum. Biraz çalı çırpı topla da ateş yakalım. Sana söylüyorum. Duymuyor musun? Ateş yakalım diyorum.
1: Emredersin, yakalım. Yakalım da ağların şıp diye binsinler tepemize.
0: O oyuncakla kendini koruyabileceğini mi sanıyorsun? Üçü de uçan kuşu gözünden vuracak kadar nişancıdır. Keklik gibi avlayacaklar seni uzaktan. Kullanmasını biliyor musun bari?
1: Öldürmeyi değil, yaşatmayı.

0: Dayı, insanca yaşamayı öğrettiler bana.
1: Vay vay vay, laflara bak sen! Antalya'nın mahpus damının yanında bizim marifin okulu 5 para etmezmiş meğer.
2: Her gün bir can alıyor hastalık. Doktor vaktinde geleydi böyle olur muydu Hasan? Minik Ayşen hele büyüsün. Huriyen onu şehre götürecek.
3: Sen doktor olacaksın, ben tarlada bir köylü.
4: Yarın hemen başlıyor musun okula Ayşe?
5: Kısmetse.
6: Parlamıyor, bir kat daha cila geçin.
5: Evlere hizmete gittiğini bile bilmeyecek.
2: Ne var bunda, ayıp mı?
5: Ellerine sağlık Huriye Hanım.
4: Melahat'in süt annesi.
2: Ben sana uyamam.
6: Trotamız şaştı galiba.
4: Güzelliğiniz gözlerimi kamaştırdı.
5: Anne, mesele çıkar.
2: Sus bakalım.
5: Şehir çok değişik.
2: Yetişmeseydim... kızım Ayşe de şimdi Melahat'im gibi perişan olacaktı hakim bey.
7: Kızım Ayşe, yarın 16.15'te TV4'te.
8: ...24 yıl önce o coşkuyu birlikte yaşamıştık. Ve bugün... ...yine ülkece paylaşıyoruz. Geçtiğiniz her yolda hep sizinleyiz çocuklar. 25 yıldır keyfin gelsin, yetmezse be. 25 yıldır hep seninle.

0: Oru geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Hakan abi.
2: Ardan, senin ne işin var burada?
1: Abi benim rüyamdayız.
2: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
3: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
1: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
4: Vay vay vay. Çocuklar.
3: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
4: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Semih, erkencisin.
5: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: Rüya Takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli Ruffles'ımız yok.
3: O zaman markete gidelim.
2: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
4: Hoş geldin.
5: Sadece durulalım. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo vallahi.
8: Sen de sadece Duru'la.
9: İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
11: Pepsi ile hepsi güzel.
12: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
13: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
14: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz.
15: En sevdiğin meyve hangisi senin?
13: Üzüm.
14: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
13: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
14: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
13: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
14: Ceviz de buna çok yakışır bence.
13: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
14: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.

0: Obsessor, let's go. Yeah, silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obsesso Creamy Latte. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mario, haz için tasarlandı.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
6: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın. Doğrusu Carrefour'sa.
7: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
8: Trile'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
9: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
7: Rivayetleri.
8: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
7: Söylenceleri.
8: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
7: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
8: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
7: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: A101'de haftanın yıldızları. Fairy sıvı sabunlar 79 lira.
2: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
4: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı Ankastre setlerde 20 bin lira indirim.

0: lezgik.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca

0: Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
1: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
0: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
1: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.

0: hep seninle. Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle Otobit'te.
1: Ne var ya bu? Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
2: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Bakın.
5: Tam da leslik.
6: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
9: Ama bir mucizeye gerek var.
8: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
9: İşte bu Fairy mucizesi.
8: Fairy 30 dakikada mucize.

Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magno, haz için tasarlandı.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
1: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
3: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek... Türk Telekom'luysan, bir de TV Bu Go indirdiysen, tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek, kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek, kere alıp tekrar tekrar sevinebilmek, ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV Bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap.

0: Allez. Allez. Çok soğudu hava. Donacaksın. Ben ne de olsa alışkınım buraların havasına. Bu havada ateş görünmez dışarıdan. Kalk bir ateş yak. Hadi inat etme, hastalanacaksın sonra. Bari sarın şunun bir ucunu.
1: Bakıyorum melek kesildin. Bu kadar yufka yürekliydin de ne diye ağaların önüne geçmedin zamanında?
0: O iş başka iş. Al şunun ucunu sırtına. Çöz şu ellerini.
2: Of canım acıyor.
0: Korkma, kaçmam bu havada bir yere. O kadar deli değilim herhalde. Çöz şunu.

0: İki kişi yan yana daha iyi ısınır derlerdi de inanmazdım. Demek ki doğruymuş. Ne kötü talihimiz varmış. Aramızda kan davası olmasaydı belki de yavuklum olurdum. Ne şaştın? Güzel adamsın. Kaçardım sana vallahi. Yoksa beğenmez miydin beni? Çirkin miyim ben?
1: Güzelsin.

0: Hayvan fışkıları var, buradalar. Kuş olsalar uçamazlar artık.
1: Hey Ali! Uraz'ın Ali! Her tarafın sarılı! Ayşe'yi teslim et, bağışlayalım canını! Çaren kalmadı, iyi düşün, bu son fırsattır!
2: Kandıracak başka adam bulamadı Dursun Ağa'n. Mağaranın başka çıkış yolu yok sanıyor. Eksik olmasın Hasan dayı, dağların sırrını verdi bana.

0: Mağarayı karış karış aradık, sen de gördün ağam. Çıplak attan başka canlıya rastlamadık. Nereye gittiler, ne oldular ben de anlayamadım.
1: Ali'den vazgeçtim, ya Ayşe'ye bir şey olduysa?
2: Ne olabilirmiş ona? Ali gibi 10 erkeğe bedeldir o. Kuluna bile dokundurtmaz.
0: Ağam, varın dinlenin. Ben izlerini bulur size haber veririm.

0: yanıma. Hele bu suya dokunduğunuzu görmeyeyim bir daha. Zaloğulları bana bulaştı diye bir haber salmalıyım ki Halime. Tutup bacınızı kaza geçiriversin hemen. Yapar da vallahi, hiç bakmaz gözünüzün yaşına. Hele şunlara! Hala durup bakarsınız bir de! Yıkılın karşımdan çabuk!
1: Bu rezilliğe katlanamayız, yürüyün! Ali köpeğini bulup gebertmedikçe durup dinlenme karan bize!

0: Merak edilecek bir şey yok. Birkaç gün misafirim olursunuz, bir şeyi kalmaz.
1: Kurtulur mu dersin Hasan dayı?
0: İyi ki emmişsin zehri, yoksa kurtulamazdı. Kalanını da söker atar Hasan dayının ilacı. İnşallah üç güne varmaz, ayağa kalkar gelinimiz. Yükte döşekler var, serersin kendine. Kuşluk vakti biraz daha ilaç yedirirsin.
2: Nerede ağlarım? Ağam! Yılan! Kurtarın, kurtarın beni bu yılandan! Öldürün, izin başını! Dursun ağam, çabuk yetiş! Bırakma bacını! Bırakma beni! Öldürdünüz mü? Öldü demek! Oh. Alın! Alın çabuk! Alın bu yılanları! Ali! Ali! Ali sen misin? Ah! Öldürdün değil mi? Oh! Çok şükür! Alındı öcümüz!

0: Asa Asa, neden kalktın yatağından?
1: Kimsin sen? Neresi burası?
0: Korkma kızım, yabancı yer değil. Ali getirdi.
1: Nerede Ali, nerede?
0: Meraklanma, bırakıp kaçmadı seni. Köye un götürmeye indi. Neredeyse döner gelir. Otur hele. Aferin, akıllı kızmışsın. Adamın Yavuz'una kaçtığından belli. Sezdirmiyor ama çok seviyor seni. Kaç gündür yemedi, içmedi, hep başında bekledi.

0: Kaç gündür buradayız?
1: 5.
0: Burada mı kalacağız hep?
1: Ne yapacaksın? Bir acelem mi var?
0: Kaçmazsan ağlarım izini bulur.
1: İyi ya. Tutar tırnaklarımı sökerler. Gözünün önünde derimi yüzüp etlerime tuz basarlar. Sen de seyreder keyiflenirsin, fena mı?

0: İhtiyar, bir kızla bir adam arıyorum.
1: Yok kimse burada beyim. Ne arasınlar dağ başında? Yok kimse dedim ağam.
0: Dur bakalım babalık, ne kuşkulandın öyle?

0: Tanrı beni affetsin. Utanıyorum kendimden.
1: Utanma. Utanacak ne var? Doğruyu buldum sonunda. Dünyaları bağışladım ben. Hala neden ağlıyorsun?
0: Bırak da doya doya ağlayayım. Ömrümde bir kere. Ağlamayı bile yasak ettiler bana. Kadınlığımı, kızlığımı bilemedim hiç. Doğdum doğalı, kan, silah, ölüm. Başka bir söz duymadım.
1: Kadere razı olmak lazım. Başka çaremiz yok. Ben yaşadım mı hayatımı sanki? 11 yaşımda girdim mahpus damına. Tam 14 sene yattım.
2: Iraz bacı, ne haber Ali'den?
0: Ne haber olsun Hatça bacı? Ala geyikler gibi dağdan dağa gezer durur biçare.
2: Zaloğullarının Ayşe'den de hiçbir haber yok. Ne dersin bunca zaman ateşle barut yan yana?
0: Ağzından yel alsın, o ne biçim söz? Helal süt emzirdim ben Ali'mi, hem de kanlısıyla.
2: Olan olduysa da sana ne dokunur, ağaları düşünsün kızın.
0: Sana olmaz dedim Hatça bacı! İyice duymadın mı yoksa?
2: Duymasına duydum.

0: Ayşe. Ayşe, neyin var?
1: Yok bir şeyim, şimdi geçer. Başım döndü birden.
0: Yoksa?
1: Evet Ali. Çocuğunu taşıyorum karnımda.
0: Ayşe.
1: Yapma Ali. Yapma, bir duyan olur.
0: Duysunlar. 3-5 ordu bir olup da öyle gelsinler üstüme. Çiçeğim, gelin Ayşem, oğlumun anası. Varalım Hasan'dayı bulalım, müjdemizi verelim, nikahımız kıyılsın.
2: Allah'ın emri, peygamberin sünneti, İmam-ı Azam'ın kavli üzerine nikahınızı kıydım. Allah hayırlı geçinmeler versin.

0: Ayşe. Ayşe. Bacım, Ayşe bacım.
1: Kenan.
0: Bacım.
2: Bacım.
1: Ağam, ne olur affet beni, affet.
0: Ayşe. Aslan bacım, demek kurtuldun ha. Ben size dememiş miydim Ayşe bu, bir punduna getirir kaçar diye.
1: Hayır, kaçmadım ağam.
0: Kaçmadın mı? Öyleyse nasıl kurtuldun elinden? Kız sende bir şey var, söyle hele.
1: Yalvarmaya geldim ağam sana. Elini ayağını öpeyim.
0: Ne yalvarması kalk, derdin ne senin?
1: Dünyanın en iyi insanı o. Ne olur bağışlayın onu.
0: Sus! Sus! Ne dediğini bilmiyorsun. Babamızın kanlı gömleğini önümüze atan sen değil miydin ha?
1: Gözümü kan bürümüştü o zaman. Ama şimdi doğruyu buldum. Öldürüp ne geçecek elimize? Hapislerde çürüyeceksiniz. Yeter, bitsin bu kan davası.
3: Puh, Allah kahretsin. Ağam, etti bu. Ali ile birlik olmuş.
0: Ne etti bu herif sana, doğruyu söyle! Yoksa kötü bir şeye mi zorladı?
1: Hiçbir şeye zorlamadı. Kendi isteğimle oldu her şey.
0: Ne?
1: Nikahlandık Ali ile! Karnımda çocuğunu taşıyorum!
0: Nasıl? Nasıl yaptın bunu? Kanlımız olduğunu düşünmedin mi?
3: Kasabada nasıl dolaşırız? İnsan içine nasıl çıkarız?
0: İki paralık ettin hepimizi! Zalonlu namını çamura buladın!

0: Söyle, söyle diyorum. Nasıl yaptın, nasıl yaparsın bunu? Söyle, söyle yapacağım seni. Söyle, söyle. Aman etme, bağışla, ne olsa bacımız bizim. Bacım bacım yok benim artık, yok, yok, yok. Yürüyün, biraz karısı düşünsün şimdi başına gelecekleri.
1: İsterseniz beni öldürün ama anasına dokunmayın.

Recep'im! Sen onlara benzemezsin! Ayşe başın kurban olsun sana! Çok kötü bir işe niyetli bunlar! Önlerine geç, bırakma! Ne olursun!

Yeah.

0: Erkekliğe sığmaz bu iş. Yapma, kurbanın olayım.
1: Çekil, karışma.
0: Olmaz ağam.
1: Karışma dedi.

0: Ayşem. Ayşem, ne yaptılar sana? Söyledim. Gitmeyecektim, bulaşmayacaktın onlara. Bunun hesabını soracağım.
1: Ali! Gitme! Yalvarırım, gitme! Kudurmuş onlar. Bana yaptıklarının ehemmiyeti yok. Hiç ehemmiyeti yok. Ama...
0: Ama ne?
1: Anam! Anama!
0: Anama mı? Anama ne yaptılar, söyle!

Zavallıları! Zavallıları! Neredesiniz? Geldim işte! Erkekseniz çıkın meydana! Zavallıları! Kalleşler! Erkekseniz çıkın diyorum!

0: Bütün zaloğullarının kökünü kurutacağım.
1: Geberteceğim, geberteceğim seni.

0: Kenan'ı öldürdü! Kenan'ı öldürdü, anlıyor musun? Ali köpeği neredesin?
1: Buradayım!

Çek tetiği! Çek kardeşim! Kıkırıydı hepimize! Acıma köpeğe! Bitirdi sana onlarını! Ben büyüttüm seni babamız ölünce! Helal etmem hakkımı! Vur diyorum! Vur! Ağam! Dokunma bana! Ne biçim erkeksin sen?

0: affedersiniz. Telaştan taksi zannettim.
1: Telaş ettiğinizi gördüm. Size yardım edebilir miyim?
0: Mezuniyet konserimiz var bugün.
2: Doğum gününü tebrike geldim abi.
3: Ama biçimsiz yer seçtin.
1: Biliyorum.
2: Kardeşimin elleri zedelenmesin diye kavgadan vazgeçiyorum.
4: Kanun, aşk gibi bir sebeple dahi olsa başkalarının huzurunu ihlal etmeyi suç sayar.
2: Nişanlandım diyor.
0: Aa, nişanlanmış mı? Hı-hı. Acele et.
2: Uçak kalkıyor.
5: Ucuz atlattınız.
2: Bir kol kaybederek.
6: Bu kadar gün geçti aradan.
2: Kabul, 10.000 vereceğim.
6: Kerim Bey'i çok beğendim doğrusu.
0: Sen evlen ki Tarık'a da sıra gelsin. Ah. Tarık'a telgraf çektin mi dönmesi için?
1: Görüyorum anne. Böylesi daha iyi.
7: Hicran, hicran, ben aşkımdan kalan.
8: Zulüm yarın 18'de TV4'te.
9: Çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Dardanel ton balığı 299 lira.
3: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
4: Merhaba, ben Ela Topgöz.
5: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisini?
4: Üzüm.
5: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
4: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
5: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
4: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
5: Ceviz de buna çok yakışır bence.
4: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
5: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
3: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
4: İçim hayaller dolu.
6: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
3: O zaman markete gidelim.
2: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
4: Hoş geldin.
5: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama
7: ve %100 Magnum çikolatası.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
2: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
3: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
4: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
2: Rivayetleri.
3: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
2: Söylenceleri.
3: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
2: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
3: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
2: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
5: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.

0: O ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
2: O zaman markete gidelim.
1: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
3: Hoş geldin.
4: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Gerçekten onlara gülerdim.
9: Var yapabileceğin çünkü emin değiller.
10: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
11: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
10: Haklarla çalışıyorum.
12: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
13: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
11: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: işin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
1: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
2: O zaman markete gidelim.
1: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
3: Hoş geldin.
4: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
5: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
6: İçim hayaller dolu.
7: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde.

Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
3: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
4: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Meksika'da gezmeye devam ediyoruz. Antik kent nasıl yapıldı? Neden burayı terk ettiler? Mistik, gizemli anlar yaşıyoruz bu enteresan antik kentte.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, gerçekten bu antik şehirden etkilenmemek mümkün değil. Itza antik kentinde, Yucatan'da Mayaların kalbindeyiz. Mayalar gizemini hala koruyan bir topluluk. Yüzyıllar önce buraya gelmiş olan bu topluluk tekerleği bulamamış. Kullandıkları herhangi bir çimento, harç yok. Bu taşları nasıl buraya taşıdılar bilinmiyor. Arkamdaki tapınağı nasıl yaptılar? Bununla ilgili de çok fazla bir detay yok. Hatta Mayaların bu antik kentleri, bu şehir devletlerini aniden bırakıp neden gittiklerini de kimse açıkçası bilmiyor. Burada her noktada ama her noktada fazlasıyla gizemli anlar ve anılar var. Tapınağın her köşesinde, antik kentin her köşesinde bu gizemi hissedebiliyorsunuz.

Sadece bir piramit yok bu antik şehirde. Koskoca bir şehir ve ormana yayılmış. Bin yüzlü yıllarda inanılmaz parlak dönemler yaşamış Chichen Itza. Burası da o dönemin alışveriş merkezi diyebileceğimiz bir yapı. Evet değerli izleyenlerimiz, görmüş olduğunuz gibi Itza Antik Kenti'ndeki yolculuğumuz devam ediyor. Sadece bir piramitten ibaret değil bulunduğumuz antik şehir. Çok geniş bir alana yayılmış ve ormanların içinde hakikaten bulunması çok zor bir antik şehir. Eski yıllarda tabii ki öyle değilmiş. Örnek verecek olursak en parlak dönemini bin yüzlü yıllarda yaşamış Chichen Itza ve o yıllarda ticaretin merkezlerinden de bir tanesiymiş. İşte arkamızda görmüş olduğunuz bu yapıda o dönemin marketi, yani modern deyişle alışveriş merkezi diyebileceğimiz bir lokasyon burası ve görmüş olduğunuz gibi çok büyük de bir market. Tabii ki Mayalar eski çağlardan beri Olmeklerin devamı olduğu için burada ortak kültürü yaşatmayı sürdürmüşler ve burada da elbette bütün inanç sisteminden yapılarında, yapıların üzerindeki kabartmalardan dini inançlarına kadar birçok alanda Olmek etkisi söz konusu diyoruz ve bu keyifli antik şehri gezmeyi sürdürüyoruz.

0: Çekinisa'da farklı bir oyun oynanıyordu. Oyunun adı Pelota. Detayları neler derseniz buyurun izleyin.
1: Değerli izleyenlerimiz, bu değerli antik kentteki gezimiz devam ediyor ve şimdi çok enteresan bir noktasındayız antik kentin. Arkamda bulunmuş olan bu geniş alan bir top sahası. Mayalar döneminden kalma bir futbol sahası diyebiliriz ama tabii o zamanlar Mayalar buna futbol demiyorlarmış. Ne diyorlarmış? Pelota.

Ve pelota aynı zamanda İspanyolca da top demek. Aynen futbola benzer kurallara sahip olan ibadet olduğu da söyleniyor elbette. Çünkü buraya halk giremiyor. Sadece rahipler, hakemler ve kral girebiliyor. Bu oyunda galip gelen takımın kaptanıysa Tanrı'ya adak olarak sunuluyormuş. Yani öldürülüyormuş. Bunun sebebi şu, dünyadan kopup yüce diyara yolculuğa çıkabilmek ve onların görüşüyle tanrıların katına ulaşabilmek. İşte bu yüzden adak olarak sunuluyormuş. İşte pelota aynen böylesine büyük bir arazide oynanıyor ve dönemin en büyük oyun alanlarından biriymiş.

0: Bir kez daha rehberimiz Murat'a uzatıyoruz mikrofonu. Çikinisa antik kentiyle ilgili detaylı bilgiler alıyoruz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, işte bu keyifli, güzel, antik şehirdeyiz ve Murat'la bir kez daha buluştuk. Murat, neler söyleyebiliriz? Neredeyiz şu anda?
2: Tam Chichen Itza'nın, yani aslında Maya kültürünün, Maya medeniyetinin en önemli şehirlerinden birinin merkezindeyiz. Kukulkan piramidinin tam önündeyiz. Çok birkaç binadan oluşan çok büyük bir kompleks aslında burası. Şu anda 12-13 tanesi görülebiliyor. Ama arkeologlar aşağı yukarı 400-420'ye yakın kompleksin olduğu bu binalar etrafında, bu çevrede olduğunu söylerler. Bizim için en önemli olan işte bir oyun alanı vardır arkada. Bir karakol dedikleri, gökleri izleyebildikleri bir merkezleri var. Bir de arkamızdaki Kukulkan piramidi var. Bu da çok orijinal bir bina tabii.
1: Peki öncelikle şunu sorayım. Mayalar kimlerdir? Bunların bir alfabesi var mıdır? Bazı şehirlere gelmişler, bu medeniyetleri yaratmışlar. Ondan sonra bir anda kaybolmuşlar. Bu sır nedir? Mayaların sırrı nedir?
2: Aslında şöyle, arkeologlar şunu yorumluyorlar. Bering Boğazı'ndan geçen bir grup olduğu ve buradaki Olmek denilen bir halkla birleştiği, onların melezleri olduğu varsayılıyor. Kısa boylulardır, yuvarlak yüzlülerdir. Şurası gırtlak bölümleri pek görünmez. Genelde böyle basık olurlar. Çekik gözlülerdir. Klasik bir aslında Asya medeniyetine de yaklaşmışlardır.

bu güzel dünya miras listesindeki antik kente veda ediyor. Meksika'nın bir başka doğal güzelliğine merhaba diyoruz. Obruklar.

0: Obruklar nedir derseniz, işte Murat'tan dinleyelim obruklar nasıl oluşmuş.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, görmüş olduğunuz gibi harika bir ortamdayız. Bir kez daha yemeğimizi yedik ve planımıza devam ediyoruz. Şu anda neredeyiz?
2: Şu anda senote, kuyu, yani o doğal oluşum bunlar, obruklar. 60-70 metre derinliği olan sudur bunlar. Yeraltı suların oluşturduğu obruklar. Zaten bu Yucatan Yarımadası'nda 7000'e yakın bu tür oluşum var. Şimdi bir yüzme molası vereceğiz. Bunlar için, bu mayalar için çok kutsal bir şeymiş bu zamanında. İnsanlar bazen kurbanlarını atarlarmış, bazen dileklerini atarlarmış içeri. Son zamanlarda biz yüzüyoruz, biz kendimizi
1: atıp dileğimizi dileyip, değil mi?
2: Aynen öyle, dileğimizi dileyip kendimizi atıyoruz. Şimdi bakalım, bir atalım kendimizi de, ne olacak görelim bakalım.
1: Hem de bir serinleyelim. Herhalde su biraz daha serindir daha denizle kıyaslanınca.
2: Denizden biraz daha serin, yeraltı suyu çünkü bu.
1: Ne kadar güzel. Evet değerli izleyenlerimiz, şimdi şöyle güzel o obrukların o güzel sepserin suyuna merhaba deme zamanı diyoruz. Aşağı doğru inelim, hadi. Aynen.

0: obruklarda yüzülebiliyor. Biz de obrukla ilgili detaylı bilgiler aktarıyoruz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, işte obruk. Ve bu obruk yapısının içinde yeraltı sularının ortaya çıkmasıyla oluşan doğal bir havuzdayız. Ve hakikaten çok güzel, çok keyifli ve çok değişik bir ortam. Hani dünyanın dört bir yanını geziyoruz ama bu tip bir yapıya ender rastlanır diyebiliriz. Daha öncesinde Los Angeles bölgesinde, yine Yucatan'da gözüken bu obruk yapıları aniden ortaya çıkıyor. Ve yüzyıllar içinde de gelişerek devam ediyor. Hatta özellikle Amerika'nın bazı kentlerinde bu obrukların evlerin arasında bir anda çıktığı ve evleri yuttuğu, bahçeleri yuttuğu durumlarda oluyor. Hatta bununla ilgili bir meslek de var. Obruk avcılığı. Evet, obruklara karşı savaşan bir takım insanlar var. İçlerinde mimarlar, mühendisler var elbette. Obruklara taşlar doldurarak, büyük kayalar doldurarak ilk etapta bir katman oluşturup daha sonrasında ise etrafı çevirerek evleri yutmasını engellemeye çalışıyorlar obrukların. Ama burada böyle bir şey söz konusu değil çünkü zaten biz doğal ortamın içindeyiz ve şimdi tadını çıkaracağız. Mayalardan kalma bir obruk ve bu obrukta yüzme zamanı diyoruz.

0: İşte Obruğ'un kenarındayız. Son derece serin bir su olduğu söyleniyor. 60-70 metre derinliğindeymiş obruklar. Yüzme zamanı diyeceğiz. Ama dip gözükmüyor. Obruğa girmek birazcık korkutucu.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda obruğun tam kenarındayız. Görmüş olduğunuz gibi yaklaşık 60-70 metre bir derinlik söz konusu. Yeraltı sularının oluşturduğu bir havuz diyelim, doğal havuz diyelim. Ve elbette görmüş olduğunuz gibi harika bir ortam. Dünyanın dört bir yanından insanlar burada serinliyorlar. Çok sıcak dışarısı. Burası nispeten serin. Sular da çok serin. Hadi bakalım, şimdi yüzme zamanı.
0: Obruk'tan ve Meksika'nın harika güzelliklerinden eşsiz manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza. Ve dördüncü günü de bu güzel ortamda Cancun'da tamamlıyoruz.

Gezmek Olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimize herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim ve bugün Gezmek Olsun'da neler yapacağız hemen onun bilgisini verelim. Bugün Gezmek Olsun'da sizi sürprizlerle dolu bir bölüm bekliyor. Hangi manzarada ne yiyip ne içebilirsiniz? Bana uymak zorunda değilsiniz tabii ki. Ben bir manzarada kahvaltı, bir manzarada tatlı, bir manzarada kahve, bir manzarada yemek yiyeceğim. Peki nereler mi buralar? Programı çok dikkatli izleyin. O zaman Gezmek Olsun. Bütün güzel enerjimizle başla.

Herkes şöyle bir koltuklarına rahatça yaslansın, çayını kahvesini alsın. Çünkü gerçekten mükemmel bir program sizleri bekliyor. Şimdi Ortaköy'deyiz, İstanbul Avrupa yakasında. Beşiktaş ilçesine bağlı Ortaköy'deyiz. Ortaköy'e geldiğiniz zaman bilindik kumpir. Tabii ki kumpirlerimizi alıyoruz, sahile gidiyoruz. Ortaköy'e geldiğiniz zaman sahilde görmüş olduğunuz kafeler, Ortaköy'e geldiğiniz zaman işte böyle güzel tezgahlar, alışveriş. Ortaköy'e geldiğiniz zaman mükemmel bir boğaz manzarası. Şöyle bir Ortaköy'e göz atın, sonrasında yavaş yavaş yine sahile doğru yürüyelim.

0: işte hayat tesadüflerle dolu. Ankara'dan gelirsin, beni izlersin, İstanbul'u gezersin, benimle karşılaşırsın. Aynen öyle mi? Nasılsınız?
1: Sağ olun, çok teşekkürler.
0: Ne var ne yok?
2: İyiyiz vallahi. Sizi gördük daha iyi oldu.
0: Ay çok teşekkür ederim. Ben de sizi gördüm, enerjim daha yükseldi. Nereden geldiniz? Ankara'dan. Kaç günlüğüne geldiniz?
2: 2 günlüğüne geldik. Hava bize müsaade ederse gezeceğiz. Sizinle de burada Ortaköy'de karşılaştık. Çok memnun olduk.
0: Ay ben de çok memnun oldum. Kumpir yediniz mi?
2: Daha yiyeceğiz.
0: Yemediniz daha.
2: Yemedik
0: daha. Erken zaten saat.
2: Daha sonraki gezeceğimiz yerlerde bakalım neler yiyeceğiz. Biraz gezmeyi düşünüyoruz. Hava azıcık bulutlu ama olsun.
0: Gideceğiz. Olsun ya. İstanbul'un havasına suyuna güveni olmuyor. Birazdan güneş açar. Baksanıza orada güneşin ışınları, evet. Işıkları
1: çok
0: böyle
1: güzel,
0: yansıyor ama
1: güzel.
0: Değil mi?
1: Evet,
0: ay yeşil paranı sürmüşsün. O yeşil gözlerin bir güzel ortaya çıkmış.
2: Annem İstanbul'da ben... yaşadı Arnavutköy'de. Biz onun için geldik.
0: Aa, ne kadar güzel. Evet, kaç sene İstanbul'da yaşadınız?
1: Epey yaşadım ama 60 senesiydi yani bayağı geçti.
2: Sonra Ankaralı oldum.
1: Şimdi... Doğduğum yeri geleyim göreyim dedim yani.
0: Ay ne kadar güzel. Ankara'da tabii deniz yok. Burada da denizi görünce boğazın kenarından ayrılmadınız.
2: Aynen öyle oldu. Vallahi
1: çok güzel.
2: Sizinle karşılaşmak daha müthiş
0: ay,
2: oldu.
0: Ay çok teşekkür gerçekten ederim. İyi gelmez mi hiç deniz havası diyelim. Sizi bu güzel havayla baş başa bırakalım. Ve bu güzel manzarayla iyi ki geldiniz. İyi ki karşılaştık.
1: İyi,
0: keyfiniz bol olsun. Görüşmek üzere.

Sevgili seyirciler, solumda Ortaköy Camii, hemen arkamda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve tabii ki mükemmel bir manzara. Bugün sizlere nerede neyi yiyebileceğinizi gösteren birkaç yere götüreceğim. Ben ilk önce Ortaköy'den başlamak istedim. Ortaköy'de Boğaz manzarasıyla kahvaltı yapmak istiyorum ben. Tabii ki kafedeki diğer detayları da sizlerle paylaşacağım. Şöyle bir dışarıdan gireceğimiz kafeyi kameraman arkadaşım Mithat Kılıç göstersin. O zaman ne duruyoruz? İlk mekanımız Ortaköy'de bu güzel kafe. Haydi gelin içeri girelim. Ooo, tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Bizi birbirinden güzel tatlılar karşıladı. Sütlaç, soğuk baklava, bayılırım. Triliçe, şöyle...

cheesecake çeşitleri, yine baklava çeşitleri mükemmel. Şimdi şöyle içeriye bakıyorum. Güzel bir yer seçeceğim ve oturacağım. Burada güne kahvaltıyla başlayacağım. Nereye oturalım Mithat? Şöyle bir bakalım. Siz de mekana bakın. Sonrasında buluşalım sevgili seyirciler. İlk durağımız Ortaköy dedik. Girmeden önce buraya Boğaz manzarasını izleyerek kahvaltı yapacağız sevgili seyirciler bugün. Mis gibi denizi kokusunu içimize çekerek kahvaltımızı yapacağız. Şimdi ben normalde serpme kahvaltı söyleyecektim ama serpme kahvaltı bayağı bir kalabalık. Burada açıkçası portakal suyundan tutun da börek çeşitlerine, peynir çeşitlerine, reçel, yumurtaya kadar her şey var. Güne burada kahvaltıyla başlayacağım. Biraz erken başladı çünkü gün bizim için. O zaman siz bu güzel manzarayı izlerken ben de masayı donatayım.

Ben kendi kahvaltımı kendim oluşturmayı tercih ettim. Şöyle bir gözleme söyledim. Peynir tabağı söyledim. Söğüş tabağı da aynı zamanda. Ve peynirli omlet söyledim. Beyaz peynirli omlet. Bu arada benim için servis hızı çok önemlidir. Burada servis fazlasıyla hızlı geliyor sevgili seyirciler. Bir kere onu kesinlikle ve kesinlikle belirtmek istiyorum size. Burası haftanın 7 günü açık. Müşteri kalktığı zaman kapatıyorlar burayı. Onu söyleyebilirim size. Onun dışında sabah 7.30-8 gibi açıldığını belirtmek isterim. Yine nerede olduğunu tekrarlayayım. Ortaköy'de boğaz turları yapan teknelerin hemen yan tarafında burası. Şimdi omletimle başlayacağım kahvaltımı yapmaya. Güneş çıkar mı dersiniz? İnşallah çıkar. Şanslıysak çıkar bugün güneş. Biraz hava bulutlu ama belli olmuyor İstanbul'un havasına da. Sis de var, evet. Mithat sis de var diyor. Gerçekten sis de var. Belli olmuyor ama havaya. Şöyle biraz da beyaz peynir alayım. Önümde domates var. Oradaki domatesi alıyorum.

Ben o zaman bu güzel kahvaltımın keyfini çıkartayım. Siz de bu manzarada kaybolun. Sonrasında nereye mi gideceğiz? Ortaköy'den Karaköy'e geçiş yapacağız sevgili seyirciler. Karaköy'de buluşalım.

Ataköy'den geldik hop Karaköy'e. Televizyonunu yeni açanlar için bir kez daha tekrarlayayım bugün ne yaptığımızı. Bugün sevgili seyirciler Avrupa yakasındayız. Avrupa yakasında manzarası güzel olan kafe ve restoranlarda kendimizi kaybedeceğiz bugün. Bu arada İstanbul o kadar çok büyük ki sadece bu birkaç kafe ve restoranda takılı kalmayalım. Programımız daha çok uzun, daha çok uzun vakitler yapacağız inşallah Allah kısmet ederse. Program süresi boyunca İnşallah böyle işte en güzel manzaralı kafeler, en uygun fiyatlı ya kafe ya da restoranları bu şekilde gezmeye devam edeceğiz. Karaköy'de bu geldiğimiz yerde çok güzel bir manzara var. Birazdan sizi çok ama çok keyifli bir kafeye götüreceğim. Sadece kafe değil gideceğimiz yer sevgili seyirciler. Hemen Karaköy vapur iskelesinin içinde gideceğimiz yer. Karşıda Topkapı Sarayı, hemen yanında Ayasofya. Yani buradan bütün İstanbul'a hakimiz. Yine Çamlıca Kulesi'ni buradan da görüyoruz. Ve siz şöyle Karaköy'e bakarken ben de kafeye doğru gideyim. Biraz da kafe hakkında konuşalım. Biraz da kafeyi karıştıralım. Ne dersiniz?

Bu arada kafeye hala giremedim. Konuşacağım, burada da konuşacağım dedim Mithat'a. Neden mi? Şöyle bakın, Galata Köprüsü'nün manzarası. Hemen karşıda Eminönü'nün...

0: Gün manzarası yine Süleymaniye Camii var hemen karşı tarafımızda. Yani Karaköy'e geldiğinizde Karaköy'de İstanbul'un bir nevi merkezi semtlerinden açıkçası sevgili seyirciler. Hemen Galata Köprüsü'nden karşıya geçince Eminönü'nde keyifli bir gün geçirebilirsiniz ki benim gideceğim kafenin yanı sıra yine Karaköy'de sahilde böyle birbirinden güzel kafe ve restoranlar var. İlla benim gittiğim yerleri tercih etmeyebilirsiniz. Ben bugün bana göre manzarası güzel kafe ve restoranlarda kendimi kaybedeceğim. O zaman biraz daha manzaraya göz atın. Hadi girelim artık kafeye.
1: Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
2: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
8: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.

0: Ne var ya bu?
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalı?
1: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
8: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
9: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
8: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyiyor. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Oma bu yolda seninle.
10: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Bu var ya bu.
3: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Geleceği düşle. Cesurca, özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Bizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Bu var ya bu.
4: Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Hilet'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin Haziran sayısı tüm bayilerde.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Bizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık. Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Bu var ya bu.
2: Blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
6: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

Karaköy'de vapur iskelesinin üst tarafında böyle bir yer olduğunu biliyor muydunuz? Bilmiyorum ama gerçekten burası çok ama çok keyifli bir yer. Bir kere buraya geldiğinizde isterseniz bilgisayarınızla masalarda oturup bir şeyler yiyip içerken çalışabilirsiniz. İsterseniz buradan kitap dilediğiniz size hitap eden kitapları satın alabilirsiniz. Bu kitaplar burada satılma amaçlı duruyor sevgili seyirciler. Yani hani burada bir şeyler yiyeyim içeyim, işte bu kitabı okuyayım, giderken bırakayım değil. Buradan bir kitabı satın alabilirsiniz dilerseniz. Dilerseniz hediyelik eşyalardan, burada bir hediyelik eşya bölümü var. Hemen Mithat'ın arka tarafında yine başka bir hediyelik eşya bölümü var. Oradan hediyelik eşyalar alıp yine sevdiklerinize hediyeler verebilirsiniz. Yani buradan bir şeyler alıp, bakın vapur yanaştı, hemen dışarıda oturup seçeceğiniz bir masaya vapurun hareketini en yakından seyredebilirsiniz. Şöyle bir buraya göz atın, biz de güzel bir tatlı alalım, yanına bir de çay alalım ve hem bu güzel manzaranın keyfini çıkartalım hem de buranın keyfini çıkartalım.

ben bunları aldım. Burası self servis olduğu için kendimiz alıyoruz. Zaten bakın orada insanlar sıraya girmiş şekildeler. Dileyen çayını alıyor, dileyen kahvesini. Dileyen de amca gibi kitabını alıyor. Bakın hemen şöyle kameraman arkadaşım Mithat gösteriyor. Aldığımıza göre yiyeceğimizi, içeceğimizi yerimize oturuyoruz.

Ben beyaz çikolatalı brownie yemeği tercih ettim burada ve yanında çay içmeyi tercih ediyorum açıkçası sevgili seyirciler. Buraya geldiğiniz zaman tabii ki damak zevkinize göre siz de dilediğiniz tatlıyı ya da sıcak soğuk içeceği tercih edebilirsiniz. İstanbul'da böyle gizli kalmış birçok yer var. Önemli olan bu gizli kalmış yerleri keşfetmek bence. Şimdi bugün birlikte dediğim gibi sizlere manzarası güzel kafe ve restoranları keşfediyoruz. Tabii ki benim size göstereceğim kadar manzarası güzel kafe ve restoran yok İstanbul'da. Bir programa sığmaz manzarası güzel kafe ve restoranlar. Ben bana göre olanlarını gösteriyorum. Yine bu bölgeye geldiğiniz zaman başka yerleri de tabii ki tercih edebilirsiniz. Ama aşırı dinlendirici bir yer, kafa dinlendirici bir yer burası bence.

Burası haftanın 7 günü açık. Karaköy Vapur İskelesi'nin hemen üst tarafında. Sabah 10, akşam 19. Bence İstanbul'da gelinliğe değer en güzel yerlerden biri. Bana göre tabii ki.

kafeden çıktık, Karaköy'den çıkamadık. Karaköy'ün sokakları fazlasıyla renkli sevgili seyirciler. Geldiğiniz zaman Karaköy'de çok güzel bir gün geçirebilirsiniz. İster sahil kısmında, ister sokak aralarında. Grafitili duvarları bizi fotoğraf çekmeye davet ediyor açıkçası. Hem yerli hem de yabancı turistlerin uğrak noktası Karaköy. Özellikle hafta sonu ve hafta içi diye ayırmayacağım. Hem

hafta içi hem de hafta sonu fazlasıyla kalabalık olan bir yer. Burada güne mesela meşhur bir kahvaltıcı var. Orada başlayıp yine meşhur bir tatlıcı da tatlı yiyerek devam edebilirsiniz. Böyle sokak aralarındaki dükkanlardan alışveriş yaparak da gününüzü renklendirebilirsiniz. Yine bakın arka tarafında Galata Kulesi'nin kulesi görünüyor. Bir tat gördün mü bilmiyorum. Şimdi Galata Kulesi'ni görmüşken Karaköy'e de çok yakın. Bir de Galata'ya gidelim. Ne dersiniz? Sizi Galata'da mükemmel ama mükemmel bir yere götüreceğim. Aa, İstanbul'da böyle bir yer var mıydı diyeceğiniz mükemmel Galata Kulesi manzaralı bir yere gideceğiz şimdi. Beyler, bence burayı sakın kaçırmayın. Çünkü orada müthiş bir evlenme teklifiyle sevdiğinize evet dedirtebilirsiniz.

Sevgili seyirciler, gideceğimiz restorana daha gidemedik. Şu anda Büyük Endek Caddesi'ndeyiz Galata'da ama buraya iğne atsan bulunmaz. Derler ya, aynen öyle. Bedava bir şey dağıtıyorlar sanki. O derece kalabalık. Hem yerli turist hem de yabancı turist fazlasıyla yoğunlukta. Herkes Büyük Endek Caddesi'nde şöyle ortada duruyor ve Galata Kulesi'ni arkasına alıp fotoğraf çekiniyor. Ya da beyefendi gibi sadece Galata Kulesi'nin fotoğrafını çekiyor. Bakın, herkes ama görmüş olduğunuz gibi bayağı bir kalabalık. Bu arada Büyük Endek Caddesi'nde de sağlı sollu kafe ve restoranlar var. Burada da yine bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Yine zevkinize göre alışveriş yapabileceğiniz de yerler var. Zevkinize göre alışverişinizi de yaparsınız. Bu arada buranın kalabalığını gösterdim. Mithat bir de aşağının kalabalığını göstersin. Fazlasıyla tercih edilen yerlerden birisi. Galata Kulesi'nin çevresi, dediğim gibi hem yerli turiste hitap ediyor hem yabancı turiste. Biz bugün Galata Kulesi'ne çıkmayacağız ama tabii ki ilerleyen zamanlarda inşallah Galata Kulesi'ne de geleceğiz. Şimdi biraz Galata çevresinde dolanın, artık gideceğim restorana gideyim.

Sizi çok güzel manzaralı bir yere getireceğimi söylemiştim sevgili seyirciler. Galata'dayız. Galata Kulesi'ni aldık arkamıza. Galata Kulesi'ne gayet yakınız. Şöyle bakıyorum da gerçekten muhteşem bir manzara var. Haliç'i görüyorum şöyle hemen baktığımda. Yine şöyle baktığımda Topkapı Sarayı, Ayasofya. Şöyle döndüğüm zaman da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü görüyor muyum? Evet görüyorum. Biraz sis var. Uzak kalsa da yine de görüyorum. Gerçekten her yere hakim bir manzara var burada. Burası Galata'da, Tımarcı Sokak'ta sevgili seyirciler bulunduğum yer. Burası sabah 7'de açılıyor. Gece 11'de kapanıyor. Haftanın 7 günü hizmet veriyor. Burada güne kahvaltıyla başlayıp dilediğiniz içeceği soğuk ya da sıcak içebilir ya da damak zevkinize göre dilediğiniz yemeği yiyebilirsiniz, tercih edebilirsiniz. İster Galata'da keyifli bir gün geçirirsiniz, isterseniz Beyoğlu'na geçersiniz, İstiklal Caddesi'ne geçersiniz. Tam ortada bir yerde burası. Yani her yere yürüyerek gidebilirsiniz. İster ilk önce buraya gelirsiniz, Karaköy'e yürüyerek gidersiniz. Biz Karaköy'den buraya gelmeyi tercih ettik açıkçası. Sadece şunu söyleyeyim size, burada muhteşem bir manzara var açıkçası. Gerçekten Galata Kulesi'ne hani bu kadar aslında mesafeli ama aslında bu kadar da yakın olabilmek bence çok güzel. Bu arada Yıldız, kabanını çıkartmışsın, kısa kollusun diyeceksiniz. İstanbul'un havasına suyuna güveni olmuyor. Geçen sene kışın resmen yazı yaşamıştık. Güneş bizi fazlasıyla yakmıştı kışın soğuğunda. Şimdi de yine biraz sıcakladık ve tabii ki kabanımızı çıkartmayı tercih ettik. Buranın hamburgeri meşhurmuş bu arada. Ben burada hamburger söyledim. Şimdi birazdan siparişim gelecek. Siparişim gelene kadar ben de bu muhteşem manzaranın keyfini çıkartacağım. Bu arada şunu söyleyeyim hemen size. Burası hem kafe restoran hizmeti veriyor hem de aynı zamanda konaklama hizmeti veriyor.

hamburger sipariş edeceğimi zaten belirtmiştim size. Bakın şöyle geldi hamburger. Kameraman arkadaşım Mithat göstersin. Şöyle bakın. Patates kızartması sosu ve mükemmel turşu domates.

Biz Galata'da gittiğimiz restorandan çıktık. Şu anda Galip Dede Caddesi'ndeyiz. Bu restoran aynı zamanda kafe restoran. Galip Dede Caddesi'nde Galata'da. Ben sizlere fikir vermeye devam edeceğim. Daha önce de söylediğim gibi sevgili seyirciler. Şimdi çok güzel bir yere gideceğiz. Mobilyalarla ilgili size fikir vereceğiz. Bu arada bunu söylemişken bir de şunu eklemek istiyorum Galata'yla ilgili. Galata'ya geldiğinizde hem Galip Dede Caddesi'nde dilediğiniz gibi alışveriş yapabilirsiniz. Hem de Galata'ya geldiğiniz zaman mutlaka Serdar-ı Ekrem sokağına, caddesine uğramadan Galata gezinizi bitirmeyin ki hemen şöyle Mithat göstersin. İşte Galata'da Serdar-ı Ekrem Caddesi. Gerçekten fazlasıyla keyifli ve güzel. Zaten buradan yokuş aşağı inince Karaköy'e inebiliyorsunuz. Ulaşım da çok kolay buraya. Karaköy'de aynı şekilde. Tramvayla gelebilirsiniz. İşte belediye otobüsleriyle gelebilirsiniz. Onun dışında yine yürüyerek bu lokasyonları tercih edebilirsiniz ama sabah gittiğimiz Ortaköy'e Boğaz manzarasını izlemek istiyorsanız mutlaka oraya yani buralardan yürüyerek gidemezsiniz. Ama yürümeyi seviyorsanız benim gibi yürüyebilirsiniz. Ağaçlık yoldan, Beşiktaş'tan geçerek gidiyorsunuz. Uzak gibi gözüküyor ama yürümeyi sevene bence hiçbir zaman uzak değil. Her yerin manzarası ayrı güzel. İstanbul'da zaten baktığınızda hemen hemen her yerin manzarası ayrı güzel. Keşfedilmesi gereken, öğrenilmesi gereken çok güzel yerler var. Biz bugün birkaç tanesini sizlere gösteriyoruz ve fikir veriyoruz. Tabii manzarası güzel restoran ve kafeler bu bölümümüzde sığacak kadar az değil, fazla. O yüzden birkaç küçük fikir verdik bu bölümde sizlere.

Ve Pierlotti Tepesi'ndeyiz sevgili seyirciler. Pierlotti Tepesi'ne geldik. Eyüp Sultan'a bağlı Pierlotti Tepesi. Pierlotti Tepesi adını nereden almıştır? Buraya gelmişken hemen bunu da anlatayım sizlere. Adını 1876 yılında İstanbul'a gelip yerleşen Fransız bir yazardan almış bu tepe. Sık sık o zamanlar Fransız yazar buradaki bir kıraathaneye geliyormuş. Bunu da sizlere ek bilgi olarak söylemek istedim. Biraz önce Galata'daydık. Şu anda sistem gözükmese de Galata'da bize hemen ileride göz kırpıyor. Bu arada biz Galata'dan buraya araçla geldik. Yoğun trafik vardı. Şunu da eklemek istiyorum. Siz eğer isterseniz tramvayla, metroyla geçebilirsiniz. Daha sonra aktarma yaparak bu tepeye nasıl çıkacaksınız? Tabii ki teleferikle çıkacaksınız ama şunu belirtmek isterim. Yürüyerek de çıkabiliyorsunuz ama yürüyerek çıkmak biraz yorucu olabilir. O yüzden insanlar genellikle teleferiği tercih ediyorlar. Teleferikte de fazlasıyla sıra oluyor. Ama tabii tercih sizin. Dilerseniz yürürsünüz, dilerseniz teleferiği tercih edersiniz. Ve şöyle bakıyorum, Haliç'in panoramik manzarasına gerçekten de hiçbir yerden bence de Haliç böyle güzel görünmez diyelim sevgili.

Şimdi orada manzarayı izledikten sonra Balmumcu Sokağı diye geçiyor burası. Bu sokağa gelip burada isterseniz yine atıştırmalık bir şeyler alabilirsiniz, yiyebilirsiniz ya da içebilirsiniz orada. Soğuk bir şeyler satın alıp içebilirsiniz. Ya da alt tarafta kafe var ama ben o kafede oturmayacağım. Ben sizi daha güzel manzaralı, daha popüler bir yere götüreceğim. Fazlasıyla popüler bir yere götüreceğim açıkçası. Bu Balmumcu Sokağı alışveriş sokağı. Pierre Loti'ye geldiğiniz zaman. Burada sevgili seyirciler işte gümüş ürünlerden tutun. Yine el açması gözlemeye kadar. Orada satın alabileceğiniz bütçeniz doğrultusunda çantalara, turistik ürünlere kadar dilediğiniz her şeyi alabilirsiniz. Bu arada hemen bu kedicikleri de görmüşken onlar da burada karınlarını doyuruyorlar. Hiç rahatsız etmeyeyim ben, şöyle geçeyim. Bir kap su, bir kap mama diye tekrar edeyim. Bu mesajımızı her programda hemen hemen vermeye çalışıyorum. Onları sevmeyebilirsiniz, onlardan korkabilirsiniz ama onların yaşadığı bu dünyada hepimiz yaşıyoruz. Onlara saygı duymak zorundayız. Onu da belirtmek istiyorum. Şimdi çok güzel bir yere geldik. Burada hem otel var, hem kafe var, hem restoran var. Dilediğiniz yerde oturabilirsiniz. Bir kere onu söyleyeyim size. Çocuklar için oyun alanı da var. Ve burada birçok dizi film çekildi. Hem yerli hem yabancı. Şöyle bir etrafa göz atın. Oturayım ben de ve masamda sizleri bekleyeyim. Ben günü kahve ve tatlıyla bitirmeyi tercih ettim. Karnımı doyurdum. Kahvaltımı yaptım. Tatlımı yemiştim. Karaköy'de. Ama yine tatlı yemeyi tercih ettim. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım ömrümüz boyunca. Görmüş olduğunuz gibi Türk kahvemi de söyledim. Yanında kızılcık şerbeti, lokum ve suyla servis ediliyor Türk kahvesi. Buranın da bizde 40 yıl hatırı kalacak. Çok güzel bir yer burası. Çok keyifli bir yer bu arada. Çok büyük bir yer. Haliç'i tepeden görebileceğiniz böyle geniş bir yer. Gerçekten bulamazsınız açıkçası burada Pierre Loti Tepesi'nde. Onu söyleyebilirim. Buraya akşam geldiğinizde de biraz önce de belirttim. Akşam manzarasıysa mükemmel. Zaten gittiğim yerlerin hepsinin akşam manzarası mükemmel. Şimdi tatlımı yiyeyim. Yanında da kahvemi içeyim.

Ve bir günün daha sonuna geldik. Bugün sizi çok güzel yerlere götürdüm. Yani ben öyle düşünüyorum açıkçası sevgili seyirciler. Umarım keyif almışsınızdır. Tabii ki İstanbul'un manzaralı yerleri bizim programımıza sığacak kadar az değil. Sığmayacak kadar az değil daha doğrusu. İlerleyen zamanlarda yine böyle konseptli çalışmalarımıza devam edeceğiz diyelim. Ve Pierre Loti'de bize ayrılan sürenin sonuna geldiğimizi de belirtelim. O zaman paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum, hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. Manzara size gelmiyorsa, siz gidemiyorsanız daha doğrusu, biz manzarayı size getirdik sevgili seyirciler bu bölümde. Öptüm. Hoşça kalın.

0: O da kim?
1: Bilmem. Akrabamızmış. Babası ölmüş. Amcam da artık bizde kalacak dedi.
2: Bacı, bana çabuk Hülya'yı çağır.
3: Başüstüne efendim.
4: Kalp zayıflama emareleri gösteriyor. Damar tıkanıklıklarına da dikkat etmek lazım.
5: Ülserden dolayı perhiz tavsiye edeceğim. Zaten böbreklerinden biri çalışmaz. Bakın beyefendi.
4: Beyefendi, size yeni ilaçlar yazdık.
2: İğneler, iğneler. İğne deliklerinden görünmez oldu be. İlaç diye diye ne böbrek kaldı ne de mide. Defolun. Bana iyi gelen bir tek ilaç var, işte o da bu.
5: Efendim, nasıl olur? Kalbiniz beyefendi, olamaz böyle bir
2: şey. Defolun, defolun diyorum size! Defolun! Sen kal kızım, sen kal yavrum. Sen kal.
1: Beni isteklisiniz amcacığım.
2: Sen birazdan gel de tansiyonumu
1: peki
2: ölç.
1: Peki efendim.
2: Ne olacak senin halin?
1: Hangi halim?
2: Dün akşam gene geç gelmişsin, hem de çakır keyifmişsin.
1: Hiç bile değil amcacığım, sana yalan söylemişler.
2: O Nihat olacak serseri, seni de kendisine benzetti sonunda.
1: Ama amcacığım, ben onu seviyorum.
2: Seviyormuş. İyi halt ediyorsun. Başka erkek kalmadı dünyada sanki. Bak yavrum, Nihat karanlık herifin biri. Öyle bir adama kız mız vermem ben, anlaşıldı mı?
3: Avukat bey geldi efendim.
2: Peki peki, buyursun.
1: Amca.
2: Ne var?
1: Nihat bugün sizden konuşmaya gelecekti.
2: Ne? Katiyen olmaz. Yüzünü görmek istemiyorum. Siz de beni deli mi edeceksiniz? Bak bu... aklını başına topla. Koskocaman kız oldun artık.
6: Merhaba efendim. Merhaba küçük hanım.
2: Gel bakalım. Otur şöyle. Tertazesin gene.
6: Aman efendim. Zaten haliniz de öylesiniz.
2: Bunun hikmeti de işte bu.
0: Aha, merhaba.
7: Ne o?
0: Düzgün görünüyorsun.
1: Amcam, seni istemiyor.
0: Ben ikna ederim onu.
1: Sakın ha! Kovarım dedi. Zaten gene heyheyleri üstünde bugün. Hiç gözükmesen daha iyi.
0: Üzülmesen, her şey yoluna girer. Akşam kulübe gidiyor muyuz?
1: Bakalım, amcamı atlatabilirsem.
6: Korkuttum ya, oh ya!
2: Bir kere en mühim madde şu olmalı. Yeğenim 55 milyonluk servetime kavuşabilmesi için... ...nişanlı pozunda gezen ahmaktan uzak durmalı.
6: Nasıl emrederseniz beyefendiciğim. Ne yapıyorsunuz siz burada?
2: Ancak Nihat'tan başka birisiyle evlendiği takdirde benim tek varişimdir Leyla.
6: Versin onu bana.
0: Çok rica ederim, bir saniye.
6: Anne be, vermiyor be. Pis amca, ne olacak kaka amca, ne olacak?
2: Evladım, sen bisikletine binsene.
6: Bilmiyorum işte, bilmiyorum. Bu amcanın bisikleti yok değil
2: mi? Yok, yok.
6: Oh ya, bisikleti yok ya, oh ya, bisikleti yok.

0: ya, oh ya, bisikleti yok ya,
1: ha, oh kusura ya. Kusura bakma.
0: İşte mi?
1: Ya. Biliyorsun, akrabam işte. 37 yaşında ama kafası pek gelişmedi.

0: Yakaladım, yedim seni! Gel buraya!
1: Aman Allah! Aman! Küçük hanım!
0: Kara şeytan!
1: Küçük hanım!
0: Al bunu!
1: Dur, çekil, Münzir sen oradan!
0: Al!
1: Küçük hanım!
0: Al bunu da kara şeytan!
1: Küçük hanım! Aman! Küçük hanım, kalk, kalk, kalk!
0: Ama sen hızlı koşuyorsun, oynamak!
1: Senin oyunun da yerlere basın, senin dünya uçağı...
2: Yani bu gürültü ne oluyor be?
1: Küçük hanım! Amcanız sizlere ömür olup vefat etti!
2: İyi, kesin gürültü yap!
3: Oh!
2: Amca!
1: Hadi! Amca!
4: Efendim, pek kıymetli ve muhterem amcanız vefatından sonra açılmak üzere bir vasiyetname yazdırmıştı. Bu vasiyetnamenin...
5: Uzattın avukat efendi, aç da oku şunu hadi.
4: Fakat efendim...
5: Hadi, hadi,

0: Madde 1. Yeğenim Leyla'nın Nihat isimli bir serseriyle... Affedersiniz, burada öyle yazıyor.
1: Zarar yok, devam et.
0: Evet, Nihat isimli bir serseriyle alakadar olduğu malumdu. 55 milyonluk servetin intikali için ilk şart Leyla'nın Nihat'tan başka biriyle evlenmesi ve bu evliliği en az 3 sene sürdürmesi.
2: Yani?
0: Yani Nihat Bey'le evlenecek olursanız bu 55 milyon hayır cemiyetlerine kalacak efendim.
3: Amcan da açık kapı bırakmamak için elinden gelen her şeyi yapmış.
2: Ben bu mirastan vazgeçeceğim galiba.
3: Deli misin sevgilim? Sen benim için milyonlardan çok daha kıymetlisin. Ama durup dururken de ne diye vazgeçesin, değil mi yani?
2: İyi ama ne yapalım?
3: Bilmem. Bir çare bulmamız lazım.
4: Yazıyor, idam mahkumunu yazıyor. İdam mahkumunu yazıyor.
3: Buldum galiba. Hem mirası almak hem de evlenebilmemiz için bir tek çare var. Bu bir iki gün içinde birisiyle evleneceksin. Kocan hemen ölecek. Yanlış düşünme, biz kimseyi öldürmeyeceğiz. Adam kendiliğinden ölecek.
2: Hiçbir şey anlamadım söylediklerinden.
3: Şimdi hemen gidip idama mahkum edilmiş birini bulacağız. Herife 3-5 kuruş para verdik mi oldu bu iş. Evlenecek seninle, birkaç gün sonra asılınca da... Yanlış duydum galiba.
2: Hayır.

0: Doğru duydunuz. İdam edilecek bir mahkumla evlenmek istiyorum.
1: Fakat bu nasıl olur?
0: İşin o tarafından size ne? Evlenmek isteyen benim.
1: Vallahi orası öyle ama...
2: Beyefendi, acaba siz bize idamlıkların listesini verebilir misiniz?
1: Bizde sadece bir kişi var idamlık. O da Şişli canavarı Kemal.
2: Fevkalade! Tam aradığımız adam, değil mi sevgilim?
0: Aa, ne kadar iyi sevgilim!
1: Sevgilim mi dediniz?
2: Evet, nişanlımdır.
1: Nişanlınıza koca mı arıyorsunuz? Yani kocanıza nişanlı... Bir dakika, çok karıştı bu iş galiba!
2: Bir dakika beyefendi! Acaba Şişli canavarının kendisiyle görüşebilir miyiz?
1: Şaka etmiyorsunuz ya!
3: Sende var galiba biraz! Yahu masumuz diye yırtındık durduk, kimse dinlemedi! Şimdi de sen gelmiş, evlenmek istiyorsun! Benimle evlenmek, bir cesetle evlenmekten farksız yani!
2: Bizim de istediğimiz o zaten!
3: Anlamadım!
0: Bakın anlatayım! Ortada bir miras meselesi var! Fakat bu parayı alabilmem için, nişanlımdan başka biriyle evlenmem lazım!
3: Yani ben senin kocan, bu da nişanlın olacak öyle mi?
2: Yahu bundan ne çıkar, sen alacağın paraya bak!
3: Doğru! Nasılsa iki gün sonra asacaklar beni! İyi ama müstakbel karımın nişanlısı! Kefenin cebi yok! Ne yaparım ben parayı?
0: Orasını siz düşünün artık, 50.000 yeter mi?
3: Yok yahu, vallahi mı?
0: 60.000?
3: Canım, ben yani az demek istemedim, yani demek istiyorum ki...
2: 70.000?
3: Vay canına, kilom tam 1.000 liraya geldi!
0: Bitirelim artık bu işi, 100.000!
3: Dışarıdayken 5 para etmezsin derlerdi, tam asılacakken kıymete bindik, iyi mi?
2: Evet! Netice?
3: Vallahi... İşletme vergisiyle beraber 150.000 olur bu iş!
0: Anlaştık o halde!
2: Hı? Yok ya! Eğer bir mahsuru yoksa, yarın memurla gelir, nikah işini de hallederiz müdür
1: bey! Hiçbir mahsuru yok! Hiçbir mahsuru yok! Hiçbir mahsuru yok! Hiçbir mahsuru yok! Hiçbir mahsuru yok! Hiçbir mahsuru yok! Hiçbir mahsuru yok! Hiçbir mahsuru yok!
2: Nerede kaldı bu herifte be? Hayatta beklemek kadar kafamı bozan bir şey yok!
4: Allah! Ne oldu? Merhaba!
3: Merhaba sevgilim!
0: Merhaba!
1: Efendim, evvelden beri deli gibi sevişirlermiş, benim ısrarım üzerine oldu bu iş! Yani ben olmasaydım, gazeteye şöyle yakışıklı bir de resmimi koyun olmaz mı? Evet, yani benim sayemde olan bu evlilik, meslek hayatımda...
2: Hiçbir tesir altında kalmadan, Kemal Yılmaz'ı kocalığa kabul ediyor musunuz?
0: Ediyorum.
3: Ne iştir ya? Böyle fıstık gibi bir karın olsun, iki gün sonra da asıl... Sen daha önce neredeydin be?
0: Saçmalamayı bırakın lütfen!
2: Şu işi bir an önce bitirsek! Siz Leyla Erdem'i hiçbir tesir altında kalmadan karılığa kabul ediyor musunuz?
5: Beyefendi size soruyor!
2: He? Karınız olarak kabul ediyor musunuz?
3: Sana ne ya? Allah Allah! Ederim etmem! Sen ne karışıyorsun ya?
5: Yaşa be abi, at ağzına iki tane şunun Allah!
0: Kaçıl bakayım sen şuradan! Rica ederim, şakanın sırası değil, işimize bakalım!
3: Ulan dünya, ne kabonoz diplisin sen be! Ediyorum, kabul ediyorum!
1: Şuraya bakın, aşkın büyüklüğüne bakın! Emin olun, eğer ben olmasaydım, bu evlenme olmazdı! Kemal intihar ederdi mutlaka! Halbuki, onu bizim asmamız lazım! Demek ki, burada benim vazife şinaslığım ve...
5: Ay, pasta yer misin amcası? Çok karıştın! Bir resim de böyle alın!

0: Dün evlenen şişli canavarı Kemal nihayet asılıyor. Ah be ah! Şu yalancı şahitlik edip de beni ölüme mahkum ettiren herifle kozumu paylaşamadan gidiyorum ya. Yuh olsun bana!
1: Bırakın gırgırı be! Orhan'ı dara ağacında görmeden sevinme! Ne dediydi mahkemede? Ölsem bile intikam elim, yakanı bırakmayacak dedi.
2: Boş ver o fiyakalı lafları! Bu gece sallanacak ya, sen ona bak!
1: Senin ifaden olmasaydı idam yemezdi.
2: Katildi, buldu cezasını.
3: Kemal'in asılacağı bu gecede daha neşeli olman lazım. Düşün bir kere, hem mirasa sahip oluyorsun, hem de evlenmemiz için hiçbir mani kalmıyor.
4: Ama bütün bunlar başka birisinin ölümüne bağlı olmasaydı keşke.
3: Bırak felsefeyi şimdi, biraz gül et.

0: Hazırım. Heyecanlanma Kemal, uzatmayın, hazırım dedim. Biz sana kurtulduğunu müjdelemeye geldik.
1: Nasıl, anlamadım.
0: İnsanlar hata yapabilirler, fakat ilahi adalet daima yerini bulur.
1: Yani, asmayacak mısınız beni?
0: 2 saat önce hakiki katil gelip teslim oldu, itiraf etti.
1: Öyleyse ben...
0: Evet Kemal, serbestsin.

0: Hey hey! Ayrola hemşerim, dikkatli dikkatli ne baktın?
1: Feyzullah Bey'in köşkü değil mi?
0: Ha, ne olacakmış?
1: Mimarisini beğenmedim de belki satarım.
0: Sen de kim oluyorsun ahbap?
1: Ben bu evin damadıyım.
0: Ben de Fatih Sultan Mehmet'im. Hadi git işine be! Bir daha seni bir civarda görürsem alimallah alırım karakola. Hadi bas arabanı!
2: Peki abicim, peki abi.
0: Tövbe tövbe!

0: Vay canına. Bizim hanım hiç de fena değilmiş ya. Öf be, kaç zamandır böyle bir yatakta yatmamıştım ha. Yiğit! Oğlum Kemal, ya rüya görüyorsun yahut da keçileri kaçırmak üzeresin. Dünya tersine mi döndün he? Hadi hayırlısı.
1: Ha, buymuş ya.
2: Vah zavallı, yoruldu herhalde. Sakın uyandırma. Kucağına al bari.
1: Gel bakalım. Hop, hadi.
3: Buguk, oh ya, kendimi taşıttım ya, uyur gibi yaptım, kandırdım ya, oh ya, oh ya.
2: Yorduk seni sevgilim.
1: Beni asıl yoran senin gibi bir meleğin şurama verdiği ağırlık.
2: Çok iyisin Nihat. Ama birkaç gün daha sabretmen lazım.
1: Seni delicesine seviyorum.
2: Sabah oldu. Her şey olup bitmiş midir acaba?
1: Ne olmuş mudur?
2: Adamcağızı şey yaptılar mı yani?
1: Hiç şüphen olmasın sevgilim. Bu doğan gün aşkımızı müjdeliyor bize. Dünyanın en mutlu çifti olacağız, göreceksin.
3: Oh ya, öptürmedim ya! Ne bakıyorsun, tanıyamadın mı?
2: Bu güzel gece için teşekkürler.
1: Aramızdaki bütün engeller kalktığı halde yukarısı hala kapalı mı bana?
2: Benden resmen evli olmadıkça hiçbir erkek buradan yukarı çıkamaz.

0: Merhaba. Dur. Vapur düdüğü gibi ne bağırıyorsun ya? Duyan da biri boğazlıyor sanacak.
1: Siz.
0: Ne olmuş bana?
1: Hani sizi şey yapacaklardı?
0: Aa, şey yapacaklardı ama şey yapmadılar işte. Oo, hoş geldiniz. Şöyle buyurun rica ederim. Ayakta kaldınız.
2: Ne işin var burada?
0: Otobüs bekliyorum. Asıl aynı şeyi ben sana soracaktım. Senin ne işin var burada?
2: Saçmalamayı bırak. Çabuk defol buradan.
0: Kimin evinden kimi kovuyorsun be? Hem sabahın köründe paldır küldür yatak odama girin, hem de...
1: Nereden senin yatak odan oluyormuş?
0: Evli değil miyiz şekerim? Karı koca arasında senin benim olur mu?
1: Yeter artık.
3: Oh ya, korkuttum ya, oh ya!
0: Al bir tane daha.
3: Anmadan aktı, sümükleri aktı, anmadan aktı, sümükleri aktı.
0: Çattık be! Sen kimsin amca?
3: Ben amca değilim, ben Tom Mix'im. Bu var ya, bu da...
2: Kes be!
1: Sevgilim, hani bu gece şey olacaktı?
0: Kurtuldum! Şişli canavarı Kemal'in masumiyeti anlaşıldı... ...Hürriyetime ve sevgili karıma kavuştum artık.
1: Edepsizlik etmeyin lütfen. Karısıymış.
0: Aa, yanlış mı söyledim şekerim? İstersen refikam diyeyim, ha?
2: Bana bak! Ağzın burnun yerindeyken çek arabanı buradan, kes be!
0: Senin... Ne diyor Tom Mix?
3: Karnı acıkmış. Dan, dan, gav, gav. Benim oyuncağımı versene.
0: Sus! Sana ne oluyor lan, gelmiş bana yumruk atıyor.
3: Anne be, ne vuruyorsun be anne be? Ne vuruyorsun anne? Ne vuruyorsun? Oh, kim dayağı sen
0: yapalım? Bana el kaldırırsın, sen kaçma, kaçma diyorum sana, çekil!
3: Vur, kalacı gibi bir tane de. Oh ya, seninki dayak yiyorum.
0: Gelsene buraya!
3: Gelsene!
0: Sen kaçma!
3: Karışma, sen karışma!

0: Tarafa gidiyoruz. Kızılderiler kaçtı.
1: Yavaş yavaş. Ha,
0: geliyor mu?
1: Şurada dur sen. Ha,
0: dur, geliyor. Oh, işte ayakkabı. Ah ya.
2: Ulan çekil şimdi ağzını. Bu konumda kahretsin seni.

0: Tilkinin dönüp dolaşacağı yer Kürtçü dükkanıdır.
1: Ne istiyorsun benden?
0: Karım olduğunu unutmamanı.
1: Saçmalama, o bir formalite icabıydı. Ölecektin sen.
0: Mızıkçılık ettim değil mi?
1: 150 bin lira aldım bu iş için, daha ne istiyorsun? Bırak artık bizi.
0: Paranı istediğin zaman iade ederim sana. Hem sonra benim param senin paran demektir.
1: Pekala, niyetin ne senin?
0: Hiç. Sadece hoşuma gidiyorsun.
1: Yok canım.
0: Aferin. İşte böyle canım diye konuş benimle.
1: Seni yeniden mahkemeye verip idamını isteyeceğim.
0: Bak, bu evde bundan sonra ölüm, idam lafı olmayacak, anlaşıldı mı?
1: Emredersiniz beyefendi, başka?
0: Yo, öyle değil. Emredersiniz kocacığım diyeceksin.
1: Kafana yersen bunu anlarsın.
0: Hele bir dene.
1: Yaklaşma bana! Bırak beni! Bırak! Defol buradan!
0: Ne hırçın kızsın sen be! Babam da mı boksördü böyle, nedir?
1: Bırak diyorum, dokunamazsın bana!
0: Kocam değil miyim? İstediğimi yaparım!
1: Bana bak, bırakıyor musun, bırakmıyor musun?
0: Bırakıyorum!
1: Pis serseri!
0: O güzel ağzına hiç yakışmıyor bu laflar! Anlaşılan sen iyilikten anlamıyorsun! Karnım acıktı, kalk bana kahvaltı hazırla!
1: Yok canım!
0: Bana bak, gidiyor musun, gitmiyor musun? Koş dedim! Koş, koş, koş!
2: Herkese benden çay yap! Ne o, neşelisin bakıyorum. Gazeteyi okumadın galiba.
3: Ne var gazetede?
2: Oku da gör!
3: Çay falan yapma!
2: Gelirse çiğ çiğ yer seni!
3: Kesin be! Geleceği varsa göreceği de vardır.
0: Neymiş göreceğimiz? Ha, söyle bakalım, neymiş göreceğimiz?
3: Şey,
0: söyle! Ne mi?
4: Görme abi, bir dayak, bir dayak. Herif 10 günde kendine gelemez. Sonra bir daha seni buralarda görürsem köpek gibi gebertirim dedi.
5: Bu mektubu Sami'ye götüreceksin. Kılına bile dokunamaz senin. Yeter ki sen Nihat abine güven. O serseriyi tekrar geldiği yere gönderecek harika bir dümen ayarlıyorum. Bu işte senin de payın olacak. Tonla para var sana.
3: Nedir bu dalga yahu?
4: Ben de bilmiyorum ama eğer Kemal'den kurtulmak istiyorsa mutlaka gelsin de.
1: Alo, karakol mu?
6: Hayır efendim, karakol değil. Emniyet amirliği.
1: Çok çabuk bir ekip göndermenizi rica edeceğim. Evde alem yapıyorlar.
6: Ne alemi?
1: Oturak alemi.
3: Oturak mı?
6: Allah Allah! Kim bunu yapan ahlaksız?
1: Kocam.
6: yani cürmü meşhut mu?
1: Evet, cürmü meşhut.
6: Hemen geliyoruz.
1: Teşekkür ederim.
3: O oturağı bana versene, ne olursun oturağı, ha? Oturağı, sonra bak benim buramda gül çıkacakmış, abla
1: i̇yi,
3: öptü.
1: İyi, iyi, aferin. Hadi sen çık bakayım buradan.
3: Çişim, oturağı versene bana, oturağı.
1: Canım dışarı çıksana sen!
3: Canım, hadi oturağı, canım, oturak deyince çişim geldi, ben de giderim, dışarı ederim, dışarı. Ben buyurun.
7: Buyurun efendim, buyurun, buyurun.
5: Siparişler bu hafta içinde temin edilecek. İlk ağızda Merkez Bankası'nda açılacak olan 1 milyon dolarlık... Ooo, buyurun beyefendi, kiminle teşerrüf ediyorum?
6: Ben başkomiser Süleyman.
5: Buyurun, yalnız bir saniye şu mektubu bitireyim. Kaç milyon demiştik?
8: 1 milyon.
5: Evet, 10 milyon olsun.
8: Peki, 10 milyon olsun.
5: O gümrük kanunu gereğince gerekli maddeler benim talimatım.
6: Hepsi güzel, güzel ama bu kadarı fazla.
5: Hangisi efendim?
6: Yeni evlisiniz. İşlerinize dalıp karınızı ihmal etmemeniz lazım.
5: Karım! Ah karım, çok doğru. Bakın, buna çok üzüldüm işte, uff!
6: Karınız içeride ağlıyor. Ben olsam gider gönlünü alırdım.
5: Çiçekçiye telefon edin, derhal bana bir çiçek yollasın.
6: İşte böyle ya!
5: Tabii. Güle güle. Hadi bakalım, yallah kızlar!

0: Karıcığım.
1: Karın kadar taş düşsün kafana.
0: Ama sevgilim, komiser çok üzgün olduğunu söyledi. Ben de seni teselli etmeye geldim. Hem de aşağıdaki fıstıkları yolladım artık.
1: Allah cezanı versin senin!
0: Bana bak! Açıyor musun yoksa ben mi açayım? İnatçılık etme, eninde sonunda gireceğim içeri.
1: Gireceksin de ne olacak sanki?
0: Merak etme, birazdan görürsün ne olacağını. Senin yaşlı bir kız olmaya niyetin var galiba. Böyle beyaz saçlı, belinde baston, titrek, ihtiyar bir kız.
1: Terbiyesiz! Hem orası yalnız beni ilgilendirir, sana ne?
0: Olur mu şekerim? Olur mu? İhtiyar bir kız, onun da kocası ben. Düşün, el alem ne der sonra benim için?
1: Elinin körünü der.
0: Sana 15 dakika müsaade. Ya kendi rızanla aşarsın, yahut da ben bildiğim gibi hareket ederim. Şimdilik eyvallah sevgili karıcığım.
1: Cehennemin dibine kadar yolun var sevgili kocacığım.
0: Sevgili kocacığım diyen ağzını yiyeyim senin. Bak, güzel güzel konuşurken ağzını sen bozdun, günah benden gitti artık.

0: Dur yapma.
1: Gelme.
0: Yapma.
1: Ne haber?
0: Yahu delirdin mi sen? Yatak odasında kocasını tüfekle karşılayan ilk kadın muhakkak sensin.
1: Evet, delirdim. Hele bir kafanı uzat da bak görürsün neler olacağını.
0: Ne olacakmış yani, söyle bakalım. Yahu ben seni hakikaten şaka yapıyorsun sanmıştım.
1: Şaka ediyorum ya. Şöyle şakacıktan. Bir daha kalksana bakayım ayağa.
0: Avucunu yala sen. Ben daha gençliğime doymadım. Hem bana bak, kocasını öldüren kadınları ne yapıyorlar biliyor musun? He?
1: Ne yaparlarsa yapsınlar. Senden kurtulayım da. Kalk ayağa.
0: Yok yahu, başka sıkıntın yok mu senin?
1: Kalk dedim.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü en la ilahe illallah.
1: Kaldır ellerini de yukarı. Şimdi duvara doğru yürü bakalım.
0: Ne olacak şimdi?
1: Hiç kıpırdamadan öyle duracaksın.
0: Ne zamana kadar?
1: Geberinceye kadar.
0: Yahu ben senin resmen kocanım. Rezalet bu yaptığın.
1: Şimdi kes sesini de beni dinle. Boşanmak için kaç para istersin?
0: Ama boşanırsak miras alamazsın ki.
1: Başka birini bulurum.
0: Vallahi bu iş parayla olmaz pek ama... yani şey demek...
1: Allah cezanı versin senin. Bundan sonra bir tek laf edersen delik deşik ederim seni.
0: Peki. Dur.

0: Gel be Sami. Nerelerdesin ya? Tam beraber çalışacağız, ortalarda yoksun.
1: Hayrola abi, yeni bir iş mi var?
0: Eski bir iş, eski. İkimiz de Kemal'e bozuluyoruz değil mi? Ondan kurtulmamız lazım. Bu işi nasıl yaparız?
1: Vallahi ne bileyim ben.
0: Ona yeni bir suç atacağız. Bu sefer sağlama sallandıracaklar onu.
1: Yaşa be abi.
0: Seni kahvede ölümle tehdit etti mi?
1: Etti.
0: Maazallah, sen ölsen kimden bilirler?
1: Kemal'den.
0: Kemal'i yakalayıp atarlar içeri.
1: Atarlar.
0: Biz de kurtulmuş olur muyuz?
1: Oluruz abi.
0: Aferin, anlayışlı çocuksun sen.
1: İyi ama bu işte ben ne olacağım?
0: Yo, mızıkçılık yok. Öleceksin.
1: Yok. Tamam. Hatta gidiyoruz.
2: Affedersiniz küçük bey. Masa antikadır. Ayakkabınızın cilasını bozmasın.
0: Hop. Eşya adamım.
2: Bakımsız salon köpekleri.
3: Ne o, gidiyorsun galiba.
0: Gidiyoruz.
3: Gidiyor muyuz?
0: Evet, beraber gidiyoruz. Bizim evde kalacağız.
3: Sen kim oluyorsun da benim hakkımda karar verebiliyorsun?
0: Nikahlı kocan hayatım.
2: Kısır babanı kuduz köpek.
0: Hadi fazla uzatma da aşağıya gel.
3: Alo. Sen misin Nihat?
0: Evet sevgilim. Seni merak ettim de.
3: Bana bak. Bu işe bir çare bulmak lazım. Ben çıldıracağım yakında. Dün gecekiler yetmemiş gibi şimdi de benim evime gideceğiz diye tutturdu.
0: Kendi evine mi?
3: Evet.
0: Beni iyi dinle. Ne istiyorsa yap. Hiç itiraz etme. Bana güven yalnız. Nereye diyorsa git.
3: Nasıl? Gideyim mi? Delirdin mi sen?
0: Bana itimadın yok mu?
3: Ama...
0: Merak etme, kılına bile dokunamaz.
3: Peki, nasıl istersen.
4: Ne biçim ev burası be?
0: Ne yaparsın ufaklık? Bizimki de bu kadar işte.
3: Bavullarımı hiç çıkartma. Kalmaya niyetim yok benim.
0: Bak sonra kendin taşırsın ama.
3: Hadi.
0: Ne yapalım, paşa gönlüm bilir. Hadi.
4: Durun, beni de bekleyin, durun.
3: Ne pis kokuyor.
0: Epeydir kapalı kaldı da ondan.
3: Şuraya bak, her taraf toz toprak içinde.
0: Rahmetli anamın zamanında görseydin her taraf pırıl pırıldı. Allah rahmet eylesin.
3: Hayat doğrusu.
4: Burada 100 numara yok mu, çok sıkıştım.
0: Odalar yukarıda.
3: Demek senin de hayatta saygı duyduğun insanlar varmış.
0: Neden?
4: Dayanamayacağım abi, 100 numara yok mu?
0: Yok çocuğum, biz şişimizi bahçeye yapıyoruz.
4: Ne ayı?
0: Burası yatak odamız.
3: Yani benim. Herhalde aynı odada yatmayacağız.
0: Onun arasına ben karar veririm.
3: Karar verilmiştir beyefendi. Bu defa attımı vururum.
0: Yahu sen ne biçim kadınsın? Evinde tüfek, çantasında tabanca. Teksas mı burası be?
3: Beğenip beğenmemen umurumda değil.
0: Bak şuraya bak. Bana bak, sen fazla gidiyorsun. Seni bir gün bağırta bağırta bir pataklayacağım ama...
4: Yaşa, erkeksin be abi, erkek ama ablaya...
0: Sus be.
4: Ama ablaya gelince fosluyorsun, ne haber?
0: Bana bak, şimdi patlatacağım ha.
4: Ne vuruyorsun be, hadi.
3: Ay, burada da kalınır mıymış?
0: Yo, aldırma. Şimdi ben sana bir bez bulurum, etrafın tozunu alırsın. Camları da sildin mi pek bir şey kalmaz.
3: Bak kafamı kızdırma
0: ha. Ha, anladım, ellerim bozulur diye korkuyorsun.
3: Sen çıksana bakayım dışarı.
0: Hoppala, kimin evinden kimi kovuyorsun ya?
3: Çıkıyor musun, çıkmıyor musun? Burası benim yatak odam.
0: Senin yatak odansa benim de. Canım, neden sinirleniyorsun? Ben şaka yapıyordum.
3: Çabuk çık dışarı, yoksa karışmam.
0: Peki, çıkıyorum. Bir şey söylemeyi unuttum sevgilim. Bu evde kilitlerin hepsi bozuktur.
3: Allah kahretsin. Ne aptallık ettim de şu pis yere geldim.
0: Ne oluyor be, delirdin mi?
3: Bir şey var yatakta.
0: Ne?
3: Biri var, vallahi var.
0: Saçmalama. Sus be, bağırmasana.
3: Ölmüş mü?
0: Ölmüş.
3: Kim bu?
0: Beni idama mahkum ettiren yalancı şahit.
5: Ne? Cinayet mi dediniz? Kemal mi?
0: Evet. Hatta Sami hazin çocuğun cesedini de evinde saklıyor. Yalancı şahitlik yaptı diye öldürdü herhalde. Kemal'in evine bir baskın yaparsanız yakalarsınız zannederim.
5: E peki siz kimsiniz?
0: O tarafını kurcalamayın pek. Ben sadece bir dostum.
5: Alo! Alo! Alo! Allah kahretsin, kapattı. Hazırlanın, baskına gidiyoruz. Kemal daha yeni çıktı hapisten. Acaba o mu öldürdü?
3: Tabii sen öldürdün. Sonra da buraya sakladın.
6: Ben?
3: Pis katil!
6: Kız kendine gel!
3: Bırak, bırak, sürme elini! Ne haber? Hadi kocanım diye tuttursana. Kurtuldum artık, kurtuldum. Sen hapise, ben de eve.
6: Yahu benim de bir şeyden haberim yok.
3: Derdini polise anlat, bana ne?
4: Aa, o amca niye yatıyor öyle?
6: Uykusu gelmişti evladım.
4: Pijaması yok mu onun, öyle yatılır mı?
3: Hadi sen oyuncaklarınla bahçede oyna, hadi.
4: Yahu ben lokomotif olayım, siz de tren olayım, arkama takıl.
3: Olur, olur, hadi.
6: Ne olacak şimdi?
3: Orasını sen düşün, ben evime gidiyorum.
6: Aklın sıra gidip kurtulacaksın, öyle mi?
3: Evet, hem de ömrümün sonuna kadar.
6: Ben de polise bu herifi seninle beraber öldürdüğümüzü söylerim.
3: Yapamazsın bunu.
6: Yaparım, vallahi de yaparım, billahi de yaparım. Hadi git şimdi istersen, buyur git.
3: Alçak namussuz rezil!
6: Polis, polisler!
3: Polisler! Gördün mü şimdi başımıza geleni?
6: Çabuk şunu saklayalım bir yere. Dolabın kapısını aç. Sen yatağı düzelt!
5: Sen de kimsin?
4: Ben mi? Ben uçağım!
5: Kavga mı geçiyorsun bizle?
4: Vallahi de uçağım, billahi de uçağım! Bak uçuyorum!
5: Yanlışlıkla tımarhaneye mi geldik yoksa? Kemal nerede?
4: Kemal abi yukarıda, ablamla evcilik oynuyorlar! Gel de gel!
6: Ooo, hoş geldiniz komiser bey! Buyurun, buyurun! Hangi rüzgar attı sizi böyle?
5: Bakıyorum, çok neşelisin!
6: Elbette ya! Ha, sonra aklımdayken söyleyeyim! Size çok müteşekkirim! Bana doğru yolu gösterdiniz! Artık çok mutluyum!
5: Ah, bravo! İşte böyle olmalı!
6: Bir kahve yapsaydık! Buyurun, oturun!
5: Yo, olmaz! Vazifedeyken kahve filan içmem! Biz evi aramaya geldik!
6: Anlamadım ama, yani şey anlayamadım! Hayrola?
5: Sami Hazin çocuğu vurup cesedini bu eve sakladığını ihbar ettiler.
6: Kim?
5: Burası ne?
6: 100 numara.
4: Durup uçak geliyor.
5: Bu da kim ya?
6: Biraz kafadan Şinan Aydır da bizim hanımın akrabası.
5: Burası ne?
3: Bizim yatak odamız.
5: Görelim bir kere. Siz etrafı arayın.
6: Ama şey ya, hani yatak odası yani...
5: Ya, çekilin bakalım oradan! Polise mahrem olmaz! Kim yattı bu yatakta?
6: Biz yattık değil mi karıcığım?
3: Aman, hadi be!
6: Sizden utandı da...
5: Polisten utanılmaz! ne var bunun içinde?
6: Bir şey yok. Karımın şahsi elbiseleri var da.
5: Bir bakalım.

0: Hani çamaşırlar vardı burada? Dolap bomboş.
1: Ben o çamaşırları kaldırmıştım.
2: Ya kaldırmış, kaldırmış.
0: Peki bu kapı nereye açılır?
2: Yan odaya ama uzun müddettir kullanılmadı.
0: Bak, şayet öyle bir hata yaptıysan boşuna aratma beni. Söyle nereye sakladığını.
2: Neyi?
0: Cesedi.
2: Şakayı bırakın canım, ne cesedi?
0: Hem bu evde ne arıyorsunuz siz? Kimin burası?
2: Benim, annemden kalma.
0: Göster bakalım tapusunu.
2: Şurada, sandıkta olacaktı.
3: Uçağım benzini bitti, düşüyorum.
0: Çıkarın şu deliği şuradan.
4: Ben deli değilim, uçağım. Hem de helikopter uçağı.
0: Aferin. Bak havaalanı orada. Hadi bakayım git orada.
4: Sağ ol amca.
0: Hadi bakayım. Ne var, ne oldu?
1: Parmağım!
0: Nerede tapu?
2: Burada yok. Herhalde içeride olacak. Ben şimdi gidip bakarım.
4: Tayyare geldi,
2: şimdi,
4: tayyare!
2: Bir dakika, bulurum!
0: Ne vardı sandıkta?
1: Ceset!
0: Yakaladım şimdi!
1: Ağzımdan kaçtı vallahi!
2: Kahretsin!
0: Beni atlatacağınızı
2: sallayın. Ben masumum be abi, hiçbir şeyden haberim yok!
0: Çek elini
2: be! Kötümkör olsun ki ben masumum abi, hiç dokunma bak ne yapacağım!
0: Hani be, nerede ceset?
1: Ne cesedi?
0: Benden alay mı ediyorsunuz be? Benden alay mı ediyorsunuz?
1: Ne olacak şimdi?
2: Rufaylar karışır bu işe.
0: Bu evde bir şeyler dönüyor ama nasıl olsa anlayacağız.
2: Yemin ederim ki bir şey yok, ben masumum.
0: Peki o Sami denen herif nerede?
2: Ne bileyim ben.
0: Dünden beri ortada yokmuş. Sonra kahvede de ölümle tehdit etmiş.
2: Lafın gelişi, o zaman sinirlenmiştim böyle bir yumruk atacaktım.
3: Bir yabancı uyudu, uyudu! Uyusun da büyüsün! Ninni! Yavrum!
0: Yavrum! Evladım! Kim var o yorganın altında?
3: Gürültü etmeyin! Pilot amca uyuyor burada! Oh! Uyusun da büyüsün!
0: Şimdi hapı yuttunuz işte!
3: Oh!
0: Aslanım! Hani yorganın altındaydı pilot amca? Bak kimse yok yavrum.
3: Tabii yok amca! Deli misin sen?
0: Ama evladım!
3: Yastığı adam diye yutturdum ya, oh ya, yutturdum ya!
0: Bütün deliler buraya toplanmış! Şimdi gidiyorum! Ama şunu da bilin ki elim de gözüm de üzerinizde! Kurtulamazsınız benden, kurtulamazsınız! Yürüyün çocuklar!
2: Gittiler.
1: Biz dolaba koyduk, sandıktan çıktı, sonra oradan da yok oldu. Ne biçim iş bu?
2: Vallahi benim de pek aklım ermedi.
1: Bu defa kurtuldun ama yalancının mumu yatsıya kadar yanar. İnşallah sonunda yeniden sallandıracaklar seni.
2: Ne ol, bakıyorum hemen horozlanmaya başladın.
1: Tamam tamam, uzatma. Kavga etmeye hiç niyetim yok. Hemen şimdi gidiyorum zaten, çantam. Çantam nerede?
2: Ne oluyor?
1: Burada! Burada!
2: Ya nasıl olur bu be?
1: Ay, yalvarırım götür beni buradan, ne olursun! Ay, çok korkuyorum!
2: Maşallah, elinde tabanca olmayınca çok tatlı davranıyorsun.
1: Kemal, ne olur bize gidelim.
2: Bir defa, sevgilim, seni seviyorum dersen gideriz.
1: Bak ama...
2: Yo, başka türlü imkanı yok olmaz.
1: Seni çok seviyorum.
2: Böyle de baştan sağma olmaz ki. Sevgilim, seni seviyorum, tatlı tatlı...
1: Yine başladı!
5: Her gün bir can alıyor hastalığı. Doktor vaktinde geleydi, böyle olur muydu Hasan? Minik Ayşen hele büyüsün. Huriyen onu şehre götürecek.
6: Sen doktor olacaksın, ben tarlada bir köylü.
7: Yarın hemen başlıyor musun okula Ayşe?
8: Kısmetse! Parlamıyor, bir kat daha cila geçin.
9: Evlere hizmete gittiğini bile bilmeyecek.
5: Ne var bunda, ayıp mı?
8: Ellerine sağlık Huriye Hanım.
7: Melahat'in süt annesi.
5: Ben sana uyamam.
8: Trotamız şaştı galiba.
7: Güzelliğiniz gözlerimi kamaştırdı.
9: Anne, mesele çıkarma!
5: Sus bakalım!
8: Şehir çok değişik.
5: Yetişmeseydim... Kızım Ayşe de şimdi Melahat'im gibi perişan olacaktı hakim bey.
10: Kızım Ayşe bugün 16.15'te TV4'te.
11: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
11: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
13: Tekrar söylememe gerek var mı?

0: Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Volkan. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Bu otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
10: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
11: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
10: Üzüm.
11: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
10: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
11: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
10: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
11: Ceviz de buna çok yakışır bence.
10: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
11: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
9: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
12: Geceliği 4.200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
2: Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
15: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
14: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
16: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
17: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. 2 bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
18: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
5: Bu otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
1: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında sumermeri kullanılmış.
2: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
0: Rivayetleri.
1: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
0: Söylenceleri.
1: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
0: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
1: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
0: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
9: Bu var ya bu.
10: Blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
10: Yok ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Geceliği 4.200 lira.
14: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
15: Trivago.
16: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
15: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
13: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
15: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
17: Gerçekten onlara gülerdim.
18: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
19: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
0: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
19: Atlarla çalışıyorum.
7: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
4: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
0: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
5: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
4: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
5: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
6: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
7: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru. Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
8: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
9: Ama bir mucizeye gerek var.
8: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
9: İşte bu Fairy mucizesi.
8: Fairy 30 dakikada mucize.
10: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
11: Neydi bu?
12: Evet, bu ne?
11: Nedir bu?
12: Kukla mı?
11: Kuşları...
12: Cadı, canavar.
11: Cadı mı?
13: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
10: Eğlenceli cevaplar.
14: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
10: Kahkaha attıran görüntüler.
15: Var mı daha şey?
11: Bitti.
12: Bitti. Bay bay.
15: Tamam. Ben artık anlamak istiyorum.
10: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
16: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
17: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
18: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
6: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
19: Kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
1: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
11: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyiliyor. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Omo, bu yolda seninle.
20: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
21: Geceliği 4200 lira.
22: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
23: Trivago.
24: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
23: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
24: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
23: Tekrar söylememe gerek var mı?
3: Otel mi? Trivago.
25: Servis geldi. Çantam hazır mı?
26: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Süper Kumbara başlıyor.
25: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
27: Ben.
25: Kral Şakir.
27: Armut piş ağzıma düş.
25: Dört arkadaşımızla birlikte.
27: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
25: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
27: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
25: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
27: Ben.
25: Botanik.
27: Abaküs.
28: Kasa.
27: Marul. Kumbara.
25: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
29: Süper Kumbara.
3: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
30: Hiçbir şey bulamadılar abi. Polisler çekip gittiler.
31: Nasıl olur ya?
30: Herifi yatağa koymadınız mı?
31: Vallahi koydum. Kendi elimle yerleştirdim abi.
30: Öyleyse cesedi sakladılar bir yere.
31: Ne yapacağız?
30: Bu gece eve gidip cesedi bulmamız lazım.
31: Yapma be abi. Belki bir ipucu veririz.
30: Hadi be sen de. Ha, ipucu dedin de aklıma geldi. Versene şu mektubu bana.
31: Hangi mektubu abi?
30: Elinin körü. Sami'ye yazdığım mektubu.
31: Abi o mektup Sami'de kaldı.
30: Allah cezanı versin salak. Eğer mektubu bulurlarsa cinayeti benim işlediğimi anlarlar. Hepimiz çıra gibi yanarız vallahi. Ne yapıp yapıp o mektubu ele geçirmemiz lazım. Hadi.

0: Sakın arabayla oynama ha!
1: Oynamam abi, biraz karıştırırım. Ay, ay, Tom Mix'in arabası, ay!
2: Derhal gideceksin bu evden, anlaşıldı
0: mı? Sebep?
2: Sebebi mebebi yok, gideceksin o kadar.
0: Gitmiyorum.
2: Silik gibi adamsın ha, bir yapıştın mı bırakmıyorsun.
0: Sami'yi ben öldürmedim.
2: Onu polise anlat, anlamam ben. Yalnız bir an önce defol buradan.
0: Evde korkudan ödüm patlıyordu ama.
2: Şimdi kendi evimdeyim, ceset de senin evinde kaldı. Hürüm artık, hür! Ne o, daha burada mısın?
0: Bir yere gitmeye niyetim yok.
2: Sen bilirsin, ben de polise telefon eder, her şeyi anlatırım.
0: Ha, Sami'yi beraber sakladık ama!
2: Benim bir şeyden haberim yok, cinayet senin evinde işlenmiş.
0: Ya bana bak, sen beni hakikaten katil mi zannediyorsun?
2: Katil olmuşsun, olmamışsın, vız gelir bana! Ben senden kurtulmak istiyorum, anladın mı, başımın belası! İşte o kadar! Hadi bakalım, şimdi çekil, soyunacağım! Hadi çekil!
0: Gözlerine bakan da seni saf ve temiz zanneder, ama içine kurt düşmüş, ayvadan da betersin! Gerçi bebek gibisin maşallah! Ama şımarık ve hoppa büyümüşsün!
2: Bitti mi?
0: Bitmedi!
2: Senden bir kurtulsam mum yakacağım!
0: Kına yak, kına!
2: Bana bak, sen gidiyor musun, gitmiyor musun?
0: Gidiyorum! Gidiyorum ama polisten korktuğum için değil!
2: Git de neden gidersen git!
0: Eşekliğimden gidiyorum!
2: Banyodan çıktığım zaman seni burada görürsem, hapı yuttuğunun resmidir!
0: İdamdan kurtul, gel burada,

0: Burada ne işi var? Bu gidişle ben de keçileri kaçıracağım galiba.
1: Aa amca, banyoya mı çişini yapıyor?
0: Kıpırdama yersin kurşunu. Alışmış kudurmuştan beterdir ahbap. Yine mi cinayet?
2: Ben yapmadım.
0: Vay vay vay! Sami değil mi bu? Hani aleyhine şahitlik yapan?
2: Ben öldürmedim diyorum sana.
0: Derdini polise anlatırsın artık. Çık bakalım dışarı.
2: Deli midir nedir?
0: Çık! Yürü çık dışarı. Hadi bakalım.
3: Efendim? Kim?
0: Evet. Feyzullah Bey'in köşkünde. Banyoda bir ceset var. Hem de kim biliyor musunuz? Şişli canavarının aleyhinde şahitlik yapan Sami Hazin çocuğun. Ben mi? Ben adaletin tecelli etmesini isteyen biriyim.
2: Adını niye söylemedin polise?
0: Benim gibi mühim şahsiyetlerin isimleri böyle skandallara karışmamalı. Al sevgilim tabancayı, dikkat et canım. En ufak bir hareketinde çekersin tetiği. Ben şu zavallıya bir bakayım.
2: Hala bu herifin senin kara gözlerine aşık olduğunu mu zannediyorsun? Anlamadın mı daha mirasın peşinde olduğunu?
4: Bilmiyorum.
1: Ver seni biraz oynayayım.
2: Oynama be oğlum, patlar.
1: Aa, su koy verme be.
0: Ceset! Buraya bakın! Hey!
1: Ceset! Ceset kaybolmuş!
2: Ne?
1: Kaybolmuş!
5: Gözü kör öğreticiler evine hale söktüler. Başımızdaki deli yetmiyormuş gibi, bir de ölüler çıktı. Ay, şunları şöyle yet... Aman! Ay, yetişin adoslar! Rafta bir mavka yatıyor! Kurtarın beni bir mavkadan! Evi hortlaklar bastı! Aman nedir başımıza gelenler! Ay, aman orada ceset...
1: Korkuttum ya! Korkuttum ya! Ah ya! Korkuttum ya!
5: Yavaş, azacaksın beni! Orada deli, orada! Eşi, mavka orada!
2: Hani nerede?
5: Ha, yukarıda, yukarıda!
2: Yanılmış olmayasın!
5: Ha, o yukarıda! Aaa, gitmiş! Aman yetişin adoslar, evi ecindiler, periler bastı!
2: Allah Allah! Ay, aman! Eyvah polisler!
0: Hapı yuttuk mu şimdi?

0: Hayrola komiser bey?
1: Evi arayacağız. İhbar var.
0: Ne ihbarı?
1: Sami'yi öldürmüşsün. Bu evde saklıyormuş.
0: Kim, ben mi? Nasıl olur?
2: Şaka ediyorsunuz galiba komiser bey.
1: Şaka mı? Polis vazife başında şaka yapmaz. Neredeydiniz bugün bakayım?
2: Sabahtan beri pişpirik oynuyoruz, değil mi kardeşim?
0: Tabii canım.
1: Arayın etrafı. Siz oyununuza devam edin.
0: Ne, dur ben oynayacağım, sen dur.

0: Vurdu o atılır mı be? Şunu ne tutuyorsun elinde?
1: Oh Allah'ım, deliler, katiller, polisler, ölüler, ben de çıldıracağım yakında.
2: Bak, şiirimi dinle. Dizi dizi inciyim, güzellikte birinciyim. Seni çok özledim, benim güzel anneciğim. Haha, güzel şiir değil mi?
1: Ha, güzel güzel, git hadi giyineceğim ben.
2: Hadi, ay zaten benim çişim geldi ama atıma bak kimse almasın.
1: İyi, hadi, git hadi. Tıkı tıkı.

0: oluyor yukarıda?
1: Ha, şey oluyor. Şey karım fare evet, görmüştür
2: de fare. Burada fareler ne? Bu kadar.
0: Yürüyün çabuk.
3: Ne var yukarıda? Niye bağırıyordun?
1: Fare gördün değil mi karıcığım? Böyle kocaman fare.
0: Ya, bakın karışma.
4: Fare gördüm fare. Kocaman kedi kadar mı?
3: Görelim bakalım şu fareyi.
2: Kaçmıştır belki.
3: Siz sesinizi yürüyün yukarı. Çekin önümden, çekin. Ali nerede fare?
4: Yok olmuş.
1: Kaçmıştır bizi bekleyecek değil ya.
2: Değil mi? Kaçmıştır tabii.
3: Sen sus be.
2: Ne oldu?
4: Demir şurada duruyor.
2: Herhalde orada mıydı?
3: Ne fısıldaşıyorsunuz orada bakayım ha?
1: Hiç vallahi ne olacak?
2: Yani fare diyor.
1: Evet, fare. Büyüklüğünden böyle.
2: Çişimi yaparken bir şiir daha yazdım bak.
3: Şimdi çişine de sana da başlarım. Aklınız sıra beni kandıracaksınız öyle mi?
1: Yok vallahi kandırmazsın.
3: Beni laf ebeliyle oyalamak istiyorsunuz ama yutmam.
1: Bunun kusuruna bakmayın siz. Ama babası 93 harbi zamanında Balkanların en iyi pişti oynayan adamıymış.
3: Pişti ha?
1: Ya pişti, pişti ya.
3: Anlat bakayım.
5: Arkadan valeyle kesmiş.
3: Ha valeyle.
5: Herif iyi beyi düşünce vurmuş kafasına.
3: Pişti.
1: Tabii pişti.
2: Şef buldum. Şef ölüyü buldum.

0: Nerede?
1: Buradaydı.
0: Bana bak, bilirsin şakadan hoşlanmam.
1: Ekmek kuran çarpsın ki buradaydı.
0: Bu evde 5 dakika daha durursak hepimiz çıldıracağız. Yürüyün gidelim.
2: Komiser bey, benim de biraz işim var, ben de sizinle geleyim. Başka zaman devam eder. Ama
3: kardeşim, önemli bir işim var.
2: Onu da almaz.
3: Gitme ya, bırak Allah aşkına gitme.
1: Ah, öldü.
4: Şef çok gecikti. Yatak odasında ışık var.
5: Nihat abi gelse de giremeyiz içeri zaten. Yatmalarını beklemeli.
6: Allah Allah! Nasıl oldu da bu kapıyı açık bıraktı ya?
3: Ayıp, ayıp!
0: Allah kahretsin seni!
7: Niye kaçtın, gelsene!
3: Senin kadar yabani insan görmedim!
7: Yabani senin sülalendir!
3: Ağzın da bozuk!
7: Sen kendi ağzına bak!
3: Yahu niyetim seni korumaktı!
7: Ben kendimi korumasını bilirim!
3: Ama hortlağı görünce basıyorsun çığlığı, ya!
7: O başka!
3: İster misin gene senin odandan çıksın?
7: Hadi be, git işine!
3: Önce elektrikler sönsün, etraf kapkaranlık kesilsin! Sonra bir de bakmışsın, gırç, dolabın kapağı açılıyor. O sabahki herif ağır ağır üstüne geliyor böyle. Halbuki ben yanında olsam hiç korkmazsın. Bir sağ, bir sol, hayalet tamam, 2.80. Geleyim mi ha?
7: Gel, gel de tepende bir delik açayım.
8: Çıkan oldu mu dışarı?
5: Kimse çıkmadı abi.
8: Öyleyse ceset içeride. Şimdi içeri girin, her tarafı arayın. Ne yapıp yapıp Sami'nin üzerindeki mektubu bulmalıyız.
5: Daha yatmamışlar abi, ışık yanıyor.
8: Olsun, elektrikleri keseriz.
3: Yahu, ne olur birazcık anlayışlı olsan.
7: Ne yapalım, böyleyim işte. Beğenmiyorsan çeker gidersin.
3: Senin istediğin de o ya zaten. Halbuki... hani bana evlenme teklif ettiğin gün var ya...
7: Olmaz olaydı keşke.
3: Hücremin önünde seni gördüğüm an, içim öyle tuhaf oldu ki anlatamam. Allah'ım dedim, ne olurdu şimdi hür olsaydım. Böyle melek yüzlü, böyle güzel, böyle tatlı bir sevgilim olsaydı. Sonra...
7: Sonra?
3: Hiç, gözlerine kapıldım kaldım. Öyle güzel, öyle masum bir bakışım vardı ki. Ama çok inatçısın ha. Yahu kocanım ben senin kocan... nasılsa günün birinde...
7: Gene başlama!
3: Ne diyorsun, geleyim mi?
7: Vururum vallahi.
3: İnşallah hayalet yatağından çıkar da anlarsın benim kıymetimi.
7: Beni korkutmaya çalışıyorsun ama boşuna. Anneciğim!
3: Leyla! Leyla!
7: Bu kadarı da fazla ama, aç şu ışığı!
3: Vallahi ben kapatmadım!
5: Leyla, duyuyor musun? Ayak sesleri var! Ben aşağıya iniyorum!
7: Kemal gitme! Ne olursun gitme! Anneciğim, korkuyorum!

0: sen de be!
1: Hortlağım ben, hortlak! Ben bir hortlağım!
0: Allah cezanı versin, ne işin var orada?
1: Oyuncaklarımı arıyordum, kaybetmişim, sonra hortlak olmuşum baktım.
0: Bırak o çarşafı!
1: Bırakmayacağım, hortlak oldum bir defa, Allah Allah!

0: gereksiz hayvanlar!
1: Bu suya düştük abi!
0: Şefik nerede?
2: Yakalandı.
3: Ne var, ne oluyor beyefendi?
0: Telaşlanmada git elektriklere bak sen! Yürü! Hadi yürüyün! Ne arıyordunuz evde? Konuş ulan, konuş!
3: Abla,
1: sen kurtar bari!
0: Tanıyor musun?
3: Bilmem, Nihat'ın adamlarından birine benziyor.
0: Tam tahmin ettiğim gibi! Konuş diyorum sana, konuş! Kim öldürdü Sami'yi? Konuş!
1: Şey abi, şey vurdu! Şey...
0: Kim vurdu? Söyle! Saçma abi! İleri!
1: Allah Allah Allah Allah Allah Allah!
0: Kaçtı!
3: Kimdi?
0: Göremedim ki! Şimdi anladın mı masum olduğumu?
3: Bunu sen öldürmedin, ama ötekini?
0: Onu da başkaları vurdu!
4: Acaba kim? Kim?
3: Ne bileyim ben, bıktım artık! Bir tanesiyle uğraşırken şimdi bir de bu çıktı başımıza! Kaldırın bari şunu da gözüm görmesin!
0: Yardım et bana!
4: Aa, o amca ne yapıyor orada?
0: Elinin körünü!
4: Elinin körünü!
3: Ne olursun Kemal, bir şeyler yap, götür bunları buradan!
0: Nereye götürebilirim ki?
4: Mayolarını alalım, denize götürelim!
0: Hadi be sen de!
4: Yüzdürürüz onları!
0: Deniz! Deniz! Yaşa be ufaklık! 40 yılda bir iyi bir laf ettin!
4: Büyük reis, büyük laf eder!
3: Gidelim!
0: Hadi!
4: Ben de geleceğim, ben de geleceğim!
0: Sen arslansın büyük reis! Ha. Evi kime emanet edeceğiz sonra? Bana. Sen şimdi burada nöbet bekleyeceksin, ha, tamam
4: mı? Nöbet bekleyeceğim, tamam!
0: Hadi!
4: Ben nöbetçiyim şimdi, tamam! Sola dön, rap rap! Sağa dön, rap rap! Sola dön, rap! Sola!
0: Hadi ol! Sola dön!
4: Hadi! Sola! Nöbete! Sola! Rap rap!

0: Then he dropped one bullet.
1: Araba geliyor.
0: Gitti, kimse yok.

0: bulduk işte. Gidelim hemen, belki birileri gelir.
1: Gelsinler. İki aşık zannederler bizi.
0: Peki gitsek ne olur?
1: Nereye gideceğiz?
0: Nereye olacak? Evimize.
1: Ha, bak sevdim işte. Evimize dedim mi oldu?
0: Hadi.
1: Hadi gidelim.
2: Nöbetçi geliyor. Sola dön. Döndüm komutanım.
0: Aa, bu da ne? Su.
1: Su mu? Ne var, ne oluyor? Cesetler!
0: Dayanamayacağım artık, dayanamayacağım!
1: Peki ama nasıl olur biz?
2: Ablaya ne yaptın be?
1: Hadi be, git işine sen de!
2: Vururum ha! Aa, bu amcalar gene gelmişler!
1: Allah kahretsin!
2: Ama uyuyorlar mı onlar? Yuh, orası ıslak! Ya bunlar uyurken çişli yapmışlar! Aç kalk amca! Çişli amca!
0: Alo! Oh, Nihat sen misin? Kurtar beni, kurtar! Allah aşkına kurtar! Ceset birken iki oldu! Hem biri kim biliyor musun? Senin adamlarından Şefik!
3: Allah kahretsin, tanımış Şefik'i! Evet! Denize mi attınız? Oh, kurtulduk desene!
0: Ne kurtulması, gene geldiler!
3: Kim,

0: Kimler gelmiş?
1: Hortlaklar. Denize attık, kurtulduk dedik. Eve geldik, baktık ki yan yana oturuyorlar salonda. Of, çıldıracağım, çıldıracağım diyorum sana.
2: Korkma, ben hiç korkuyor muyum? Merak etme, birazdan oradayım. Denizden nasıl çıkıp gelirler be? Mektup? Mektup Sami'nin üzerinde yani. Biz mahvolduk.
3: Ne yapacağız şef?
2: Gidip mektubu alacağız.
3: Mektubu mu alacağız?
2: Polisin eline geçerse hepimizi asma kabağı gibi sallandırırlar. Gidip mektubu alacağız. Ben içeriye giriyorum, mektubu bulmam lazım.
4: Aman Allah'ım, nedir başımıza gelenler? Sen bizim günahlarımızı affet, unut emri...
2: Kemal nerede?
4: Yukarıda.
2: Geç öyle.
1: Bıktım artık, bıktım bu ölülerden. Gidip her şeyi polise anlatacağım.
2: Yahu delirdin mi sen? Bak bak.
1: Bırak, rahat bırak beni, her şeyi gidip polise anlatacağım.
2: Korkma sevgilim, kurtulduk artık. Bu serseriyi de polise teslim etme zamanı geldi.
5: Hayır.
2: Ölüler nerede?
1: İçeride.
2: Yürü.
6: Gitme diyorum.
2: Yürü dedim.
5: Büyük şef takip ediyor.
4: Ayol sen beni bayram yeri beygiri mi zannettin? İn aşağı yoksa ezerim kafanı. İn. Hadi çekil yanımdan.
1: Olamaz. Olamaz.
2: Gene mi kayboldular?
1: Allah'ım, bu hortlaklar deli edecek beni.
6: İyi ama nereye giderler?
2: Artık oyun bitti Kemal efendi. Nerede ölüler?
6: Cebimde.
5: Hangi cebinde bakayım abicim, hangi cebinde? Burada, burada mı?
6: Doğru be!
5: Bulamadım
2: ben! Sen sus, gerizekalı sen de!
5: Ne vuruyorsun be, sana yardım edelim dedik!
2: Yatırtacağım şimdi!
5: Ben seni!
2: Artık kurtulamazsın, bu senin ikinci cinayetin.
6: Ne tuhaf değil mi? Acaba neden Şefik tam katilin adını söylerken öldürüldü?
2: Orasını polis bulsun artık.
6: Sen öldürdün onu. Şimdi de suçu bana atıyorsun ki Leyla sana kalsın. Az para değil, 50 milyon bu. Kaçırılır mı 50 milyon?
2: Ama kimseyi inandıramaz. Sami'yi ölümle tehdit ettiğini bütün kahve duymuş.
6: Ama cinayet gecesi ben buradaydım.
2: Ne malum?
6: Ona sor.
2: Leyla o saatte uyuduğunu söylüyor. Konuşsana sevgilim. Uyuyordu Leyla. Sen de dışarı çıkın.
6: Bırak bu masalları. Senin gözünü para hırsı bürümüş. Leyla'yı da mirasa konayım diye sever görünüyorsun. Küstah! Hiçbir erkek sevdiği kızı başka bir erkekle baş başa bırakmaya razı olmaz. Hatta kızın yanında benim gibi yalandan temin edilmiş mantar bir koca olsa bile. Ya.
1: Eyvah polisler!
5: Polis?

0: olacak?
1: Eyvah.
0: Ne siz bunların icabına bakın, ben onları oyalarım.
1: Oldu, dur. Sen... Şimdi ne yapalım?
0: Çekil canım.
1: Önümden çekil, kolumdan çekil.
2: Açın şu kapıyı be! Bir saattir çalıyoruz, neredeydiniz?
3: Şey, duymadık da...
2: Ne var içeride?
1: Hiçbir şey yok.
2: Yüz bin mi dediniz aziz dostum? Katiyen olmaz. Son zamanlarda ham maddeler üzerine gelen zammı unutuyorsunuz galiba.
4: Ne oluyor burada?
2: Oo, hoş geldiniz, beylerle iş konuşuyorduk da.
4: Arayın etrafı hadi. Sen gel gel buraya, beyler beklesinler biraz.
2: Kusura bakmayın beyler, şimdi geliyorum.
4: Hadi.
5: Aa, amcalar!

0: Söyle bakayım, Sami'nin öldürüldüğü gece neredeydin?
1: Ha, Sami öldürüldü mü?
0: Bilmiyor musun?
1: Yo, ben evden hiç ayrılmadım.
0: Peki, nasıl ispat edersin?
1: Vallahi çıkmadım ya, Allah Allah! Ya, isterseniz Leyla'ya sorun.

0: Benden?
1: Seninle oynamaya geldim.
0: Sen kaka bebeksin, ben senden oynamam be!
1: Ama sana ne cici oyuncaklar alacağım.
0: Al da görelim.
1: Ver bakayım bak para Oruç abi, ver o kağıdı bana.
0: Vermiş.
1: Ver, bak verirsen sana bisiklet alırım, kamyon alırım, otomobil alırım.
0: Tayyare de alır mısın?
1: Alırım tabii ya, almaz mı?
0: Bakkaldan alırsın değil
1: tabii
0: mi?
1: Tabii bakkaldan alacağım, ver bakayım.
0: Yoo, enayiye bak, bakkalda tayyare satarlar mı beni? Kandırdın beni, vermeyeceğim, polis amcalar.
1: Ver onu bana! Bak sana ne diyeceğim. Sen bana mektubu ver, ben de sana bunu vereyim.
0: Aaa, olur mu? Ne cici!
1: Ya, ver bakayım mektubu bana.
0: Yok, tayyarenin anahtarını önce sen ver. Aaa, ne cici! Anahtarı bendedir, anahtarı bendedir.
2: Tahkikatın sonuna kadar seni tevkif etmek mecburiyetindeyim.
3: Fakat yemin ederim ki cinayette hiçbir ilgim yok.
1: Var! Komiser bey, size Sami'nin katilini takdim ederim. Kendisi içeride yatıyor zavallı.
2: Nerede?
1: O delinin odasında.
2: Şimdi yakıyı ele verdin Kemal efendi!
3: Ama ben bir şey yapmadım ki!
1: Yalan söylüyor! Ben cinayeti işlerken ben gözlerimle gördüm.
2: Gördün mü?
1: Tabii gördüm. O gece arabayla Sami'nin oradan geçiyordum. Birden evden silah sesleri duydum. Kemal elinde bir silahla Sami'nin cesedini kendi evine doğru sürüklüyordu. Sonra da bildiğiniz gibi durumu size bildirdim.
3: Yalan söylüyor. Size yemin ederim ki o gece hiç evden dışarı çıkmadım.
1: Bir katilin yemininden ne olur ki? Leyla uyuduktan sonra çıkmıştır mutlaka. İsterseniz ona sorun.
4: Olamaz.
1: Ama sevgilim?
4: Olamaz. Çünkü o gece hiç uyumadım.
1: Fakat ben...
4: Elimde tüfek vardı. Kemal de sabaha kadar karşımda dikildi durdu. Sonradan da uyur gibi yaptım.
2: Ne diyorsun bu işe?
1: Vallahi şaşırdım kaldım. Herhalde yanılmış olacağım. Düdüt!
5: Böyle yanlışlıklar bazen insanı ipe götürür. Ne o, yoksa beni tanımadınız mı? Doğrusu sana karşı çok mahcubum. Sami'nin cebinden sana yanlışlıkla başka mektup vermişim. Bak, doğrusu burada.
1: Kimsin sen?
5: Başkomiser Hüsnü, hürmetkarınız.
4: Aa, nasıl olur? Siz benim akraban...
5: Maalesef değilim. Rahmetli amcanız beni sizlere öyle tanıttı. Aslında bu adamın uzun zamandan beri kirli işler çevirdiğini biliyordum. Mesela... Ama elimizde delil yoktu. Aranıza girdikten sonra bacının da yardımıyla her şeyi hallettik, üst tarafını biliyoruz.
1: İspat edemezsiniz.
5: Sami'ye yazdığın mektup her şeyi açıklamaya kâfi. Durun, silah atmayın. Bütün tedbirler alındı, kaçamaz. Gelin benimle.
1: İmdat! Kurtarın beni!

0: Silahın yoksa girebilir miyim?
1: Katiyen, hele bir gir de gör.
0: Kız bak vallahi kafam kızıyor, fena döveceğim ha.
1: Yok canım, kolaydı.
0: Bak kıracağım camı çerçeveyi şimdi.
1: Ateş ederim.
0: Bu kadar bekledikten sonra ölsem de fark etmez. Kilidinin de...

0: Ben de pijamalarımı isterim ama.
1: Getiririm şimdi.
2: Ah, kusura bakmayın, son defa buraya saklamıştım. Giderken almayı unutmuşum.
1: Hüsnü abi gidiyor artık.
0: İlk defa ne söylediğini anladım.
1: Ne diyor?
0: Bize ömür boyunca mutluluklar diliyor.
3: Affedersiniz, telaştan taksi zannettim.
4: Telaş ettiğinizi gördüm. Size yardım edebilir miyim?
3: Mezuniyet konserimiz var bugün.
4: Doğum gününü tebrike geldim abi.
5: Ama biçimsiz yer seçtim.
4: Biliyorum.
5: Kardeşimin elleri zedelenmesin diye kavgadan vazgeçiyorum.
6: Kanun, aşk gibi bir sebeple dahi olsa başkalarının huzurunu ihlal etmeyi suç sayar.
5: Nişanlandım diyor.
3: Ah, nişanlanmış mı? Hı hı.

0: acele et.
1: Uçak kalkıyor. Ucuz atlattınız.
2: Bir kol kaybederek.
0: Bu kadar gün geçti aradan.
1: Kabul, 10.000 vereceğim.
0: Kerim Bey'i çok beğendim doğrusu.
3: Sen evlen ki Tarık'a da sıra gelsin. Ah, Tarık'a telgraf çektin mi dönmesi için?
2: Görüyorum anne. Böylesi daha iyi.
4: İcra, icra, ben aşkımdan kalan.
5: Zulüm bugün 18'de TV4'te.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
8: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
9: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
10: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
9: Üzüm.
10: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
9: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
10: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
9: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
10: Ceviz de buna çok yakışır bence.
9: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
10: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
8: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
11: Geleceği düşünün. Cesurca, özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
10: Gerçekten onlara gülerdim.
12: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
13: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
8: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
13: Atlarla çalışıyorum.
14: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
15: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
8: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
2: Trilya'nın seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
3: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
1: Rivayetleri.
2: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
1: Söylenceleri.
2: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
1: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
2: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
1: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Süper Kumbara başlıyor.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
3: Armut piş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte.
3: Ney diyor? Ay dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
3: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
4: Ben.
5: Botanik.
4: Abacus.
3: Kasa.
4: Marul.
3: Kumbara.
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
6: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
0: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Ben Şeffaf Edince, haftanın finaline hoş geldiniz. Arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
2: Hoş bulduk şefim, sağ olun.
1: Daha iyisiniz.
0: 10 bin lira için hazır mıyız haftanın finalinde?
1: Hazırız.
0: 10 bin TL ödül var. Bu ödül bugün dördünüzden bir tanesine gidecek. Ama bir hatırlatmak istiyorum. Bugün günlerden cuma ve final günü 0'dan 10'a kadar puan verecekler arkadaşlar. O yüzden iyi düşünüp iyi bir şekilde tadım yapacaklar. Dünün lideri Seren. Seren bugün şampiyon da olabilir. Serkan da olabilir. Sevda da olabilir. Adem abi de olabilir. Neden derseniz, çünkü 10 puan her şeyi değiştirebilir. Lideri belirleyecek gün esas bugün. Ve 10.000 TL'lik para ödülü bugün, bakalım kime gidecek. Hemen formattan bahsetmek istiyorum. Benim vermiş olduğum bir reçete var. Bir yemek tarifi var ve vermiş olduğum süre zarfında bu yemeği hem yapacaklar, tadım aşamasında ise gözler tamamen kapanarak kendi yapmış oldukları yemeklere bugün özelinde 0 ile 10 arası puan vererek 10.000 TL'nin sahibi olacak. Hazır mıyız?
1: Hazırız. Hazırız.
3: Benim yemeğim.
0: 30 dakikanız var ve yarışma başladı. Alt üstü bir tane sufle yapacaksınız. Bu kadar basit. Su kaynamadan benmaresülü çikolata olur mu?
2: İkili nasıl oynanır? Seren Hanım'dan öğrendim.
4: Ben o ödülü alacağım.
2: Evet. Yürü be Sevda abla. Arkandayım ama ben kazanacağım.
0: Vermiş olduğum puanları kesinlikle yargılamanızı istemiyorum.
2: Seren Hanım oynuyor.
0: Kim? Bana kimse oynayamaz.
4: Adem abime katılıyorum.
0: Geldik 10.000 TL'nin sahibine.
2: Ben şu anda birinciyi belirlemeye oturdum.
1: Ay şefim, çok kötü bir durum. Ve çarpıntım da başladı.
0: Puanınız?
4: Burada geberdim ben heyecanı. Puanınız. Ay bismillahirrahmanirrahim.
1: Beynim şu anda durdu.
4: Adem abim tabağı.
0: Küçük mü büyük mü?
4: Küçüğü de anlamıyorum zaten, büyüğü de anlamıyorum.
2: Bu tabak Seren Hanım'ın tabağı.
4: Ben sana vermiştim günde 10 puan.
1: Şaka mı?
2: Şaka değil, oyun.
4: Herkese vereceğim.
0: Ben sabahları bunu böyle ekmeğin üzerine sürerim.
2: Zaten ben çikolata yapmak istemişim ben.
0: Serkan sen de. Bambaz göremedim ben burada mı? Akışkan, üstü kek. Ben bunu yerim.
4: Frambuaz bol.
0: Ah be Sevda abla. Bu haftanın şampiyonu...
3: Benim yemeğim.
0: Bakalım sizlere nasıl bir sürpriz hazırlamışım. Peçeteleri kaldıralım. Ne olabilir Serkan?
5: Yani şunun ne olduğunu ben hala çözemedim.
0: Hangisi? Nasıl ne olduğunu çözemedim?
5: Ne ki bu?
0: Sor bakayım Sevda ablaya, neymiş o?
5: Sevda abla ne bu?
4: Ahududu. Böğürtlen.
5: Ahududu mu?
0: Değil.
4: Ya da çilek.
0: Değil.
4: Vişne.
0: Yok değil.
4: Bir şey kalmadı zaten.
0: Anacığım, hayatınızda hiç mi görmediniz? Salça falan diyeceksin zannettim.
4: Değil, salça
0: yani
4: değil.
5: Et zannettim.
4: Tatlı
0: et
4: bu.
0: Mi?
4: Bugün tatlı ve benim hiç beceremediğim şey.
0: Hangi çikolatanın üzerinde et gördün?
5: Et gibi gördüm. Yani yapabileceğim bir şey yoktu. Çünkü bana öyle geldi.
0: Adem abi. Nedir o? Bir meyve.
2: Hiçbir fikrim yok. Bunun hakkında
0: Seren galiba bilecek.
2: O bilecek. Buyurun. Ve onu...
1: Şefim, bu böğürtlenli frambuazdır.
0: Böğürtlen başka bir meyve. Frambuaz başka bir meyve.
1: Dondurulmuş ve getirilmiş.
0: Dondurulmuş harcı. Sizce ikisinden biri ne olabilir?
2: Frambuazdır bu.
1: Tabii ki
2: frambuaz.
0: Frambuaz.
2: Ben
1: frambuaz zaten.
0: İşte,
2: ben söyleyecektim.
0: Böğürtlen başka anama... bir şey, frambuaz başka yani. Bir şey.
2: Tüyo vermeyeyim diye söylemedim.
0: O meyvanın ismi frambuaz. Bugün sizlere Rafet Şef inanılmaz güzel, finale yakışacak, 10.000 TL'ye yakışacak muhteşem bir frambuaz soslu, çikolatalı, akışkan bir sufle hazırladı. Bakalım nasıl hazırlamışız. İzleyelim, not alalım.
3: Benim yemeğim.
0: Sufle dediğimiz zaman birbirinden farklı tarifler geliyor. Bir de Rafet Şef'in tarifiyle bakalım nasıl olacak. Haydi malzemelere başlayalım. Sufle için gerekli malzemeler: 5 yemek kaşığı toz şeker, 7 yemek kaşığı un, yaklaşık 300 gram bitter çikolata, 3 adet yumurta, 3 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı kakao, 2 yemek kaşığı pudra şekeri, 1 yemek kaşığı vanilya, yaklaşık 1 çorba kasesi frambuaz. Öncelikle ocağımın altını yakacağım. İçerisine yarım litre kaynamış su ilave edeceğim. çikolata ve tereyağını benmari usulü eriteceğim. Benmari usulü çikolata için bir cam kap, içerisine bitter çikolata ilave edeceğim. Tereyağı ilave edeceğim. Ve erimesi için kaynayan suyun içerisine oturtacağım. Bu arada 3 adet yumurtanın sarısıyla beyazını ayıracağım. Yumurtanın beyazını şekerle güzelce bir kabartacağım. Yumurta beyazının içerisine şekeri ilave edeceğim. Yumurtanın beyazıyla şekeri köpük olasıya kadar çırpınız.

unumu ilave edeceğim. Harcımız hazır. Şimdi ben mor usulü çikolatamızı yavaş yavaş artık sona doğru geldik. İyice eridi. Burada karıştırmış olduğumuz yumurta beyazı ve şekerden elde etmişimiz köpüğün üzerine

0: Şimdi sufle kaselerine suflemizi aktarmanın zamanı geldi. Kesinlikle malzemeyi ziyan etmeyeceğiz. Şu şekilde suflelerimizi doldurmaya başladık. 180 derece 7 dakika içerisinde muhteşem bir akışkan bir sufle elde edeceğiz. Hadi fırına gidelim. Şimdi fırında sufle pişerken sizin boş durmanızı istemedim. Güzel bir frambuaz sos hazırlayacağız. Frambuazımız var. Vanilyamızı ekledik içerisine. Üzerine pudra şeker ekledim. Bir blender yardımıyla bunu muhteşem bir sos haline getireceğim. Sosumuz hazır. Şimdi frambuazımızı şöyle sos haline getiriyoruz ve çekirdeklerinden arındırıyoruz. Şimdi bir şırınga yardımıyla bu içerisindeki sosu sufle çıktıktan sonra suflenin içerisine yedireceğiz. Kek kabardı, sufle kabardı böyle. Of, of, işte bu. Şimdi iyi bir sufle mutlaka üste çıkmalı. Bakın şöyle ve sulu olması lazım. Şimdi bir de bizim burada enjektörde frambuazımız var. İçerisine bir de frambuaz sos ilavesi yaptım. Böyle yaptım. Böyle akışkan olacak mutlaka ve altı kenarı kek gibi olacak. Suflemiz hazır. Muhteşem bir lezzet. Afiyet olsun, kolay gelsin. Benim yemeğim. Finale yakışacak bir tatlı değil mi?
1: Kesinlikle şefim, katılıyorum.
0: O böyle akışkan, o çikolatasını hani rüyamızda görürüz ya, böyle akışkan bir çikolata. O tarz, o kadar lezzetli. Ben bayılırım sufleye. 30 dakikanız var ve yarışma başladı. ...30 dakika içerisinde frambuaz soslu muhteşem akışkan bir çikolatalı sufle bekliyorum sizden.
2: Bugünün yemeği çok basit, tam bana göre ve süresinde kısa olabileceğini, en azından malzemeleri kısa ve tam bana göre olacağını düşünüyorum. Yani çabuk bitirebileceğimi düşünüyorum.
0: Efendim, o vermiş olduğum enjektörleri kaybetmeyin. Vay benim enjektörüm düştü, çöpe gitti, nereye koydunuz olmasın. Aynı teknikte istiyorum. Yumurtanın sarısıyla beyazını ayırıyorsunuz. Frambuazı sos haline getirdikten sonra süzüyorsunuz. İçerisinde bir tane çekirdek olmasın. Suflenin kabarmasını istiyorsanız beyaz yumurta ve şekeri iyice köpük haline getirmelisiniz. Seren.
1: Efendim şefim.
0: Hatırlarsan.
1: Kesinlikle.
0: Dün rosta köfte yerine kek yemiştik burada. Etli
1: şefim,
0: kek.
1: Maalesef öyle oldu.
0: Kek olmasın. Muhteşem sizlerden sufle bekliyorum. Abla sen ne yapıyorsun yine? Yine kattın, karıştırdın yine.
3: Şefim. Heh. Şekeri yazmışım buraya. Heh. Sizi tarif edemem.
0: Valla bugün de sormayın. Bugün 10.000 TL'lik parayı siz alacaksınız. Ben al diyeceğim. Bugün soru sormayın. Hiçbir şey bilmiyorsan rakiplerine bak. Rakiplere bakabilirsin Sevda abla.
3: Tamam, şeker ayarlayayım.
0: Bak. Kolay gelsin.
2: Sağ olasın şefim.
0: Su kaynamadan benmari sürü çikolata olur mu? Kaynadı mı su?
2: Su sıcaktı, kaynamış suydu. Ya da biraz
0: kaynadı. Kızdı, haydi. Adem abi vallahi burada şefliği öğrendim. Bak hiç kimse senin kadar güzel yumurtayla beyazını ayırmıyor.
4: Çok teşekkür ederim şefim.
0: Vallahi. Çok iyi, güzel.
4: Ben bir de bu 4 günlük yarışmada öğrendiğim ikili nasıl oynanır Seren Hanım'dan öğrendim. Sürekli bizimle oynadı, kendi yemeğine bir taktik uyguladı. Ve kendi yemeği hiç düşünmeden buldu. Ama Seren Hanım bu taktiği nasıl uyguluyor ona takip edeceğim.
3: Adem abi bugün gerçekleri gördü ama çok geç kaldı. Ben daha yarışmanın ilk gününden anladım.
0: İkili oynamadan kastınız ne?
4: İkili oynamam herkese şirin gözüküp.
0: Kim o?
4: Seren Hanım herkese, bizlere, herkese şirin gözüktü. Gerçek yüzünü bugün göreceğiz onu.
1: Adem Bey,
4: ve
1: ben
4: onu
1: zaten
4: bugün şampiyon yapmayacağız.
1: Adem abinin tavrı son derece üzdü beni. Çünkü iki gün boyunca ona

0: Puanlarını bulup ona puan vermeye çalıştım ki günlerce bana puan verdi diye. Ama bugün ne olursa o da U dönüşü yaptı. Çünkü benim bugün onları rekart yapacağımı anladılar. Üzgünüm. 3'e 1 oldum.
1: Benden U dönüşü olmaz. Seren Hanım'ın 4 günde tanıdım, ona göre davrandım.
0: Çünkü Seren Hanım'ı hakaret etmeleri elini ayağına bulaştırdı şefim. Daha çok heyecanlanacak, daha çok ele
2: Seren Hanım, benim tarifimi mi okuyorsun?
3: Onlar orada birbirlerini yiyor, burada siz birbirinizi söyleniyorsunuz.
4: Paylaşıyoruz.
3: Yine hayır, paylaşmak yok. Artık bugün 10 bin lira arıyorsunuz. Yine
2: paylaşmıyorum, ben kime bakıyor da ben onu
3: hayır söylüyorum. Abi öyle bir şey yok. Artık bugün final günü. Kusura bakmayın, kaldırın bunları da buradan. Ben alıyorum. Yani yapamayacaksanız söyleyin. Seren'in Adem Bey'i yapıyor bak, orada gizledi bak, gördün mü? Alt üstü bir tane sufle yapacaksınız, bu kadar basit.

0: Sevim unuttum. Sarıyla mı çırpacaktık, beyazla mı?
1: Sen daha çırpmadın mı?
0: Çırpacağım de ki
1: hangi... Ne yapıyorsun sabahtan beri?
0: Çözüyordum. Bununla mıydı?
1: He, daha çözemedin.
0: Unuttum şefim vallahi. Ben çok heyecanlıyım.
1: Sevda abla, yumurtanın beyaz ile şekerini çırpıyorsun.
0: Tamam.
1: Sonra unla kakao yediriyorsun.
0: Tamam.
1: O kadar. Haydi bakalım. Bakalım 10 bin lira kime gelecek bugün? Finaldeyiz. Bu ne oğlum?
2: Un.
1: Bu ne bu?
2: Yumurta beyazı. Un, şeker.
1: Yumurta beyazıyla şekeri ilk önce köpük haline getirecektin. Siz nasıl izliyorsunuz beni?
0: Serkan yapyanlış başladı. Ya sadece yanlıştan kalmadı.
2: Ben yemeğe doğru başladım. Şu an gayet güzel gidiyor.
1: Sen geldiğin gün her gün her şeyi ters yapıyorsun. Yap. Yap. Kıvır onu. Oturttur ha. Çırp şimdi. Çırp çırp çırp çırp. Adem abi, ekmek mi oldu? Ne oldu?
3: Maalesef biraz katı oldu.
2: Yalnız şefim bu çok kuru geldi.
1: Kuru geldi yani yumurtayı çırpmazsan şekerle
2: sarısını
1: kuru
2: değil mi?
1: Yedir artık
4: bakın,
1: yani.
4: Erdem Bey, şey bakın bakın bakın.
1: At sarısını da at bari de.
4: Gözleriniz kek görsün efendim.
3: Ben hiç kek yapmadım hayatımda.
1: Arkadaşlar sizden bugün sufle istedim. Ekmek hamuru istemedim. Kakaolu ekmek hamuru istemiyorum. Sufle istiyorum. Yeter yeter, başı döndü, başı.
0: Olmuş mu?
1: Olmuş mu? Bana sorma, başı döndü diyorum. Anla oradan.
0: Heh, oldu ya.
1: Sarısını ne yapmayı düşünüyorsun?
0: Yumurtanın içine at, bunun içine atacağım.
1: Evet.
0: Sonra tekrar karıştıracağım.
2: Oldu bu sefer yani.
1: Karıştır daha, ne rezil oldu ya. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Karıştır.
2: Son günde dibin, sizden fırça
1: yedirdim. Dibinde daha hamur duruyor. Dibi unlu tüm. Her yerine karıştır, her yerine. En güzel sufle hamuru şu an burada.
4: Şefim, bakar mısınız?
1: Şu an hamurun yoğunluğuna bakıyorum.
4: Şefim bir de buraya bakar mısınız?
1: Şu an buraya bakıyorum.
4: Tamam.
1: Evet. Bakalım bir de çikolatamıza.
4: İyi şefim.
1: Uzman. İşte bu.
0: Serenin suflesini bugün şef övünce ben çok sinir oldum. Çünkü en güzel sufle benimdi.
1: Son 20 dakika. Bırak temizliği. İlk önce burayı yap, sonra temizlersin. Çok hızlı bu şekilde. Bak kaşık var. Evet. Sufleyi yapmalısın. Frambuaz sos. O orada pişerken frambuaz, ondan sonra yap. Zaman kaybediyorsun.
4: Tamam şimdi.
1: Bak. Sufleyi yapın. Atın fırına. Ondan sonra gidin, temizlik mi yapıyorsunuz? Frambuaz sos mu yapıyorsunuz? Kek yok. Sufle yok ortada. Temizlik yapıyorsunuz. Frambuaz sosa geçiriyorsunuz.
0: Hijyenim diye geçiniyor ya.
1: Nasıl?
0: Hijyenim diye.
1: Niye? Hijyenik değil mi?
0: Hijyenim, bir o hijyenikmiş ya burada.
1: He.
0: Biz hepimiz pis çalışıyoruz, şey
1: sen
0: yapıyoruz.
1: Niye taktın bu kadar hijyen olayına ya?
0: Şefim ortaya söyledi.
1: Ama aa, o diyorsun.
0: Ben çok ağrıma gitti Seren Hanım.
4: Ama ya. Sevda Hanımcığım, biz onu yiyeceğiz.
0: Şimdi biraz onlarla ilgilenir misin şefim?
4: Ama ya, biz onu yiyeceğiz ama Sevda Hanımcığım. Olmaz gibi bak, şu hijyenik şartlara bakın. Bir tane iğne yok şu anda. Sevda Hanımcığım, bugün sizinle değil, hiç kimseyle uğraşamayacağım. Tamamen yemeğime odaklıyım çünkü bugün final.
0: Tabii ki yapacağını yaptın koca bir hafta.
4: O yüzden boşa
0: şimdi,
4: geçecek zamanım
0: şimdi
4: yok.
0: Şimdi şeye geçersin.
3: Evet. Gerçek yüzünü gösterecek bugün.
0: Aynen.
3: Seren Hanım bugün gerçek yüzünü
2: Adem
3: göreceğiz.
2: Adem abi ne oldu? Siz bir ara dün birlikteydiniz
4: yani,
2: ama.
4: Yani ben de aynen Serkan Bey niye uğradığımı şaşırdım.
3: Ama bir insan
2: dedi, sen Adem abi taktiği yanlış göstermişsin.
3: Bir insan yemeği bunu da ancak tanırsın.
2: Kabul ediyor bir de.
4: Ama beni iki günde çözdünüz.
3: Yok, 4 gün oldu işte. Bugün 4. 5. gün ve bugün tanıdık.
0: Esasında ben seni dün çözdüm arkadaşım. Ben seni dün çözdüm. Sen resmen strateji mi ne o?
1: Bir daha söyle.
0: Onu yaptın. Strateji.
1: Strateji.
0: Strateji.
1: Strateji, yes.
0: Strateji yaptın.
1: Yes, şef de.
0: Sürekli, yes, şef.
1: Ne?
0: Yes şef.
1: Bir daha söyle.
0: Yes şef.
1: Bir daha söyle. Bağır.
0: Ben de seni mi diyeyim şimdi? Yes şef.
1: Ben de seni, evet. Dün strateji mi yaptığını düşünüyorsun?
0: Strateji yaptı. Ondan sonra şefim...
1: Tik tak diyordun dün de.
0: Strateji yaptı. Kalktı, herkesin yemeğini götürdü ve bütün her şey onun yemeğinden çıktı.
4: Ama
0: o koca
4: bak,
0: koca
4: Sevda
0: kekikler.
4: Hanımcığım, ufak detayları atlıyorsun.
0: O koca koca
4: ben
0: soğanlar.
4: Ben gözüm kapalı yemek puan veriyorum. Açık olsa evet bilerek yaptın diyeceğim ama kapalıyken nasıl öyle bir eleştiri yapabilirim sizce? Bir mantıklı açıklaması var mı? Üçü de bugün bana programlanmış, arkada kulisler yapılmış, tamamen oynuyorlar. Üçü bir olup bana cephe aldı ama ben her şekilde Allah'ın izniyle hakkından geleceğimi düşünüyorum.
3: Biz Serena karşı hiç kimseyle kulis yapmadık. Serena Hanım kulis yapmak istediği müsaade etmedik.
1: Evet, fırına artık atma zamanı. Zaman gittikçe daralıyor. Evet, doğru yapıyorsun Adem abi. Sen de doğru yapıyorsun. Haydi. 10.000 TL acaba bugün kime gidecek? Babacığım bunu bir blender vardı onunla falan çırpsaydın ya.
3: Daha
1: karıştır, karıştır, karıştır. Hızlı, hızlı.
2: Sevda abla bugün iyi giriyorsun galiba.
1: Adem abi, hayırdır sufleyi kafanla falan mı yapıyorsun?
3: Sufleyi kafamda yapıyorum, evet.
1: Ha, bu ne hal?
3: Evet. Maalesef.
1: Baba bunu...
3: Üstüme geldi hepsi.
1: Üstüne mi geldi? Ben temizleyeyim senin yerini. Dur. Sen hızlı hızlı çırp, yeter ki sufleyi yetiştir.
2: Adem abi bu suflede kendine çok fazla güvendi. Çok çabuk bitireceğini düşündü. O yüzden eli ayağını birbirine dolaştırdı. Üstüne sıçrattı yemekleri.
4: Sevda Hanım'ın dağınık çalışması Adem Bey'e de sıçradı. Bugün hamurları havada uçuşuyordu saçlarında, evet.
3: Ben normalde daha düzgün çalışırım, temiz çalışırım, toplu çalışırım. Bugün son gün olduğunu vermiş olduğu heyecandan dolayı biraz karıştırdık.
1: Gel Adem abi, dur.
0: Kendisini melek gibi gösterdi şefim 4 günden beri.
1: Evet.
0: Gördük kim? Ama.
1: Kimden bahsediyorsun?
0: Seren Hanım'dan. Gördük. Melek gösterdi. Ben çok iyi bir insanım.
4: Lütfen Sevda Hanım, ikimiz çok odaklanalım. Lütfen,
0: ben
4: lütfen,
0: çok
4: lütfen,
0: huyum.
4: Lütfen, lütfen.
1: Bu oldu mu sence?
0: Kusura bakma.
1: Yok. Niye kesin?
0: Benim elim de konuşuyor, dilim de kızım.
3: Niye bakın kesin? Şefim bak, maşallah maşallah.
1: Göster,
3: bak.
1: Göster.
3: Bak bak bak bak.
1: Akışkan, evet.
3: Seni görüyor musun Seren Hanım? Ya?
4: Hayır, bakın gör, daha henüz daha çıkmadım şefim.
3: Onu bilerek kesmiş olabilirsin. Bakayım ki ona göre puan vereceğim.
4: Hayır, hayır, kesinlikle rahat olun. İçiniz rahat olsun. İçiniz rahat olsun.
1: Adem abi bir çırp da bir görelim ya. Şöyle bir kaldır, ben bir göreyim bir. Evet, kaldır,
3: maşallah,
1: kaldır, kaldır, kaldır.
3: Evet. İstanbul Boğaz Köprüsü gibi.
1: Ne gibi?
3: Boğaz Köprüsü gibi, hiç kesilmiyor maşallah.
1: Çok güzel. Fırına atma zamanı geldi. Sevda ablacığım.
0: Geldim.
1: Ne durumdasın? Kaldır bir göreyim.
0: Harika.
1: Bir karıştır, bir karıştır.
0: Karıştırıyorum şefim.
1: Ver bana, bana ver. Bak böyle, böyle, böyle, böyle alacaksın. Bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak.
0: İşte bu.
1: Seninki kesilmemiş ama, onunki kesilmiş.
0: Kesilir.
1: Sen onu ne yaptın? Karıştır, karıştır, karıştır, karıştır. Yedir iyice.
2: Blender'la yapıtsak
1: sıçramayın. Blender'la da olur. Bakayım bir. Bu yağ kusmuş. Düşmüyor bu. İyice karıştırman lazım. İyice. Bu ne?
2: Onu
0: şefim,
2: şey yapalım, biraz altı hamur olduğu için.
1: Hı. İyice karıştır.
0: Şefim bir şey söyleyebilir miyim?
1: Artık söyle. Heh.
0: Arkadaşımız hijyenden bahsetti. Tabaklarını öylesine koydu, puniklerini.
4: Nasıl koyacaksın?

0: Pardon.
1: Ne, nasıl koyacaktın?
0: Hiç temizlemeden şey yapmadı. Nereden biliyorsun sen?
1: Dikkatini çekin, buradaki tabaklar temiz.
0: Temiz? Biz de hep temiz yerlerde çalıştık tamam. Ama sen bize ne dedin?
1: Ama şimdi bakın, sizin şartlarınızla benim şartlarım aynı değil.
0: Senin şartların farkı ne?
1: İzlediğiniz zamanlar göreceksiniz.
0: Ya yeme beni, boş versene sen. Gördüm ben seni.
1: Sevda Hanım devamlı benim açığımı kollamaya çalışıyor ama hijyen konumunda da devamlı masama gidip gelip neler yaptığımı öğrenmeye çalışıyorum. O da çok arar ve bulamaz.
0: Açık aramadım ki ben. Her şey meydandaydı. Kendisi açık arıyordu.
1: Sevda Hanım, burada bir rakip olarak beni mi görüyorsunuz? Hep pası bana atıyorsunuz. Başka uğraşacak kimse bulamıyor musunuz? Yanınızdaki Serkan Bey'e odaklanın lütfen.
0: Seni ben rakip olarak görmüyorum
2: Sevda
0: bile.
2: Abla,
1: göremezsin
2: artık.
1: Tabii çünkü o kadar güçlüyüm.
0: Görmüyor. Evet.
2: Seren Hanım.
0: Sen güveniyorsun dünkü puanlarına. Dur kızım. Gelin ata binmiş ya, kısmet demiş.
1: Kesinlikle. Hemfikiriz o konuda ama.
0: Aynen. Ben bugün seni ezeceğim, geçeceğim bile kızım puanlarla.
3: İki siz gelin kaynana değilsiniz ha.
0: Böyle gelin istemem ki.
1: Gelin kaynanaya geçtik yahu, ne oluyor? Sevda Hanım fazla üslupsuz davranıyor ve bunu hiç hoş değil. Son derece kırıcı. En ufak şeyde insanların üstüne atlayacak gibi duruyor. Bu yarışma programı.
0: Benim üslubumda bir şey yoktu ki. Olması gerekeni söyledim ben. Gerçekleri söyleyince mi böyle oldu?
1: Dilim değil, elim çalışıyor. Bakın gitti. Seninkiler nerede?
0: Şimdi gidiyor benimkiler de.
1: Diyecek bak, şimdi diyorsun işte.
0: Ha kızım, sen framboansını yap, bulamadın ya, aşçıyım diye geçiniyorsun ya.
1: Framboazı
0: en iyi aşçı
1: şey
0: benim diye geçiniyorsun.
1: Ben sadece...
0: Ben işteyse bulamadım, biliyorum.
1: Framboazı demedim mi hocam?
0: Öyle bir iddiam da yok, her şeyi
1: bakın,
0: ben
1: bakın,
0: biliyorum
1: bakın,
0: diye.
1: Bakın, dedim mi, demedim mi?
0: Börteni niye soktun yanına? Demek ki tam emin olamadın, dedin olur da.
1: Aynısı zaten, kırmızı zaten börteni, ne fark ediyor?
0: Göreceğiz Seren Hanım, göreceğiz.
4: Sufleler kabaracak ve hepsini niye yarım doldurdunuz? Hala ben anlamış değilim bu arada.
1: Hocam ben doldurdum, yarım değil.
0: Şimdi o kadar çıktı.
4: Seninki de yarım, hepinizinki yarım.
1: Yani gelebildiğini doldurdum hepsini.
4: Keşke ikişer tane yapsaydınız. Evet.
1: Ben bunu bilemedim.
4: Puanları hatırlatmamı ister misiniz, puanlarınızı? Serkan.
3: Olur, hatırlat.
4: Serkan, 24 puandasın. Adem abi 29 puan, Sevda abla 39 puan, Seren 47 puan. Hepiniz çok büyük hata yaptınız. 3 tane sufle yaptım ve 3'ü de dolu doluydu. Siz 3 tane sufle yaptınız, hepsi yarım yarım.
0: Şefim, benim de sınavım bugün bu fırınla.
4: Sınav mı veriyorsun fırında?
0: Vallahi billahi ya. Arete bir şey kalmadı şefim.
4: Haydi ha gayret.
1: Şefim, fırın aşağı düşecek yalnız.
4: Fırını düşüreceksin.
1: Sevda Hanım artık.
0: Şefim, olmuyor.
4: Neyi olmuyor? Koy bunu... koy. Ya, tamam sen koy onu. Heh. Adem abi, senin sufle kabaracak mı? Şişecek mi?
3: Vallahi inşallah şişecek. Kabartma tozunu az koyabildim ama.
4: Seren'in sufreler için ne diyorsun?
3: Seren Hanım bir taktik uyguladı fakat fark edemedim. He.
1: Bakamadı o ara elime.
3: En güzel sufleye en kötü puanı vereceğim bak.
4: Vallahi mı diyorsun?
3: Aynen öyle.
1: O kadar.
4: O puan senin olmasın, dikkat et.
3: Şansı artık benim. Ben çünkü bu işlerin, pasta işleri Seren Hanım'ın usta olduğunu düşünüyorum. Pastayı güzel yapar. Seren Hanım'a bugün puan, bir puan dahi verebilirsem çok üzülürüm. Kahrolurum.
5: Benim iki tane yeti ama doldurayım diye.
4: Vallahi en uyanık sen çıktın bugün, helal olsun.
0: Düşünemedim.
1: Neyi kaçırdık şefim, pardon?
4: Şimdi
5: neyi?
4: Benim vermiş olduğum malzeme ölçüsünden 3 adet sufle çıkıyordu. Siz bütün malzemeyi yoğun yaptınız, kek kıvamında yaptınız ve 3'e yetiştirdiniz. Ben aynı malzemeyle 3 tane dolu dolu sufle yaparken siz aynı malzemeyle 3 tane yarım yarım sufle yaptınız. Sebebi ise sıvı değildi. Kaldırdım, gösterdim. Katı yaptığınız için o sufleler kabarmayacak. Bu kadar incecik kek olacak. Bunu dinleyen Serkan Bey uyanıklık yapıp beni dinledi. 2 adet yaptı, dolu dolu yaptı. Bakın bu çok büyük bir etkendi. Orayı atladınız.
5: Şefimizin istediği şekilde olduğunu düşünüyorum. Yani yapabildiğime eminim.